0: Yani aslında her şey öyle değil mi? Yani bahsettiğiniz aslında konuştuğumuz elbette şu an sanıyorum en önemli konu kayıpların ulaşılması. Ne acıdır ki benim aklıma şimdi bu anki hani bu hadiseleri bu kaosu görünce Abant'taki otel yangını geldi. Yani
1: Evet.
0: direkt orada da yine benzer çok acı. Hepsini rahmetle yad edelim. Orada da bir ihmal var. Orada da iddia edildiği gibi eğer tabii ki gemi mürettebatı bir anda erkenden tahliye olduysa yolculardan önce yine bir ihmal aslında yine her şeyin başı.

bir siyasi partide kalır. Bence o partide Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Neden? 2019'da göreve geldiğinden beri var olan Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinde genel başkan değiştiğinde ayrılmadı. Yani Özgür Bey genel başkan seçildiğinde de Mansur Bey bunu destekleyen bir insan değildi aslında bakarsak. Özgür Bey'in genel başkanlığı evet. içinde faaliyet gösteren biri değildi. Benim bir oyum var diyordu kurultay tartışmalarında ve oyum da gizli diyordu. Haliyle bugün de az önce Sezin Hanım da dediği gibi bir Kılıçdaroğlu hayranı, fanı ya da yandaşı gibi davranmaz. Ona karşıtlık üstünden de bir siyaset üretmez. Ama tabii asgari beklenen bir partinin genel başkana saygı, sevgi içinde hiyerarşik bağı çok yukarı çıkarmadan ama eşit bir konumu

0: sorarsam belki Mansur Yavaş değil de herhangi bir isim üzerinde CHP ve Yeni Parti uzlaşabilir mi?
1: Bence uzlaşmalı. Yani o uzlaşmalı. Şöyle tabii. Birincisi hani bu geçen günlerde de tartışıldı. Gürsel Bey bir aday tasvirinde bulundu cumartesi günü, Gürsel Tekin. Oradaki formül bence doğru. Yani Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözebilecek, dış politika bilen, yaşı biraz daha genç bir isim Türkiye siyaseti üretmeli. Türkiye siyaseti illa yerel yönetimlerden çok yüksek başarılarla gelmiş Cumhurbaşkanlığı modeline mahkum değil. Bunu 2023 öncesi de konuşuyorduk. Yani Sayın Erdoğan bir model koydu ortaya ve yeni gelecek isimle mutlaka bu popülerlikle yerel yönetimden gelmeli anlayışını değiştirmek gerekiyor. Ama bu bir yani dilek belki de fiili olarak biraz. Ya da aynen üretim ve sonuç alabilecek belki bir nokta değil ama bunu da Türkiye siyasetinin ihtiyacı var. Bu yüzden hele de bu yani söylediğim umut verici formül iki partinin de ortak adayı olabilecek bir kişi üstünde birleşirse çok kıymetli olur. Seçimi kazanma ihtimali de yüksek olur.
0: Peki son sorum. Sizin Hanım'a da sordum. Yeni Parti'ye direkt katılmamasının sebebi Ekrem İmamoğlu mu sence?
1: Bence Ekrem İmamoğlu birinci sebep olabilir. Ama onu şöyle eşit görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğinin varlığı, orada kendisini bulması neticede ilk dediğim gibi Büyükşehir Belediye Başkanı olduğundan beri orada. Ama ikincisi bir de Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde, onun liderliğinde gözükecek bir siyasi parti içinde de yer almayı bu aşamada istemiyor gibi geliyor.
0: Peki. Nur Tuba, siz ne dersiniz bu yani 100 bin imza ile bağımsız cumhurbaşkanı adaylığı formülüne?
2: Tabii ki rasyonel değil. Yani şimdi Mansur Yavaş'ın kendi cephesine geçtiğimizde çok fazlaca geriye sarmayayım. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde başladığı siyasetinden itibaren masaya yatırdığımızda Mansur Yavaş'ı çok rasyonel bakıyor meselelere. Yani aslında bir taraftan çok pragmatik, bağımsızlıktan katılıyorum ama partiden bağımsız. Yani şu an bir partiye kendini bağlamak istemiyor Mansur Yavaş.
0: Evet.
2: Bunun da kendince bir stratejisi var. Tabiri caizse sağcılara da, işte milliyetçilere de, demokratlara da, liberallere de, muhafazakarlara da,
0: solculara da.
2: Solculara da. İşte sayabilecek yeni akım hangi ideolojik görüş varsa, gençlere de, kadınlara da bilmiyorum. Tamam var da ama bunlar söylemde. Politik olarak yani Türkiye'de siyasetin icrasında bu saydığım başlıkların karşılığını bulabilecek, bu saydığım seçmen kitlesine hitap edebilecek bir siyaset gördük mü Mansur Yavaş'tan? Ben kendi adıma bunun söylemsel olarak, iletişimsel olarak, hizmet anlamında Ankara'da işte baktığımızda bunu açıkçası göremiyoruz. Ama ortada çok ciddi bir algı var. Algı da kötü bir şey değildir bana göre. Hani bunun uzun vadede seçmende karşılığı olabilir. Ancak bahsettiğimiz konu Cumhurbaşkanlığı gibi, hele ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden bahsediyorsak, önemli bir görev, önemli bir tedbir edilen bir tabii ki makam olacaktır. Bu makama giderken de siz siyasetinizi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanınız elbette kıymetli, iki dönem seçildiniz. Ancak iki dönemlik belediye başkanlığı sürecinde topluma, Türkiye'ye, Türkiye'nin geneline ne vaat ediyorsunuz? Yani şimdi bu siyasi partiler, az önce Yiğit Bey'in söylediği siyasi partiler neden Mansur Yavaş'ı tercih ediyorlar mesela? Yani işte Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olduğu için mi? Ya da işte Ankara'da aldığı %60 oy oranı için mi? Yani bu argümanların içini doldurmazsanız Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki seçilecek Cumhurbaşkanlığı için inanılmaz sığ bir yaklaşım olacaktır. Yani içi boş olayın. Ama bakarsanız şimdi Özgür Özel'i eleştirmeyin. Sonuçta sahada işte otobüslere gidiyor. Bir kitlede karşılığı var. İşte neredeyse 19 Mart'tan bu yana. Bana göre Ekrem İmamoğlu'ndan daha da öne geçmiş durumda liderlik tarafında. Eleştirileriniz çok olabilir ama bana göre bir şey vaat edebiliyor. Politika yine Yeni Parti'de hep dedim, eleştirdiğimiz. Yeni bir politika göremedik, yeni bir ideolojik bir vaat göremedik ama sahada görüyoruz, topluma dokunuyor. Mansur Yavaş'ı siz hiçbir esnaf gezisinde gördünüz mü? Ya ben merak ediyorum. İşte toplumla ilgili bir sosyal meselede, ülkenin önemli gündemlerini nerede gördünüz? Partinin önemli gündemlerini nerede gördünüz Mansur Yavaş'ı? Dolayısıyla benim tarafımda ya da benim gibi düşünen eminim ki çoğu insan vardır. Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Mansur Yavaş'ın ardında ya da önemli birçok isim varken sadece bu isim üzerine odaklanması ya da bunun üzerine düşünmesi de bence önemli kısım.

0: Mayada resme büyük bakmamanın ıskalanması olarak görüyorum. Ama yine altını çizelim. Siyaset maalesef öyle birazcık sorumluluk almak işidir. Bedel ödeme işidir. Önünüze çıktığınız yollarda eğer planlarınız şu olmalı. Ya ben bunu yaparsam kaybederim. Olsun yine de ben bu yola çıkıyorum diyebilmedir. Cesaretidir siyaset. Ama yoksa oradan girersem onu kaybederim. Buradan gidersem buradan olurum algısıyla sadece Mansur Yavaş için söylemiyorum bunu. Genel olarak bu tip siyasi yaklaşımlar özellikle ülkemizde maalesef çok uzun ömürlü olmamıştır.
1: İhsan Aktaş, Yiğit Acar Abdullah Gül örneği vererek Mansur Yavaş portresi çizdi bir anlamda. Katılıyor musunuz ve bu formüle ne dersiniz?
2: Fakat yani Abdullah Gül kitlelerde kanaat oluşturmak açısından Mansur Yavaş kadar başarılı değil. Şimdi ya siyaseten yani bu AK Parti'nin 25 yıllık devrimleri, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında bir lidere dönüşmesi çok yazılıp çizilecek. Yani her ne kadar bizim muhafazakar akademisyenler henüz yazma konusunda bir cesaret edinemediler. Yani devrimci bir adamın devrimleri yazılamıyor yani enteresan bir şekilde.
1: Fakat, neden?
2: Ya orada şey var, böyle bir baştan beri yani mesela devrimcilik nasıl ortaya çıkar? Kimsenin cesaret edemediği, kimsenin yapamadığı, dönüştürücü, yeri geldiğinde rasyonel, yeri geldiğinde ileri adım atan bir şeyiniz var. Şimdi
1: Oscar, neden yazılamıyor?
2: Şöyle, bence akademide hala bu müstemleki akademisyenlerinin baskıcı kibri kırılamadı ve bizim tarafın da ezikliği aşılamadı. Yani iki taraf açısından bakabilirim meseleye.
0: Ezik demeyelim.
2: Yani şöyle
3: çok
2: bir şey var.
3: Akademisyenlere çok yükleniyor. Şimdi İmralı heyeti ayrı yükleniyor.
0: Bir sürü araştırma merkezleri var, düşünce kuruluşları var.
4: Hani kaç yıl lazım hocam daha? Kaç yıl yönetince halledebilir?
3: Zor geçiniyor akademisyenler. Şöyle, zor hayatta
2: 25
3: kalıyorlar.
2: Yılda yapılamadığı arkadaşlar doktora yok. Master tezi yok. Yani büyük, ciddi böyle yazılmış makaleler yok dünya çapında ses getirecek.
3: Yani haksızlık bu ediyorsunuz akademisyenlerimize, yapmayın yani.
2: Şöyle yani Türkiye'deki...
1: Birisi çıkıyor diyor ki Rize gavur kenti oldu diyor mesela.
2: Yani şöyle bu buradaki
1: olacak şey mi yani?
2: Buradaki arkadaşların çoğu gezmiştir yani dünyada birçok yere gezmiştir. Şöyle dünya turuna bir çıkın, bir Kahire'ye gidin, bir Batı başkentine gidin, Amerika Birleşik Devletleri'ne gidin. Bir Türkiye ve Erdoğan vakası var, bir gerçekliği var.
0: Elbette.
2: Fakat bunu bulamadığımız ciddi tek yer akademi. Şimdi Mansur Yavaş'a geçelim. Bence bu Mansur Yavaş'ın kitleler üzerine nasıl bu kadar nüfuz oluşturduğu meselesi de hem sosyolojinin hem sosyal psikolojinin hem siyasetin meselesi olmalı diye düşünüyorum. Ya şöyledir, mesela bir kişi çıkar bir şey vaat eder, gelecek vaat eder yaptıklarıyla, düşünceleriyle. Ya da o kişi hakkında, o kişinin fikrine dair birkaç cümleniz vardır. Dersiniz ki mesela işte falan büyükşehirde bir belediye başkanı var. Uluslararası alanda şöyle düşünüyor, Türkiye meseleleri hakkında böyle düşünüyor. Uzun vadede sosyolojinin dönüşümüyle ya da ülkeyle alakalı ya da Türkiye'yi şuradan alıp şuraya götürmeyi düşünüyor. Bir fikriniz olur kişi hakkında. Mansur Yavaş'ın düşüncesi, idealleri, vaat ettikleri hakkında kimsenin düşüncesi, hatta şeyde Fatih Altaylı'nın programına çıkmıştı yine burada. Dedi ki ya bu AK Partili arkadaşlar bu işi gücü çok önemsiyorlar. Hani iş yaptı yapmadı, hani icraat falan filan. Çok da önemli değil bu icraat meselesi. Vatandaşın gönlüne girmek önemli. Herkesin yadırgadığı bir cümleydi. Şimdi aradan geçti şu kadar zaman. Şimdi %60 oy aldı. Acaba bu yatırımlar, iş güç, yolsu, elektrik, temiz hava, temiz konut mu önemli? Yoksa Mansur Yavaş'ın dedikleri mi önemli? Şimdi eğer seçim sonucundan yorumlayacaksak Mansur Yavaş'ın dedikleri önemli. Şimdi şeye gelince de...
1: Melih Gökçe'yi unutuyorsunuz ama.
2: Cumhurbaşkanı'nın adaylığına da gelince şöyle bir risk var. Yani mesela Mansur Yavaş 100 bin imzayla çıksa, Milliyet Cephe'nin oyunu alsa, Özgür Özel'le yani iki genel başkan demin bağımsız olduğunu düşünün. Bu tablodan ikinci aday olarak çıkar. Fakat ikinci aday olarak çıktıktan sonra yeni partiyi ya da onun müttefiklerini yenilgiye mahkum etmiş bir Mansur Yavaş. Biz işte iktidar Cumhur İttifakı'nı sevmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı da sevmiyoruz. Hurra arkasına takılalım der mi demez mi? Onu oturup düşünmek lazım.
1: Ha, yeni parti desteklemez diyorsunuz.
2: Yani şöyle bir şey var. Şimdi bu FETÖ'nün başlattığı bir iktidar düşmanlığı ya da Tayyip Erdoğan düşmanlık olarak bilerek söylüyorum. dozu, yani bu muhalefet dozu bir birliktelik de oluşturdu. Devamında muhalefet bir kitlesel birlikteliğe gitti. Şu an o eski düşmanlık, eski nefret yok. Yani sahipleri de yok, yani onu motive eden kimseler de yok. Ben gençler üzerinden son zamanlarda bir veri analizi var. Hatta burada Gürkan da benzer bir şey söyleyince. Mesela son dönemlerde AK Partili büyük şehirlerde ve birçok yerde gençlerin oy verme davranışları ortalama AK Partililer kadar olmaya başladı. Bunun bir sürü sebebi var ama bir sebebi de şu olabilir. Gençlerin üzerinde muhalefet baskısı kalktı. İşte muhalifler şöyle diyorlardı.
3: Ay işte çok ömürsünüz. Muhalefetin ne baskısı var söyle, yani? Gençler üstünde
2: ben gülmeyecek nasıl cümle kuran bir adam
3: hayır
2: değilim.
3: Hayır hayır hayır şaşırdım. Söyle, nasıl bir yanlış anlamayın.
2: Dalga
3: geçme değil.
2: Ben çok böyle hayır, sıradan ben aktarayım ya ne bakın, demek istediğimi.
3: Size siz saygısızlık etmek için yani, değil. Hayır muhalefete ne baskısı olacak gençler üstünde?
2: Siz baskı deyince aklınıza şu geliyor. Efendim ülkede demokrasi yok. Güçlü bir lider var. Gençlere hayat hakkı verilmiyor. Sizin baskı dediğiniz
3: yok ben
2: bu.
3: Bir şey demiyorum. Hayır nasıl yok, baskısı var
2: baskı
3: yani
2: şu.
3: Diye.
2: Mesela dediler ki efendim gençler iktidarı sevmiyor. Gençler iktidara mesafeli. Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Çünkü niye? Demokrasi yok, insan
4: ama
2: hakları yok.
4: Ama yaşamak istemeyen ciddi
2: okul
4: bir
2: yok.
4: Kitle var.
2: Şöyle yaşamak istemeyen kitle olabilir. Fakat şöyledir. Mesela bir muhalefet partisi gelir gençlere der ki ben öyle bir ülke vaat ediyorum ki size. Yani yurtlar AK Parti'ninkinden iyi olacak, okullar daha iyi olacak, akademide kalite daha iyi olacak. Bunu vaat etmek başka bir şey. O ülkenin gençlerini karamsarlığa, kötümserliğe, ülkesinden nefret ettirmeye sürüklemek başka bir şey.
4: Tamam çok aslında haklısınız ama bölüyorum. 2023 seçimlerinde aslında yani negatif bir propagandadan ziyade muhalefetin dili pozitifti. Gençlere bu ama vaatler şeydi, söylenmişti ve gençlerde çok yüksek
2: yok,
4: bir oy oranı
2: şu,
4: vardı.
2: Aslı yok finalde Gençler AK Parti'yi kazandırdı da şöyle.
4: Kaçtır
2: üstad
4: sizde veri de var.
2: Gençler bu ülkede yaşamak istemiyor. Hatta onlarca genç, binlerce genç bu rüzgara kapıldı gitti yurt dışına. Zannettiler ki böyle tam Amerika'ya, İsviçre'ye gittikleri zaman çiçeklerle karşılaşacaklar. Ya nerede kaldınız sizi bekliyorduk diyecekler ve konsolosluklarda bir sürü Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerin yardımıyla geriye dönen genç oldu Türkiye'de. Şimdi mesela şu var, ha nasıl Gençler AK Parti'ye kazandırdı? Kılıçdaroğlu aday olunca gençlerden %5 ile %8 arası bir kitle muhalefetten bu durumdan memnun olmadı. Toplu halde Muharrem İnce'nin tarafına yöneldiler. Kendi o %8'lere çıktı Muharrem İnce'nin. O bir şey inkıraza maruz kalınca bu sefer Ata İttifakı'na gittiler. Ata İttifakı da ikiye bölündü. %2,5'u Cumhur İttifakı'nda kaldı. %2,5'u Millet İttifakı'nda kaldı. Cumhur İttifakı da zaten 2,5 farkla kazandı. Dolayısıyla bu gençler devrim yapacak, tarih yazacak dedikleri tarihi yazdılar ama iktidarın da yine tarihi yazmış oldular. Ben baskı derken yani sizin hanımı güldüren de oydu. Muhalefet şöyle yapmaz. Efendim okulda şu yasak, orada bu yasak değil. Gençler üzerine kurdukları psikolojik baskı vardı. Yönlendirme vardı. Şu an o baskı zayıf. Ve gençler AK Parti... Peki neden AK Parti'ye daha sıcak duruyor? Yani yerelde bir sürü faaliyetler var ama yine iktidar tarafı teknofestir, bilim şenlikleridir. Savunma sanayide ortaya çıkan o vizyondur. Gençlere bir ideal ve hedef koymak gibi bir durumla iktidar karşı karşıya kaldı.
1: Peki soruma gelirsek?
2: Soruya gelelim. Mansur Yavaş sorusuna.
1: Bir mutabakatı sağlayabilir mi muhalefet üzerinde?
2: Ben şöyle, eski muhalefet psikolojisi olsaydı ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu, bir defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin oluşturduğu kuşatıcılık yok şu an. Yani şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi hem kendini yönetiyordu hem muhalefetin tamamını yönetme becerisi ortaya koymuştu. Şu an bunu Cumhuriyet Halk Partisi mi yapacak, yeni parti mi yapacak? Yeni parti kendini kuşatamıyor ki. Diğer parti, mesela yeni parti deme ne diyecek gidip? Gel birlikte ittifak yapalım, şeyi devirelim. İktidarı devirelim. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını nasıl çalacak? Ya Kılıçdaroğlu'nu bu kadar şeytanlaştırdıktan sonra, bu kadar nefret dili ortaya koyduktan sonra, sayın eski genel başkanım biz seni çok seviyorduk ama bir ara biraz yaramazlık yaptık. Gel şu Erdoğan'ı tahttan indirelim. Nasıl diyecek bunu? Çünkü köprüleri atmak kolay. Ben işte İstanbul'la ilgili aynı tehlikeye dikkat çekerken, kavga ederken doz aşımı, nefret, ötekileştirmek kolay. Fakat bu sizin yarın atacağınız bir sürü adımın da önünü kesmiş oluyor. Ben Mansur Yavaş'ın tek başına kitleleri kendi etrafında toplayacak bir kabiliyetin olduğunu

0: kitleleri toplayabilir. Partileri organize edecek bir kabiliyetin olduğunu düşünmüyorum. Burada bence ileride büyük şey çatışma Yeni Parti ile Mansur Yavaş arasında olacak.
1: Peki bir...
0: Yani Cumhuriyet Halk Partisi Nadas'ta beklemek için iyi bir alan.
1: Çok Özgür korunaklı Özel, bir alan. Mansur Yavaş
2: konforlu bir alan.
0: Efendim?
1: Özgür Özel, Mansur Yavaş yarışı olur mu?
0: Bence şöyle bir şey var. Eninde sonunda...
1: Yani Yiğit dedi ki olmaz. Hı hı. Hani tam bir konsensüs olmaz, aday olmaz evet. dedi.
0: Ben Mansur Yavaş'ın aday olup olmayacağı konusunda %50 olarak bakıyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Özgür Özel'in dışında birisinin aday olma şansı yoktur. Yani o kitlenin de...
3: Yeni partide mi?
0: Yeni partide veya yanına alacak birkaç kişiye. Yani şimdi o kitlenin de işte nihayetinde herkesin bir asaleti, bir parti kimliği var. Yani şimdi hadi Cumhuriyet Halk Partisi 6 şeyin başından kendi genel başkanını koyabildi. Ya tamam da yani bizden hiç mi adam çıkmıyor ki? Ya yani onlara göre görece mesela ben bir sol gelenekten gelen birisi olayım, devrimci olayım ya da başka bir sol kesimden ya da liberal sol olayım. Şimdi bir milliyetçi bir kişinin peşine düşeceksiniz, tamam mı? İyi de ya bir aslan parçası yok mu abi içinizde yani? Hiç mi yetişmedi, hiç mi çıkaramadınız?
1: Duydunuz mu devrimciler?
0: Yani dolayısıyla
3: devrimci arkadaşlar... Bunları 2023'ten önce de konuştuk
0: çok. Devrimci arkadaşların işi zor. Yani Allah onlara kolaylık versin.
1: Peki.
0: Yani bir de tabii partileri...
2: Ya AK Parti de devrimci...
0: Partileri sağcı yani? Mı olacak, solcu mu olacak, merkez parti mi? O da karışık. Yine devrimcilerin işi zor. Yani
1: devrimcinin işi her zaman zor. Değil mi?
2: Devrimci herkes, hem herkes devrimci olmak istiyor hem de herkes devrimcilere taş atıyor.
1: Peki.
2: Ya, Türkiye'de şimdi zaten yani şimdi İhsan Bey de yanlış anlamasın, ben güldüm şeyden dolayı, ya kendisine saygısızlık etmek için değil, kendisiyle iyi geçiniyoruz, hiç öyle bir yanlış anlaşma olmasın. Burada yani gerçekten gençler arasında bu yurt dışı konusu sadece gençler değil, Türkiye genelinde maalesef var. Yani bir takım imkanların yurt dışında daha iyi olacağı vesaire.
0: Var. Bu o kadar normal bir şey ki. Yurt dışına gitmek, okumak, imkan edinmek, gelmek. Burada önemli olan gittiği yerde kendi kimliğiyle mi duracak, yoksa böyle bir müstemleke çocuğu kimliğiyle mi duracak? Önemli olan.
2: Yurt dışında epey yaşamış biri olarak göçmenliğin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu konuda hiç romantik hayallerim hiç yok ya. Yani gerçekler bir de bugünün dünyasında iyice zor hakikaten de. Daha bugün CNN International'da bir haber vardı. Afrika'ya gönderilen, Afrika'daki kamplara gönderilen, Amerika'dan yani gönderilen göçmenler. Yasa dışı göçmen oldukları zanlıyla ve aralarında bir tane Türk genci kız da vardı. Tesadüf. Evet. Ve onu görmek beni çok üzdü. Yani birdenbire kendinizi Türkiye'den sonra Amerika'ya gidiyorum, oraya işte orada yaşayacağım, iltica ediyorum vesaire diye Orta Afrika'da buluyorsunuz. Yani bu gerçekten bir dram ve bir Türk gencinin orada olmaması gerekiyor hakikaten de. Baktığımızda Afgan, işte yok Irak vesaire.
0: Bu anlaşmalı ülkelerden... kamplara mı göndermişti?
2: Tabii tabii.
0: Anlaşmalı,
2: yani, anlaşmalı işte şimdi yeni, çünkü moda Amerika'da bu Trump yönetiminde. Orta Afrika'ya para veriliyor. Orada işte ki Afrika'daki bazı ülkeleri ve oraya deport ediliyor göçmenler. Ve tabii insanlık dışı koşullar. Oradan nasıl çıkacağınızı bilmiyorsunuz vesaire. Yani çok ağır şeyler bunlar. Dolayısıyla maalesef bu yurt dışında imkan bulma arzusu ve hevesi muhalefet yüzünden değil, Türkiye'deki bir takım koşullar dolayısıyla ekonomik, eğitim, gelecek kaygısı ve korkusu nedeniyle var. Bunu da bence tamam, yapılan iyi şeyler, kötü şeyler, şunlar bunlar, ama cesurca böyle bir sorun olduğuna yüzleşip bunu çözmek lazım. Bunu olmasın demek lazım. Yoksa muhalefet bugünkü gençlerin aklını, beynini yıkayabilse bu konuda, başka konularda yıkar. Oy patlaması yaşar. Şu an %50'lerde, 60'larda gençlerin de estirdiği rüzgarla biz partiler görürüz muhalefette. O noktada değiliz yani. Son şeyi söyleyeyim Mansur Yavaş'la ilgili. Mansur Yavaş'ın bu arada Fatih Altaylı'nın röportajında söylediği doğru kayda geçmesi için şöyle bir şeydi. Büyük icraatlar, mega projeler vesaire değil, hesap verebilirlik ve vatandaşa ulaşan projelerle gönle girmek. Ondan bahsediyordu. Şimdi Mansur Yavaş konusunu da şöyle ele almak lazım bana kalırsa. Şimdi Ankara'da bu kadar rekor oyla kazandı mı? Kazandı. Hala baktığınızda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda en çok desteklenen Türkiye'de aday mı? Aday. Ezici bir çoğunlukla kazanabilir mi? İkinci turda kaldığında, birinci turda da en yüksek oyu alabilecek isim mi? Böyle bir durum var. Buradan bence alınması gereken vatandaşı, seçmeni sorgulamak yerine ya ne var orada? Mansur Yavaş figürü. Tamam, evet, ulusal politikayla ilgili konuşmuyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor falan diyebilirsiniz. Doğrudur da, bu doğru yani, test edilmiş ve birçok Türkiye'nin zor netameli kim? Konusunda bir anlamda yarışmış ve bundan da çıkmış değil. O anlamda ulusala açılmış bir politikacı değil. Ama niye bu kadar destekleniyor? Orada ne bulunuyor Mansur Yavaş figüründe? Bence orada bir bunun sorgulanması lazım. Bu tamamen seçmenin talepleri, arzusu ve ihtiyaçlarını anlamak bakımından söylüyorum. Demek ki orada bir sakinlik belki. Belki işte daha çatı figürü olma tahayyülü. Toparlarsan. Herhalde onlar bulunuyor. Bunun da araştırılması lazım. Aslında araştırılması gereken konu bu yani.
1: Şimdi bir tekrar Kıbrıs'a gitmem gerekiyor. Arkadaşımız Emine Derya yerine Halil Akçek Hastanesi önünde. Emine, umutlu bekleyişimiz sürüyor. 3 günlük yaz ilan edildi bilgisi var Bakanlar Kurulu kararıyla. Ve arama kurtarma çalışmaları. Son bilgiler, sen de adım adım takip ediyorsun. Sözü sana bırakayım.
4: Evet Kerem Kırçıoğlu, şimdi Cumhurbaşkanı hatırlarsanız yaklaşık 1,5 saat kadar önce şunu sormuştuk. Gece çalışmalar devam edecek mi? Çünkü malum artık hava karardı. Evet, mutlaka gece de aralıksız çalışmalar devam edecek dedi. Şimdi bu sevindirici haber ama bir de sahada gerçekten üzücü bir durum var. Onu da hastaneden aktaralım. Biz Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne'de yayından sonra hastaneleri gezdik. Çünkü yaralılar hastane nelere getiriliyor. Bir de ne yazık ki hala bulunamayan kayıp vatandaşlar var. Şimdi burada görmüş olduğunuz insanlar, ekranlarınıza gelen bu Kıbrıslılar niçin burada? Acil servisin önünde uzun saatlerdir oturuyor. Çünkü şu anda son rakam 18 olarak açıklandı. İşte o 18 kayıp, kiminin kardeşi, kiminin arkadaşı, kiminin sınıf arkadaşı, bir beyefendi var. Şimdi Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim. Kendisi orada bakın telefonla konuşuyor. Az önce onunla konuştum. Şunu söyledi. 3 yaşındaki torunumu ve kızımı bulamıyorum. Yani öldüler bilgisi yok ama hayatta olup olmadıklarından da emin değilim. Bakın bu beyefendi 3 yaşındaki torununu ve kızını arıyor ve hemen yanındaki beyefendiler, hanımefendiler, hepsinde de benzer bir hikaye var. Şimdi bu 18 kişi kayıp ama hayatta da olabilirler. Çünkü hatırlarsanız Ersin Tatar yine Habertürk yayınına konuşup şöyle söylemişlerdi. Bazı yaralılar da mesela hemen balıkçı teknesi gelmiş, müdahale etmiş, almış, götürmüş. Bize ulaşamıyor olabilirler, ailelerine ulaşamıyor olabilirler. Hani şok durumundan dolayı, o psikolojik durumlarından dolayı öyle de bir durum var dedi. Şimdi sahil güvenlik ekipleri evet öğle saatlerinde ivedilikle olay yerine geldiler. İşte resmi ekipler müdahale etti ama çok sayıda Girneli vatandaş, yani böyle ufak balıkçı teknesi olanlar da hemen aldı geldi. İşte topyekün orada bir mücadele, seferberlik başladı. O batan gemideki insanları kurtarabilmek için. Şimdi açıklanan son rakam şöyle. 8 kişi ne yazık ki, üzülerek aktarıyorum, hayatını kaybetti bu acı olayda. 18 kişi kayıp. Şimdi Girneliler bu gece uyumayacak. Zaten onu söyleyelim. Biz de onlarla birlikte sabaha kadar yine hastaneleri dolaşmaya devam edeceğiz. Ve aynı zamanda bir kısmı da mesela şöyle de bir durum var sahada. Diyelim ki bir kişi kayıp. Mesela az önce bir genç arkadaşımızla konuştum. Sen kimi bekliyorsun dedim. Dedi ki sınıf arkadaşım kayıp. Annesi babası nerede dedim. Onlar da dedi sahilde bekliyor. Çünkü sahilde de az önce de ekranlara getirdik. Dediğim gibi yaklaşık 1,5 saat kadar önce Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. İşte yetkililerden ya resmi bir açıklama alabiliriz, bilgi alabiliriz ya bu tarafa gelelim. Ya bizim yakınımızın adı okunursa, ne bileyim bir isim listesi verilirse, işte kayıplar, yaralılar vesaire, onu öğrenmek için de orada da bir nöbet sürüyor. Kimi nöbette işte bu şekilde çeşitli hastanelerin acil servislerinde devam ediyor. Buradaki insanlar dediğim gibi yani sınıf arkadaşını aramaya bile gelen var. Çünkü annesi babası limanda çocuklarından gelecek ümitli bir

0: Umut verici bir haberi bekliyorlar. Bu gece Kerem Kırçıval, yani şu kesin, biz de sabaha kadar zaten buradan ayrılmayacağız. Hastaneleri dolaşacağız, işte yine limana gideceğiz mesela bu yayından sonra. Bu gece Girne'de kimse uyumayacak. Şimdi Ersin Tatar da önemli bir şey söyledi. Eski Cumhurbaşkanı şunu belirtmişti. Kıbrıs'ta yakın tarihimizde böyle bir felaket, böyle acı bir kaza yaşamadık. Son olarak 1952 yılında Barış Harekatı'nı örnek göstermişti. Yani demem o ki Kıbrıs belki de yakın tarihinin en üzücü kazalarından bir tanesini bugün hem de Zafer Bayramı'nda yaşadı. Zafer Bayramı biliyorsunuz hem Kıbrıs'ta hem de Türkiye'de resmi bayram olarak kutlanıyor. Aslında güne bayramla, işte bayram coşkusuyla başlamıştık. Ancak bu üzücü haber geldi. Şimdi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a şunu sorduk. O anları da canlı olarak Habertürk ekranlarından aktardık. Ancak özellikle merak ettiğimiz bir konu vardı. Bu gemi neden battı? Yani bir ihmal mi var? Hava muhalefeti mi? Beklenmedik bir sıkıntı mı yaşandı? Şunu söyledi Cumhurbaşkanı, söylemeyi tercih etti. Biz ihmaller üzerinden, ihtimaller üzerinden, düzeltiyorum, konuşmayı doğru bulmuyoruz. Tüm bu incelemeler tamamlandığında resmi açıklamayı yapacağız demişti ve 8 can kaybı olduğunu, 18 kişinin kayıp olduğunu, 241 kişinin de kurtarıldığı bilgisini vermişti. Şimdi ben biraz daha kadrajdan çekilmek istiyorum. Kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz bir kez daha hastane önlerindeki ki bu umutlu bekleyişi ekranlara getirsin. Ve bir son yeni gelişme de paylaşalım. Şimdi Türkiye Ajansı Kıbrıs şöyle bir bilgi geçti. Girne açıklarında batan geminin arama kurtarma faaliyetlerine gece boyunca 13 gemi ve 2 helikopterle devam edilecek. Yani bu ne demek? Hem denizden hem de havadan aramalar sürecek. Zaten sabaha kadar da bu çalışmaların süreceğini Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman duyurmuştu ve buna vurgu yapmıştı. Ve aslında bekliyorduk bu haberi. Nedir o? 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Bakanlar Kurulu Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle, ki o can kayıpları en azından şu saat dilimi itibariyle 8 kişi, 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verdi. Yani bu yas 31 Ağustos 2026 tarihinden 2 Eylül gününe kadar Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti için geçerli olacak.
1: Emine
0: şimdi
1: peki,
0: bazı görüntülere de ulaştık.
1: Emine, 241 kişinin kurtarılması hakikaten çok önemli. Büyük bir rakam. Keşke tamamı kurtarılsa. Yaralı sayısını biliyor muyuz peki? Yani kurtarılan kişilerin kaçı yaralı? Onunla ilgili bir sayı var mı? Sen de canlı getirdiğimiz o açıklamalar sırasında sen de sordun. Hayatını kaybedenlerin ailelerine tek tek ulaşacağız demişti. O süreç başladı mı? Buna ilişkin bilgi var mı?
0: Açıkçası önce yaralılarla başlayalım. Yaralıların durumuna ilişkin henüz net bir bilgi yok. Şimdi 241 kişi çok ciddi bir rakam Kerem Kırçıval. Ancak biz işte sahada konuştuğumuz insanlar şunu söylüyorlar. Mesela bir beyefendi kayınbiraderiydi, yanlış hatırlamıyorsam, bir akrabası kurtulmuş. Dedim ki nerede, hastanede mi? Yok, eve gitti dedi. Şimdi bazı kurtarılanlar eve gitmiş ama onda da şöyle bir ne yazık ki, yani yine üzülerek aktarıyorum, durum var. Örneğin fiziksel bir yaralanması yok belki ama psikolojik olarak gerçekten göçmüş durumdalar. Yani neye uğradıklarını şaşırdı insanlar. Hiç kolay değil. Ondan dolayı da gerçekten psikolojik sağlığının yerinde olmadığını belirtti. Yani şimdi ağır yaralı sayısı ya da hafif yaralı sayısı elimizde yok. Bu bilgiye henüz ulaşmadık. Açıklanmadı. Ama şunu söyleyebilirim sahada konuştuğum kadarıyla. Yani o 241 kişinin belki fiziksel olarak yaralı adlandırmayacağımız insanlar da psikolojik olarak çok büyük hasar meydana geldi ve Cumhurbaşkanı, evet, bizim sorumuzda da şuna vurgu yapmıştı. Çünkü insanlar merak ediyor. Yani tek tek bu isimlerin açıklanmasını istiyorlar. İşte kayıp insanlar kim? En önemli soru bu. Yani ulaşamıyoruz diyorlar. Hastanede mi? Kendi imkanlarıyla mı? Bir balıkçı teknesiyle mi kurtuldu? Ne oldu? Yani ne ölüsü ne dirisi ne yazık ki. Ondan dolayı da Cumhurbaşkanı aslında bugün bu konuda çalıştıklarını ve en kısa zamanda da isimlerin tek tek açıklanacağını duyurmuştu. Zaten ondan dolayı aslında o az önce bir önceki yayında yayın yaptığımız bölge, Cumhurbaşkanı'nın da açıklama yaptığı yer neresi? Hemen limanın önü. Şu anda limanda aslında vatandaşların girişine de müsaade edilmiyor. O alana sabah saati olduğunda tekrar, tabii ki gün ardında tekrar bakacağız oradaki duruma. Ama dediğim gibi orada neden bekliyorlar? Zaten hani ümitli bir bekleyiş, bir haber olabilir miyiz? Bir yetkili gelip işte bize bir bilgi verebilir mi diye de insanlar orada ayrılmıyor. Ama belki de bu felaketin en çarpıcı görüntülerinden birini şu an veriyoruz. Burası Girne'deki Akçiçek Hastanesi ve yalnızca bakın bu hastane değil. Şu an Girne'deki hastanelerin hepsinin önünde durum bu şekilde. İnsanlar acil servislerde ve bakın buradaki insanlar da sabaha kadar gitmeyecek. Burada yakınlarını aramaya, onlardan bir haber almaya da devam edecekler. Tek tek hastaneleri dolaşanlar var. Hastanenin başında nöbet tutanlar var. Hani acaba, çünkü bazen ambulanslar geliyor. Hatta biz ambulans gelince heyecanlanıyoruz. Acaba yeni bir yaralı mı geldi? Birine mi ulaşıldı, ne oldu diye. Az önce mesela yine bir ambulans geldi, heyecanlandık. Arkadaşlar sakin olun, bir trafik kazası geldi dediler mesela. İnsanlar çünkü burada merakla ambulansın olduğu alana doğru yöneliyorlar. Ondan dolayı da buradaki sağlık ekipleri zaman zaman vatandaşlara ve bizim gibi basın mensuplarına da uyarılarda bulunuyorlar. Şimdi Girne tabii ki küçük bir yer nüfus olarak da, ancak dediğim gibi Kıbrıs'ın bu küçük şehri belki de yakın tarihte yaşadığı en büyük felaketi yaşadı. Tabii ki Türkiye olarak Ersin Tatar bugün röportajdan önce bana şöyle bir şey sordu. Türkiye'de bu meseleyi mi konuşuyorsunuz? Yani nedir durum dedi. Gündemde değil mi dedi. Evet dedim. Olayın ilk anından itibaren hemen hemen bütün basın kuruluşları, televizyonlar, gazeteler, işte yine internetteki basın tamamen bu mesele üzerine yoğunlaştı. Onlar Türkiye'den gelen desteği çok önemsiyorlar. Ve bundan dolayı da duydukları aslında minneti de bir kez daha hem röportajda hem de röportaj öncesi sohbet ederken iletmişti. Biz de gerçekten Türkiye olarak aslında İçişleri Bakanlığı, hatırlarsanız yaptığımız yayın yardımları da açıklamıştı. Yine çeşitli gemiler buraya destekte bulunduk. Örneğin Akgünler 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirildi. Yine 2 sahil güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildiğini duyurmuştu. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsurunun görevlendirildiğini bugün öğle saatlerinde olaydan hemen sonra İçişleri Bakanlığımız duyurmuştu. Son olarak aslında biraz da bu kazaya karışan gemi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Filojet ismindeki gemi biliyorsunuz bugün aslında dün yola çıkması gerekiyordu. Mersin'e, Taşucu Limanı'na ulaşacaktı Girne'den. Olumsuz hava şartları nedeniyle bugün ertelendi sefer. Ancak bugün de o sefer gerçekleştirilemedi. Çünkü kıyıdan uzaklaştığında yaklaşık bir 4 mil mesafe, ki bunu kilometreye vurursak bu yaklaşık 7,5 kilometre demek.
1: Orada şirket yetkilileri var mı? Hastane yakınlarında şirket yetkilileri geliyor mu, gidiyor mu, bilgi alıyorlar mı?
0: Bizim konuştuğumuz herhangi bir şirket yetkilisi olmadı. Yani buradaki hemen hemen birçok insana kim olduklarını, neden burada olduklarını sordum. Ama en azından benim konuştuklarım arasında bir şirket yetkilisi yoktu. Dediğim gibi belki benim sormadığım veya benim burada olmadığım vakitlerde gelip bilgi alanlar, hal hatır soranlar olmuştur. Ama biz Ahmet Korkmaz'la burada olduğumuz süre zarfı boyunca Kerem Kırçıval herhangi bir şirket yetkilisiyle karşılaşmadık.
1: Emine Derya, çok teşekkür ederim. Sabaha kadar senin de bizim de umutlu bekleyişimiz sürecek. Umarım bir an önce ulaşılamayan kazazedelere ulaşılır sağ salim. Çok teşekkürler. Yeni gelişmeler oldukça da gözümüz kulağımız sende olacak. Tekrar kolaylıklar dileyelim. İhsan Aktaş çok zor bir iş. Yani böyle sellerde, deniz kazalarında herkesin aklına ilk önce şey geliyor. Yani yüzme biliyorsa kurtulmuştur ama evet. Kaptanlar da anlattı. Hani denize atsanız bile oradan hemen uzaklaşmanız gerekiyor. aşağıdan gelen mermi gibi çıkıyor diyor eşyalar. Ya, çocuk var, yaşlılar var, kadınlar var.
2: Ya aslında şöyle, yani kazayı tetikleyecek o kadar ihtimal var ki. Yani evet. Bir can yeleği takmamış olabilir. 200

0: Bilmiyor olabilirler. İkincisi, acaba devrilme anında içeride ne kadar insan vardı? Kalmış mıydı, kalmamış
1: Tabii.
0: mıydı? Zaten o batma anında yani insanı da aşağıya çeker götürür. Muhtemelen yani hayatını kaybedenler varsa o anda oluşan alaboradan dolayı olmuştur. Ya burada tabii şöyle, velev ki bir kişi olsun, bir can
1: Tabii
0: kaybı
1: tabii
0: olsun,
1: tabii.
0: dayanılır bir şey değil. Yani çünkü onların aileleri açısından meseleye bakmak lazım. Yani bir çocuğunu kaybeden bir anne ya da anne babasını kaybeden bir çocuk düşündüğünüz zaman çok böyle dayanılır bir durum değil. Burada da tabii bir mevzu olduğu zaman işte şeyde yani Bolu yangınından sonra Türkiye'de bir tedbir aldılar. Bizim Türklerle alakalı enteresan bir şey var. Başımıza bir kaza gelince tedbirler teyakkuz düzeyinde tartışılıyor. Fakat rahat zamanlarda biz her şeyi unutuyoruz. Ben 15 Temmuz'da bunu kullanmıştım, bu cümleyi. Yani bu milletin başı sıkıştığı zaman bir seferberlik halinde o an o meseleyi hallediyoruz. Hatta birçok tedbir de alıyoruz. Fakat boş zamanlarda, gevşek zamanlarda bu tedbirleri sıralamayı, tekrarlamayı biz unutuyoruz. Ve umarız ki bundan sonra işte ne bileyim yani denizde hareket eden her işte tekneyle ilgili ya da gemiyle ilgili yolcuları uyarıda bulunurlar ya da mürettebat yani sıkı sıkıya tembih edilir. İşte uçaklarda belki de yani çok uçan insanlar olarak bıkmışızdır yani.
1: Evet.
0: Hatta ezbere bildiğimizi söylüyoruz ama işte ne kadar kıymetli olduğunu uyarıların tekrar. Hatta şöyle düşünün yani bir uçak düştüğünde efendim o sivri topuklarınızı çıkartınız. Üzerinizdeki eşyayı. Bunların belki de bir faydası yok yani gemiye göre baktınız ama şöyle suyun üzerindesiniz, yüzeydesiniz. Alternatifiniz çok. Yani
1: Evet.
0: bu hiçbir kişinin burnu kanamadan belki de bu facia önlenebilirdi.
1: Yiğit Hacı, size soracaktım. Kaptanlar
0: Evet.
1: buradayken o zaman soramamıştım. Şimdi sorayım. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok hassasiyetle konuyla ilgili iki de açıklama yaptı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı da teşekkürlerini iletti. Koordineli bir çalışma yürütülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki eğer bir ihmal, bir sıkıntı varsa Kuzey Kıbrıs'la ortaklaşa meselenin üzerine gideceğiz.
2: Tabii.
1: Hukuken ne olur?
2: Ya ihmal olduğu kesin. Şimdi kaza olduğunda bu mücbir sebep değilse hani kaptanlarımız tabii daha iyi biliyordu ama ben de çok araya girmek istemedim. Fakat böyle bir kazanın mücbir sebep dediğimiz doğal bir felaket ya da işte o sırada öngörülemez bir kaya ya da bir taşıta zarar verebilecek bir materyal suda seyri sefer sırasında önünde değilse bir ihmal kaynaklı oluyor. Burada birinci sorumlu kaptan. Yani kaptanın hep böyle konuşulan halk arasında bilen kaptansan sorumlusun lafı tam olarak geçerli. Deniz hukukunda donatan, o kaptana görevi veren şirket ya da işte tüzel kişilikten daha ziyade sefer sırasında kaptan sorumlu ve burada acı tablo sebebiyle, 8 ölüm sebebiyle kaptan taksirle ölüme sebebiyet vermeden yargılanacak. Ve olası bir şekilde söylersem aslında ölümler mücbir sebepe dayalı olarak çıkmazsa da 8 ayrı ölümden ötürü taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan 8 kere cezalandırılır. Bu birincisi. İki, donatan dediğimiz bu seferin yapılmasına sağlayan
1: İzin veren.
2: Evet, tüzel kişilik yani o şirket sorumlu. Orada da işte o şirket diyecek ki biz kaptana o yetkiyi vermiştik. Öncesindeki gerekli bütün elverişlilik koşulları, seferin başlamasına yönelik işte geminin niteliği, bu denetimler bizim tarafımızdan yapıldı. Kaptanın onayıyla çıktık diyecek ama bence donatan da bu kadar kolay kurtulamayacak. Donatanın da mutlaka bugün dinlediğimiz bilgilerden ötürü 26 yıllık bir gemi olması, çok yakın bir mesafede geminin bu sorunu yaşaması yani 4 mil. Diğer içtihat olaylarına da baktığımızda genelde seferler uzun olduktan sonra bu tarz savunmalar oluyor ama
1: özellikle de sormuştuk.
2: Evet, ben
1: yeterli
2: hani
1: mürettebat var mıydı?
2: Aynen, sorumlu konuları tam bir anlayalım diye onları da ilettik ikimiz de. Yani yeterli mürettebat meselesinde de donatan dediğimiz tarafın sorumluluğu olacak. Üçüncü bir taraf, bu bütün denetimleri yapan liman başkanlığı, tabii Kıbrıs'ta da liman başkanlığı Girne. Girne liman başkanlığının sorumluluğu oradan Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna kadar giden bir süreç olacak. Bunlar orada Girne Başsavcılığı tarafından, işte eski model var orada aslında, biraz kaz askerlik gibi deniliyor ve İngiliz hukuk sistemi var. Bunlar kapsamlı bir şekilde denetlenecek ama burada tabii bir de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları var mağdur olan. O anlamda da Sayın Erdoğan dediği doğru. Bir de yani neredeyse artık Kıbrıs bizim de vatan toprağımız gibi gördüğümüz için olan her şeyde bir nevi işbirliği halinde konuya yaklaşıyoruz. Hele de yine mavi vatan söyleminden ötürü baktığımızda alan tam tabii o alan içinde olduğundan yargı yetkisi her ne kadar KKTC'de olsa da bu tarz olası manevi ya da maddi tazminatlarla ilgili Mersin ya da Ankara yetkili belirlenerek kimi hukuk davaları açılabilir. Yani bu süreçte koordineli bir şekilde, yani Akın Gürley'in açıklaması da öyle, iki devlet arasındaki kurumların işbirliği ama temelde kaptandan başlayarak şirket ve yine oradaki izinleri veren kamu görevlilerine kadar çok kapsamlı soruşturmalar yapılır. Yapılması gerekir. Neden? Biz bunu depremde ihmali olan kamu görevlilerine gördük. Yangında ihmali olan kamu görevlilerine gördük. Ve burada da neticede bir gemi bir kaza diyerek geçiştirmemek lazım. Hepimizin can sağlığı ve güvenliği için bu hususların sağlamca soruşturulması gerekiyor.
1: Yiğit Acar, çok teşekkür ederim yine katıldığınız için. Sizlere çok teşekkür ederim yine katıldığınız için.
3: Ben teşekkür ederim.
1: Mutlu Baktay, çok teşekkür ederim. İhsan Aslan.
3: Teşekkür ederiz. Başsağlığı diliyoruz.
1: Kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra vedalaşacağız.

0: Çocuklarımız yaşamı doğada öğrensin diye binlerce umut yeşertiyoruz. Desteklerinizle.
1: Habertürk gündemin sonuna geldik. Tekrar Habertürk ailesi olarak yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz. Ailelere sabır diliyoruz. Umarım bir an önce kazazedelere, henüz ulaşılamayan kazazedelere sağ salim ulaşılır. Habertürk gündem haftaya aynı gün aynı saatte, pazar akşamı 8'de. Buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Herkese merhabalar, Dünya'da Nasıl'a hoş geldiniz. Haftalardır, hatta aylardır bitmek bilmeyen savaşları, çatışmaları, krizleri konuşuyoruz. Dünyanın dört bir yanında maalesef uzun zamandır bitmeyen savaşlar var. Ve bu savaşların artık en önemli cephelerinden biri de enerji. Bu nedenle yine dünyanın birçok noktasında enerji krizleri yaşanıyor. Bu krizlerden ülkeler nasıl etkileniyor? Peki savaşların seyri değişir mi yoksa başka felaketlere mi sürüklenecek ülkeler? Bunların hepsini konuklarımıza soracağız. Bugün stüdyoda benimle beraber Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, teşekkür ediyorum.
0: Ve Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi programı açarken söyledim, maalesef dünyanın dört bir yanında savaşlar sürmekte. Rusya, Ukrayna, ABD, İran ve bunların elbette küresel etkileri de var. Liste uzayıp gidiyor, pek çok sıkıntı yaşanıyor özellikle enerji krizi noktasında. Şimdi dünyada enerji krizi denildiğinde bugün sizce en büyük risk nedir? Ben her ikinize de sorarak başlamak istiyorum. Şöyle sağ tarafından başlayayım hocam, buyurun.
1: Tabii ki. Şimdi belki burada biraz... Özellikle Gizem Hanım, enerji krizi konusunu da belki biraz konuşmak lazım.

0: Çünkü enerji krizi dediğimiz şey aslında bugünkünden biraz daha farklı bir konu. Çünkü enerji krizi dediğimiz anda biraz daha uzun vadeli, biraz daha devam eden bir durum söz konusu. Şu anda aslında yaşananı biz biraz daha enerji şoku diyebiliyoruz. Bununla birlikte fiyat dalgalanmaları diyebiliyoruz. Çünkü özellikle Donald Trump'ın İran'a savaş başlatmasıyla birlikte biraz daha gevşet, yani biraz daha sıkıntılı bir süreç yaratılıp ondan sonrasında tekrar evet anlaşmaya varıyoruz deniyor. Sonrasında tekrar bir şey görüyoruz. Yani ani oluşan şeylere biz biraz daha enerji şoku, biraz daha fiyat dalgalanması gibi tabirler kullanabiliyoruz. Enerji krizi dediğimiz şey çok daha uzun vadeli devam eden ve sonuçları sıkıntıyla devam eden süreçler. Bu birazcık ondan farklı. Önce bunun belki biraz altını çizmek doğru olacak. Çünkü özellikle enerji şoku dediğimizde ani başlangıçlar, jeopolitik risklerle, jeopolitik konularla bir anda başlayan veya sert fiyat dalgalanmaları. Belki birazdan konuşacağız. İlk özellikle bu savaş başladığında 200 dolarlar senaryoları vardı petrol açısından baktığımızda. Sonrasında tabii biraz daha 147 dolarlar gördük, 120 sonra 100'leri gördük, 100'ün altını gördük. Şimdi bunlar aslında sert dalgalanma. O yüzden enerji
1: krizi... Peki neden hocam o 200'leri görmedik? Yani neden kontrolden çıkmadı
0: tamamıyla? Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de bu aslında. Hatta 1973 ile hep kıyaslandı. 1973 kriziyle hep kıyaslandı ama şartlar ve koşullar çok farklı. Şimdi burada birkaç tane madde var. Birincisi en önemli talep tarafında olan Çin'in aslında talebi burada azalttığını görüyoruz. Talep azaldığı zaman burada biraz daha tabii ki fiyatlardaki dengelenmeyi görüyoruz. İkinci ve bence en önemli kısımlardan biri de üretim tarafı artık çok çeşitli. Yani sadece belli bölgelerde petrol üretimini değil, birazdan yine daha detaylı konuşacağız tabii ki ama özellikle petrol tarafında çok çeşitli üretim alanları görüyoruz. Yani arz fazlalığı oldukça o fiyat dengelenmesi de sağlanıyor. Çünkü burada yine Hürmüz Boğazı'nda konuşacağız. Kızıldeniz'i, Husileri ve bununla birlikte birçok aslında olay yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri, İran durumuna baktığımızda burada her ne olursa olsun alternatif bir rota ve alternatif bir güzergah bulunmaya çalışıldı. Yani o yüzden enerji krizi dediğimiz şey aslında biraz daha uzun vadeli devam eden bir durumu bize gösteriyor. Buradaki biraz daha enerji şoku. Evet, bir Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını duyuyoruz. Donald Trump'ın tekrar İran'la birlikte anlaşma sağlamayacağını duyuyoruz ve petrol fiyatları yükseliyor. Ama sonrasında arz tarafını yükselttikçe, Çin'in talebi bu anlamda düşürdükçe bu sefer petrol fiyatlarındaki bu dengelenmeyi de görüyoruz. Yani özellikle mevcut durumda şöyle bir bakıldığı zaman bölgeler arası çatışmaların nasıl o biraz önce söylemiş olduğum gibi ger yumuşat politikası var Donald Trump'ın. Önce bir geliyor sonrasında evet tamam biraz toparlayalım diyor. Çünkü küresel piyasalar tarafı da var. Onu da altını çizmek lazım. Yani sadece enerji açısından değil tabii
1: bir ki. Bir yerden sonra İran'ın artık şöyle bir şeyi olmuştu. Hani her gün bunu yapıyorsunuz. Bu yalanlar artık piyasaları da etkilemeye yetmiyor yalnız
0: zaten
1: diye.
0: Zaten bir süre sonra artık karar alıcılar, tasarruf sahipleri, yatırım kararlarını verecek olanlar şunu yapıyorlar. Anlaşma mı sağlanmış? Bakalım ne kadar sürecek? Ya da ateşkes ya da herhangi bir yer bir saldırı gerçekleşmiş. Tamam nasıl olsa dengelenecek gözüyle. Bu sefer piyasada yavaş yavaş ona alışmaya başladı. Buradaki belki de en önemli konulardan bir tanesi Çin tarafı. Yine detaylı konuşacağız ama zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki Çin'in bu talebi azaltması ya da ben alternatif nasıl güzergah bulabilirim, alternatif nasıl rota bulabilirim, o talepteki azalma, o sizin söylemiş olduğunuz o 200 dolarlar senaryolarını görmemizi engelledi.
1: Dünyada pek çok noktada enerji krizi var dedik. Hakikaten şöyle kabasına baktığımızda işte Rusya-Ukrayna doğalgaz krizini tetikliyor. Şu an Küba'da çok ciddi bir enerji krizi yaşanıyor yakıt yokluğu nedeniyle. Her hafta biz bu ülkenin herhalde karanlığa gömüldüğünü görüyoruz. Detaylıca tekrar onu sormak isterim ilerleyen dakikalarda ama İran yine petrol krizi, özellikle bu Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılar. Şimdi bir de Kızıldeniz'de bir sıkıntı yaşanmakta. Venezuela'da yine çarpıcı gelişmeler yaşadık senenin başında. Hakikaten şöyle dünya haritasına baktığımızda bir ciddi bir enerji krizi var. Hocam, Zeynep Hocam, sizce en büyük risk hangisi?
2: Şimdi enerji krizi dendiğinde aslında buradaki konu enerjiye ulaşabilmekten geçiyor. Yani zaten krizi oluşturan da o. İkinci bir noktası da var bunun. Enerjiyi artık hangi bloktan aldığımız da önemli hale geldi. Şimdi yılın başında aslında yaptığım yayınlarda hep bana şu soruluyordu. İşte arz fazlamız var, petrol fiyatı düşecek mi? Bu Ocak ayında sorulurken Şubat ayında birden çıkan savaşla beraber bu artık konuşulmaz oldu. Ve biz ne yaşadık? İşte petrol fiyatlarının

0: Nani yükselişlerini vesaire. Şimdi burada aslında biliyorsunuz süreç nasıl başladı? Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'da Trump'ı kaçırarak. Önce Trump'ı Maduro'yu evet. Trump Maduro'yu kaçırdı.
1: Trump ve... aklımızı aldı artık hocam.
0: Evet, evet. Maduro'yu kaçırarak başladı. Bunu niye yaptı? Buradaki amaç şuydu. Çin'in ucuz enerjiye ulaşmasını engellemekti. Artı Venezuela'nın Amerika için bir önemi daha var. Venezuela Amerika'nın arka bahçesi ve Amerika'nın rafinerileri daha çok Venezuela petrolünü işleyebilecek şekilde dizayn edilmiş rafineriler. Çünkü biz her petrolü her rafineride işleyemiyoruz. Venezuela'nın petrolü de ağır petroller bizim sektörümüzdeki klasmanı olarak işte 16 API civarında artı eksi ağır petroller. Dolayısıyla burada yapılmak istenilen aslında Amerika Venezuela'ya ambargo koyduğu zaman Çin'le Venezuela ilişkileri çok gelişti ve yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakayım 19 milyar dolarlık bir anlaşmaları olması lazım Çin'in Venezuela'yla ve bu nedir anlaşma? İşte Çin burada altyapı projeleri yapıyor karşılığında petrol olarak ödemelerini sağlıyor. Onun için bu olay gerçekleşti. Bunun akabinde de yine Trump Amerika gitti İran'a savaş açtı. Buradaki amaç da yine buydu. Çünkü İran'la da Çin'in 400 milyar dolarlık bir anlaşması var. Yine yatırım yapıyor, yine karşılığını petrolle ödüyor. Yani amaç aslında Çin'i bir şekilde köşeye kıstırmaktı. Ama olay artık oradan çıktı. Hürmüz'ü açalım mı açmayalım mı, kim açacak? Hürmüz'deki kontrol kimin elinde olacak? Çünkü burada bu savaş başladıktan sonra İran şunu fark etti. Hürmüz'ü kapattığı anda yani tamam hep konuşuluyor fiziken bir kapatma yok ama oradan geçen gemi sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor savaş başladığından beri. Dolayısıyla petrol fiyatları da buna tepki verir hale geldi. Hatta Şubat ayında başladı işte 5-6 aydır biz bu durumu yaşıyoruz. Artık günlük petrol fiyatları arz talepten ziyade Trump'ın söylemi İran'ın söylemiyle fiyatlanır hale geldi. İşte aslında enerji krizi bu. Çünkü piyasadaki bir arz talep dengesinin dışına çıkıp politik şeyleri okuyarak, jeopolitik riskleri okuyarak fiyatlanan bir duruma gelmiş oldu. Aslında hocam da değindi ama hani daha sonra daha detaylı değiniriz. Niye 200 dolara çıkmadı? Hı hı. Çin'in talebi şöyle. Çin kendi rezervlerinden, stratejik rezervlerinden kullandı. Bunu aslında şey olarak yaptı. Yani çünkü Çin günlük 16 milyon varil petrol tüketiyor. Bunun 11 milyonunu piyasalardan satın alıyor. Ve İran'dan da bütün petrolü satın alan Çin'di. Kendi stratejik rezervlerini kullandı. Ve ben şundan da çok eminim. Ocak ayında vesaire ya da Aralık ayında konuştuğumuz şey Rusya'nın gölge filosu var biliyorsunuz. Hı hı. Ve bu Çin denizinde yüzüyordu. Yaklaşık 170 milyon varilde bahsediliyordu. Gölge filodaki rezerv olarak Çin bunu da kullandı. Büyük ihtimalle bunu da satın aldı. Dolayısıyla Hürmüz'e çok yüklenmedi ve fiyatlar 200'e çıkmadı veya o seviyelere gelmedi. En fazla 120 dolarlara kadar çıktı. Tabii yine detaylı konuşuruz ama 1973'e göre de bence çok önemli bir farkı var. 1973'teki bu Yom Kippur Savaşı'nda bütün Arap ülkeleri Amerika İsrail'i tuttu diye ambargo uyguladılar. Hı. Ve petrol satmayı ve yani satmadıkları için üretmediler ve bu fiyatı şey fakat burada
1: bugün aslında ittifak olarak tam tersi bir durumla neredeyse
0: evet,
1: karşı karşıya
0: evet,
1: kalıyoruz.
0: Burada Arap ülkelerinin hepsinde Amerika'nın üstü var. Olduğu gibi hiçbiri de bu savaşta İran'ın yanında yer almadı. Tam tersine Amerika'nın ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıkladığı gibi İsrail'in bile yanında yer almış konumdalar. En büyük farkı da bence aslında
1: evet.
0: Bu.
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben şimdi izninizle bir Körfez ülkelerine bir bağlantı yapmak istiyorum. Çünkü hakikaten yani hem evet 73 savaşıyla bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız şu anda. Hem petrol noktasında hem de varılan ittifaklar noktasında hem de aslında bu savaştan en çok etkilenen bölge oldu Körfez ülkeleri. Katar'a gideceğiz. Akademisyen Doktor Muhammed Mazhar Şahin bizimle beraber. Hoş geldiniz Muhammed Bey.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Şimdi ABD-İran savaşından konuşurken söz tabii ki Körfez ülkelerine geliyor. Savaştan en çok etkilenen ülkelerden, hatta arabulucu ülkelerden birisi Katar. Katar'daki mevcut durumu sormak istiyorum ben size. Nasıl etkilendi? Çünkü LNG tesisleri vuruldu savaş sırasında. Toparlanması da zaman alacak dendi. O resmi siz bize bir çizebilir misiniz? Ne durumda toparlanmak, nasıl, ne kadar sürecek?
2: Öncelikle Gizem Hanım, Katar İran tarafından hak etmediği bir saldırıya uğradı. Çünkü savaş başlamadan önce Türkiye ile beraber Katar yoğun bir arabuluculuk çabası sürdürmüş ve bu savaş başlamasın diye savaş başlamadan hemen bir saat öncesine kadar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ifadesi bu. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı taraflar arasında yoğun bir diplomasi çabası yürütmüştü ve savaş başladığı an itibariyle de Amerika'ya buradaki üslerini kullandırmama yönünde kararını hem Amerikan tarafına hem de İran tarafına bildirmiş. Amerikan askerleri Katar'daki askeri üsleri bırakıp diğer bölge başkentlerine geçmek zorunda kalmışlardı. 2 Mart sabahında Katar ilk defa Raslafan doğalgaz tesisleri ve Müseyit'te bulunan su tesisi hedef alındı. Burada çok basit zararlar vardı ancak bunun üzerine Katar doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgaz üretim tesisindeki faaliyetleri durdurma kararı aldı. Tabii 18 Mart'ta İsrail'in İran'ın doğalgaz sahasını vurmasının ardından o akşam bu sefer Katar'daki Raslafan doğalgaz tesisleri çok yoğun bir şekilde hedef alındı. Balistik füzelerle hedef alındı. Aslında savaşın ilk gününden ateşkesin son anına kadar İran Katar'a hep insansız hava araçlarıyla saldırı düzenliyordu. Yalnızca 18 Mart günü ağır balistik füzelerle saldırı düzenledi ve buradaki tesisleri hedef almış oldu. Tabii buradaki tesislerin hedef alınmış olması Katar'ın arabuluculuk çabalarına şu ana kadar bir zarar vermiş durumda değil. Elbette askeri ateşkesin sınır dışı ettiği İran'ın ancak ciddi bir hasardan söz ediyoruz. Şöyle, normalde senelik 70 ila 100 milyar dolar arasında enerji piyasasındaki artış azalma durumuna göre Katar'ın doğalgaz, sıvılaştırılmış doğalgazdan kazancı olduğu biliniyor. Fakat sadece bu saldırıyla beraber yıllık 20 milyar dolarlık bir kayıp ilan etti ve bunun ardından mücbir sebep ilan ederek anlaşma içerisinde bulunduğu bazı ülkelerden ya yeni bir süre talebinde bulundu ya da o ülkelerle bu ihracatı tamamen iptal etmiş oldu. Tabii Katar'ın dünyanın en büyük LNG sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şu anda en büyük ihracatı Çin'e yapıyor, Tayvan'a yapıyor, Pakistan'a yapıyor. Yani Asya ülkelerine yoğunlukla satıyor. Ancak Avrupa'da İtalya, ki İtalya'nın %20-25 oranında ihracatçısı, yani ithalatçısı İtalya tarafından bakınca aslında Katar. Yine Birleşik Krallık, İngiltere'ye Katar tarafından biz bu doğalgazın satıldığını biliyoruz. Burada vurulan yer 3 ila 5 yıllık bir sürede ancak onarımı yapılabilecek bir yer. Ve vurulan yer öyle tesisler vurulmuş durumda ki, yani ikisini de üçünü de aynı anda tamir etmez iseniz yanındaki diğer tesislerin, diğer doğalgaz üretim veya doğalgazı orada sakladığınız depoların hayata geçmesi, tekrar aktif bir şekilde çalışması mümkün değil. Zaten bu saldırının ardından da belli noktalarda sızıntılar olmuş ve yine geçtiğimiz ay çok yoğun bir patlama olmuştu orada. Herhangi bir saldırı olmamasına rağmen yine Raslafan doğalgaz tesisinde bir patlama olmuş. Orada birçok kişi de hayatını kaybetmişti. İşte tam da böyle bir merkezden söz ediyoruz. Tabii Katar arabulucu rolü olduğu için aslında savaş sürecinde Hürmüz kapalı olmasına rağmen İran ile koordineli bir şekilde Hürmüz'den bu doğalgaz gemilerini, tankerlerini geçirmeyi başarabilmişti belli oranda. Fakat iyice gerginleşen sürecin ardından tekrar bu sefer Hürmüz'de yine bir LNG doğalgaz tesisi vuruldu, Katar'ın tankeri vuruldu. Ve bununla beraber de aslında şu anda üretim neredeyse durdu diyebiliriz. Çünkü Hürmüz kapalı, bu petrol gibi de değil. LNG doğalgazı siz sıvılaştırılmış doğalgazı çıkardıktan sonra bunu bir an önce ihraç etmeniz gerekiyor. Tabii ben bu alanın uzmanı değilim ama oradaki mühendislerle görüştüğümde bunun bir benzin olmadığını ve dolayısıyla da bu petrolün bir an önce elden çıkartılıp ihraç edilmesi gerektiğini, depolarda bunun çok uzun süre saklanmasının mümkün olmadığını, bu sebeple şu anda aslında dünyanın en büyük LNG ihraç eden ülkesi olan Katar'da bu savaş durumu sebebiyle LNG sıvılaştırılmış doğalgaz üretilemiyor ve ihraç edilemiyor. Tabii bunun batıya da Asya'ya da derin bir etkisi hissediliyor.
1: Çok güzel anlattınız Muhammed Bey. Hem bir akademisyen olarak saldırıları hem de süreci bize aktardınız. Fakat ben şöyle bir şey de sorsam size. Yani siz Katar'da yaşıyorsunuz. Bunun günlük hayata etkilerini hissetmeye başladınız mı? Hissediyor musunuz? Ya da bu uzun vadede mi olacak? Bu şekilde bir değerlendirmeniz olur mu?
2: Yani şöyle Gizem Hanım, Katar'da biz bunu şimdiye kadar hissetmedik. Yani ne doğalgazda ne petrolde aylık zaten burada yeni fiyatlar ilan ediliyor. Hatta benzin geçtiğimiz aya göre bu ay düştü. Doğalgazda ben her ay yine burada ödediğim faturada herhangi bir farklılık hissetmiyorum. Hatta daha da düşen bir fatura görüyorum. Bu tabii ki Katar devletinin burada yaşayan vatandaşlarına ve buradaki mukimlere yönelik yapmış olduğu bir belki de

0: yardımdan kaynaklıdır bunun bizim hissetmememiz. Ancak önümüzdeki süreçte uzun vadede şayet Hürmüz Boğazı tekrar açılmazsa, ki Katar'ın şu anda LNG'yi satabildiği tek yol Hürmüz Boğazı. Yani bunu tutalım da Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı'na kadar 1500 kilometre taşıyalım ve oradan sonra gönderelim deme imkanınız pek yok. Onu yapabilecek altyapınız yok, onu yapabilecek şu anda taşıtlarınız yok. Yapsanız da doğalgazın ne kadar süre oraya gitmesi ve dünyaya ihraç edilmesi hesaplanamadığı için şu anda Hürmüz LNG doğalgaz tesisi için, o ihracat için tek çıkış kapısı olarak duruyor. Fakat şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Belki sosyal güvence kapsamında Katar devleti bunu karşılıyordur. Ancak biz şu anda Katar'da herhangi bir şekilde ekonomik bir baskıyı veya bir değişim sürecini hissetmedik, hissetmiyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun katkılarınız için. Hem Katar'daki son durumu hem Körfez ülkelerindeki resmi çizdiniz bize. Sağ olun katkılarınız için. Şimdi biraz anlattı aslında Hürmüz'ün önemini Körfez ülkeleri için, ama bu Hürmüz'deki durumu sormak istiyorum ben. Yani hakikaten bu savaş, bu Hürmüz'e bağımlılığı biraz ortaya mı çıkarmış oldu ve özellikle Körfez ülkeleri arasında artık enerji politikaları nasıl şekillenecek bundan sonra?
2: Evet, öncelikle şeyi ekleyeyim ben. Katar'ın önemini de vurgulayarak başlayayım sorunuza. Evet, Ras Laffan şeyini zaten hocam anlattı, hı hı. Ve ne kadar sürede de yapılabileceğini, tahmin edilebileceğini. Şimdi biz Katar'ın aslında bu sıvılaştırdığı doğalgaz sahası İran'la ortak bir saha. Pars sahasından üretiyor doğalgazı ve kendi tesislerini sıvılaştırarak dünyaya satıyor. Dolayısıyla çok yani ilginç olan şey, aslında her ne kadar İran tarafının kendi sahası ayrı olsa da kendi paylaştığı unit, yani bir saha, çünkü jeoloji sınırları dinlemiyor. Dolayısıyla orada bir saha var ve buna zarar vermesi de çok ilginçti. Şimdi Hürmüz'e gelecek olursak, Hürmüz çok ilginç bir boğaz. Zaten bunu aylardır konuşuyoruz. Dünya petrol ticaretinin %20'si ile yıllık LNG ticaretinin %20'si de buradan yapılıyor. Zaten bunu yapan da Katar. O bölgede en büyük LNG üreticisi Katar. Ve Katar'ın şu anda Ras Laffan'ı mı tamir edecek ve söylediği gibi bu, hani burasını tamir edeyim de buraları sonra yapayım gibi bir şey değil. Hepsini bir silsile halinde yapması gerekiyor sıvılaştırmayı yapabilmesi için, teknik bir konu. Dolayısıyla bu çok önemli bir maliyet. Bu aslında doğalgazın maliyetine de eklenecek bir maliyet. Sonuçta bunu bedavaya yapmayacak. Onu yaptığı zaman fiyatlara yansıyacak. Şimdi, öteki taraftan bölgenin en büyük doğalgaz ihracatçısı olan Katar'ın bir doğalgaz borusunu döşeyerek başka bir taraftan, işte Doğu Akdeniz'den ya da Ceyhan'dan çıkarması, zaten bu yıllar sürecek bir proje. Dolayısıyla çok köşeye sıkışmış durumdalar. Hürmüz arzın boğazı. Yani sonuçta öyle bir noktadayız ki en büyük petrol ve doğalgaz üreticileri Hürmüz tarafından tıkanıyor. Örnek veriyorum, bazen duyuyorum ve yazılarda da okuyorum, işte Malaka ondan daha büyük bir boğaz diye. Çünkü 23 milyon varil petrol geçiyor, ama Malaka talebin boğazı. Artı coğrafik olarak baktığınız zaman Malaka boğazından geçmeyip başka bir yoldan, çok uzamadan başka bir yoldan yine talebe ulaştırabiliyorsunuz. Ama Hürmüz'e
1: gidemeyince
2: yok.
1: Rota çok uzuyor
2: çıkışı
1: değil mi? Az önce yönetmenim vermişti grafiğini. Hani tek bir noktadan geçemeyince bayağı bir yol kat etmek gerekiyor.
2: Hürmüz'den çıkamadıktan sonra hiçbir yere gidemiyor zaten.
1: Doğru,
2: dolayısıyla Hürmüz'e, dünya şunu fark etti bu krizle beraber, Hürmüz'e bir alternatif oluşturmamız gerekiyor. Zaten bunu konuşuyor dünya. Burada da benim hep savunduğum şey, Hürmüz'ün en iyi alternatifi Türkiye. Türkiye Ceyhan. Çünkü burada sadece Katar değil, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Suudi Arabistan bile etkilendi. Hep şunu konuşuldu, yabancı basında da bu konuşuldu. İşte Suudi Arabistan'ın Yanbu Limanı var ve o limana gelen bir doğu batı doğalgaz hattı var. Bu da 5 milyon varil ve 7 milyon varile kadar çıkarabileceği bir kapasitesi var orada. Ama orada sıkıntı şu, Babil Mendeb'e geleceğiz, Husilere geleceğiz ama onları geçtim. Bizim Very Large Crude Carrier dediğimiz büyük petrol tankerlerimiz tam dolu olarak Süveyş'ten geçemiyor. Hani güneyden geçemediğini düşünüyorum. Hı hı. Süveyş'ten geçemiyor, teknik olarak geçemiyor. Öbür taraftan onu yarım geçirmek zaten maliyetli bir şey, yani tankeri tam doldurmadan. Çünkü bildiğim kadarıyla Süveyş kanalının izin verdiği ağırlık 200 bin deadweight ton dediğimiz tankerleri geçirebiliyor. O zaman zaten bunun bir ekonomisi kalmıyor. Dolayısıyla artık dünyanın Hürmüz'ün kritikliğini fark etti ve şöyle bir şey daha oldu bence. Avrupa'da başka sesler de çıkmaya başladı. Bir tanesi işte Rusya'ya biz tekrar doğalgaz alalım sesi, hı-hı, var. Bir tanesi işte Hürmüz'e alternatif yaratıyor.

0: çıkartalım sesi var. Ve nükleer, yani biliyorsunuz nükleerden çıkma gibi bir şey vardı.
1: Şimdi geri dönüş.
0: Şimdi tamamen geri dönüş var.
1: Evet.
0: Çünkü yenilenebilir enerjinin de bir sürü sıkıntıları var. Onlara da değineceğiz. Bence ileriye dönük bir projeksiyon yapmam gerekirse petrolün ve doğalgazın yerini nükleer alacak. Ve bu çok uzun bir zaman olmayacak. Yani biz yaşlılığımızda bunu görüyor olacağız diye tahmin ediyorum.
1: Güzel bir başlık verdiniz hocam. Ona gelmeden hemen bir önce dediğiniz Kızıldeniz'e de gideyim. Şimdi malum Hürmüz'de bir sıkıntı yaşıyorduk. Bir de Kızıldeniz'e de sıçradı. Özellikle Husilerin Suudi Arabistan petrol tankerlerini vurması sonrasında abluka ilan etmesiyle beraber. Şu anda 3 önemli boğazda biz işte krizler görüyoruz. O bir tanesi Hürmüz Boğazı'ydı. Sonrasında Kızıldeniz dedik. Bir de Hazar Denizi var şimdi. Oraya da taşındı. Savaşlar iç içe geçti adeta. Size sorayım Beyhan Hocam.
2: Tabii.
1: Şimdi Kızıldeniz'de de krizin patlak vermesiyle enerji krizi artık nasıl etkilenecek?
2: Şimdi tabii özellikle enerji jeopolitik riskler devam ettiği sürece aslında biz enerjiyi daha fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü en vazgeçilmez aslında üretimin temeli, ekonomilerin temeli bunu çok daha fazla göreceğiz. Ama biraz tabii enerjiyi konuşmamızın nedeni jeopolitik konular. Yani bu jeopolitik sıkıntılar ne kadar devam ederse biz enerjiyi o kadar fazla konuşmaya başlayacağız. Çünkü birinci etkilenen parametrelerden bir tanesi. Şimdi ilk Hürmüz Boğazı kapandı haberi geldikten sonra çok bu anlamda dünya ekonomisinde müthiş bir panik oldu. Çünkü Hürmüz Boğazı ticaretin enerji açısından değerlendirdiğimizde %20'leri. Kızıldeniz'de %7-8 yani yaklaşık %30'u çok önemli bir rakam. Hemen acaba alternatif rotalar mı bulsak dendi. Ümit burnu konuşuldu. Birçok faktör konuşuldu ama alternatif rotalar demek alternatif maliyetler demek. Hı hı. Yani bu da çok böyle hemen evet tamam rotamızı bulduk biz buradan alternatif gidelim. Yani deniz ticareti
1: çok
2: öyle bir ticaret değil.
1: Çok alternatif olmuyor.
2: Hem süre uzuyor hem maliyetler artıyor. Navlun başta olmak üzere ki dünya ekonomisi özellikle pandemiden sonra zaten küresel enflasyonla mücadele halinde. Tam böyle pandemi bitti. Küresel enflasyonu evet biraz daha kontrol altına aldık. Artık tamam dendi. Fakat şimdi tekrar böyle bir şey olunca endişeler bu yönde. Şimdi Donald Trump her ne kadar İran'la bir savaş içerisine girse de sonrasında o yer bırak dediğimiz politikayı yapmasının nedeni ekonomilerin küresel enflasyona dönme riski. Çünkü yeni gelen işte Fed Başkanı Warsh'un faiz mi indirecek acaba diye konuşurken şu anda faiz arttırma ihtimalleri masada. Şimdi bu şekilde enerji fiyatları devam ettiği sürece ekonomik parametreler, makroekonomik göstergeler çok çok önemli düzeyde etkilenecek. O yüzden biz rotamızı değiştiriyoruz, alternatif rota bulduk. Hadi hemen bunlar çok kolay ve hemen hızlıca yapılabilecek şeyler değil. Çünkü alternatif rotaların alternatif maliyetleri oluşacak. Ve var olan durumda ne yapılabilir bu konuşuluyor. Şimdi üzerine bir de Hürmüz'ü konuştuk. Üzerine bir de Kızıldeniz konusu geldi. Fakat hangi rota oluşursa oluşsun orada da bir sıkıntı oluşmaya başlıyor. Tabii bunların hepsine aslında biz baktığımız zaman siyasi sebepleri bir tarafta. Diğer taraftan onların ekonomik sonuçları oluyor. Bundan sonraki süreçte bugün tamamen savaş ihtimali bitmiş bile olsa ki bu çok zor görünüyor Amerika Birleşik Devletleri ve İran açısından. Bunun ekonomik maliyetine baktığınızda bizim Pestro efekt dediğimiz yani geçiş etkisiyle birlikte yaklaşık 2-3 ay sonrasında ciddi ekonomik sonuçları olacak. Önce bunun altını çizmek istiyorum. Yani bu rotaların ekonomik sonuçları en tedirgin edici durumu küresel enflasyon başta olmak üzere o enerji tedariğinde yine enerji güvenliği başka bir başlık birçok başlığı var ama ekonomik açıdan baktığımızda bunu söyleyebiliyoruz ve sadece bunu enerjiyi maliyet açısından da düşünmemek lazım. Tedarik zincirlerinin de sekteye uğraması çok çok önemli. Çünkü o uluslararası ticaret hacminin daralmaması gerekiyor Gizem Hanım. Yani hızlı bir şekilde o ürünlerin ya da ulaştırılacak olan her türlü tedarik sürecinin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekiyor ki dünya ekonomisindeki o akışkanlık sekteye uğramasın. Yani Rusya-Ukrayna savaşında da hep biz bunu konuştuk. Hatta Türkiye tahıl koridorunu konuştuk mesela. Bunlar yine vaktimiz kalırsa konuşacağız. Bu konular mesela o tedariğin sıkıntıya düşmemesi adına devreye girilen konulardı. Şimdi aynı şey burada da söz konusu. Şimdi bir taraftan küresel ticarete baktığınızda o azalmanın ya da ulaştırılan ürünlerin daha pahalıya ulaştırılması ciddi ekonomik sıkıntılara neden olabilir. Hazar Denizi'ni konuşuyoruz yine mesela o da çok önemli bir başlık. Şimdi acaba bir eksen kayması mı oluyor bu sefer orayı mı konuşacağız diyoruz. Bunların hepsi biraz daha enerji

0: maliyetlerini maalesef arttırabilecek hamleler diyebiliriz.
1: Hocam bir de yani siz anlatırken bir daha fark ediyoruz. Hakikaten savaşlar iç içe geçmiş durumda. Rusya-Ukrayna'dan bağımsız konuşamıyoruz. ABD-İran savaşında resmen bu hale geldik. Ve Rusya-Ukrayna savaşının da 4 yılını geride bıraktık. 5. yılın içerisindeyiz. Orada bitmek bilmeyen bir kaos var. En önemlisi Rusya'nın kendi içerisinde şu an bir enerji krizi var. Dolayısıyla bir Rusya bağlantısı yapalım. Sizinle beraber de bir Moskova'daki duruma bakalım istiyorum ben. Anadolu Ajansı Moskova muhabiri Emre Gürkan Abay aktaracak bize de Rusya'daki son durumu. Emre Bey hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Merhabalar. Şimdi savaşları, enerji krizlerini konuşuyoruz. Rusya'yı tabii ki pas geçemiyoruz. Rusya'da özellikle son günlerde yaşanan enerji krizi görüntüleriyle de epey bir dikkatimizi çekmişti. Çünkü Ukrayna özellikle enerji tesislerine, petrol depolarına çok ciddi saldırılar düzenledi. Böylece ülkede çok ciddi bir kriz, bir akaryakıt krizi, istasyonlarda uzun kuyruklar. Yani ben çok anlatmayayım, siz anlatır mısınız? Ne oluyor Rusya'da?
2: Gerçekten de dünyanın en büyük petrol üreticisi ülkelerinden biri olarak Rusya'da böyle bir akaryakıt krizinin yaşanması şüphesiz yurt dışında olduğu kadar Rusya'da şaşkınlıkla karşılandı diyebiliriz. Ancak biz savaşın başından bu yana gelişmeleri takip eden muhabirler olarak biraz aslında bu sürecin geldiğini görebiliyorduk. Zira Ukrayna'nın özellikle bu sene ilkbahar sezonunun başlamasıyla birlikte Mart ayından bu yana Rusya'daki rafinerilere yönelik saldırıları gerçekten önemli oranda artmıştı. Hatta gün aşırı bir şekilde artık bugün hangi rafinerede bir yangın çıktı, patlama yaşandı diye gelişmeleri her sabah takip ediyorduk, kontrol ediyorduk. Hatta ve Ukrayna sınırı yakın bölgelerdeki tüm rafinerilerde mutlaka bir hasarın yaşandığını, bazılarının devre dışı kaldığını da gördük. Bunun sonucu olarak da yaz dönemine doğru belli sıkıntıların yaşanabileceğini öngörüyorduk. Tabii sıkıntılar yaşandı ancak bu ilk şoku Rusya'nın şimdilik atlattığını ifade edebiliriz sanırım. Sizin de bahsettiğiniz o uzun kuyruklara bizler de şahit olduk. Haberlerini yaptık, gelişmeleri aktardık. Büyük şehirlerde gerçekten devletin nispeten kontrol altında tutabildiği önemli büyük şirketlerin dağıtım yaptığı kısımlarda kontrolün biraz daha sağlandığını, fiyat anlamında kontrolün sağlandığını söyleyebiliriz. Ancak Sibirya'nın doğusuna gittiğinizde veya Rusya'nın güneyine, Ukrayna sınırına yakın bölgelerde daha bağımsız akaryakıt dağıtım şirketleri var. Burada fiyatların normal düzeyinden yaklaşık %30-%40 daha fazla yükseldiğine dair bilgiler bize de ulaşıyor. Dolayısıyla hala tam anlamıyla atlatabilmiş değil Rusya bu akaryakıt sorununu. Ancak bir nebze hafiflettiler. Tabii Ukrayna'nın rafinerilere yönelik saldırıları bu krizin tek sebebi değildi. Yaz döneminde özellikle turizmle, iç turizmle birlikte yolculukların artmasıyla birlikte benzin talebi de artıyor. Bunun yanı sıra tarım sektörünün hasat dönemi geliyor yaz döneminde. Burada da tabii bir dizel talebi de artış yaşanıyor. Dolayısıyla hani tüm bu unsurların birleşmesiyle rafinerilerdeki hasarlar, talebin de normal sezonsal bir şekilde yüksek seviyeye çıkmasıyla birlikte bu krizin yaşanması için kusursuz bir fırtına meydana geldi diyebiliriz Rusya akaryakıt sektöründe. Rusya tabii ki Rus hükümeti özellikle hemen acil tedbirler devreye soktu bu krizin hafifletilmesi için. Neydi bu tedbirler? Dizel yakıt, benzin, buna yönelik diğer yakıt türlerine yönelik tüm ihracat izinleri iptal edildi. İhracat bu ürünlerin yasaklandı. Bununla birlikte bir toparlanma zaten yaşanmıştı. İlave destek sağlamak için de yine belki ilginç olacaktır. Hani Rusya gerçekten petrolün yanı sıra elbette petrol ürünlerinin de dünyada en büyük üreticilerinden birisi konumunda. Ancak Rusya bu krizin çözümü için başta Hindistan olmak üzere bazı ülkelerden akaryakıt benzini ithal etmeye başladı. Tabii burada bir de lojistik sıkıntılar da var. Belki ufak bir parantez açmak isterim burada. Avrupa pazarının kapanmasıyla birlikte Rusya tüm ihracat ve ithalat süreçlerini Asya pazarlarına kaydırabilmek için ekonomisini yeniden dönüştürme sürecine girmişti. Sovyetler Birliği hatta daha da öncesinde bütün bu kurduğu batıyla birlikte ticaret yapmak için kurduğu altyapı bir anda atıl duruma düşerken doğuya yeni altyapı yatırımları gerekiyordu. Bu tabii ki binlerce modern tarihin en kapsamlı yaptırımları altında bulunan, aynı zamanda bir de savaş yürütmeye çalışan bir ülke için kolay bir iş değildi. Dolayısıyla buradaki ufak ya da büyük tüm aksaklıklarda lojistik üzerindeki baskıya, işte demiryolu olsun, denizyolu olsun, karayolu olsun, tüm bu lojistik altyapı üzerindeki baskıyı ciddi bir biçimde arttırıp çeşitli buna benzer krizler yaratabiliyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun verdiğiniz bilgiler için. Savaşlar iç içe geçti dedik. Siz de orada yakından takip ediyorsunuz. Sağ olun katkılarınız için.
2: İyi günler, kolaylıklar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Şimdi Rusya durumunu da biraz toparlıyor diyor Moskova.

0: Muhabir Anadolu Ajansı'nın kendi içerisindeki krizi en azından. Hala Avrupa için enerjiyi bir silah olarak kullanabilir mi?
1: Şöyle, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında bunu kullanacağını söylemiştim ben, öngörmüştüm. Kullanabilir tabii ama şu anda Avrupa o kadar köşeye sıkışmış durumda ki, biliyorsunuz daha önce Rusya'ya bağımlıydı çok fazla, şimdi de çok fazla Amerika'ya bağımlı. Yani nereye döneceğini şaşırdı ve Rusya'dan da doğalgaz almak zorunda. Yani ben onların yerinde olsam veya orada bir karar vericilerden birisi olsam, ben oradan da belirli bir oranda, belki yüzdesini bir payla sınırlayarak, işte %20 gibi, 15 gibi, her neyse, Rusya'dan doğalgaz alırım. Çünkü rasyonel olanı bu. Zaten Avrupa biliyorsunuz üretim ekonomisinde olan bir bölgeydi. Ve Avrupa doğalgazı Rusya'ya karşı bir silah olarak kullanmaya çalıştı ve onu dize getirmeye çalıştı. Tam tersine, Avrupa'yı kaybedince Rusya çok daha iyi bir pazar buldu. Çin'i buldu. Yani Avrupa'nın çok daha büyük kaç katı bir pazar buldu. Biliyorsunuz Power of Siberia 1 çalışıyor artık. Yıllık 50 milyar metreküplük bir kapasiteyle Power of Siberia 2'yi konuşuyorlar. Onu da mutabakatını yaptılar. Bir de üstüne 3'ten bahsediyorlar. Yani Rusya da çok önemli bir petrol ve doğalgaz ülkesi. Dolayısıyla dünya olarak, sadece Avrupa değil, dünya olarak onu bu sistemden dışlayamayız. Dışladığımız sürece de petrol fiyatları hiçbir zaman istediğimiz seviyeye gelmeyecektir. Zaten Avrupa Rusya-Ukrayna savaşından yaşadığı enflasyonla, şimdi üstüne bir de Hürmüz krizi. Zaten Amerika'da geçen kış da bunu çok konuşuldu. Henry Hub'da 2 dolar, 3 dolar, 4 dolardan satılan doğalgaz Avrupa'ya geldiğinde 16 dolarlara kadar çıktı. Şimdi depolarını doldurmak zorunda. Ağustos ayındayız. Ne yapacağını bilmiyor bence ve rasyonelde davranmıyor. Yani bunu daha sonra da açmak isterim bu konuyu.
0: Siz ne eklersiniz
2: çok
0: hocam?
2: Değerli hocam da önemli noktaların altını çizdi. Çünkü burası gerçekten konuşulması gereken konulardan bir tanesi. Özellikle şimdi Rusya için bir olumlu bir de olumsuz bir durum var. Şimdi olumlu duruma baktığımızda, acaba Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı Rusya'ya mı gelir kazandırdı konusu
0: öyle
2: da.
0: Öyle demişti. Bu savaş orada ilk başladığında iki kazanan öne çıkıyor. İşte bir için, biri Rusya, deniyordu. Şimdi biraz daha terse mi döndü?
2: Rusya'ya doğru sanki biraz daha fazla olmaya başladı. Şöyle, aslında bir yandan tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli ticari kısıtlamaları vardı Rusya'ya. Bunu kaldırdı. Yani çünkü bunu yapmasının aslında Donald Trump'ın en önemli nedenlerinden bir tanesi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran gerilim arttıkça enerji fiyatlarının yükselmesi, işte navlun fiyatlarının artması. Oradaki bu sıkıntıyı ancak alternatif bir rota bularak rahatlatabilirdi. O yüzden o ticari baskıları, o ticari yaptırımları biraz daha o tarife engellerini kaldırdı. Birincisi bu. İkincisi de en önemli konulardan bir tanesi de sizin altın çizdiğiniz gibi içeride aslında Rusya'da bir sıkıntı var. İşte Ukrayna'nın özellikle insansız hava aracıyla bu rafinerilere yapılan saldırılar, bunlar çok ciddi. İçeride sıkıntılar söz konusu. Hani bir yandan enerjiye ulaşmaya çalışan ya da akaryakıta ulaşmaya çalışan kişilerin, hani biraz da mikro düzeyde baktığımızda bunu görüyoruz ama makro düzeyde baktığımızda da bir yandan Amerika Birleşik Devletleri İran geriliminin aslında alternatif ülke olarak görülen Rusya tarafından önemli. Hatta rakam olarak da şunu da özellikle vermek isterim. Yani bir yandan bakıldığı zaman bütçesine çok önemli $9 milyar, yani ikiye katlanarak mesela Nisan ayında $9 milyar kadarlık bir bütçesine ek katkı sağlanmış oldu. Hani şimdi buna baktığımızda o zaman Rusya'nın gerçekten avantajlı çıktığını görüyoruz. Yani önemli bir gelir elde etti oradan. Ama tabii buradaki en önemli konulardan bir tanesi de şu. Bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşı devam ettikçe, özellikle işte Avrupa biraz daha Ukrayna'ya destek vermeye devam ettikçe ya da oradaki o içteki sizin de altını çizdiğiniz o sıkıntıların, akaryakıt sorunlarının ya da bununla birlikte savaşın belirsizlikleri devam ettikçe tabii ki buranın da biraz daha farklı noktalarını konuşmak gerekecek. Ama en önemli konulardan bir tanesi şu, özellikle Avrupa tarafına, Rusya'yla ilişkilere baktığımızda biraz daha Avrupa'nın evet ben yenilenebilire yönelmeliyim demek nedeni aslında Rusya'nın takınmış olduğu o biraz daha tavır diyebiliriz. Çünkü Rusya da bu konuda çok savaşı bitirme taraftarı değil. Ukrayna'da yine aynı şekilde koşullar devam ediyor. Evet, içerisi bu anlamda biraz daha Rusya'nın içi daha akaryakıt sorunlarıyla biraz daha mikro düzeydeki ya da gelir dağılımı, bununla birlikte işte enflasyona uzar mı ya da nasıl bir süreç izlenir? Biraz daha ekonomik, makroekonomik koşulları buna göre şekillendiriyorlar. Ama ABD ve özellikle İran savaşı Savaşı'nın en önemli taraflarından biri. Hatta bir dönem şey konuşuldu. Yani acaba biz Çin dedi ki yani şimdi talebi biz bu anlamda biraz azalttık ama belki eğer vaktimiz kalırsa mesela değerli metalleri konuşacağız. Asıl konu

0: orada bence. Orayı bir böyle iyice konuşmak
1: Hocam,
0: gerekecek.
1: Hocam vaktinizi doldurduk istiyorsanız birkaç cümle birkaç alayım cümle değerli metallerle ilgili.
0: Evet, yani Çin şimdi burada tabii ki değerli metaller konusunda başı çeken ülkelerden biri. Amerika'nın da bu kadar Grönland, Kanada demesinin en önemli, mesela Türkiye çok önemli bir konuma sahip. Onu da altını çizmek evet. istiyorum. Özellikle belli bölgelerde, Eskişehir başta olmak üzere. Şimdi konu oraya doğru gidiyor. Şimdi artık bu kadar değerli metalleri konuşurken, belki de petrol, enerjiyi konuşurken artık biz o değerli metalleri de konuşmaya başlayacağız. Ve bu yüzden acaba biz Rusya'yı mı, Çin biraz daha alternatif rota yapsak diyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri de burada karşı hamleler gelecek. O yüzden madem vaktimizi doldurduk, ben son olarak şunu söylemek isterim. Nükleeri ve özellikle değerli metalleri. Çünkü rüzgar gülleri, güneş panelleri ve bataryalar. Şimdi bu üçünde çok kullanılacak olan bu değerli metaller bence önümüzdeki dönemin en çok konuşulan konularından biri olacak diyebilirim.
1: Çok teşekkür ederim. Hocam, kapanışı sizden alayım o zaman. Çok değinemedik Türkiye konusunda da değerli metallere de, nükleer enerjiyi de aslında sormak istiyordum size. Burada Türkiye'nin bu enerji denklemindeki rolünü bir kapatmadan değinelim isterseniz.
2: Şimdi burada eğer konumuzla başlayacak olursak Hürmüz için onu söyleyeyim ilk önce. Hürmüz'ün tek alternatifi Türkiye. Çünkü neden? Çünkü biliyorsunuz Tom Barak Suriye'nin Banyas Limanı'nı çok öne çıkarmaya çalışıyor. İşte İsrail Yunanistan'la beraber Yunanistan'da bir enerji merkezi yapmaya çalışıyor. Ama Türkiye'nin enerji merkezi olması gerekiyor. Çünkü sadece Hürmüz için değil, sadece Irak'tan gelecek bir petrol ve doğalgaz için değil, aynı zamanda Avrupa için arz çeşitliliği de sağlayabiliyor. İşte Hazar'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Azerbaycan'dan gelebilecek petrol ve doğalgazları da Avrupa'ya ulaştırabilecek bir konumdayız. Hatta biliyorsunuz şeyde, siyasette her zaman böyledir. Bugün Rusya kötü bir ülkedir ama yarın iyi bir ülke olabilir. Dolayısıyla Rusya'dan gelecek petrollerin de Avrupa'ya ulaşabilmesi ve doğalgazın için Türkiye'nin konumu çok önemli. Kritik minerallere gelecek olursak bence burada Avrupa yine oturup şapkasını önüne almak zorunda. Çünkü Çin olmadan kritik mineraller şöyle yani... Biliyorsunuz lityum mesela en büyük üretici Avustralya ama onu işleyen Çin. Dolayısıyla Çin olmadan elektrikli araba yapılamıyor. Çin olmadan fotovoltaik yapılamıyor. Çin olmadan batarya yapılamıyor. Bugün batarya yapmak için hücrelerimizi Çin'den alıyoruz. Çünkü lityum, kobalt, mangan aklıma gelen şu anda bütün bunların prosesini Çin yapıyor. Eğer Avrupa gerçekten kendisini yenilenebilir enerjiye çevirmek gibi bir niyeti varsa yine kendi ayağını sıkıyor noktasında olacak. Nükleeri mutlaka işin içine sokmak zorunda ve alternatif rotalar oluşturmak zorunda. Özellikle petrol ve doğalgazı, bugün ona bağımlıyız. Ona alternatif rota oluşturmak zorunda. O da Türkiye. Eğer geçen sene hatırlarsanız İspanya aşırı yüklenmeden dolayı, aşırı elektrik, güneş santrallerinin aşırı elektrik yüklenmesinden dolayı 3 gün elektriksiz kaldı. Yani sistemin,
1: ne büyük facia yaşamıştı o zaman.
2: Sistemin sıkıntıları hala devam ediyor. Onun ötesinde eğer hala bu konuda ısrarcılarsa bu sefer de Çin'e bağımlı olacaklar. Yani Avrupa kime bağımlı olmak istediğini dönem dönem değiştiriyor. Bir Rusya, bir Amerika, şimdi Çin rasyonel politikalar yapması gerekiyor bence.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok önemli bir konu. Bütün hayat, gündelik hayat bile aslında buna bağlı. Bakalım bizi ne gelişmeler bekliyor. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Doktor Zeynep Elif Yıldızel, enerji uzmanı bizleydi. Doktor Beyhan İncekara, Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi de bizimleydi. Çok sağ olun. Efendim, bugün enerji krizini konuştuk. Elimizden geldiğince, süremiz yettiğince konuşmaya çalıştık. Malum çok kapsamlı bir konu. Daha da uzun süreler konuşulmaya devam edeceği benziyor ama biz haftaya başka bir konuyla burada yeniden buluşalım. Şimdilik hoşça kalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon

0: Son yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: Kurt, sincap, karaca. Sert geçen bir kışı atlattılar. Sedir, çınar, çam, meşe. Her biri soğuğa direndi, baharı çıkardılar. Şimdi hepsi hayata tutunmak istiyor. Ancak bir anlık dikkatsizlik onların bütün mevsimlerini ellerinden alabilir. Hayatlarına neden olabilir. Yanan sadece ağaçlar değil, o ağaçlara sığınan canlar, çocukluğumuzun geçtiği köyler, nefes aldığımız geleceğimiz, orman yangınına sebep olma. Canlılar hep yaşasın. Yeşil vatan hiç yanmasın.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle sizlerleyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan hareket eden bir yolcu gemisi su alarak alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan gemideki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından gemi kaptanının da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yola çıkan yolcu gemisi beraberindeki 267 kişiyle alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi vardı. Limandan ayrıldıktan sonra sol ön taraftan su almaya başladı. Kısa süre içinde de alabora oldu. Habertürk'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kaza hakkında bilgi verdi.
2: 267 yolcudan 11 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydı. 5 tane Alman, 3 tane İran vatandaşı var. Geri kalan 240 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 11.50'de gemi yola çıktı. Tam 12.25'te gemiden sinyal kesildi. Türkiye'den teknik ekip ve uzmanlar istedik. Çünkü gemi tamamen battı. 514 metre derinliğe indi ve iniyor. Geminin batış sebebini Sevedere denilen geminin kara kutusunu bulduktan sonra öğrenebileceğiz.
3: Ben sürmüş insanlar hep üstünde.
4: Batıyoruz.
1: Limandan birkaç kilometre açıkta meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye'den de helikopterler ve sahil güvenlik ekipleri çalışmalara destek verdi. Çalışmalar için Türkiye'den 4 İHA, 2 uçak, 4 helikopter ve 4 sahil güvenlik botu gönderildiği belirtildi. Kurtarılan yolcular limandaki ilk müdahalenin ardından Girne'deki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kazanın ardından kriz masası kurulurken gemi kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan bazıları gözaltına alındı. Kazayı Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, büyük acımızla ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum dedi. Üstel, geminin cumartesi günü planlanan yolculuğunun hava şartları dolayısıyla pazar günü yapıldığını da söyledi. ...2000 yılında inşa edilen gemi 40 metre boyunda ve 10 metre genişliğindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin 2 Haziran'da Türk Lloyd'undan kalite belgesi aldığını da söyledi.
0: Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında yaşanan panik dolu anların görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan kurtulanlar da mürettebatı yola çıkılmaması konusunda uyardıklarını söyledi.

0: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcular yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını söyledi. Gemi batmadan önce yaşananların görüntüleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can yeleği takmış yolcuların panik içinde çığlık attıkları görüldü. Bazı yolcular çocuklar var diyerek feryat etti. Kazadan kurtulan yolcular da yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular mürettebatı uyardıklarını dile getirdi.
1: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Bura hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Bize alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
2: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendine en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yeleği, müayeneliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın. Dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendiler kurtardı kendini.
0: Yolcular gemi şirketinden şikayetçi olacaklarını da ifade etti.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Gündeminde Girne'deki gemi faciası vardı. Kazanın sorumlularından hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
4: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
3: 8 kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Peki gemi neden alabora oldu? Faciaya yol açan ihmaller nelerdi? Uzak Yol Gemi Kaptanı Orçun Gün kazayı ve olası nedenlerini Habertürk özel yayınında değerlendirdi.
5: Kazanın nasıl olduğunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Gemilerde VDR dediğimiz, Voyage Data Recorder dediğimiz sistemler var. Yani aynı uçakların kara kutusu gibi. Bu VDR cihazının batıktan çıkarılmasıyla zaten birçok şey aydınlanacak. Şu anda bizim söyleyeceğimiz şeylerin çok büyük bir kısmı farazi olacaktır. Yani şu yüzden olmuştur, bu yüzden olmuştur demek şu anda çok doğru değil. Gerekli prosedürler bence yeterli değil. Özellikle yolcu taşıyan gemilerde life raft dediğimiz can salları, şişme can salları var. Aslında bunlar hayat kurtarmada son derece önemli teçhizatlar. Bunlarla ilgili pek bilgi verilmiyor. Özellikle batma durumunda, alabora olma durumunda, gemi terk durumunda kullanılması gereken cihazlar bunlar. Kullanılması gereken teçhizatlar. Ancak dediğim gibi sadece feribotlarda can yeleklerinin koltukların altında olduğu söyleniyor. Bu konuyla ilgili tabii mürettebatın yolcuları yönlendirmesi gerekiyor normalde. Ama dediğim gibi kaza sürecinde nasıl bir yol izledim mürettebat, onu şu anda bilemiyoruz. Hava ve deniz koşulları eğer gereğinden fazlaysa yine gemi kaptanında yolculuğu erteleme kararı her zaman mevcuttur. Aslında en önemli şey sakin kalabilmek böyle durumlarda. En büyük can kurtarıcı sakin kalabilmek. Çünkü sakin kalabildiğiniz sürece bunlar çok daha kolay ilerleyen süreçler.

0: Ancak tabii buradaki kazada her şeyin çok hızlı bir şekilde meydana geldiği görülüyor. Sakin kaldığınız sürece çıkışlar daha rahat oluyor. Gerekirse denize atlama durumu daha rahat oluyor. Can yeleklerini giyme durumu bile aslında olduğunuz yerde değil de denize atlarken giymeniz bile aslında çok fazla zaman kazandıran şeyler gemi terk durumunda. Yani önemli olan sakinlik ve sükunet. Bu yeterlilikleri zaten belirleyen kurumlar var. Yani eğer geminin mürettebatı kurum tarafından belirlenen sayının altındaysa zaten seyre çıkamaz bu gemi. Liman başkanlığı tarafından zaten izin verilmez. Liman başkanlığı tarafından eğer minimum safe manning'e uygun değilse, gerek yeterli mürettebatı yoksa, o zaman bu gemi zaten seyre çıkamaz. Liman izin vermez. Bu mürettebat sayıları aslında denizcilikte kanayan bir yara. Eskiden gemilerde mürettebat sayısı çok daha fazla oluyordu. Mürettebatın iş yükü de çok daha az oluyordu. Ancak son zamanlarda her işi daha az personelle halletmek, biliyorsunuz her sektörde moda olduğu gibi denizcilikte de aynı şekilde. O yüzden mümkün olduğu kadar az personel ile mümkün olduğu kadar çok gemi yürütülmeye çalışılıyor ne yazık ki. Benim videolardan gördüğüm kadarıyla katamaran gövdelerinin bir tanesi kırılmış ya da su almış olması muhtemel gibi görünüyor. Yani dediğiniz gibi zaten iki gövdeli bir gemi tipi olduğu için katamaran, iki gövdesi de su almadığı sürece bunun batması mümkün görünmüyor normal şartlarda. Ancak bir gövdesi kırılırsa, ki gördüğümüz üzere yan yatmış bir şekilde, ya da su alırsa anca bu şekilde alabora olma ihtimali var. Tabii bunun da şöyle sebepleri olabilir. Tamamen farazi konuşuyoruz tabii şu anda. Bilemiyoruz geminin bakımları ne şekilde yapıldı, ne kadar düzgün yapıldı bilemiyoruz. Bu bakımlar yapılırken denetlenir, nasıl denetlendi bilemiyoruz. Genelde kazazedeler açısından en büyük riskler hipotermi. Özellikle denizde bir kazazede olduğumuz zaman hipotermi riski çok yüksek. Ancak tabii şu anda Kıbrıs açıklarındaki sularda yaklaşık 30 derecenin üstünde olduğu için 12-14 saat arasında rahat dayanabilirler. Eğer üzerlerindeki elbiseler biraz kalınsa kazazedelerin, şu anda suda olanların, eğer bu elbiselerini doğru kullanabilirlerse bu süreyi 24-36 saate kadar çıkarmaları gayet mümkün.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve Sancakdemir teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğuna dikkat çekti. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor dedi.
2: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde, deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
3: Türkiye'nin kat ettiği mesafeye işaret etti. Artık farklı ligin oyuncusuyuz mesajı verdi.
2: Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancakdemir teslim töreninde konuştu. Türk ordusunun en güçlü dönemini yaşadığına dikkat çekti. FETÖ'nün verdiği zarara vurgu yaptı.
2: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında

0: toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
1: Törende Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271, Hava Harp Okulu'ndan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmen diplomasını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem birincisi olanlara diplomalarını verdi.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve siyasi parti liderleri Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Paylaşımlarda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadele vurgulandı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü için kutlama mesajları paylaşıldı.
4: 30 Ağustos, vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zaferdir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Zafer Bayramı mesajında 30 Ağustos milletimizin kazandığı büyük bir zaferdir dedi.
5: 30 Ağustos vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz." dedi ve geleceğe aynı iradeyle yürüdüğü vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye yüzyılı hedefini hatırlattı. Zafer Bayramı mesajında, "Attığımız her adımda milli mücadelenin bizlere bıraktığı istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar." dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. "Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İstiklal Türk milletinin karakteridir." dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti.
2: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının başkent Ankara'daki ilk adresi yine Anıtkabir oldu. Resmi törenin ardından ziyarete açılan Anıtkabir'e vatandaşların ilgisi yoğundu. Başkentte kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü de düzenlendi.
6: Bursa'dan geliyoruz biz. Gerçekten bir ülkenin milli değerleri çok önem arz ediyor. Ve biz burada Anıtkabir'de bunu kanımıza kadar, iliğimize kadar, çocuklarımıza kadar hissediyoruz.
7: İçeri girdiğimde acaba burası neresi diye bir merak ettim. Heyecanlandım. Ondan sonra aralıklardan bu Anıtkabir'i gördüm. Heyecanlandım ve ben İstanbul'dan geliyorum.
8: Ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. İzmir'den geldim. Çok duygu dolu anlar yaşıyorum şu an. İlk defa 30 Ağustos'u burada kutluyorum.
3: Kimi yaşlı, kimi genç. Türkiye'nin dört bir

0: Yarından 7'den 70'e herkesin adresi ortaktı. Eline bayrağını alan Atar'ın ebedi istirahatgahını ziyaret etti.
1: Resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyareti açıldı. 7'den 70'e pek çok vatandaş Büyük Taarruz Zaferi'nin 104. yıl dönümünde atasının huzuruna koştu.
2: Her zaman geldiğim gibi kendimi heyecanlı ve gerçekten çok güzel hissediyorum. Atamızın huzurunda başımız dik, Türk genci olarak çıkmaktan da gurur duyuyorum her zaman.
3: Ben Başkale'den gelmişim. Gelince de buraya her gün ziyaret ediyorum.
0: Kuvvet komutanlıklarından askerler, gaziler, dönemi yansıtan tarihi bölük, mehteran takımı, askeri bandolar, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferi kutladı. Eline Türk bayrağı alan Ankaralılar yürüyüş güzergahına akın etti. Yürüyüş marşlar eşliğinde başladı.
4: Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'taki 1. Meclis'e yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.
5: Eğlenceli geçiyor ve çok mutluyum böyle askerleri gördüğüm için.
6: Kalbim çok heyecanla atıyor ve bu kadar askeri hiç bir arada görmemiştim. Çok mutluyum. İyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız.
7: Bunu yaşamayan bilmez. Bunun geçmişini bilmeyen bilmez. Şehitlerimizi anlamayan bilmez.
8: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde İstanbul Boğazı önemli bir geçişe ev sahipliği yaptı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin 15 gemisi TCG Anadolu'nun öncülüğünde Boğaz'dan geçerek vatandaşları selamladı.
0: Kutlu Zafer'in 104. yıl dönümünde güç, tarih ve zafer mesajı verildi. Mavi Vatan savunmasında görev alan 15 gemi Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa anıtını selamladı. İstanbul Boğazı'nda bu kez savaş gemilerinin geçişi vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümü için Türk Deniz Kuvvetleri'nin 15 gemisi Boğaz'ı geçti. Kortejin en önünde ise Türkiye'nin en büyük gemisi TCG Anadolu vardı. TCG Anadolu'nun ardından Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona, Fırkateynler, TCG Oruç Reis, TCG Salih Reis ve TCG Turgut Reis ile birlikte toplam 15 gemi Boğaz'ın eşsiz manzarası eşliğinde aynı rotada ilerledi. Gemilerdeki personel de güvertede vatandaşları selamladı. Boğaz kıyısında bulunan vatandaşlar bu tarihi geçişi cep telefonlarıyla kaydetti.
8: Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Emine Erdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İstiklal mücadelemizi eşsiz bir kahramanlık destanıyla taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramımızı yürekten kutluyorum. İmkansızı mümkün kılan bu sarsılmaz iradenin ve vatan sevgisinin birlik içinde geleceğe yürüyüşümüze daima güç katmasını temenni ediyorum dedi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet ve şükranla andı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Oy sayısı Büyük Türkiye Mutabakatı'nın ilanıdır dedi.
9: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
0: Süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesine işaret etti. Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı.
10: Kabule ilişkin bu yüksek sonuç sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının büyük mutabakatla tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koydu. Bir anlamda Büyük Türkiye Mutabakatı'nın ilanı oldu.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine verilen desteğin önemini anlatan makale kaleme aldı. Geniş yelpazedeki desteğe değindi.
10: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son 40 yıllık tarihinde hem bu sayıda hem bu geniş yelpazede destek almış başka bir kanun teklifi tespit edilememiştir. 7565 sayılı kanun,

0: meclis tarihinde anayasa değişikliği kanunu olmayan kanunlar arasında hem sayısal, hem oransal, hem de siyasi mecra çeşitliliği açısından en yüksek teklif desteğine sahiptir. Bu kısa tarihsel karşılaştırma, geçiş süreci kanununa sadece teklif desteğinin dahi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda olağan dışı bir yasama faaliyeti yürüttüğünün ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunun kanıtıdır.
1: Diyarbakır'da ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. Çiftçi, güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini vurguladı. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtarılmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir dedi. Milli birlik ve kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği muameleyi göreceğini belirtti. İngiltere'nin kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu taciri Beyoğlu'nda yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyeti ve İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın koordinesince yürütüldü. Uyuşturucu madde ticareti suçundan İngiltere makamlarınca kırmızı bültenle aranan zanlının Türkiye'de olduğu ihbarıyla harekete geçildi. 39 yaşındaki şüpheli Cuma günü Beyoğlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İngiltere'ye gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

0: ABD ordusu İran'ın Larka adasına saldırı düzenledi. İran ise Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle vurarak karşılık verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Larka adasındaki füze rampalarına saldırdı. İran basını saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Larka adasına saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği bildirildi. Ordu saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerine hedef aldı. Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada ise 8 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası oluşturulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı temsil edecek.
1: İslam devleri bir araya geldi. Bölgenin geleceğini değiştirecek imzaları Mekke'de attı. Anlaşma sonrası ilk toplantının adresi ise Türkiye oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Muhammed Asif ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Münir yer alacak. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz El Suud ve Genelkurmay Başkanı El Ruvaili bulunacak. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ve savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi de gündemde olacak. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Tesis edilen mekanizmanın sekreteryasının çalışma prensipleri de ortaya konacak. Üç ülke arasında anlaşma liderler tarafından 7 Ağustos'ta imzalanmış, bölgesel gelişmeler karşısında ortak caydırıcılığın hedeflenmesi amaçlanmıştı.
0: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yeni bir skandala imza attı. İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi basan Ben Gvir, "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." diyerek kadınlarla alay etti.
1: Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yeni bir skandala imza attı.
2: Volku işi var.

0: ظروف المنيحة اللي كانت بالسجون هذا الوضع اللي ما تكونوا موجودين فيه وهو مسؤول عن كل شيء.
1: İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek 3 gün oldu banyo yapmadık, kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü dediği görüldü.
2: Cihad İslami.
1: Ben-Gvir ise bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum sözleriyle kadınlarla alay etti.
0: Bu işi var.
1: Ben-Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı. İsrail'li bakan daha önce de Filistinli tutuklulara hakaret etmiş, şartlarının iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya "Burası otel değil" demişti. İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9500'den fazla Filistinli tutuluyor.
3: Suriye'de 14 yıllık iç savaş sağlık sistemini neredeyse çökertti. Binlerce sağlık çalışanı hayatını kaybetti, hastaneler yerle bir oldu. Dünyanın 90 ülkesine sağlık hizmeti götüren gönüllü Türk doktorları savaş sonrası Suriyelileri yalnız bırakmadı. Alihan Tok ve Ahmet Uludağ'ın haberi geliyor ekranlarınıza.
4: Bir evim bile yok, kalacak bir yerim yok. Evimiz de yıkıldı, hastanelerde. Torunlarımı buraya getirdim.
5: Halep ve aslında Suriye'nin birçok yerinde aynı acı hikayeler var. Savaş boyu ülkede 800'den fazla hastane yıkıldı. Türkiye'den gelen gönüllü doktorlar yaraları sarmak için bölgede.
6: Şu anda da aslında Halep'te bir caminin içerisindeyiz. Halep'te özellikle rejim değişikliklerinden sonra sağlık hizmetlerinin kuruluşlarının yerel sağlık kapasitesinin olmamasından kaynaklı hizmet verememesi yerel doktorlarının sağlık alanında buraya daha fazla ekiplerini yönlendirmesine sebebiyet verdi.
5: Halep'teki yapıların birçoğu bu şekilde savaşın izleri silinmeye, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Yeryüzü doktorları da Halep'in içerisinde nispeten sağlam kalmış okul ya da camilerin içerisinde sağlık hizmeti veriyorlar. Dünyanın her kıtasına giden yeryüzü doktorları sağlık hizmetinin yanı sıra sağlık eğitimleri de veriyor.
6: Pediatri doktorumuz, eczacımız, raportörümüz, hemşiremiz bölge halkının taramalarını, sağlık taramalarını gerçekleştiriyor. Daha sonrasında da yapılabilecek ne varsa birinci basamak sağlık hizmeti kapsamında yönlendiriyorlar. Eğer ki ileri bir tetkik gerekiyorsa hizmet verebilen tam teşekküllü bir hastaneye sevkini gerçekleştiriyorlar.
7: Yeryüzü doktorları olarak eczacı burada çalışıyorum. Ücretsiz ilaç veriyoruz. Günde 100-130 kişiye bakıyoruz.
4: Çok memnunuz. Hepimizin buna ihtiyacı var. Çocuğum için geldim, çok hastaydı. Buna gerçekten ihtiyacımız var.
3: CIA direktörü Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ve gizemli ziyaret konuşulmaya devam ediyor. ABD basını CIA direktörünün Rus mevkidaşlarına Trump, Zelenski ve Putin arasında üçlü bir zirve yapılmasını teklif ettiğini öne sürdü.
1: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Radcliffe'in Rusya ziyareti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre Radcliffe, ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında üçlü bir görüşme yapılmasını teklif etti. İddiayı Axios haber platformu gündeme taşıdı. Axios'a konuşan kaynaklara göre Radcliffe'in ziyaretinin amacı Rus istihbarat yetkililerinin Putin'i müzakerelere yeniden başlamaya ikna etmeye yardımcı olup olmayacaklarını belirlemekti. Bu kapsamda Radcliffe, Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Bortnikov'a Trump, Zelenski ve Putin arasında üçlü zirve önerisi yaptı. Kaynaklara göre CIA direktörü Bortnikov'un diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi olduğunu düşünüyor. Habere göre Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'yı Radcliffe'in ziyareti hakkında bilgilendirdi. Zelenski'nin müzakerelere yeniden başlamaya olumlu

yaklaştığı belirtilirken Putin'in şimdilik bu girişimleri reddettiği kaydedildi. Kiev yönetimi Rusya'nın önümüzdeki aylarda yeni bir saldırı planladığını ve hazırlıklarını sürdürdüğünü düşünüyor. Trump CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin olarak tanımlamıştı. Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması konusunda uyardığı iddialarını da reddetmişti. New York Times gazetesi de Radcliffe'in Bortnikov'a Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısını

0: Banjo yapılan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Cem Yılmaz da sosyal medyadan açıklama yaptı.
1: Yanında mesela Joker oynuyor. Onun yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
2: Evinde rahatsızlandı. Göğsündeki ağrı şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
3: Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde.
2: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı.
4: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık.
2: Bilinci açık olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları sabah yeni bir açıklama yaptı.
5: Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz.
2: Cem Yılmaz hastane odasından hem bir fotoğraf paylaştı hem de son durumuyla ilgili mesaj. Ünlü komedyen mesajında göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söyledi. Hastanede yapılan müdahale için teşekkür etti.
0: İstanbul Fatih'te bir koca eşini ve kızını öldürdükten sonra son kurşunla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
2: Evden peş peşe silah sesi duyuldu. İçeri giren polisler 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Yıldırım ailesinin evinden saat 15.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Komşular polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekibi eve girdiğinde 3 kişiyi kanlar içinde buldu. 3 kişi de hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım'ın eşi Söheyla ile 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah'ı öldürdüğü, sonra da aynı silahla kendi hayatına son verdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bu nedenle Söheyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'a döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Yıldırım'ın uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda YTT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Cuma günü meydana gelen kazada YTT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybedip bahçe duvarına çarpmıştı. Samsun'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak Çarşamba Ovası'nı vurdu. Türkiye genelinde en fazla yağış alan yerlerden biri olan Çarşamba'da ev ve tarım arazileri sular altında kaldı.
6: Sağanak hiç durmama şartıyla sabaha kadar yağdı yani.
2: Metrekareye 110 kilogramdan fazla yağış düştü. Çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisinin su bastı.
6: 70-80 saat şu anda su var. Ağırlar, arabalar, motorlar.
2: Samsun'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak Çarşamba Ovası'nı vurdu. Çarşamba ilçesine bağlı bazı mahallelerde ev, ahır ve ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
7: Tarım arazileri su altında, bir sebze falan bir şey evimize su girdi.
2: Sağanak nedeniyle su kanalları taştı.
8: Bu kanalları ufak yaptılar. Kanalın üstündeki köprüler de ufak olduğundan geriden gelen su köprünün altından geçemediğinden dolayı tallalara, bahçelere bastı.
2: Şiddetli yağışın ardından evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
8: Evler de su altında, tallalar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı, böylece kaldı.
2: Fındık sezonu için Samsun'a giden işçilerin konakladığı çadırların bulunduğu alanda su altında kaldı.

0: Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Diyarbakır'da 13 katlı plazayı alevler içinde bırakan yangının nedeni ortaya çıktı. 3. kattan atılan nargile közü az daha onlarca kişiyi öldürecekti.
0: Nargilenin közü camdan dışarı atıldı. Yapılan bu hata az daha onlarca cana mal olacaktı. Diyarbakır'da 23 Ağustos akşamı 13 katlı bir plazanın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü ve tüm binayı sardı. İş merkezi olarak kullanılan plazada bulunanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Binanın ve çevredeki kameraların görüntüleri yangının neden çıktığını gözler önüne serdi. Üçüncü kattaki bir daireden dışarıya atılan nargile közü yerdeki kartonları tutuşturmuş, bu da binanın dış cephesini yakmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
1: Kastamonu'da 2 katlı köy evi tadilat sırasında çöktü. O anda evde mutfak tüpü ve soba yanıyordu. Çöktükten sonra yanmaya başlayan evdekiler ölümden döndü.
2: Tavana bir şu osebe dedikleri şey çakılacaktı. Tavandan tozlar falan iniyordu.
0: Tadilat yaparken büyük bir gürültü koptu. 2 katlı köy evi saniyeler içinde yan yattı.
2: Bir takırtı oldu. Ev böyle başladı ama o anda tabii yapacak bir şey yoktu.
0: Hüseyin Tellioğlu'na ait Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 2 katlı ahşap köy evinde tadilat vardı. 2 kişi evde çalışıyordu. Tadilat sırasında 3 kadın da mutfaktaydı. Köy evi saniyeler içinde çöktü.
2: Evde ufak tefek tadilat için şöyle tavana bir tahta falan çakılıyordu. Bir takırtı geldi. Biz de kapının önündeydi. O anda ev yan yattı.
0: 3'ü kadın 5 kişi enkazın altında kaldı. Çevredekiler yardıma koştu. İçerideki 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı.
2: 3 tane hanım bayağı sıkışmıştı, eşim, özellikle eşim. Tabii oradan da bir de yangın başladı. Tüp yanıyordu, çay demliyorlardı. Bir de soba da yanıyordu, köy sobası.
0: Yanan mutfak tüpü ve soba nedeniyle yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla kayıtlı ekonominin güçleneceğini belirtiyor.
0: E-Devlet şartı zorunlu olacak. Kayıt dışı ekonomiye set çekilecek. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmette birinci faz 2024'te, İkinci fazsa 2025'te vatandaşların hizmetine açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütün kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı. Bu hizmetle hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralanmaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Konuya ilişkin mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın önemine dikkati çekti.
3: Kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. E-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlama imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme E-Devlet üzerinden yapıldı. Uygulamayı yaygınlaştıracak, işlemleri kolaylaştıracak ve kayıtlı ekonomiyi güçlendireceğiz.
1: Türkiye tasarrufta zirveyi gördü. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2.6 trilyon lirayı aştı. Toplam katılımcı sayısı ise 18 milyon 222 bin 145 kişi oldu.
0: Emeklilik sistemlerindeki havuz büyümeye devam ediyor. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı. Emekli sayısı ise 500 bini geçti. Bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de 27 Ekim 2003'te uygulanmaya başladı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10.332.553 oldu. Fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 473 milyar 961,4 milyon liraya ulaştı. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 501.081 oldu. Çalışanların fon tutarıyla devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan otomatik katılım sisteminin toplam büyüklüğü de 21 Ağustos itibarıyla 163 milyar 997 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde bu sistemdeki katılımcı sayısı 7 milyon 889.592 oldu. Böylelikle BES ve OKS'deki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 637 milyar 958,4 milyon liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı 18 milyon 222 bin 145 oldu. 2025'te BES'te ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 2025 yıl sonundan 21 Ağustos'a kadar bu rakam %21,9 artış gösterdi.
1: Geçtiğimiz hafta Marmara Denizi'nde adalar yakınlarında 185 deprem meydana gelmişti. Sarsıntılar endişeye neden olmuştu. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi bu depremleri inceledi. Bakın ne sonuç çıktı.
0: Adalar çevresindeki korkutan depremleri incelediler. Depremlerin hangi fay üzerinde olduğunu belirlediler.
4: Aslında depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan adalar fayı üzerinde gerçekleşmemiş.
0: 18-20 Ağustos tarihleri arasında Marmara Denizi'nde 185 deprem meydana geldi. En küçüğü 1.4, en büyüğü 3.2 olan depremler endişelendirdi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bu depremleri inceledi.
4: Bizim kilitli fay sınıfında değerlendiren adalar fayının kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz.
5: Risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde. Ancak mutlaka mercek altına alınıp bir titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim.
0: Peki bu depremler büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
4: Bu depremler oldu diye ardından büyük bir deprem olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Bu dediğim gibi Marmara bölgesinde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın bir tanesi sadece bu.
1: Edirne'nin simge nehirlerinden Tunca'da su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Debisi azalan nehrin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha göz önüne serdi. Detayları Ali Can Zeray'ın haberinden izleyelim.
6: Son yıllarda iklim değişikliği ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
7: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
8: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
6: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin ne yazık ki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
7: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
6: Bunlar aslında doğal süreçler. Ancak son 20 yılda insan etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
7: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
6: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
7: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
6: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.
1: Karadeniz'de fındık hasadı sürüyor. Üreticinin işi fındığı topladıktan sonra hemen bitmiyor. Fındığın kurutulması gerekiyor. Trabzon'da her yıl olduğu gibi bu yılda da sahil yolu fındık kurutma alanına dönüştü.
0: Engebeli arazide zor şartlarda toplanan fındıklar için kurutma mesaisi sürüyor. Üretici fındığını topladıktan sonra sahilin yolunu tutuyor.
9: Her sene gelip topluyoruz. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Bir şekilde toplayıp buraya serip

0: kurutup satıyoruz.
1: Karadeniz bölgesinde fındık hasadı tüm hızıyla sürüyor. Üreticinin işi fındığı topladıktan sonra bitmiyor. Fındığın kurutulması gerekiyor. Bunun için köylerde düz alan olmadığından genellikle sahil yolu tercih ediliyor. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi.
2: Burada 3 günde yağmur yağmazsa en fazla 3 günde 4 günde kuruyor.
1: Kaldırıma serdikleri fındıkları çalınmasın diye kimi aracında kimi çadırda nöbet tutuyor.
3: Devamlı yağmur var, mecbur buraya indiriyoruz onu.
0: Bir arabada bekliyoruz. Onun dışında dışarıda semaver falan yapıyoruz bazen tanıdıklarımız olduğu zaman. Ya sabah kadar bekleme zorundayız çünkü hırsızlık olayları da çok oluyor.
1: Kurutulan fındıklar satışa hazır hale getiriliyor.
4: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geri sayımı tamamladı. Geniş görüş alanına sahip ve evrenin haritasını ortaya çıkarması beklenen ROAM'ın uzay teleskobu Florida eyaletinden fırlatıldı. Teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor.
1: Geri sayım tamamlandı. Evrenin haritasını çıkaracak NASA teleskobunun uzay yolculuğu başladı. Teleskop, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ilk astronomu Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. NASA, geniş görüş alanına sahip teleskobun Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılışını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.
5: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
1: SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskopla binlerce süpernova, on binlerce gezegen ve milyarlarca galaksi ile yıldızın tespit edilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. NASA teleskobunun evrenin haritasını çıkaracağını ve fizikteki büyük gizemleri aydınlatacağını da değerlendiriyor. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun 100 katından daha geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun geniş görüş alanıyla daha önce görülmemiş yerlerin görülebileceği belirtiliyor. 4,3 milyar dolarlık Roman'ın toplayacağı verilere bilim insanlarının yanı sıra kamuoyu da erişebilecek.
5: NASA's Roman Space Telescope on a mission...
4: 30 Ağustos bir milletin bağımsızlık için omuz omuza verdiği ve tarihin akışını değiştirdiği gün. Bağımsızlığımızın nişanesi 30 Ağustos zaferinin üzerinden tam 104 yıl geçti. Peki o yıllarda gazeteler, dergiler bu büyük zaferi nasıl yazdı? Gelin arşivlerde bu büyük zaferin izini sürelim ve sözü Emine Derya ve konuğuna bırakacağız. Detaylara bakacağız, sonrasında kısa bir aramız olacak. Saat başında gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
6: Bundan tam 104 yıl önce bugün Anadolu'nun kaderini değiştiren o adım atıldı. Büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesinin zaferiyle sonuçlandı. Ve böylece milli mücadelenin en önemli zaferi elde edilmiş oldu. Peki geçtiğimiz 104 yıl boyunca hem yerel hem ulusal gazeteler bu zaferi nasıl manşete taşıdı, neler yazdılar, dergiler nasıl aktardı? Şimdi 30 Ağustos zaferinin izini arşivlerde süreceğiz. Yanımda da bir konuğum var, tarihçi İlhan Gülek. Hocam teşekkür ederiz
7: ben
6: öncelikle.
7: Teşekkür ederim.
6: Bu anlamlı günde sizinle birlikte arşivin
7: teşekkür
6: izini
7: ederim.
6: Süreceğiz.
7: Nasıl yansıdı? Vallahi çok coşkulu yansıdı. Çünkü... biz 30 Ağustos'ta yeniden millet olduğumuzu, galip gelebileceğimizi, buranın Türk yurdu olduğunu anladık ve anlattık. O coşkuyu da 104 yıl boyunca gazeteler haklı bir şekilde yansıttı, manşetlerine, dergiler taşıdı, kapaklarına. O gazetelerin bence en önemlisi Mustafa Kemal'in baş yazarı olduğu, her ne kadar yazı heyeti diye imzalansa da haberler, Hakimiyeti Milliye 10 Ocak 1920'de Mustafa Kemal'in baş yazısıyla yayına başladı. Ve derdi ki manşette, eski Osmanlıca sayılarında, bu gazetenin mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır. Yani TBMM'nin duvarında yazan hakimiyet kayıtsız şartsız milletindirin gazetecisi Hakimiyeti Milliye. Tabii bu 34'teki ama burada en eski elimdeki gazetelerin vakit var. vakitte 1927 sayısı, Harf Devrimi'nden hemen önceki sayısı Ankara'da nasıl coşkuyla kutlandığını anlatıyor. Masal gibi bir zafer. Ben diyorum ki 30 Ağustos'ta gökten Türk milletinin başına ballı mı ballı, al mı al, üç elma düştü. O üç elmanın biri zaferdi, biri sonra cumhuriyetti ve sonra da devrimlerdi. Kıbrıs'tan da Bayrak Gazetesi var biliyorsunuz.
6: Bu arada hemen hatırlatalım, 30 Ağustos hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Evet, bakalım evet. Bayrak Gazetesi nasıl duyurmuş 30 Ağustos zaferini? Şehitlerin aziz ruhları şad, gazilerin bahtları yar olsun. 30 Ağustos 1947 Cumartesi günü yayınladıkları gazetede. Hemen sağ tarafta bazı dergi kapakları var. Mesela bizi Cumhuriyet Strateji karşılıyor. Bağımsızlık karakterimdir diye başlık
7: atmışlar. Gazeteyle birlikte ek olarak verilen ama Türk siyasetini sahiden bilenlerin yazılar yazdığı bir gazeteydi. Hepimizin iyi tanıdığı, orta sayfasında posterlerle duvarlarımızı süslediğimiz Hayat Dergisi. Eski evlere, kahvelere gittiğinizde duvarlardaki resimler Hayat Dergisi'nin orta sayfasındaki posterlerdi.
6: Ordumuz Türk Birliği'nin kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir cümlesini de aslında kapağı o dönemde taşımışlar 27 Ağustos 1964'te.
7: Bu coğrafyada böyle bir çelikleşmiş ifade sembolü orduya ihtiyaç var bugün de. Var, işte etrafımızı görüyorsunuz. Türk ordusunun güçlü olması gerekiyor.
6: Hocam bu dergi kapağında ne anlatılmaya çalışılmış peki o dönemde?
7: Tam bugün sizin söylediğiniz o büyük taarruz savaşı anlatıyor. Güneş huzmeleri bakın kılıç şeklinde. Perişan olan Yunan ordusunu, kaçan Yunan ordusunu anlatıyor. Yani diyor ki 26 Ağustos'ta güneşin doğduğuna bin pişman oldu Yunan ordusu. Keşke o gün olmasaydı. Sonra ne oldu çünkü? 26 Ağustos, 30 Ağustos, 9 Eylül Yunanistan'da kralı yolladık biz. Yunan kralı kaçtı. İngiltere'de Mudanya'dan sonra hükümeti düşürdük biz. Yani bu Afyon'da başlayıp İzmir'de biten bir şey değil. Büyük taarruz, zafer bayramı sonrası Lozan. Biz Yunanistan'da kralı yollayan, İngiltere'de hükümet düşüren bir zaferi elde ettik. Bugün başlayan taarruz. Tabii ki Milli Eğitim pek çok dergi çıkarıyordu. Bu da
6: 1975'te
7: yine zaferi asker ordu kazandığı için orduyu ve geçit törenini kapağına taşımış. Sözü de Mustafa Kemal'le başladık, Atatürk'le bitirelim.
6: Hocam çok teşekkür ederiz.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Gerçekten dolu dolu biz de hem o günlerin izini sürdük, hem gazeteler, dergiler nasıl manşetlerine taşımış sizden öğrenmiş olduk.
7: Var olun. Çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: Bir ekranın ardında üretilen içerik saniyeler içinde sınırları aşar. Bir paylaşım ve gerçeğin yerini alan bir yalan. Büyür, yayılır ve bir anda herkes onu konuşur. Ama her görülen doğru, her paylaşılan gerçek değildir. Unutma. Dezenformasyon en çok sen inanırsan güçlenir. Dur, düşün, sorgula. Kaynağını kontrol etmeden paylaşma. Çünkü gerçek etkileşimde değil, doğrulukta. Etkileşime değil, gerçeğe inan. Dezenformasyona dur de.

0: Yeniden merhaba. Saatlerimiz 6'ya gelirken haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan hareket eden bir yolcu gemisi su alarak alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebatı taşıyan gemideki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından gemi kaptanının da aralarında olduğu 8 kişi gözaltına alındı.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yola çıkan yolcu gemisi beraberindeki 267 kişiyle alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi vardı. Limandan ayrıldıktan sonra sol ön taraftan su almaya başladı. Kısa süre içinde de alabora oldu. Habertürk'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı kaza hakkında bilgi verdi.
2: 267 yolcudan 11 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydı. 5 tane Alman, 3 tane İran vatandaşı var. Geri kalan 240 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 11.50'de gemi yola çıktı. Tam 12.25'te gemiden sinyal kesildi. Türkiye'den teknik ekip ve uzmanlar istedik. Çünkü gemi tamamen battı. 514 metre derinliğe indi ve iniyor. Geminin batış sebebini Sevedere denilen geminin kara kutusunu bulduktan sonra öğrenebileceğiz.
3: Sen sürmüş insanlar hep üstünde.
4: Batıyoruz.
1: Limandan birkaç kilometre açıkta meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye'den de helikopterler ve sahil güvenlik ekipleri çalışmalara destek verdi. Çalışmalar için Türkiye'den 4 İHA, 2 uçak, 4 helikopter ve 4 sahil güvenlik botu gönderildiği belirtildi. Kurtarılan yolcular limandaki ilk müdahalenin ardından Girne'deki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kazanın ardından kriz masası kurulurken gemi kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan bazıları gözaltına alındı. Kazayı Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, "Büyük acımızla ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum." dedi. Üstel, geminin cumartesi günü planlanan yolculuğunun hava şartları dolayısıyla pazar günü yapıldığını da söyledi. ...2000 yılında inşa edilen gemi 40 metre boyunda ve 10 metre genişliğindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin 2 Haziran'da Türk Lloyd'undan kalite belgesi aldığını da söyledi.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Şimdiye kadar 249 kişiye ulaşıldığını açıklayan Erhürman, 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Kayıp 18 kişiyi arama çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade etti.
5: Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen imkan ve kabiliyetler kullanılarak çok yoğun bir arama kurtarma çalışması sürdürüldü şu ana kadar. Şu an itibariyle 249 insanımıza ulaşmış durumdayız. Biliyorsunuz ki bu 249'un içerisinde maalesef 8 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Onların tespit çalışmaları yapıldı. 4 kişi tespit edildi. 4 kişiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar ulaşamadığımız insanımız sayı olarak 18 insanımıza henüz ulaşabilmiş değiliz. Uçaklarla, İHA'larla, gece görüşlü helikopterlerle ve gemilerle arama kurtarma çalışmaları devam edecek. Sonuna kadar, Sayın Başbakan'la da aynı kanaatteyiz. Sonuna kadar, insanlarımızın tamamına ulaşana kadar da aralıksız bir biçimde arama kurtarma çalışmaları devam edecek.
0: Girne'den Taşucu Limanı'na gitmek için yola çıkıp alabora olan gemiyle aynı güzergahı izleyen bir başka gemi bir gün önce az daha benzer bir facia yaşayacaktı. O gemide bulunan müzisyen Helin Akkuş yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.
6: Geçirdiğim en kötü yolculuk notuyla paylaştı. Korku dolu anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Faciadan tam bir gün önce az daha aynı akıbeti paylaşacaklarını anlattı.
7: Bugün çok şiddetli bir fırtına vardı ve biz çok korku filmi yaşadık yani. Bizi ne yaşatmışlar yani. Bizi ölümü sürmüşler resmen.
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan müzisyen Helin Akkuş, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret için cumartesi öğle saatlerinde yola çıktı. Girne'den yola çıkan gemi, Alabora olan gemiyle aynı güzergahtaydı. Fırtına nedeniyle gemi sürekli sallanıyordu. Genç kadın yolda o korku dolu yolculuğu kayda aldı.
8: Şöyle bir yolculuk.
6: Hayatının en kötü yolculuğunu tamamladığında ise şoktaydı.
7: Evet.
6: Helin Akkuş ve beraberindeki yolcular ucuz kurtuldu. Bir günle kurtulmasının tarifi imkansız duygularını da aktardı.
7: Bugün Girne'de 4 mil açıkta insanlar kurtarmayı bekliyormuş. Ailemin sofrasında kahvaltı yapıyorum diye şükrediyorum ama az önce ciddi bir sinir boşalması yaşadım. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan canını kastetmektir yani bu.
6: Yaşadıkları için mürettebata tepkiliydi.
7: Bizim çıkmamıza izin verilmedi. Ve 40-45 dakika beklediler ve yola çıktık. 5 dakika sonra dalgalar o kadar kötüydü ki sağlı sollu böyle denize sıfırlanıyordu camlarımız ve dönmek istedik. Bizi oyaladılar, devam ettiler. Kendi gözlerinde bile korku vardı bu arada. Yani ikinci kaptan aşağı indi bizi sakinleştirmek için. Onda bile korku vardı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Gündeminde Girne'deki gemi faciası vardı. Kazanın sorumlularından hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız dedi.
9: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
0: Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin Ankara'dan ard arda açıklamalar geldi. Paylaşımlarda kurtarma çalışmalarına verilen destek vurgulandı.
10: Girne açıklarında alabora olan gemi ve verilen desteğe ilişkin Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bakanlığımıza bağlı sahil güvenlik komutanlığı ekiplerimiz tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal etmiş olup kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yayınladığı mesajda kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadelerine yer verdi.
4: Batıyoruz.
10: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa bölgede arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de gemi kazası ile ilgili 7 kişilik heyet görevlendirildiğini açıkladı. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz ifadelerini kullandı.
11: Abi
10: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üsteli aradığını açıkladı. Özdemir, Genel Başkanımız devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir bilgisini paylaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da yaşanan bu faciada gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi yer aldı.
0: Sekiz kişinin hayatını kaybettiği gemi faciasında 18 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Peki gemi neden alabora oldu? Faciaya yol açan ihmaller nelerdi? Uzak Yol gemi kaptanı Emrah Çavuşoğlu kazayı ve olası nedenlerini Habertürk özel yayınında değerlendirdi.
8: Bu teknemiz 2000 yılında Fransa'da inşa edilmiş bir tekneydi. Yaklaşık 26 yaşında olan bir tekneden bahsediyoruz ve büyük bir ihtimalle alüminyum gövdeli bu tekne. Alüminyum gövdeli olmasının sebepleri ve tabii ki de katamaran olmasının en büyük sebebi yalpa ya düşmemesi ve ayrıca da denge faktörü ve süratli ilerlemesiyle alakalı bu durum. Şimdi bu gemimiz biliyorsunuz ki bir gün öncesinde Kıbrıs'ta çok büyük bir fırtına vardı, hava fırtınası vardı ve büyük rüzgarlar gördük açıkçası. Bu dönemde deniz bu konuda biraz kabarmış oldu ve kabardıktan sonra dalga tepeleri oluştu. Ve deniz üzerinde çukurlar meydana geldi ve ölü denizler kaldı. Bu ölü denizlerden dolayı da şu an ne kadar rüzgar esmiş olmasa da bir gün sonra da dev dalga çukurları olduğunu görmekteyiz. Şimdi bu gemimizde 22-23 knot hızla seyretmekteydi. Ve bu seyir sırasında tabii ki de baş ve kıçtan vurarak ilerledi. Benim görüşümce özellikle bu ilerleme sırasında dalga çukuruna düşmüş olması ve bu şekilde şiddetli bir şekilde geminin kafasını özellikle dalgaları çarptı. Tabii ki burada liman başkanlığı çıkış verirken en büyük sorunu gemi kaptanına ait. Gemi kaptanı bu geminin bu havada gidebileceğini düşündüğü için çıkmıştır. Yoksa kendisi de kesinlikle böyle bir riski almak istemezdi, meslektaşım olarak söylüyorum bunu. Yalnız tabii ki ilerlerken bu dalga çukurlarına düştüğü için ve yüksek süratte olduğu için ve narin bir bedene sahip olduğu için katamaran gemisi büyük bir ihtimal darbe alıp bir açıklık meydana geldiğini, buradaki alüminyum sacın birleşim yerlerinden atmış olabileceğini, buradan dolan suyun geminin ve teknenin daha doğrusu stabilitesini, dengesini düşürdüğünü düşünüyorum. Çünkü şöyle bir şey var, bu katamaran gemileri özellikle ağırlık merkezleri genelde geminin alt kısmındadır. Su üst kısma girdiği için bu sefer ağırlık merkezi yukarı doğru çıkacak ve geminin bunu düzeltmek için herhangi bir fiziki bir ateleti veya momenti olmayacak. Tabii böyle bir suya girince de insanlar böyle bir eğitim almadıkları için, denizi canlı kalabilme eğitimi almadıkları için tabii ki bir panik oldu ve insanlar bir yerlerde toplandı, birbirlerinin üzerlerine yığıldılar. Çocuklar var, yaşlı insanlar var. Açıkçası buna karşı korku anı var, tabii ki panik var bunun içerisinde. Adrenalin yükseldi, ne yapacağını bilmiyor insanlar. Yani bunlar çok önemli. O dönemde çıkabilen açıkçası çıktı. Ama tabii o suyun şiddetle gelmesiyle, ikinci dönüşten sonra şiddetle gelmesiyle birlikte açıkçası orada kalan vatandaşlar olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de can yelekleri koltuklarının altında olduğu,

0: Bu zaten belirtilmiştir. Çeşitli yerlerde geminin posterler vardır. Bu can yeleklerinin yeri konusunda. Ve şundan emin olun, zaten buradaki toplam kişi sayısı 267 ise onun 150'si kadar fazlası can yeleği zaten gemide mevcuttur. Gemideki liferaft yani can salı da %50 şekilde fazlasıyla donatılmıştır. Şimdi şöyle bir şey var. Ben teknenin üzerinde yolcuları gördüm orada beklerken. Yanlarında aslında mantar şeklinde beyaz olan bir life raft vardı, can salı vardı. Tabii yolcular bu prosedürleri okumadıkları için kesinlikle bilgi sahibi değiller ve yanlarında olan can salını görüp denize atamıyorlar. Yani denize atabilirlerdi onu. Çünkü o bir ipi çektiğiniz zaman patlayan, içerisinde telsizinden tutup bütün yemek, su ihtiyaçlarını karşılayabilen bir çadır, bir yüzer sistem mevcut. Ki zaten görüntülerde de göreceksiniz, iki tanesi otomatik olarak patlamış. Yani gemi iskele veya sancağa yattığı zaman suyun içinde kalan kısımda o otomatik olarak patlamış ve onlar deniz üstünde yüzüyorlardı. İki tanesini ben gördüm, yani yayınlarda gördüm. Ancak diğerleri batmayan kısımdakiler tabii ki patlamadı. Ama yanlarında oturuyorlar ve tabii ki yardım bekliyorlar. Tabii ki anlıyorum o panik anını onların. Ama eğer gerekli eğitim almış olsalardı, gerekli bilgiye sahip olmuş olsalardı, o can salını iki kişi atardı ve içerisine yani en az 50-60 kişi rahatlıkla binip kurtulabilirdi de. Eğer ki bu kaza kışın olmuş olsaydı çok daha büyük vahim tablolarla karşı karşıya kalacaktık. Ve birçok insan artık geminin teknenin batmasından değil hipotermiden dolayı öleceklerdi. Ama bugün öyle bir şansımız vardı ve hava çok güzeldi. Ve o yüzden denize atlayan vatandaşlarımıza hipotermi olmadı. Genelde çünkü ölümler daha önceki Titanic faciasından veya Costa Concordia faciasında birçok insanlar açıkçası hipotermiden dolayı vefat ettiler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği konuşmasında altın bir fırsat yakaladık, ihtiyacımız Büyük Türkiye Mutabakatı'dır dedi.
2: Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir.
3: Birlik mesajı verdi, Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı.
2: Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı'dır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Zafer Bayramı programına katıldı. 2 yıl önce yaptığı iç cephe çıkışını hatırlatan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin altını çizdi.
2: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.
3: Programda Türkiye ve farklı ülkelerde görev yapan askerler de video mesajla bayram tebriklerini iletti.
4: Akdeniz'in öte yakasında milletimizin hak ve hukukunu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
3: Program kapsamında planlanan müzik dinletisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazası nedeniyle yapılmadı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gidecek. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'un davetine icabetle 31 Ağustos 1 Eylül'de Bişkek'i ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret kapsamında 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşmeler yapacak. ...30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. 30 Ağustos tarihi bir dönüm noktasıdır dedi.
5: 30 Ağustos 1922 asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taşlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır.
6: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde mesajını Devlet Mezarlığı ziyaretinde paylaştı. Bağımsızlık vurgusu yaptı.
5: Her birimize düşen görev uğruna mücadele ettiğimiz vatanı ve bağımsızlığı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmek, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini her şart altında en güçlü şekilde korumaktır.
6: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Açıklama yapan Güler, Türkiye vizyonuna atıfta bulundu.
5: Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarihimizden aldığımız güç ve milli manevi değerlerimizden aldığımız ilham ve geleceğe dair vizyoner hedeflerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya, caydırıcılığımızı daha da artırmaya, bölgesinde istikrarın, küresel ölçekte sözü ve etkisi güçlü olan Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
6: Bakan Güler, milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu anıtsal duvara çelenk bıraktı.
1: ...30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi Vatan Caddesi oldu. İzmir'de ise bayram coşkusu Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.
7: Elimde bayrak, yüreğimde Atatürk. Çok duyguluyum.
8: Daha önce katılmış mıydın?
7: Tabii, imkanım dahilinde katılıyorum. Vatanım milletim bağımsız için yani büyük bir gün.
8: Nereden geldiniz efendim?
9: Biz Erzurumluyuz. Erzurum'dan geldim. Bugün de özellikle kızımı getirdim yanıma ki görsün. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onur duyuyorum.
6: Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde gurur vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında da büyük coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi bu yılda değişmeli. Vatan Caddesi resmi geçit törenine bir kez daha ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, gaziler ve çok sayıda İstanbullu törene katıldı.
8: Nereden geldiniz?
10: Aydın, oğlum için.
8: Oğlunuzla mı kork?
10: Evet, oğlumu izlemeye geldik. O da yürüyecek gururla. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum.
8: İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde büyük bir coşkuyla geçit törenini takip ediyor.
7: İnsan bir duygulanıyor yani. Göğsü kakabır yani bizim askerimiz, polisimiz.
9: Bu askerlerimizin sayesinde biz bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz.
6: İzmir'de ise 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı yer Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törenlere ilgi yoğundu. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya tüm yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı.
1: ...30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Yenikapı semalarında nefes kesen bir gösteriye imza attı. Gösteri pilotunun havadaki nefes kesen manevraları vatandaşlardan büyük alkış aldı.
11: Bir Neden çok süsler?
12: Çok mutluyuz.
11: Ne mutluyum? Bugünüme mutluyum.
12: Aslında ben Bursa'da yaşıyorum. İstanbul sırf Salaturk için buraya geldim bugün. Ben çoğu zamanları istiyordum bunu izlemek. İstanbul'da olduğunu görünce de hemen geldim buraya. Salaturk Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Yenikapı Meydanı üzerinde uçtu. Saatler öncesinden gösteri alanını dolduranlar gözlerini gökyüzüne çevirdi. Salaturk İstanbul semalarında adeta bir görsel şölene imza attı. Keskin dönüşler, yüksek hızlı geçişler ve akrobasi hareketleri sırasında heyecanla doğruğa çıktı.
13: Beklenen an geldi. Takip ediyoruz.
11: Gözlerimiz hızlı bayrağımızla birlikte gökyüzünde olacak. Göklerimiz...
14: Salaturk çok seviyorum. İnşallah büyüyünce de Salaturk ben olmak istiyorum.
15: Karşınızda Salaturk olsun.
12: Yüzlerce kişinin gözü gökyüzünde Salaturk istiyor.
16: Çok güzeldi, çok heyecanlıydık, bayıldık.
17: Hani babam bir yaşımdan beri aslında pilot olmamı istiyor. O yüzden kask olsun, tulum olsun her zaman bana yardım etti hayallerimde.
18: 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Çok mutlu oluyorum böyle günlerde. Çünkü çok güzel etkinlikler oluyor. Salaturk de bunların bir numarası.
19: Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla gökyüzündeki Salaturk'e eşlik etti.
20: Çok mutlu uygulan. Ya çok güzeldi. Çok böyle birden gelince insan daha farklı hissediyor o yüzden. Çok güzeldi. Hepsi benim için çok kıymetli. Çok mutluyum.
21: Bu hissiyat apayrı bir şey. Ya anlatılmaz. Yaşanması gerekiyor.
22: Pilotlarımızla çok gurur duyduk. Askerlerimizle sabah Vatan Caddesi'ndeydik. Şimdi de Salaturk'e geldik. Mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
23: Yani inşallah zaferimiz, milletimiz böyle devam eder. Yani Türk hürdür.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası oluşturulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı temsil edecek.
6: İslam devleri bir araya geldi. Bölgenin geleceğini değiştirecek imzaları Mekke'de attı. Anlaşma sonrası ilk toplantının adresi ise Türkiye oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Muhammed Asif ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Münir yer alacak. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz El Suud ve Genelkurmay Başkanı El Ruvaidi bulunacak. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ve savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi de gündemde olacak. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Tesis edilen mekanizmanın sekreteryasının çalışma prensipleri de ortaya konacak. Üç ülke arasında anlaşma liderler tarafından 7 Ağustos'ta imzalanmış, bölgesel gelişmeler karşısında ortak caydırıcılığın hedeflenmesi amaçlanmıştı.
1: ABD ordusu İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran ise Ürdün'deki ABD üslerini balistik füzelerle vurarak karşılık verdi. ABD ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Lark Adası'ndaki füze rampalarına saldırdı. İran basını saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Lark Adası'na saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği bildirildi. Ordu saldırılara misilleme olarak bölgedeki ABD üslerini hedef aldı. Ürdün'deki iki ABD hava üssünün balistik füzelerle vurulduğu aktarıldı. Ürdün ordusundan yapılan açıklamadaysa 8 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiğini belirtti. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına Ankara'dan tepki yağdı. Dışişleri Bakanlığı açıklamaları çürümüş zihniyetin yansıması olarak niteledi. Türkiye'nin

0: ve Cumhurbaşkanı'nın mazlumların sesi olmaya devam edeceğinin altı çizildi.
1: İsrail bir kez daha açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Ankara'dan tepki mesajları ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iftiralar Netanyahu'nun çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi.
2: İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in açıklamasını suçluluk duygusunun dışa vurumu olarak niteledi.
3: Açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur. Tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye çalışan bu histerik söylem uluslararası kamuoyu nezdinde hiçbir karşılığa sahip değildir. Bu açıklamalar hem siyasi hem de psikiyatrik açıdan tam bir çöküşün belgesidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda İsrail hükümetini Netanyahu soykırım örgütü olarak tanımladı.
4: Soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımıza hedef alıyor. Netanyahu ve soykırım şebekesinin söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir.
1: İsrail'e bir tepki de İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında İsrail'in antisemitizm kavramı arkasına saklanarak suç işlediğine işaret etti.
5: Açıklamalar, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Cumhurbaşkanımız Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez dedi.
6: Eli kanlı yönetimin Dışişleri Bakanlığı yalan ve iftira siyasetine bir yenisini eklemiştir. Soykırımcıların el birliğiyle içine düştüğü bu hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, insanlık davasındaki dik duruşuyla vicdanların yegane sesidir.
0: İsrail işgalciler işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Kusra beldesindeki saldırılarını sürdürüyor. Son saldırıda Filistinlilerin evlerine taş atıldı. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz attı, Filistinlileri alıkoydu.
1: İsrail işgalciler bir kez daha işgal altındaki Kusra beldesine saldırı düzenledi. Yüzleri maskeli şekilde bölgeye gelen işgalciler Filistinlilerin evlerine taş attı. İsrail işgalcilerin Kusra beldesinde Filistinlilere yaptığı saldırılar sürüyor. İşgalciler bu kez Filistinlilerin evlerine taş atarak saldırdı. Birkaç işgalcinin başlattığı saldırıya daha sonra kamyonetlerle bölgeye gelenler de katıldı. Yüzleri maskeli işgalcilerin ellerinde sopalar da taşıdıkları görüldü. Filistinlilerin yardım çağrısı üzerine İsrail askerleri bölgeye geldi. Ancak askerler yine işgalcileri gözaltına almadı. Ayrıca askerler Filistinlilerin evine göz yaşartıcı gaz attı. Saldırıya uğrayan Filistinlileri alıkoydu.
4: Ordu bize göz yaşartıcı gaz attı, biz de evin çatısına çıktık. Yerleşimciler tepeden bize taş atıyorlardı. Orduya yerleşimcilerin bize taş attığını söylüyorduk ama hiçbir şey yapmadılar. Yerleşimciler ve ordu tarafından kuşatılmıştık. Ordu geldiğinde bizi gözaltına aldılar, kelepçelediler ve gözlerimizi bağladılar. Sanki terörist suçlularmışız gibi. Biz hiçbir şey yapmadık. Ben evimdeydim.
1: İsrail ordusundan yapılan açıklamada Filistin topraklarını gasp eden İsraililerden İsrailli isyancılar olarak bahsedildi. Askerlerin bölgeye ulaştığında Filistin topraklarını gasp eden İsrail işgalcilerin bir evi kuşattığının görüldüğü, Filistinlilerin evine giren işgalcilerin çıkarıldığı ve grupların birbirinden ayrıldığı ileri sürüldü. Açıklamada kamyonetlere ve diğer araçlara el konulduğu ve araçların soruşturma için İsrail polisine teslim edildiği iddia edildi. Öte yandan İsrailli işgalciler Batı Şeria'daki Ummel Hayr köyünde bir İngiliz aktivisti alıkoydu. Aktivist Finn Jogi'nin işgalciler tarafından zorla götürüldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. İsrail işgalcilerin alıkoyduğu jogginden uzun süre haber alınamadı. İsrail basını polisin jogginin kendilerine teslim edildiğini ve

0: cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı.
1: Suriye'nin Libya'daki büyükelçiliği 14 yıl sonra yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani açılış dolayısıyla Trablus'a resmi ziyarette bulundu. Şeybani Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur'la bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, Aralık 2024

0: Devrilmesinin ardından Trablus'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtti. Libya ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırmasını umduğunu ifade eden Şeybani, deniz ve hava ulaşım hatlarının yeniden etkinleştirilmesiyle ilişkilerin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir üst komisyon kurulması konusunda mutabık kaldıklarını belirtti. Suriye'ye dönelim şimdi. 14 yıllık iç savaştan sonra ülkelerine dönen Suriyeliler Türkiye'yi unutmadı. Kendi ülkelerinde Türkçe konuşuyor, Türkiye'yi özlüyorlar. Hatta yeni açtıkları dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar. Habertürk ekibinden Alihan Tok ve Ahmet Ulu da Halep'te Türkiye'den dönen işletmecilerle konuştu.
1: Çıktık Türkiye'ye, sığındık. Allah'a da onlardan bin kere razı olsun.
2: Savaş için çıktım. Savaş bitti. Onun için tekrar Suriye'ye geldim. Çalışıyorum. Allah şükür, elhamdülillah.
3: Bombalardan kaçan Suriyelilerin sığınağıydı Türkiye. Savaş bitince ülkelerine geri dönmeye başladılar. Ama Türkiye'yi hiç unutmadılar.
1: Oranın ekmeğini yedik, suyunu içtik. Tabii ki de bunun da hatırı var bizde.
3: Yıllarca süren savaşta Suriye'nin ekonomisi %85 küçülmüştü. Geri dönen Suriyeliler şimdi o ekonomiyi tekrar canlandırmak istiyor.
4: 2-3 ay oldu biz dönene kadar. Mesleğimizi açtık, başladık Allah'a şükür.
3: Türkiye'de çalışıp birikim yapanlar Suriye'de dükkan açmaya başladı. O dükkanları hemen tanımak mümkün.
5: Hemen arkamızda tarihi Halep Kalesi, Suriye'nin önemli sembollerinden bir tanesi. Kalenin çevresinde şöyle çarşıya çıktığınızda gözünüze Türkçe tabelalar çarpıyor. Mesela bakın, bir hediyelikçi adı İstanbul. Hemen karşı tarafta da Bursa Kafe var. Uzun yıllar Türkiye'de kalıp ülkesine dönen Suriyeliler dükkanlarına Türkçe isimler veriyorlar.
1: Bursa'yı buraya taşıdık. İsmini verdik. Oradaki havaları içeride yapmaya çalıştık. 2014'te Türkiye'ye çıkmıştık. 12 senemiz orada kaldık. Geçen sene buraya döndük. Ve buraya döndüğümüzde orayı pek özledik. Oranın havasını buralarda görmedik. İstedik ki yanımızda Bursa'da bulunsun.
2: Türkiye'de oturduğum Türklere çok teşekkür ederiz. Ben İstanbul açtım, baktım en büyük şehir İstanbul.
3: Kendi yurtlarına dönseler de Türkiye'de yaşadıkları günleri özlemeye, açılan kucak için minnet duymaya devam ediyorlar.
4: Hatay ismi çünkü o orada bir 10 sene, 15 sene kaldı. Artık oranın meslek sahibi oldu. Özlemez olur mu? 15 seneden oradayım. Yani küçükten beri orada yani yaşadım. Orada büyüdüm. Yani ikinci memleketim diyebilirim yani.
1: Burada olabildiği kadar Türkler de gelir. Onlarla görüşürüz. Türkçemizi de unutmayız. Daha önce de olduğu gibi şimdiye kadar kardeşiz.
0: Karadeniz'de drone saldırısına uğrayan Hong Kong bayraklı tanker Samsun'da karaya oturdu. Golden Sabling isimli tanker Sinop limanına yaklaşık 90 mil uzaklıkta seyir halindeyken drone saldırısına uğradı. Hasar alan tankerin mürettebatı Rusya açıklarında tahliye edildikten sonra gemi başı boş kaldı. Karadeniz'deki olumsuz hava koşullarından etkilenen tanker sürüklenmeye başladı. Tanker Samsun'un Alaçam ilçesinde sahile çok yakın bir noktada karaya oturdu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri geldi. Tanker inceleme sonrası bulunduğu yerden çekilecek. Nepal'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 794'e, Çin'de ise 16'ya yükseldi. Haber alınamayan 3000'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölgeye uluslararası yardımlar ulaşırken Çin, felaketin küresel ısınma nedeniyle yaşandığını düşünüyor.
6: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran selin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zorlu hava koşulları nedeniyle operasyonlar birkaç kez durmak zorunda kaldı. Çin basını felaketin nasıl yaşandığına dair bir animasyon yayınladı. Uluslararası Kızıl Haç, felaketten yaklaşık 90 bin kişinin etkilendiğini tahmin ediyor. Nepal'de yetkililer, Otekoshi nehrindeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller olabileceği uyarısında bulundu. Afet bölgelerinde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi. Nepal ordusu da felaketten etkilenenleri güvenli bölgelere tahliye ediyor. Bölgeye dünya genelinden yardımlar ulaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü yardım malzemelerinin yanında uzman ekipler gönderdi.
7: Bütün köy sular altında kalmış gibi.

0: görünüyor. Birçok aile sulara kapılmış. Sağlık tesisleri de yıkılmış ve insanlar acil yardıma muhtaç durumda.
1: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Nepal'e 10 bin haneye acil gıda yardımının dahil olduğu toplam 3,6 milyon dolarlık insani yardımı sağlayacağını duyurdu. Çin felaketin nasıl yaşandığına dair bir animasyon yayınladı. Buna göre 5140 metre yükseklikten kopan buzul parçası oldukça hızlı bir şekilde nehre karıştı. Saniyede 50 metre hıza ulaşarak birkaç dakika içinde Tibet ile Nepal arasındaki sınırı geçişine ulaştı. Çin, küresel ısınmanın felaketin baş aktörü olduğunu düşünüyor.
2: Geçtiğimiz hafta Marmara Denizi'nde adalar yakınlarında 185 deprem meydana gelmişti. Sarsıntılar endişeye neden olmuştu. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi bu depremleri inceledi. Bakın ne sonuç çıktı.
3: Adaların sayı ve 99 depremindeki yüzey kırığını görüyoruz burada.
1: Adalar çevresindeki korkutan depremleri incelediler. Depremlerin hangi fay üzerinde olduğunu belirlediler.
4: Aslında depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan adalar fayı üzerinde gerçekleşmemiş.
1: 18-20 Ağustos tarihleri arasında Marmara Denizi'nde 185 deprem meydana geldi. En küçüğü 1.4, en büyüğü 3.2 olan depremler endişelendirdi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bu depremleri inceledi.
4: Bizim kilitli fay sınıfında değerlendirilen adalar fayının kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz.
5: Risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde. Ancak mutlaka mercek altına alınıp bir titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim.
1: Peki bu depremler büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
4: Bu depremler oldu diye ardından büyük bir deprem olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Bu dediğim gibi Marmara bölgesinde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın bir tanesi sadece bu.
2: Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de etkili olan sağanak nedeniyle Koşon Deresi gün içerisinde ikinci kez taştı. Taşkında bazı araçlar zarar gördü, yol ulaşıma kapandı.
1: Sağanak etkisini artırdı. Dereden taşan su çevreye zarar verdi. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde şiddetli yağış sonucu Koşon Deresi taştı. Taşkının ardından devlet su işleri ekipleri harekete geçti. Bölgede temizlik ve menfez açma çalışması yapıldı. Gün içinde yağış yeniden şiddetini artırdı. Koşon Deresi'nin debisi yeniden kısa sürede yükseldi. Taşkın nedeniyle bölgede hasar oluştu. Bazı araçlar zarar gördü. Uzungöl'e ulaşan bölgede yol kapandı. Turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlarla bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
2: Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın tedavisi sürüyor. Doktorları anjiyo yapılan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Cem Yılmaz da sosyal medyadan açıklama yaptı.
6: Yanında mesela Joker oynuyor. Onun yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
1: Evinde rahatsızlandı. Göğsündeki ağrı şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
7: Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde.
1: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı.
8: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık.
1: Bilinci açık olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları sabah yeni bir açıklama yaptı.
9: Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz.
1: Cem Yılmaz hastane odasından hem bir fotoğraf paylaştı hem de son durumuyla ilgili

0: bir mesaj. Ünlü komedyen mesajında göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söyledi. Hastanede yapılan müdahale için teşekkür etti.
1: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Cuma günü meydana gelen kazada İETT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybedip bahçe duvarına çarpmıştı. Batman'da bir evin avlusundaki çöp konteynerinde kadın cesedi bulundu. Bir süre sonra polise gidip teslim olan oğlu annesini öldürdüğünü itiraf etti.
0: Annesini öldürdü. Cesedini bahçedeki çöp konteynerine attı. Polise gidip suçunu itiraf etti. 55 yaşındaki Seved Cihangir Batman'da yaşıyordu. Saat 16 sıralarında polisi arayan kocası eşinin cansız bedenini avludaki çöp konteynerinde bulduğunu söyledi. İhbar üzerine polis harekete geçti. Öldürüldüğü belirlenen Seved Cihangir'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Aynı dakikalarda 30 yaşındaki oğlu emniyet müdürlüğüne gidip annesini öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan H.C.'nin psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: İngiltere'nin kırmızı bültenle aradığı uyuşturucu taciri Beyoğlu'nda yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyeti ve İstanbul Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanlığı'nın koordinesince yürütüldü. Uyuşturucu madde ticareti suçundan İngiltere makamlarınca kırmızı bültenle aranan zanlının Türkiye'de olduğu ihbarıyla harekete geçildi. 39 yaşındaki şüpheli Cuma günü Beyoğlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İngiltere'ye gönderilmek üzere il göç idaresine teslim edildi. Adana'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Ambulans şoförü araçtan inip özel halk otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar kameraya bakın nasıl yansıdı.
0: Yol verme tartışması kavgayla son buldu. Ambulans şoförü özel halk otobüsü şoförüne böyle saldırdı. Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Berke Özde bir ambulans şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
2: Gördün mü yani, sinyalim mi yani, ben ne bileyim.
3: Ambulans şoförü sol şeritten hızlı bir şekilde gelip sağ sinyal yakıp önüme kırmaya çalıştı. Haliyle trafik esnasında ben yol veremedim arkadaşa. Yanıma yanaşıp ondan sonra neden yol vermiyorsun, ben sinyal vermişim, bana yol vermelisin diyor. Sinyali verdiğin zaman yol hakkı senin olmuyor.
0: Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans şoförü aracından inip hakaret ettiği öne sürülen Berke Öz'e saldırdı. Otobüsteki yolcular kavgayı ayırdı.
3: Çakarları açık değildi. Sadece sağ sinyal yaktı, direkt önüme geldi.
0: Adana İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan kavgayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Her sene dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Bursa karası inciri bu kez üreticinin elinde kaldı. Alıcı bulamayınca çiftçi incirleri toplamaktan vazgeçti.
4: Dallar doldu, üretici bahçeleri umutla girdi. Ancak iş satışa geldiğinde üretici hüsrana uğradı.
5: Satamıyoruz hani, ürettiğimiz malı satamıyoruz. Şu anda şu mal 40 liraya satamıyoruz ya.
6: Şu anda bu iş piyasaya gidiyor, 40 liradan gidiyor. İhracat 50 liraya gidiyordu, alan yok. O da durdu zaten.
4: Bursa'nın coğrafi işaretli Bursa karası yani siyah incir bu sezon üreticisini güldürmedi. Yıllardır ihracatın gözdesi olan incir elde kaldı.
7: Bursa'nın tescilli ürünü aynı zamanda bir ihracat şampiyonu siyah incir. Ama ne yazık ki zor günler yaşıyor çünkü üretici incire alıcı bulamıyor.
8: Şu anda ben bunları artık ağaçta kalmasın diye kaldırdık. Buradaki top mal var. Ama şu an alıcı bekliyoruz yani.
7: Bazı üreticiler riski göze alıp ürünlerini toplasa da bazı üretici ise bahçeye bile uğramıyor. Çünkü ürünler bozulup dökülmeye başlıyor.

0: başladı bile.
1: Üretici 20 liraya şu inciri burada biz 20 liraya satamıyoruz. Tüketici de pazarda 150 liraya alıp yiyemiyor. Bunun aradaki makas kim yiyor? Bu makas nereye gidiyor?
2: Üretici bir an önce destek bekliyor.
3: İhracat alımı yok şu anda. Firmalar kapalı. Biz artık bilmiyorum ne yapacağız yani. Nasıl bir çözüm bulacaklarsa bize bir çözüm bulsunlar. Ben de aynı
4: İzlanda'da halk tarihi referandum için sandığa gitti. Hükümetin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yeniden başlatma teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İzlanda Başbakanı kendi hükümeti döneminde bu konunun bir daha gündeme alınmayacağını söyledi.
5: İzlanda'da yapılan referandumda sandıktan hayır oyu çıktı. Seçmenler hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatma teklifini reddetti. İzlanda'da hükümetin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yeniden başlatma yönündeki teklifi referandum oylamasında reddedildi. Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenden sayılan ilk oylara göre halkın %52,5'u müzakerelere karşı oy kullandı. Evet oyları %47,5 seviyesinde kaldı. Kırsal ve kıyı bölgelerde hayır oyları belirgin farklı öne geçerken kalan oyların sonucu değiştirmesinin teknik olarak imkansız olduğu belirtildi. İzlanda Başbakanı Frosta Dottir sonuçların toplumu bölmemesini temenni ettiğini söyledi. Kendi hükümeti döneminde Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin bir daha kesinlikle gündeme alınmayacağını belirtti. Müzakerelerin başlamasını destekleyenler Avrupa Birliği'nin yüksek faiz oranlarını hafifletebileceğini, Ukrayna Savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle değişen jeopolitik ortamda ülkeye güvenlik sağlayacağını savunuyordu. Buna karşılık üyeliğe karşı çıkan cephe, katılımın ülkenin egemenliğini ve hayati önemdeki balıkçılık sahalarını tehdit edeceğini öne sürüyordu. İzlanda 2008 küresel ekonomik krizinin ardından ilk kez 2009 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunmuş, ancak 2013 yılında göreve gelen Avrupa şüphesi taşıyan hükümet süreci askıya almıştı.
4: Güney Afrika'da rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki uçak 55 bin kişilik stadyumun çatısına teğet geçerek izleyicilere panik dolu anlar yaşattı. Güvenlik kurallarının hiçe sayıldığı gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatıldı.
5: Gösteri uçuşu yapan yolcu uçakları çatıya sıfır geçti. Stadyumda facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki stadyumdan. Rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki yolcu uçağı 55 bin kişilik stadyumun çatısına fazlasıyla yaklaşarak izleyicilere panik yaşattı. Stadyum üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren uçaklar çatıya teğet geçti. Görüntülerde özellikle öndeki uçağın kuyruk kısmının çatıya neredeyse değecek kadar alçalması ve fırlatılan havai fişeklerin uçağın irtifasını aşması izleyicilerde faciaya ramak kaldığı izlenimi yarattı. Uçuş takip verilerine göre uçaklar stadyumun çatısına 15 metre mesafeye kadar yaklaştı. Görüntüler sonrası uçuş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığı gerekçesiyle gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatıldı. Güney Afrika spor tarihinde alçak uçuş gösterileri köklü bir gelenek olarak biliniyor.
4: Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk Hürjet, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Uçuşa dair görüntüleri Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün paylaştı.
5: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde gök vatanla buluştu. Nefes kesen o anlar 86 milyonla paylaşıldı. Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı Hürjet'in Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk uçağı ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İlk Hürjet'in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi. Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı ve ilk prototipin de eşlik ettiği uçuşa Hürjet 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün sosyal medya hesabından o görüntüleri paylaştı.
0: İstiklalimizi zafere taşıyan irade bugün milli havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek. Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum.
5: Hürjet programı 25 Nisan 2023'te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik bir eşiği geride bırakmıştı. Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında Hürjet, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı.
4: A milli erkek basketbol takımı Dünya Kupası elemelerinde bugün İzlanda ile karşı karşıya gelecek. 7'de 7 ile yoluna devam eden milli takım bu maçı kazanırsa çok büyük ölçüde Dünya Kupası biletini de cebine koyacak. Detaylara bakacağız. Detayların ardından haber bültenini de noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Murat Güloğlu sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
6: Adem Bona perdeye geldi. Malakai Flynn yine boş kaldı. Yine isabet.
7: A milli erkek basketbol takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki 2. maçında İzlanda'ya konuk olacak. İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak. Ay Yıldız'da ekip 2. tur ilk maçında ağırladığı Litvanya'yı 94-66 mağlup ederek elemelerde 7'de 7 yaptı. Sırbistan'a deplasmanda 102-73 yenilen İzlanda ise 4. mağlubiyetini yaşadı. Takımların galibiyet ve mağlubiyet sayılarını taşıdığı 2. turda Türkiye grupta zirvede yer alıyor. İzlanda ise averajla 5. basamakta bulunuyor. Elemelerde gruplarını ilk 3'te tamamlayacak ekipler Dünya Kupası bileti alacak. Millilerin Litvanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Ercan Osmani aday kadrodan çıkarıldı.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

0: binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardan. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için İş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım.

0: Efendim Habertürk'tesiniz, hoş geldiniz. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Gün başlıyordasınız. 31 Ağustos Pazartesi sabahındayız. Yeni bir gün, yepyeni bir hafta. Bendeniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına günaydın diyoruz ve gözümüz hemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çeviriyoruz. Girne'deki feribot faciasına dair son detayları, yeni bilgi ve görüntülerle Habertürk muhabiri Emine Derya bize aktaracak. Evet Emine Derya, Girne'desin. Girne açıklarında dünkü faciayı anlatacaksın. Neler yaşandı gece boyu ve gün nasıl aydınlanıyor orada? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, Girne belki de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük deniz felaketlerinden, kazalarından bir tanesini yaşadı. Şimdi dün uzun bir gece geçirdik. Neden böyle söylüyorum? Çünkü akşam saatlerinde bölgeye ulaştıktan sonra hem olayın meydana geldiği noktada kurulan kriz masasını takip ettik. Zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Başbakanı, çeşitli bakanlar o noktada açıklama yaptı. Kimi zamanda hastaneleri dolaştık Ahmet Korkmaz'la birlikte. Hastanelerde de umutlu bir bekleyiş vardı. Detayları aktaracağım ama şimdi bölgedeki son durumu ekranlarınıza getirmek istiyoruz. Ben hemen kadrajdan çekileyim. Burası Girne sahil. Şimdi Ahmet Korkmaz hemen sahilin ucunda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ait olan bayrağı ekranlarınıza getiriyor. Dün meydana gelen o acı olay nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan edilmesine Bakanlar Kurulu karar verdi. 31 Ağustos tarihine kadar, düzeltiyorum affedersiniz, 2 Eylül tarihine kadar ülkede milli yas ilan edilecek. Şimdi son rakamlara da bir bakalım. Dün Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı akşam saatlerinde. Biz de canlı olarak Habertürk ekranlarından paylaşmıştık ve sorularımızı da doğrudan yöneltme fırsatı bulduk aslında. Şunu sorduk bakana, son rakamlar nedir diye. Şimdi 8 can kaybı var dedi, 18 kişi kayıp, 241 kişinin de kurtarıldığını söyledi. Sevindirici haber şu, bakana gece çalışmalar devam edecek mi diye sorduğumuzda evet yanıtını aldık. 13 gemi ve 2 helikopterle çalışmalar devam etti ki şimdi Ahmet Korkmaz hala aslında bölgede çalışmaya devam eden arama tarama ve daha sonrasında tabii ki kurtarma çalışmalarına devam edecek olan o gemileri ekranlarınıza getiriyor. Bir de rica edeceğim, şimdi dünden beri Murat Güloğlu, çeşitli ihtimaller var. Bu gemi neden battı? Neden böyle bir kaza meydana geldi? Aynı soruyu Cumhurbaşkanı'na yönelttim. Açıkçası cevap vermedi kesin olarak. Çünkü ihtimaller üzerine konuşmak istemiyorum. Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra biz resmi bir açıklama yapacağız bu konuda dedi. Ama şimdi vatandaşlarla konuştuğumuzda, işte görgü tanıkları, Girnelilerle konuştuğumuzda söylenen bazı şeyler var. Örneğin dün yola çıkan geminin aslında dünden bir önceki gün yola çıkması bekleniyor. Ancak hava şartları nedeniyle, olumsuz hava şartları nedeniyle gemi seferini düne erteliyor. 30 Ağustos tarihini erteliyor. Ancak ne yazık ki o da acı bir sonla bitiyor. Şimdi şöyle yapalım mı? Bir denizin yüzeyini de genel gösterelim istiyorum. Çünkü aslında düne kıyasla bugün o dalgalar ve bölgedeki rüzgar etkisini azaltmış durumda. Ama tabii ki Kıbrıslılar eminim bu durumu bizden çok daha iyi bilecektir, bölgedeki denizin nasıl olduğunu. Bugün en azından düne kıyasla biraz daha etkisini azaltsa da bugün de dalgalı bir denize uyandık. Şimdi dün görgü tanıklarıyla konuştuk. O sırada gemide olanlarla konuştuk. Açıkçası Abdullah Demir isimli örneğin bir genç bir beyefendi vardı. Gemiden kendisi kurtulmuş ancak iki arkadaşından haber yok. Kendisiyle bu sabah saatlerinde de yine iletişime geçtik. Onların umutlu bekleyişi sürüyor. Bir yandan hastanelerde umutlu bir bekleyiş var. İşte dün Girne'nin çeşitli devlet hastanelerini gezdik. Hastanelerde de Murat Güloğlu şöyle bir bekleyiş var. İnsanlar geliyor, işte mesela kriz masasında kimileri bekliyor. Hani oradan Cumhurbaşkanı, Başbakanı bırakan ya da yetkili herhangi bir isim her an bir açıklama yapabilir diye bir grup insan orada bekliyor. Bir grup insan da kayıp olan, yakınları kaybolan insanlar acaba hastanelerde mi, hani kurtarıldı, hastaneye getirildi, bizim mi haberimiz yok diye hastaneleri dolaşıyorlar. Dün yine Habertürk canlı yayınında bir babayı konuk almıştık. 20 yaşında Özgür isimli oğlu. Üzülerek söylüyorum, yani hiç kolay değil, o gemi kazasında kayboluyor. Şimdi baba şöyle söyledi, yani en az her hastaneyi iki kere dolaştım ki Girne biliyorsunuz çok da büyük bir yer değil. Toplamda kentte tam rakamı bilmiyorum ama belki 3 belki 4 tane hastane var. Hepsini diyor toplamda iki defa dolaştım. Artık diyor elimden bir şey gelmiyor. Oğlumu bulamıyorum. İsim listelerinde yazmıyor. Ben de buraya geldim. Burada bekliyorum. İşte ya o kriz masasının olduğu noktada bir açıklama gelirse. Açıkçası dün gece nasıl geçti diye sordunuz. Dün Girne'de kimse uyumadı, onu söyleyelim yani. Özellikle yakınlarını kaybedenler ve yakınları kaybolanlar da umutlu bir bekleyiş vardı ama o umut zaman zaman yerini acıya bırakıyor. Kimi zaman öfkeye bırakıyor, kimi zaman endişeye bırakıyor ve biz ne yazık ki o aile yakınlarında zaman zaman feryat seslerini, ağıt seslerini duyduk. Çünkü sabırları artık beklemekten bir noktadan sonra tükeniyor. İnsanlar da o acıyla birlikte tabii ki doğal olarak duygularını bir şekilde dışarıya vurmaya çalışıyorlar. Şimdi dün akşam saatlerinde en son Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenlerin sayısını 8 olarak açıklamıştı. Üzülerek söylüyorum, bu rakam bugün çok yüksek bir ihtimalle artacaktır. Şimdi kimliğinin tespit edilmesi için çalışması sürenler var. Son olarak şu notu da aktarayım. Dün Ersin Tatar, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yayın konuğumuzdu. Ersin Bey orada şöyle bir şey söyledi, dikkatimi çekti. Onu da son olarak eklemiş olayım. Dedi ki, şimdi evet kaybolan insanlar var. Ama dedi biliyorsunuz olay meydana geldikten sonra Girneliler seferber oluyor. İşte balıkçı tekneleriyle yardıma gidenler oluyor. Bazı insanlar da işte o balıkçı tekneleriyle, örneğin küçük çocuklar mesela, kurtarılmış olabilir, ailesine ulaşamıyor olabilir. Bu ihtimali de değerlendiriyoruz dedi. Tabii ki bu ihtimal diğerlerine göre biraz daha umut verici. O yüzden de bunu söylemek istedim. Umalım ki öyle olsun. Yani onlar da bir şekilde belki kurtarılmış, ancak ailelerine ulaşmaya çalışıyor olsunlar. Ama dediğim gibi bugün artık yeniden Cumhurbaşkanı'nın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Takip edeceğiz. Şimdi Girne sahilden birazdan kriz masasının olduğu bölgeye doğru yola çıkacağız. Bakalım bugün ne yönde açıklamalar gelecek. Yine görgü tanıklarıyla konuşmaya çalışacağız ve en yeni bilgileri de haber Türk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
0: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den aktardı. Gördüğünüz gibi günün ilk ışıklarıyla beraber yeni bilgilerle bizlerde oldu Emine. İlerleyen dakikalarda tabii çok çok daha yeni bilgi ve görüntülerle bizlerle beraber olacak. Maalesef işte gördüğünüz gibi bir yolcu gemisi göz göre göre bir facia mı? Akıllarda birçok soru var. Dediğimiz gibi konuklarımızla da aktaracağız karşılıklı konuşarak. Ama o anlara dönelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı'ndan hareket etmişti biliyorsunuz. Yolcu gemisi su aldı ve alabora oldu. 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmış idi. Kayıpsa 18 kişi ve bu 18 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor an itibariyle. Emine'nin de aktardığı gibi kazanın ardından gemi kaptanının da aralarında olduğu 8 kişi de gözaltına alınmış durumda.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yola çıkan yolcu gemisi beraberindeki 267 kişiyle alabora oldu. Denizde can pazarı yaşandı. Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinde 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişi vardı. Limandan ayrıldıktan sonra sol ön taraftan su almaya başladı. Kısa süre içinde de alabora oldu. Habertürk'e konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, kaza hakkında

0: bilgi verdi.
1: 267 yolcudan 11 tanesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıydı. 5 tane Alman, 3 tane İran vatandaşı var. Geri kalan 240 kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 11.50'de gemi yola çıktı. Tam 12.25'te gemiden sinyal kesildi. Türkiye'den teknik ekip ve uzmanlar istedik. Çünkü gemi tamamen battı. 514 metre derinliğe indi ve iniyor. Geminin batış sebebini SVDR denilen geminin kara kutusunu bulduktan sonra öğrenebileceğiz.
2: Ben sürmüş insanları üstünde.
3: Batıyoruz.
0: Limandan birkaç kilometre açıkta meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Türkiye'den de helikopterler ve sahil güvenlik ekipleri çalışmalara destek verdi. Çalışmalar için Türkiye'den 4 İHA, 2 uçak, 4 helikopter ve 4 sahil güvenlik botu gönderildiği belirtildi. Kurtarılan yolcular limandaki ilk müdahalenin ardından Girne'deki hastanelere kaldırıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kazanın ardından kriz masası kurulurken gemi kaptanının da aralarında olduğu mürettebattan bazıları gözaltına alındı. Kazayı Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketi olarak tanımlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, büyük acımızla ilk andan itibaren yanımızda olan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum dedi. Üstel, geminin cumartesi günü planlanan yolculuğunun hava şartları dolayısıyla pazar günü yapıldığını da söyledi. ...2000 yılında inşa edilen gemi 40 metre boyunda ve 10 metre genişliğindeydi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, geminin 2 Haziran'da Türk Lloyd'undan kalite belgesi aldığını da söyledi.
4: Kalite belgeli bir yolcu gemisi gördüğünüz üzere ve çok yakın bir zamanda almış. Efendim, Milliyet Gazetesi'nde bir haber başlığı aktaralım. Sintine seviye alarmı çalmalıydı şeklinde Kaptan Mehmet Kambay'ın görüşlerine yer veriyor Milliyet Gazetesi. Son 3 gündür Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde etkili olan fırtınanın ardından denizin hemen sakinleşmeyeceğini söylüyor Mehmet Kambay. Olayın yaşandığı bölgede ağır deniz bulunduğunu belirtiyor Kaptan Kambay. O ağır denizleri bence kaptanın görmesi gerekirdi. Katamaran teknesi her denize gitmez. Baş denizlere, yani dalgaların geminin önünden geldiği durumdan söz ediyor. Oralarda hiç olmaz diyor. Kambay tahliye sürecinin kusurlu olduğunu belirtiyor. Gemi ilk olarak su aldığında sintine seviye alarmının çalmış olması gerekirdi. Bu en az 20 dakika kazandırırdı ifadelerini kullanması önemli. Denizcilikte ağır deniz, rüzgar ve fırtınanın etkisiyle büyük dalgaların oluşturduğu seyir güvenliğini etkileyen koşulları ifade etmekte. Balıkçılar arasında kuzucuk olarak adlandırılan beyaz köpüklü dalga tepeleri ise rüzgarın sertleşmeye başladığının işaretlerinden biri olarak kabul ediliyor. Acaba kaptanın bir ihmali mi ya da görevlilerin bir ihmali mi vardı ya da yoktu? Bütün bunlar şimdi araştırılıyor. Maalesef hayattan kopan 8 kişiden söz ediyoruz. Kayıplar da aranıyor hali hazırda. İlerleyen dakikalarda gazeteler acaba ne diyor bu konuya, ona da bakacağız. Ama Girne açıklarında gemi kazasında yaşanan panik dolu görüntüler de ortaya çıktı elbette. Kazadan kurtulanlar da mürettebatı yola çıkılmaması konusunda uyardıklarını söylüyor.
5: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcular yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını söyledi. Gemi batmadan önce yaşananların görüntüleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can yeleği takmış yolcuların panik içinde çığlık attıkları görüldü. Bazı yolcular çocuklar var diyerek feryat etti. Kazadan kurtulan yolcular da yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular mürettebatı uyardıklarını dile getirdi.
6: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Buna hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar

0: Kırıldı, bir şey olmaz, bize alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı, içine su almaya başladı. Bizi hemen koşarak gittim, oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım.
1: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yeleği, müayeneliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtardı. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kender kurtardı kendini.
2: Yolcular gemi şirketinden şikayetçi olacaklarını da ifade etti.
3: Evet, gerçekten anlattıkları gibi ise ki elbette ki öyle gözüküyor, yolcu gemisinden elbette ya da firmadan elbette ki şikayetçi olmak gerekiyor. Bir taraftan da elbette adaletin bu anlamda sağlanması gerekiyor. Liyakatsizlik belli ki söz konusu. Herkes kendini kurtarmaya odaklanmış durumda. Kimsenin kimseden haberi yok. Mürettebatın zaten cevapları biz biliriz abi, hallederiz abi gibilerinden. Dolayısıyla işte bu felaket nasıl geliyor? Bu şekilde geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu konuyla ilgili olarak. Beştepe'de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı programında konuştu üstelik. Gündeminde Girne'deki gemi faciası da vardı. Kazanın sorumlulardan hesap sorulması için KKTC ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan.
4: Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor. Sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın nedenlerinin tespiti ve ihmali olan varsa sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet makamlarıyla işbirliği içinde gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. Rabbim milletimizi ve Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi her türlü kazadan, beladan muhafaza eylesin diyorum.
3: Evet, batan yolcu gemisine ilişkin başkentimizden Ankara'dan tabii ki arka arkaya açıklamalarda söz konusu paylaşımlarda kurtarma çalışmalarına verilen destek vurgulanıyor.
5: Girne açıklarında alabora olan gemi ve verilen desteğe ilişkin Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bakanlığımıza bağlı sahil güvenlik komutanlığı ekiplerimiz tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal etmiş olup kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yayınladığı mesajda kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadelerine yer verdi.
6: Batıyoruz.
5: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa bölgede arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de gemi kazası ile ilgili 7 kişilik heyet görevlendirildiğini açıkladı. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i aradığını açıkladı. Özdemir, Genel Başkanımız devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir bilgisini paylaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da yaşanan bu faciada gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi yer aldı.
3: Peki bir gün öncesine gideceğiz bu kazadan, yani cumartesi gününe Girne'den Taşucu Mersin limanına gitmek için yola çıkıp alabora olan gemiyle aynı güzergahı izleyen bir başka gemi bir gün önce, dediğim gibi cumartesi günü, az daha benzer bir facia yaşayacaktı. O gemide bulunan müzisyen Helin Akkuş yaşadıklarını sosyal medya hesabından bakın nasıl paylaşıyor.
7: Geçirdiğim en kötü yolculuk notuyla paylaştı. Korku dolu anları kaydedip sosyal medyada yayınladı. Faciadan tam bir gün önce az daha aynı akıbeti paylaşacaklarını anlattı.
8: Bugün çok şiddetli bir fırtına vardı ve biz çok korku filmi yaşadık yani. Bizi ne yaşatmışlar yani. Bizi ölümü sürmüşler resmen.
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan müzisyen Helin Akkuş, Mersin'de yaşayan ailesini ziyaret için cumartesi öğle saatlerinde yola çıktı. Girne'den yola çıkan gemi, alabora olan gemiyle aynı güzergahtaydı. Fırtına nedeniyle gemi sürekli sallanıyordu. Genç kadın yolda o korku dolu yolculuğu kayda aldı.
9: Şöyle bir yolculuk.
7: Hayatının en kötü yolculuğunu tamamladığında ise şoktaydı.
8: Evet, indik. Otobüsümüz geldi bizi almaya.
7: Helin Akkuş ve beraberindeki yolcular ucuz kurtuldu. Bir günle kurtulmasının tarifi imkansız duygularını da aktardı.
8: Bugün Girne'de 4 mil açıkta insanlar kurtarmayı bekliyormuş. Ailemin sofrasında kahvaltı yapıyorum diye şükrediyorum ama az önce ciddi bir sinir boşalması yaşadım. Bu kadar kolay olmamalı. İnsan canını kastetmektir yani bu.
7: Yaşadıkları için mürettebata tepkiliydi.
8: Bizim çıkmamıza izin verilmedi ve 40-45 dakika beklediler ve yola çıktık. 5 dakika sonra dalgalar o kadar kötüydü ki sağlı sollu böyle denize sıfırlanıyordu camlarımız ve dönmek istedik. Bizi oyaladılar, devam ettiler. Kendi gözlerinde bile korku vardı bu arada. Yani ikinci kaptan aşağı indi bizi sakinleştirmek için. Onda bile korku vardı.
3: Evet, dünkü faciadan bir gün önce yaşananlar aslında geliyorum diyen facianın sesleri ve bir taraftan da maalesef işte dünkü kaza. Peki efendim, gazeteler acaba bu kaza haberini nasıl gördü? Gemi kazasına bütün bunlara bakacağız. Ekstra ayrıca detaylar var mı görelim. Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Göz göre göre facia diyor Hürriyet gazetesi. Gemi battı, 8 kişi öldü, 18 kayıp var. Detayları biliyorsunuz, limandan ayrıldıktan 5 kilometre sonra battı. Göz göre göre gelen faciadan kurtulan yolcular gemi su almaya başladığında mürettebatı uyardıklarını, ancak geminin limana geri dönmediğini iddia ettiği deniliyor. Filojet'e ait efendim bu gemi. 259'u yolcu, 8'i mürettebat, 267 kişi taşıyor. Katamaran tipi bir gemi, 12'de Girne'den hareket etti. Detayları zaten biliyorsunuz. Kurtulan yolcular biri kabin su almaya başladığında görevlileri uyardıklarını, ancak siz alışkın değilsiniz, bir şey olmaz yanıtını aldıklarını anlattı. Koltuklar ve cam kırıldıktan sonra tahliyenin başladığını söyledi. Yolcular mürettebatın önden koşarak kaçtığını öne sürdü ve facia ile ilgili soruşturma başlatıldığını aktarıyor Ünal Üstel Başbakan. Gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Yani 8 kişi gözaltına alınmıştır dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük de yas ilan edildi efendim. Bunu da bir kez daha aktaralım. Öte yandan kurtarılan yaralıların fotoğraf karesinde görmekteyiz. Onlar da Girne limanına götürüldü helikopterlerle. Ve bir taraftan da Başka detaylara bakıyoruz. Diğer gazetelerde de göreceğiz. Diğer haber başlıklarına da hemen bakalım. Hürriyet gazetesinin logosunun üstünde 30 Ağustos'a büyük kutlama. 10 binler ataya koştu. Maalesef bu facia olmasaydı ağırlıklı 30 Ağustos kutlamalarından söz edecektik efendim. Yurtta ve elbette ki Ankara'da, dış dünyada törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı ve siyasi parti liderleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan deniyor ve tebrikleri de kabul etti. Beştepe'de resmi törenlerin ardından da zaten fotoğraf karesinde de görüyoruz. Vatandaşlarla dolup taştı Anıtkabir. On binlerce kişi Atatürk'e koştu. Zafer Bayramı'nı kutladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemide İstanbul Boğaz geçişi yaptı. 30 limanı ziyaret eden 30 gemide halkın ziyaretine açıldı deniyor. İlerleyen dakikalarda bizler de aktaracağız. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı. Erdoğan, terörsüz Türkiye konusunda gerek millet gerekse bölgedeki kardeş halklar olarak tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız şeklindeki ifadeleri dikkat çekiyor. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki feribot kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı da diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğimiz bu süreci yakından takip ediyoruz diyor. Ve futbol, Samsun'dan mutlu döndü. Fenerbahçe 2-0 biliyorsunuz Samsun'da mağlup etti Samsun Spor'u. Hastane odasından iyiyim mesajı Cem Yılmaz'dan anjiyo olmuş idi. 1-2 gün içinde taburcu olması bekleniyor. Cem Yılmaz'ın doktorlar stresten uzak durun dedi, güldüm şeklindeki paylaşımı da dikkat çekici diyelim. Hemen Hürriyet'in ardından Cumhuriyet gazetesine bakalım. Atatürk Türkiye'si manşette. Büyük zaferin 104. yılı coşkuyla kutlandı deniliyor Anıtkabir'de. Sevgi Seli 104. yıl dönümü tüm yurtta törenlerle kutlandı. Büyük zaferin, milli mücadelenin başarıya ulaştığı çağdaş ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin önünün açıldığı günün yıl dönümünde yurttaşlar Anıtkabir'e akın etti. Yurdun dört bir yanından Atatürk'ün huzuruna koşan minnet, saygı ve şükranlarını sundu. Ardından cadde meydanlarda düzenlenen etkinliklerde ay yıldızlı bayraklarla bağımsızlık bayramı kutlandı. Atatürk anıtlarına çelenkler bırakıldı. Konser, sergi ve bando gösterileri düzenlendi deniliyor. Siyasilerden de mesaj var. Bu millet iradesinin zaferidir şeklinde ve Kırklareli'nden Balıkesir'e, Ankara'dan İstanbul'a, Eskişehir'e kadar fotoğraf karesinde de yerini almış haber. Bugünkü Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında ve yolcu gemisi alabora oldu. En az 8 can kaybı var. Girne'de facia olarak aktarılmış kurtarılan yolculardan biri. Mürettebatın Pakistanlı olduğunu ve kaza anında iletişim kuramadıklarını söylemiş. Bu da ayrı bir soru işareti elbette diyelim. Gökçek'e soruşturma haberine geçelim. Yurt dışına para aktarma suçlaması söz konusu. Ankara Başsavcılığı Murat Ağırel'in gazetemizde yayımlanan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesinin yurt dışındaki yatırımları ve para trafiği yine ilişkin haberi üzerine soruşturma başlattı deniliyor ki bugün Ağırel'in bilgisine başvuracak mahkeme. Bu da ayrı bir savcılık, daha doğrusu bu da ayrı bir haber başlığı. Öte yandan çanta yerine poşet, krizin yoksullaştırdığı aileler çocuklarına okul hazırlığı yapamıyor denilmiş. Tatlı telaş sardı aileleri ancak çantası olmayan çocuklar okula gitmek istemiyor şeklindeki açıklamalarda dikkat çekici diyelim. Ve hemen ardından Akşam gazetesine bakalım. Evet, Girne Mersin hattında facia. Olumsuz hava koşullarına rağmen 259 yolcu ve 8 mürettebatıyla denize açılan gemi Girne'nin 8 kilometre açığında su alıp battı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 günlük yas ilan edildi. Açık güverte olmadığı için kabinde sıkışan yolcular camları kırarak kendilerini denize attı. O sırada bir kazazede bu görüntüyü cep telefonuyla kaydetti. Siz de Akşam gazetesinde bu fotoğraf karesini görmektesiniz maalesef. Yarım saat sonra yardım istedi kaptan. su alıyoruz diyerek telsizden yardım çağrısında bulundu ve kayıplar için zamanla yarışta bu süreçten sonra başladı. Geri dönün dedik, dinlemediler. Kazadan kurtulanlar gemide yaşanan korku ve panik anlarını dehşet içinde anlattı deniliyor. Detaylar bugünkü diğer gazetelerde olduğu gibi Akşam Gazetesi'nde. Peki efendim, bakalım destanımızı şerefle yazarız. Erdoğan zafer gününde konuştu. Bizim destanlarımız sadece kanla değil, şan ve şerefle yazılır ifadesi yerini almış Türkiye'nin dört bir yanından. 30 Ağustos coşkusu da yine aynı şekilde Akşam'ın sayfaları arasında yer alıyor efendim. SAT'ların korsan avı Somali'de. Korsanlar tarafından kaçırılan Türk gemisini SAT komandoları bakın nasıl kurtardı şeklinde bir başlık var. Komandolar korsanların 4 teknesini de imha etti deniliyor. Öte yandan provokasyona geçit yok. Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanlara izin verilmiyor. Terörist posteri asanlar gözaltına alındı Diyarbakır'da. Bu da paylaşıldı İçişleri Bakanı tarafından. Efendim 72 ay taksitte son gün, vergi borcu bulunan mükellefler için 72 aya kadar taksit imkanı yarın sona eriyor denilmiş ki dikkat çekici bir ihtar efendim. Bunu da aktaralım ve elbette ki Karadeniz'de Fenerbahçe rüzgarı. Akşamda yer alan haber başlığı ve Milliyet'e geçelim. Sayfasının neredeyse tamamını faciaya ayırıyor. 4 milde facia şeklinde verilmiş haber. 241 kişi kurtarıldı. 8 vefat var ve bir taraftan da 18 kişi aranıyor. Kayıp bunlar. Efendim bir kez daha ifade edelim. Girne'nin 4 mil yani 7 kilometre açığında su alarak alabora oldu Filojet katamaranı. Denizde can pazarının yaşandığı facianın ardından ihmaller zinciri tartışılıyor. Katamaran su almaya başladı. Kaptan uyarıları dikkate almadı. Bile bile lades mi dedi. Meteorolojik tahminler Girne açıklarındaki olumsuz koşulları seferden önce ortaya koyuyordu. Bir gün önce aynı hatta seyreden feribotlar sert dalgalar nedeniyle şiddetle sallanmış, yolcular panik yaşamıştı. Bölgenin dalga boyu bilgileri denizin çok öfkeli olduğunu gösteriyor dediği bir havada Filojet'in nasıl sefere çıkabildiği soru işareti yarattı denilmiş. Katamaran çatladı mı? Bir başka soru işareti. Uzmanlar yüksek sürat yapabilmeleri için alüminyum alaşım veya fiberglass gibi hafif malzemelerden üretilen katamaran tipi yolcu gemilerinin ağır deniz şartlarında büyük bir yapısal riske dönüştüğünü, çatlama ve kırılmanın meydana gelebileceğini, geminin ön taraftan su almaya başladığı yönündeki ifadeleri bölgedeki bir yapısal yırtılmaya işaret ettiğini belirtti deniyor. Soru işaretleri oldukça fazla. İlerleyen dakikalarda konuklarımızla da aktaracağız. Uzman konuklarımıza soracağız. Acaba neden oldu ve cevaplarını alacağız. Ve bir taraftan da sorumlular hesap verecek diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fotoğraf karesinde çaresiz bekleyişin resmi de fotoğrafı da yerini almış efendim ve 514 metrede deniz tabanına oturduğu ifade ediliyor. Bu katamaranın ve işte o katamaranda batmadan önceki hali de fotoğraf karesi halinde aktarılmış. Denizde ve havada zamanla yarış kurtarmak için bu da yerini alıyor ve endişeli bekleyiş. Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu. Limanda tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı. Kazazedelerden bazılarının, Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminaline geldi. Öte yandan kaptan ve müderrettebat tutuklandı. Bunu da aktaralım diyelim. Ve dediğimiz gibi bu haberleri aktaracağız önümüzdeki zaman diliminde. İstikbal göklerdedir. 104 yıl önce büyük taarruzla bağımsızlık mücadelesini zaferle taşıyan Türkiye bugün savunma sanayinde geliştirdiği yerli ve milli teknolojilerle küresel oyunculardan biri oldu şeklinde haber başlığı da yine Milliyet'te yerini alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı dün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyarette bulundu ve Türkiye artık farklı ligin oyuncusu diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Detaylar Milliyet gazetesinde diyelim. Karar gazetesine bakalım ne diyor efendim. Ve işte gördüğünüz gibi denizde Can Pazarı başlığı dikkat çekici. Manşetten aktarıyoruz detayları. Can Pazarı'nda 8 kişi öldü, 18 kişi aranıyor. Su alan gemi ikiye bölündü, 514 metreye battı deniliyor. Derinlik bu şekilde, batış sebebini de tabii ki kara kutu çözecek denilmiş. Öte yandan gözaltılardan söz ediliyor diğer gazetelerde ve bizim haberlerimizde aktardığımız gibi kararda da ayrıntılar bu şekilde efendim. 104 yıl önceki coşkuyla tarihi zaferi kutladık. Bir başka haber başlığı, dün 30 Ağustos'ta efendim ve devlet erkanının fotoğrafını görmekteyiz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz diye yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzalarken. Öte yandan

Yasağın somut dayanağı yok. Ne yasağından söz ediyoruz bakalım? Ceza hukukçusu Profesör Özgenç, Silivri'de tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun "Millet Şahidimdir, Şahidimdir" kitabı hakkında verilen el koyma, dağıtım ve satış yasağı kararına tepki göstermiş. Somut bir dayanak yok şeklinde. Mekke Paktı'nın ilk zirvesi İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek. Bu haberde Karar Gazetesi'nde yer alıyor. Öte yandan Avrupa Birliği'ne girmeyi reddeden bir ülkeden detaylar.

0: %47,5 evet dedi, %52,5 kesim hayır deyince Avrupa Birliği'ni reddetmiş oldu İzlanda. Öte yandan Melih Gökçek'e mal varlığı soruşturması, yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlatıldı deniyor ve adalar ve kumburgaz fayı stres biriktiriyor şeklindeki depreme dair haberlerde bugünkü Karar gazetesinde diyelim. Sabaha geçelim, saatimiz 7.34'ü gösterirken ardından haberlerimizi sürdüreceğiz. Gemide ihmal faciası, gördüğünüz gibi Girne Limanı'ndan 267 kişiyle Mersin hareket eden katamaranın yolcu gemisi Alabora oldu. Kazadan kurtulanlar gazetemize anlattı diyor. Zaten diğer gazetelerde ve haberlerimizi de izledik. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim hayatını kaybedenlere ve elbette ki İlerleyen dakikalarda konuşacağız konuklarımızla. Ordumuz en güçlü dönemini yaşıyor. Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bir gurur günü. 30 Ağustos Zafer Bayramı yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlandı deniliyor. Öte yandan soykırım örgütü yalan makinesi şeklinde bir başlık. Erdoğan'a hedef alan İsrail Dışişleri Bakanlığı'na AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Netanyahu, soykırım örgütü insanlığa karşı suç işleyen bir yapıdır. Bu soykırım örgütü aynı zamanda bir yalan makinesi olarak da hareket etmektedir şeklindeki ifadeler dikkat çekici ve Fenerbahçe Samsun'da istediğini aldı. 2-0'la geçti. Bu da Sabah gazetesinde yer alan haber başlıkları arasında. Gördüğünüz, duyduğunuz üzere yeni güne gazeteler işte bu haberlerle merhaba diyor, ağırlıklı olarak sizlerle paylaştık. Evet, saatimiz 7.36'yı gösteriyor. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümüne gideceğiz. Ankara'daki resmi törenlerin ilk adresi her zamanki gibi Anıtkabir oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Atatürk'ün huzuruna çıktı. Anıtkabir özel defterini imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyoruz dedi.
1: 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinin ilk adresi Anıtkabir'di. Devlet erkanı tam kadro Atar'ın huzurundaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyet Atar'ın huzuruna aslanlı yoldan çıktı. Törene Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP lideri Devlet Bahçeli, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bakanlar, kuvvet komutanları ve yüksek yargı başkanları da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünün gururla kutlandığını vurguladı.
2: Şehit ve gazilerimizin mukaddes emaneti olarak gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'ni, onlardan devraldığımız mirasın kılavuzluğunda kardeşlik ve dayanışma ruhuyla her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Bundan 104 yıl önce olduğu gibi bugün de ülkemizi ve coğrafyamızı hedef alan menfur planlara müsaade etmiyor. Milletimizin istiklal ve istikbaline kararlılıkla sahip çıkıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beştepe'de tebrikleri kabul etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, komuta kademesi, siyasiler, yüksek yargı organlarının başkanları ve yabancı misyon şefleri tebriklerini iletti. MHP lideri Bahçeli törene katılırken Özel, Kılıçdaroğlu ve Dervişoğlu katılmadı.
0: Evet, dediğimiz gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının başkent Ankara'daki ilk adresi elbette ki Anıtkabir oldu yine efendim. Resmi törenin hemen ardından ziyarete açıldı Anıtkabir ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Başkentte kutlamalar kapsamında kortej yürüyüşü de vardı.

0: Bursa'dan geliyoruz biz. Gerçekten bir ülkenin milli değerleri çok önem arz ediyor. Ve biz burada Anıtkabir'de bunu kanımıza kadar, iliğimize kadar, çocuklarımıza kadar hissediyoruz.
1: İçeri girdiğimde acaba burası neresi diye bir merak ettim. Heyecanlandım. Ondan sonra aralıklardan bir Anıtkabir'i gördüm. Heyecanlandım ve ben İstanbul'dan geliyorum.
2: Ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. İzmir'den geldim. Çok duygu dolu anlar yaşıyorum şu an. İlk defa 30 Ağustos'u burada kutluyorum.
3: Kimi yaşlı, kimi genç. Türkiye'nin dört bir yanından 7'den 70'e herkesin adresi ortaktı. Eline bayrağını alan Atar'ın ebedi istirahatgahını ziyaret etti.
4: Resmi törenlerin ardından Anıtkabir ziyareti açıldı. 7'den 70'e pek çok vatandaş Büyük Tarru Zaferi'nin 104. yıl dönümünde atasının huzuruna koştu.
5: Her zaman geldiğim gibi kendimi heyecanlı ve gerçekten çok güzel hissediyorum. Atamızın huzurunda başımız dik, Türk genci olarak çıkmaktan da gurur duyuyorum her zaman.
6: Ben Başkale'den gelmişim. Gelince de buraya her gün ziyaret ediyorum.
3: Kuvvet komutanlıklarından askerler, gaziler, dönemi yansıtan tarihi bölük, mehteran takımı, askeri bandolar, jandarma ve emniyetin motosikletli timleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferi kutları. Eline Türk bayrağı alan Ankaralılar yürüyüş güzergahına akın etti. Yürüyüş marşlar eşliğinde başladı.
7: Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Mehmetçik Atatürk Bulvarı'ndan Ulus'taki 1. Meclis'e yürüdü. Yürüyüşe vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti.
8: Eğlenceli geçiyor ve çok mutluyum böyle askerleri gördüğüm için.
9: Kalbim çok heyecanla atıyor ve bu kadar askeri hiç bir arada görmemiştim. Çok mutluyum. İyi ki Atatürk'ün çocuklarıyız.
10: Bunu yaşamayan bilmez. Bunun geçmişini bilmeyen bilmez. Şehitlerimizi anlamayan bilmez.

0: Evet, saatimiz 8'e doğru ilerliyor. 7.41'i gösteriyor. Bu vesileyle bir kez daha başta Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz diyelim. Devam edelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gidiyor. Açıklamayı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı ve açıklamaya göre Erdoğan Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'u davetine icabetle 31 Ağustos 1 Eylül'de Bişkek'i ziyaret edecek. Erdoğan ziyaret kapsamında 1 Eylül'de genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve liderlerle ikili görüşme yapacak. Ve bölgede ne oluyor ne bitiyor bakalım. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran'sa Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurarak yine karşılık verdi. Amerika ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Lark Adası'ndaki füze rampalarına saldırdı. İran basını saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump sosyal medya paylaşımında Lark Adası paramparça ediliyor diyor. İran devrim Muhafızlar Ordusu'ndan yapılan açıklamada Lark Adası'na saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği bildirildi. O ordu saldırılara misilleme olarak da bölgedeki Amerikan üslerini hedef aldı. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde ABD ordusuna noktalar balistik füze ve İHA'larla vuruldu. Ürdün ordusundan yapılan açıklamadaysa 8 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılıyor. Son duruma bakılırsa 2 kişi hayatını kaybetti. Füze rampaları da vurulmaya devam ediliyor bir taraftan. Tabii petrol fiyatlarına bir yansıması olacaktır. İlerleyen dakikalarda buna bakacağız. Efendim öte yandan Mekke Anlaşması var biliyorsunuz. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalandı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrasında oluşturulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da düzenleniyor. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı temsil edecek.
1: İslam devleri bir

0: araya geldi. Bölgenin geleceğini değiştirecek imzaları Mekke'de attı. Anlaşma sonrası ilk toplantının adresi ise Türkiye oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Muhammed Asif ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Münir yer alacak. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal Bin Ferhan El Suud, Savunma Bakanı Prens Halid Bin Salman Bin Abdülaziz El Suud ve Genelkurmay Başkanı El Ruvaili bulunacak. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ve savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi de gündemde olacak. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Tesis edilen mekanizmanın, sekreteryasının çalışma prensipleri de ortaya konacak. Üç ülke arasında anlaşma liderler tarafından 7 Ağustos'ta imzalanmış, bölgesel gelişmeler karşısında ortak caydırıcılığın hedeflenmesi amaçlanmıştı.
1: Ve bir haber başlığıyla Yeni Şafak'tan aktaralım efendim, devam edelim. Gün başlıyor. Çukurun başında tek tek infaz ettiler şeklinde EOK katliamının tanığı 52 yıl sonra vahşeti anlattı deniliyor. Çoğu çocuk ve kadın olan şehitlerin yakınlarından Aylan Temel olup bitenleri anlattı. Ben o zaman 7 yaşındaydım. Bizim köyde 37 kişiyi topladılar, götürdüler. Çukurun başında kimisini vurarak, kimisini bağlayarak katlettiler. Şimdi defnedilecek 15 kişinin 13'ü bizim akrabamız, yengem, kuzenlerim, babaannem, 2 halam, annem ve 3 kardeşim de onların arasında Kıbrıs'ta 1974 yılında EOK'lı teröristler tarafından Murat Ağa Sandallar ve Atlılar Köyü'nde katledilerek toplu mezarlığa gömülen 37 Türk'ten 15'inin daha kimliği belirlendi deniliyor ve çukurun başında tek tek infaz ettiler haberiyle Yeni Şafak'ta aktarılmış. Bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. EOK'nın yaptıklarını hep beraber görüyoruz ve zaman zaman da çok konuşuyoruz. Efendim, Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçirip hastaneye kaldırılan Cem Yılmaz'dan söz edelim. Zira tedavisi sürmekte, doktorları anjiyo yapılan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Cem Yılmaz da sosyal medyadan bir açıklama yaptı.
2: Yanında mesela Joker oynuyor. Onun yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
0: Evinde rahatsızlandı. Göğsündeki ağrı şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
3: Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde.
0: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı.
4: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık.
0: Bilinci açık olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları sabah yeni bir açıklama yaptı.
5: Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz.
0: Cem Yılmaz hastane odasından hem bir fotoğraf paylaştı hem de son durumuyla ilgili mesaj. Ünlü komedyen mesajında göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söyledi. Hastanede yapılan müdahale için teşekkür etti.
1: Çok büyük geçmiş olsun diyelim, devam edelim. Nepal'e gidiyoruz. Biliyorsunuz orada da ciddi anlamda bir sel felaketi söz konusu. Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Nepal'de 794'e, Çin'de ise 16'ya yükselmiş durumda ölü sayısı. Haber alınamayan 3000'den fazla kişiyi arama kurtarma çalışmaları da sürmekte. Bölgeye uluslararası yardımlar ulaşırken Çin, felaketin küresel ısınma nedeniyle yaşandığını düşünüyor.

0: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran selin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zorlu hava koşulları nedeniyle operasyonlar birkaç kez durmak zorunda kaldı. Çin basını felaketin nasıl yaşandığına dair bir animasyon yayınladı. Uluslararası Kızıl Haç, felaketten yaklaşık 90 bin kişinin etkilendiğini tahmin ediyor. Nepal'de yetkililer, Otekoshi nehrindeki su seviyesinin yükselmesinin ardından yeni seller olabileceği uyarısında bulundu. Afet bölgelerinde yaşayanlardan yüksek teyakkuz halinde olmalarını istedi. Nepal ordusu da felaketten etkilenenleri güvenli bölgelere tahliye ediyor. Bölgeye dünya genelinden yardımlar ulaşmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü yardım malzemelerinin yanında uzman ekipler gönderdi.
1: Bütün köy sular altında kalmış gibi görünüyor. Birçok aile sulara kapılmış. Sağlık tesisleri de yıkılmış ve insanlar acil yardıma muhtaç durumda.
0: Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Nepal'e 10 bin haneye acil gıda yardımının dahil olduğu toplam 3,6 milyon dolarlık insani yardım sağlayacağını duyurdu. Çin felaketin nasıl yaşandığına dair bir animasyon yayınladı. Buna göre 5140 metre yükseklikten kopan buzul parçası oldukça hızlı bir şekilde nehre karıştı. Saniyede 50 metre hıza ulaşarak birkaç dakika içinde Tibet ile Nepal arasındaki sınırı geçişine ulaştı. Çin, küresel ısınmanın felaketin baş aktörü olduğunu düşünüyor.
2: Evet, Nepal'den de gelen bilgiler sürekli olarak güncelleniyor. Maalesef ölü sayısı giderek de artıyor. Ve 30 Ağustos bir milletin bağımsızlık için omuz omuza verdiği ve tarihin akışını değiştirdiği o gün, dündü, bir kez daha kutluyoruz. Bağımsızlığımızın nişanesi 30 Ağustos zaferinin üzerinden tam 104 yıl geçti. Peki o yıllarda gazeteler, dergiler bu büyük zaferi nasıl yazdı? Gelin arşivlerde bu büyük zaferin izini sürelim. Sözü Emine Derya ve konuğuna bırakalım. İzleyelim, sonra bir küçük ara verelim. Saat başında canlı bağlantılarla beraberiz.
3: Bundan tam 104 yıl önce bugün Anadolu'nun kaderini değiştiren o adım atıldı. Büyük taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferiyle sonuçlandı. Ve böylece milli mücadelenin en önemli zaferi elde edilmiş oldu. Peki geçtiğimiz 104 yıl boyunca hem yerel hem ulusal gazeteler bu zaferi nasıl manşete taşıdı, neler yazdılar, dergiler nasıl aktardı? Şimdi 30 Ağustos zaferinin izini arşivlerde süreceğiz. Yanımda da bir konuğum var, tarihçi İlhan Gülek. Hocam teşekkür ederiz öncelikle.
4: Teşekkür ederim.
3: Bu anlamlı günde sizinle birlikte olun, arşivin izini süreceğiz.
4: Nasıl yansıdı? Vallahi çok coşkulu yansıdı. Çünkü biz 30 Ağustos'ta yeniden millet olduğumuzu, galip gelebileceğimizi, buranın Türk yurdu olduğunu anladık ve anlattık. O coşkuyu da 104 yıl boyunca gazeteler haklı bir şekilde yansıttı, manşetlerine, dergiler taşıdı, kapaklarına. O gazetelerin bence en önemlisi Mustafa Kemal'in baş yazarı olduğu, her ne kadar yazı heyeti diye imzalansa da haberler, Hakimiyeti Milliye 10 Ocak 1920'de Mustafa Kemal'in baş yazısıyla yayına başladı. Ve derdi ki manşette, eski Osmanlıca sayılarında, bu gazetenin mesleği milletin iradesini hakim kılmaktır. Yani TBMM'nin duvarında yazan Hakimiyet Kayıtsız Şartsız Milletindir'in gazetecisi Hakimiyeti Milliye. Tabii bu 34'teki, ama burada en eski elimdeki gazetelerin Vakit var. Vakit de 1927 sayısı, Harf Devrimi'nden hemen önceki sayısı, Ankara'da nasıl coşkuyla kutlandığını anlatıyor. Masal gibi bir zafer. Ben diyorum ki 30 Ağustos'ta gökten Türk milletinin başına ballı mı ballı, al mı al, üç elma düştü. O üç elmanın biri zaferdi, biri sonra cumhuriyetti ve sonra da devrimlerdi. Kıbrıs'tan da Bayrak gazetesi var, biliyorsunuz.
3: Bu arada hemen hatırlatalım, 30 Ağustos hem Türkiye'de hem de Kıbrıs'ta Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Evet, bakalım evet. Bayrak gazetesi nasıl duyurmuş 30 Ağustos zaferini? Şehitlerin aziz ruhları şad, gazilerin bahtları yar olsun. 30 Ağustos 1947 Cumartesi günü yayınladıkları gazetede.

0: Hemen sağ tarafta bazı dergi kapakları var. Mesela bizi Cumhuriyet Strateji karşılıyor. Bağımsızlık karakterimdir diye başlıkla taşımışlar.
1: Gazeteyle birlikte ek olarak verilen ama Türk siyasetini sahiden bilenlerin yazılar yazdığı bir gazeteydi. Hepimizin iyi tanıdığı, orta sayfasında posterlerle duvarlarımızı süslediğimiz Hayat Dergisi. Eski evlere, kahvelere gittiğinizde duvarlardaki resimler Hayat Dergisi'nin orta sayfasındaki posterlerdi.
0: Ordumuz Türk Birliği'nin kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir cümlesini de aslında kapağı o dönemde taşımışlar 27 Ağustos 1964'te.
1: Bu coğrafyada böyle bir çelikleşmiş ifade sembolü orduya ihtiyaç var bugün de. Var. İşte etrafımızı görüyorsunuz. Türk ordusunun güçlü olması gerekiyor.
0: Hocam bu dergi kapağında ne anlatılmaya çalışılmış peki o dönemde?
1: Tam bugün sizin söylediğiniz o büyük taarruz savaşı anlatıyor. Güneş huzmeleri bakın kılıç şeklinde. Perişan olan Yunan ordusunu, kaçan Yunan ordusunu anlatıyor. Yani diyor ki 26 Ağustos'ta güneşin doğduğuna bin pişman oldu Yunan ordusu. Keşke o gün olmasaydı. Sonra ne oldu çünkü? 26 Ağustos, 30 Ağustos, 9 Eylül Yunanistan'da kralı yolladık biz. Yunan kralı kaçtı. İngiltere'de Mudanya'dan sonra hükümeti düşürdük biz. Yani bu Afyon'da başlayıp İzmir'de biten bir şey değil. Büyük taarruz, zafer bayramı sonrası Lozan. Biz Yunanistan'da kralı yollayan, İngiltere'de hükümet düşüren bir zaferi elde ettik. Bugün başlayan taarruz. Tabii ki Milli Eğitim pek çok dergi çıkarıyordu. Bu da
0: 1975'te
1: yine zaferi asker ordu kazandığı için orduyu ve geçit törenini kapağına taşımış. Sözü de Mustafa Kemal'le başladık, Atatürk'le bitirelim.
0: Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten dolu dolu biz de hem o günlerin izini sürdük, hem gazeteler, dergiler nasıl manşetlerine taşımış sizden öğrenmiş olduk.
1: Var olun. Çok teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.

0: Efendim pazartesi sabahındayız. 31 Ağustos saatimizde 7.59'u gösteriyor ve Habertürk'te gün başlıyor odasınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciası gündemimizin ilk sırasında elbette ve biliyorsunuz ki maalesef 8 kişi hayatını kaybetti. Onlara bir kez de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Özellikle bu saatimizde de gözümüz kulağımız kayıp 18 kişiden gelecek iyi haberlerde. Önce elbette ki bölgeye gidelim. Habertürk ekibinden Emine Derya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne'de olacak. Yasin Anzerli ise Mersin'de Taşucu Limanı'nda bizi bekliyor. Öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidelim. Girne'ye gidelim. Emine Derya ile az evvel bir bağlantı gerçekleştirmiştik. O andan şu zamana kadar neler değişti? Gün boyunca neler olabilir? Emine Derya bize aktaracak bir kez daha. Emine.
1: Murat Güloğlu, şimdi bugün beklediğimiz en önemli haberlerden bir tanesi, malum şu saate kadar 8 can kaybı olarak açıklandı. Toplamda 18 kişinin hala kayıp olduğunu biliyoruz. İşte bu kayıp vatandaşlarla ilgili yeni bir gelişme, yeni bir rakam paylaşılacak mı? Gözümüz kulağımız resmi kaynaklardan gelecek açıklamalarda. Şimdi bir yandan hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. Çünkü Ahmet Korkmaz size arama çalışmalarında gece boyu aslında arama çalışmalarını ara verilmeden devam ediliyor. Yer alan helikopterlerden bir tanesini şu anda ekranlarınıza getiriyor. Burası Girne sahil. Dün biliyorsunuz saatler 12.30'u gösterdiğinde, öğle saatlerinde kıyıdan yalnızca 4 mil uzaklaşmış bir yolcu gemisi, ki 4 milden kastımız ne? Yani takriben 7,5 kilometreye denk geliyor. Aslında kıyıya oldukça yakın bir noktada. Hala henüz belirlenemeyen bir nedenle su aldı. Ardından da o malum kaza gerçekleşti. Toplamda 267 yolcusu bulunuyordu. Ne yazık ki 8 kişi hayatını kaybetti. Ve üzülerek aktarıyorum, 18 kişi ise hala kayıp. Şimdi helikopteri ekranlara getirdik. Bir yandan da denizin üstünde dün geceden beri yine arama çalışmalarına devam eden deniz araçları var, ki Türkiye'de dün İçişleri Bakanlığımız açıklama yapmıştı. Bu noktada ekip takviyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bulunduklarını söylemişti. Yani Türkiye'nin de yardım eli aslında bölgeye hızlıca ulaşmış oldu. Şimdi dün Cumhurbaşkanı'na şunu sormuştum. Ek bir desteğe ihtiyaç var mı bölgede diye. Şöyle yanıt vermişti. Türkiye dün zaten hızlıca bize destekte bulundu. Şu an biz yani %100'ümüzle tabiri caizse burada çalışıyoruz. Şimdilik öyle bir talebimiz yok dedi. Ve aslında belki de işte tüm bu olumsuzlukların içinde verilebilecek belki de iyi haberlerden bir tanesi, dün arama çalışmalarına devam etti ekipler. Genelde biliyorsunuz bu tarz olaylarda hava karardıktan sonra arama çalışması çok mümkün olmuyor. Ama dün 2 helikopter, 13 deniz aracı ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı arama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Şimdi bakalım o çalışmalardan bir netice çıktı mı? Yani en büyük merak konusu bu. Bir yandan ailelerin bekleyişi sürüyor. Hala kayıp olan işte kiminin evladı, kiminin torunu, kiminin babası, kiminin annesi, onlardan bir haber almaya çalışıyorlar. Gece boyu hastanelerde bir nöbet vardı Murat Güloğlu. Yani Ahmet Korkmaz'la birlikte inanın dün gece çeşitli hastaneleri de dolaştık. Acil servislerin önünde şöyle bir bekleyiş var. Ulaşamıyoruz. Yani acaba çıkıp hastaneye getirilmiş olabilir mi yakınımız diye hastane önleri bekleyen ne yazık ki Kıbrıslılar olduğunu da gördük. Bugün o yüzden gelecek açıklama çok önemli. Şimdi muhtemeldir ki, yüksek ihtimalle tabii ki bu can kaybı sayısı artacaktır. Ne yazık ki kayıp olan insanlardan hayatını kaybedenler de olacaktır. Ama acaba işte o cansız bedenlere ulaşılabildi mi, ya da o kayıp olduğunu düşündüğümüz vatandaşlar için de kendi imkanlarıyla ya da balıkçı teknelerinin yardımıyla, daha doğrusu kıyıya çıkıp sonradan ulaşılabilenler oldu mu? O da önemli. Şimdi bugün gözümüz kulağımız gelecek bir açıklamada. O açıklamada kimi zaman bakanlıklar tarafından, kimi zaman doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Dün Ersin Tatar yayın konuğumuzdu. Eski Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Ersin Bey'le röportaj öncesinde sohbet ederken şunu sordu bana. Türkiye bunu konuşuyor değil mi dedi. Yani

0: Durum ne orada, nasıl yankı buldu? Çünkü Türkiye'den gelecek destek onlar için çok önemli. Evet dedim, emin olun şu anda bütün televizyon kanalları, haber siteleri, işte sosyal medya, gerçekten gözümüz kulağımız Girne'de. Biz de zaten İstanbul'dan ilk uçakla Girne'ye doğru yola çıkıp akşam saatlerinde bölgeye vardığımızda aslında bunu bizzat kendisine bildirmiş olduk. Yani senin de yayının başında söylediğin gibi dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Biliyorsunuz Zafer Bayramı Kıbrıs'ta da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de resmi tatil bayram olarak kutlanıyor. Aslında o bayram coşkusu, sevinci yerini böyle acı bir kazaya bıraktı ve yine Ersin Tatar şunu söyledi. 1952, yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana yaşadığımız en büyük felaket dedi. Yani Kıbrıs yakın tarihinde böyle bir belki de kaza, deniz kazası yaşamamıştı. Peki dün bu deniz kazası neden oldu? Şimdi onu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na sorduk. Neden bu kaza olmuş olabilir diye. Çünkü bir sürü ihtimal konuşuluyor. İşte kaptanın ihmali mi vardı? Gemi sefere çıkmamalı mıydı? Hava şartları mı etkiledi? Ya da teknik bir arıza mı meydana geldi diye. Açıkçası kendisi doğrudan bu soruya cevap vermedi. Her şey incelendiğinde, tüm incelemeler bittiğinde resmi açıklamayı yapacağız dedi ama gün boyu Habertürk ekranlarına da aldık. Çeşitli, bakın şimdi hemen ben anlatırken bir helikopter geliyor. Onu Ahmet Korkmaz ekranlara getirsin. İşte az önce bahsettiğim o helikopterler zaman zaman oldukça kıyıya yakın bir noktadan geçiyorlar. Onlar da su üstünde tarama çalışması yapıyor. İşte herhangi bir şey tespit ettiklerinde suda doğrudan ekiplere haber veriliyor. Biz de şu anda o helikopterlerden bir tanesini Habertürk ekranlarına canlı olarak getiriyoruz. Oldukça da yakın bir noktada helikopter. İşte bu şekilde dün geceden beri arama çalışmalarında aralıksız çalışıyorlardı. Ve arama çalışmalarında kullanılan o helikopterlerden bir tanesini de Habertürk ekranlarında böylece göstermiş olduk. İnanın dün gece Kıbrıs'ta uyku yoktu. Yani kimse uyumadı. Herkes teyakkuz halinde, bir bekleyişte. Biz de o insanlara eşlik ediyoruz. Ve gece boyu helikopterlerin işte az önce gördüğünüz gibi tepemizde dolaştığını, gerçekten Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi bir an olsun çalışmalarını ara vermediklerine şahit olduk. Şimdi hava aracını gördük. Bir de deniz araçlarına bakalım istiyorum. Ahmet Korkmaz o noktayı daha yakından size gösterecek. Suyun üzerinde dün 13 tane gemi çalışıyordu. Şimdi bu rakamda tahmin ediyorum ki güncellenmiş olabilir, ancak resmi bir açıklama gelmedi şu anda kaç deniz aracının bölgede görev yaptığına dair. Ancak biz görebildiğimiz kadarıyla şu anda su yüzeyinde hala çalışan deniz araçları var. Dediğim gibi Türkiye dün ilk olay duyulur duyulmaz İçişleri Bakanlığımız bölgeye araç takviyesinde bulunduklarını ve yardım ettiklerini söylemişlerdi. Şimdi bugüne dair notlara bakacak olursak, bugün artık havada rüzgar şiddetini epey azalttı. Düne göre deniz biraz daha sakin ama burada Kıbrıslılarla konuştum bizim sabah 7 yayınından sonra. Dedim deniz normalde de böyle mi yani? Çünkü bana biraz daha dalgalı geldi. Hayır dediler, normalde çarşaf gibi oluyor. Yani bu kadar dalga görmüyoruz. Özellikle 29 Ağustos ve 30 Ağustos tarihinde normalin dışında bir dalga varmış. Bu da zaten geminin su almasında oldukça etkili olduğunu biliyorduk. Şimdi artık bugün gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bakalım 8 can kaybı artacak mı, ki muhtemeldir artması. 18 kişi kayıp diye aktarmıştık. Bakalım o kayıplar arasında ulaşılabilenler oldu mu? Birazdan hastaneleri de dolaşacağız. Oradaki duruma da bakacağız. Ve tüm bu gelişmeleri, tüm bu sorduğumuz soruların cevabını da Habertürk ekranlarından yeni bilgiler elde ettikçe aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyorum. Verdiğim bilgiler için gün boyunca da Habertürk ekranlarında Gir Neden son durumu aktaracak Emine Derya. Efendim, peki gemi kazası sonrası Mersin'deki Taşucu Limanı'nda nasıl bir kriz masası kuruldu, nasıl çalışıyor? Arama kurtarma çalışmaları biliyorsunuz bu masadan takip edilmekte ve o noktada Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli bizlerle beraber. Yasin, öncelikle geçmiş olsun diyelim, başımız sağ olsun bir tarafta.

0: Neler yaşanıyor Taşucu Limanı'nda, bu kriz masasında ne oluyor ne bitiyor? Söz sende.
1: Teşekkürler Murat Küroğlu. Dün öğle saatlerinde Girne açıklarındaki o elim kazadan sonra o geminin geleceği liman Taşucu Limanı'ydı. Taşucu Limanı'nda da kriz masası kuruldu. Tıpkı Girne'de olduğu gibi. Mersin Valisi ve Silifke Kaymakamı başta olmak üzere AFAD, UMKE, yine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri olsun, yine kolluk güçleri olsun, burada ciddi sayıda yetkili vardı. Kriz masasından hem Girne'deki gelişmeler, arama kurtarma çalışmaları takip edilirken bir yandan da işte bu limanda bekleyen, o kazada maalesef hayatını kaybeden kişilerin yakınları olsun, kayıp olan vatandaşlarımızın yakınları ve yine kurtulan 461 kişinin yakınları da, daha doğrusu 441 kişinin yakınları da bu noktadaydı. Tabii sürekli olarak bir bilgilendirme yapılmıştı Taşucu Limanı'ndan. Kriz masasına gelen bilgiler, koordinasyon noktasındaki bilgiler hemen arkamda bulunan bu noktada, içerisinde koltukların olduğu bekleme salonu vardı. Orada hem buradaki kişilerin yakınlarıyla ilgilenildi hem de anmayan bilgilendirme yapıldı. Tabii şu anda hala Taşucu Limanı'na gelen gidenler oluyor. Gece saatlerinden bu yana biraz sakinliğini koruyor. Çünkü hem ekipler buradan şu anda ayrılmış durumda. Sabah geldiğimizde de erken saatte henüz gelen olmadı ekiplerden. Ama işte vatandaşlar zaman zaman gelebiliyor. Bilgi alabilir miyiz? Bir yandan da o kazadan sonra seferler durduruldu. Yani Taşucu Limanı'ndan Girne'ye yolcu taşıyan gemilerin seferleri durduruldu. Böyle olunca da işte hem vatandaşlar hem işte Kıbrıs vatandaşlarımız da, onlar da bu noktada gelecek haberi bekliyorlar. İçeriden gelecek, yönetimden gelecek haberi. Gece saatlerinde de bir gemi vardı mesela, 23.58 gibi çıkması planlanıyordu. O gemi de çıkamadı. Sabah saat 9'da bir gemi var. Onun akıbeti de henüz belli değil. İçeride olduğu gibi yine Taşucu Limanı'nın karşısında da bekleyenler var. Hani kriz masasından gelebilecek bir kararla onlar da ne yapabileceklerini, buradan nasıl Kıbrıs'a gidebileceklerini onlar da düşünüyorlar. Ama dediğimiz gibi o kazadan sonra tabii seferler durdu. Biraz sabah saatlerinde de burada rüzgar da vardı. Rüzgar biraz şiddetini an itibariyle yitirmiş durumda. Biraz daha sabah şiddetliydi. Ama ne olacağını henüz biz de bilmiyoruz. Resmi bir açıklama da gelmedi. Buradaki süreç nasıl olacak? O kaza olmasaydı işte o kişiler hemen, şimdi giriş kapısını gösterdik. Buradan Kıbrıs'a gidecek olan vatandaşlarımızın o noktada beklediklerini. İşte o kaza olmasaydı o feribottan saat yaklaşık olarak 14.30 gibi geleceklerdi o yolcular ve bu kapıdan çıkış yapacaklardı. Birçoğu zaten sevdikleriyle, burada onları bekleyenlerle kavuşacaktı ama işte maalesef o kaza yaşandı ve hala 18 kişinin de çalışması, az önce Emine Derya'nın da dediği gibi, devam ediyor. Yine Mersin Taşucu'nda da hani kulaklar, belki vücudumuz belki burada ama kulaklarımız, belki ruhumuz hala Girne'den gelecek haber orada ve buradaki çoğu insan da bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiş durumdalar. Bir an önce umut ediyoruz ki o 18 vatandaşımızdan da sağ salim kurtulanlar olur. Ama sessizliğini koruyor geceden bu yana Taşucu Limanı ve yetkililerle ilgili de henüz bir, bugünlük sabah saatlerinde bir henüz bilgi alınmadı. Biz de bekleyişimizi Mersin Taşucu Limanı'nda sürdürdüğümüzü belirtelim.
0: Nanzerli, çok teşekkür ediyoruz. Detaylıca bize aktardı Akdeniz temsilcimiz efendim. Gördüğünüz üzere kriz masası oluşturuldu Taşucu Limanı'nda ve gün boyu aktaracak gelişmeleri ve bir taraftan da tabii Girne açıklarında batan yolcu gemisine ilişkin başkentten, Ankara'dan da arka arkaya açıklamalar var. Paylaşımlarda kurtarma çalışmalarına verilen destek vurgulanıyor. 110, 110.
2: Girne açıklarında alabora olan gemi ve verilen desteğe ilişkin Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi

0: iletiyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında bakanlığımıza bağlı sahil güvenlik komutanlığı ekiplerimiz tüm deniz ve hava unsurlarıyla bölgeye anında intikal etmiş olup kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını aralıksız ve titizlikle sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yayınladığı mesajda kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla ifadelerine yer verdi.
1: Batıyoruz.
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duransa bölgede arama kurtarma çalışmalarının ilgili kurumlarca kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü belirtti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de gemi kazası ile ilgili 7 kişilik heyet görevlendirildiğini açıkladı. Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasını büyük bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize kolaylık ve başarı diliyorum ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'i aradığını açıkladı. Özdemir, Genel Başkanımız devam eden arama kurtarma çalışmaları için her türlü desteği sunmaya hazır olduğumuzu iletmiştir bilgisini paylaştı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da yaşanan bu faciada gemide bulunan yolcuların ve mürettebatın yakınlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ifadesi yer aldı.
2: Evet, konuşmayı sürdüreceğiz efendim. Az evvel gördüğünüz gibi hem Girne'den hem Mersin'den, Silifke'den arkadaşlarımız aktardığı bölgeden. Peki alınacak hangi önlemler bu kazayı önleyebilirdi? Soru bu. Gemilerin bir limandan çıkış prosedürü var mı? Tabii ki var ama ne? Kaptan ve mürettebata düşen sorumluluk neydi? Hepsini ve daha fazlasını konuşacağız. Tedbirsizlik ve umarsızlık var mı? Daha doğrusu umursamazlık var mı diye de soracağız. Gemi kurtarma uzmanı Sayın Ömer Asmalı şu an konuğumuz. Öncelikle başımız sağ olsun, geçmiş olsun diyelim Ömer Bey. Ne aktaracaksınız? Dünden bu yana gelen bilgileri sizler elbette ki analiz ettiniz, değerlendirdiniz. Yapacağınız ilk yorumlar ne olur?
3: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ki ölenler için bir başsağlığı diliyorum. Herkes gibi ben de çok üzgünüm. Hele bu mesleğin içinde biri olarak son derece üzgünüm. Elbette verilere geldiği müddetçe biraz da tahminler, hı hı, ya da daha somutlaşmaya başladı. Ama henüz bu veriler ham veriler. Dolayısıyla ben her zaman kaçınmışımdır direkt söylemekten. Tam veri elime geçmeden. Fakat büyük bir ihtimalle kendi düşüncelerimin doğru olduğunu defalarca kanıtlamışımdır kendi, evet, açımdan baktığın zaman. Şimdi şöyle diyeyim, işi eğer biz baştan alırız isek, bir geminin denize çıkabilmesi için 3 tane unsur gerekiyor. Bunlar bir tanesi denize elverişli belgesi olması lazım. İkincisi yola elverişli belgesi olması lazım. Üçüncüsü de yüke veyahut da yolcuya, hangi tip gemi ise buna elverişli olacak. Denize elverişli ne demektir? Bu gemi yapı itibariyle, yapıldığı andan itibaren müsaade edilen sefer bölgelerine gidebilme kabiliyeti olması gerekiyor. Hangi gemi ise. Dolayısıyla bu ben biraz geçmişe baktığım zaman bu katamaran normalde yapılış itibariyle bu sefere yapmaya haizdir. Yani onda bir sıkıntı olduğu görülmüyor. En azından yapı itibariyle beraber. Ancak zamanla bazı eksikler olabilir ki ben ondan bazı kuşku duyuyorum. Tabii bunlar bir şeydir. Bir tahmindir.
2: Evet.
3: Bunun bakımları, tutumları nasıl yapıldı? Bunların işte klas dediğimiz devletin vermiş olduğu yetkilendirilen kuruluşlar, bunun hangi kuruluştu? O da önemli. Yani ne kadar saygın kuruluştu dünya üzerinde ve nasıl yaptı? Bu da önemli. Eksikleri var mıydı? Evraksal bazı sıkıntılara var mıydı? Bunlara bakmak lazım. Büyük bir ihtimalle ilgililer ve bilirkişiler bunlar.

0: incelikler. O zaman bu sorumuzun cevabı verilecek. İkinci bir soru da yola elverişlik dediğimiz unsur. Yola elverişlik bu seferlik olarak veriliyor ve idare tarafından, yani liman başkanı tarafından veriliyor. Bu da buna verildi. Ancak bazı, tabii bunun için bir şey söylemeyeceğim ama bir takım şaibeler duyuyorum. Bana da geliyor. Sosyal medyada da geliyor. Tabii ben buna tartışmak istemiyorum. Dediğin gibi tam bilmediğiniz bir şeyi yorumlamak hem adli hem idari olarak sıkıntı yaratır. Aynı zamanda ailesi için de sıkıntı yaratır. Yani evet. Bu yüzden buna girmek istemiyorum ama acaba limana verilen personelle, o müsaade edilen personelle giden personel aynı mıydı? Buna bakın, sayı ve nitelik ve nicelik olarak aynı mıydı? Veyahut yeterli miydi? Bunlara bakmak lazım.
1: Hava koşulları için ne dersiniz hocam? Yani özellikle dün bir gün öncesinde ciddi anlamda bir sıkıntı ve yine devam eden hava koşulları söz konusu.
0: Ya ben hava koşullarında genelde yayına katılan kişiler ya da işte sizler tarafından farklı bir yorumlarda bulunuz ama ben gene aynı şeyde sabitim. Dün baktığım zaman yani 12 itibariyle beraber işte rüzgarın yaklaşık işte 5 knot, daha sonra işte 10 knot'a çıktığını, 4 saat sonra yani 10 knot'a çıktığını gördüm. Yani yaklaşık 9 kilometreden 18 kilometre arası bir şey. Bu rüzgar fazla değil. Yani rüzgar dindi. Yani bir gün önce, iki gün önce de yapılan daha da azaldı. Ancak bu rüzgarın dinmesi demek, yani çok fazla rüzgar esmemesi demek, dalgaların gelmemesi anlamına değil. Bizim swell dediğimiz, yani ölü dalgalar arka arka gelmeye devam eder. Yani evet. O rüzgarın dinmesinden sonra dalgalar biraz da daha devam eder. Ancak ben Gine'de olan bir arkadaşımı da aradım. Dedim ya böyle bir durum, siz ne diyorsunuz dedim. O dedi ki ya Ömer Kaptanım, bu fazla bir dalga yok dediler. Nitekim ben de gördüğüm kadarıyla beraber sivil olabilir. Ama geminin denize çıkabilecek ya da o taş ucuna gidebilecek kadar bir havanın olduğunu ben düşünmüyorum. Ben nitekim etrafına baktığınız zaman zaten 4000 yani 7 kilometre açıkta bunlar bu olay oldu. Bir sürü ufak tekneler var. Hem videoları yayınladılar, içeride teknelerin videolarını gördüm. Yani bizim kendi grubumuzda gördüm. Sizin yayınlarınızı da görüyorum. Öyle bir hava kötü olsaydı, çünkü akabinde bunlar oraya gittiler.
1: Evet.
0: O tekneler oraya demezlerdi. Kaldı ki bu o teknelerde çok daha dayanıklı olması lazım. Dolayısıyla buradaki hava muhalifi, benim kendi kanımca bunu göreceğiz. Ne kadar doğru tahmin etmişiz. Bir sıkıntı yaratmaz. Peki o zaman sıkıntı nedir? Evet. Kesin burada belli olan tek şey var, geminin su alması.
1: Su alması.
0: Peki su neden aldı? Tabii geminin su alarak batması ve gemi manevra ne yapamadı? Yani bunun üzerine durmak lazım.
1: Ömer Bey, burada neden su almış olabilir? Yani bu süre içinde biliniyor, özellikle yolcular uyarmış su alıyor diye. Neden evet. Su almış olabilir ve bunca zaman geçtikten sonra neden bir harekete geçilmemiş?
0: Evet, yani o soruyu ben de kendi kendime sordum. Tabii o sorunun cevabını bulmak zor. Gene bir tahmin yapalım. Yani birkaç tane şey var kafamda, bir düşünce var. Bunlardan bir tanesi, bilinmeyen bir cisme, yani suyun az altından bir cisme çarpmış olabilir.
1: Evet.
0: Yani bu var olabilir. Belki bir konteyner gemisinde şu bir konteyner olabilir. Bir şamandır olabilir. Yani sert cisme çarpmış olabilir. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal, gemi zaaf altında, yani sacı belli bir derece incelmiş olabilir. Zaafet altında olabilir. Bu incelme belki şimdi tam kompozit mi, alüminyum mu ya da başka bir şey mi tam bilemiyorum. Çünkü çok farklı oldu. Geminin gövdesini kestiremiyorum yapı olarak. Ama her ne olursa olsun orada bir zafiyet olabilir. Veyahut da limana giderken veya çıkarken bir yere yani çarpmış, orada ezilmiş olmuş olabilir. Orada evet. İncelmiş olabilir.
1: Evet.
0: Yani çok böyle şey seviyesine gelmiş olabilir. Kritik seviyeye gelmiş olabilir. Bu ihtimaldir. Tabii ki burada her ne kadar çok dalga olmadığını ben düşünüyorsam da kafadan baştan gelen dalgalar bunu etkilemiştir ve buraya patlatmış olabilir. Yani ikinci bir alternatiften beraber su almaya başladı gemi. Su almaya başladığı zaman kaptan yapacağı şey birincisini yaptığını düşünüyorum. Hemen sahil güvenliği ve limanı, yani yetkilileri aradı. Ona haber verdi. Sonra dönmeye çalıştı. Bu da doğru bir şey. Ancak nasıl döndüğünü hakkında bir takım rivayetler var. Onu bilemiyorum. Çünkü dönme esnasında çok dikkatli dönmezsek gemiyi devirebiliriz. Çünkü dalgaların yönüne ve rüzgarın yönüne göre dikkatli olmamız

0: lazım. Gemiyi devirmek, şey yapmak için, gemi döndürmek için. Çünkü bordadan yani yandan alınan dalgalar çok kısa sürede gemiyi bayıltabilir. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama biraz da döndüğü için dalgalar çünkü sol tarafa yattı diyorlar. Muhtemelen sağ tarafa yani sancak tarafa doğru dönmüş olabilir. Döndüğü zaman dalgaları sol tarafa yani iskele dediğimiz tarafa geliyor ve buradan şiddetli bir akın bir dalga gelip içerisinde şey yaptığını düşünüyorum ben. Yani suyun girdiğini düşünüyorum. Sonra su girdikten sonra o tarafa doğru bir meyil yapmaya başlar ve gemideki bulunan çalışıyorsa çalıştığını farz edelim. Tulumbalar vardır kendi otomatik olarak süzebilen. Bunları basmış olabilir kaptan ama yenememiştir. Büyük bir ihtimalle çünkü onun gelmesi için de gücünün fazla olması lazım. Yani içeri giren su 200 tonsa mesela diyelim saatte. Senin 50 tonluk bir kapasiten varsa bunu yenemezsin. Yani deniz suyunu denize basarsın. Bu zaman biraz daha yattı. Daha fazla yattı. O yatınca bu sefer pencere sırasına geldi. Yani bizim lumbus dediğimiz pencere sırasına geldi. Daha da yatınca. Orada açık, muhtemelen açık olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü patlattı deniliyor. Ben normal bir şekilde çünkü onun patlatacağını ben düşünmüyorum. Biz zaman zaman yangın olan gemide biz gittiğimiz zaman ki benim çalışmış olduğum kıyı emniyetinde yani gemiyi söndürmek için defalarca ben veyahut da farklı şekillerde gemide bulundum. Baltayla zor kuruyorduk bir şeyi. Yani geminin o penceresini. Çünkü çok mukayem pencere. Muhtemelen bir açık olabilir, açık bırakmış olabilir diye düşünüyorum. Yani patlaması çok zor. Hele su seviyesinde. Yani basınç da yok orada. Basınç neredeyse sıfır. Yani ilk etapta. Böyle bir açık bıraktığını düşünüyorum. Bu şekilde tabii su alarak bir şekilde tumba oldu.
1: Peki Ömer
0: Ama
1: Bey, bir
0: bir de
1: şey
0: şunu
1: sormak
0: söyleyeyim.
1: istiyorum bu noktada. Kaptanın özellikle bu tür hava koşullarında ya da geminin durumunu göz önüne alarak sefere çıkmama yetkisi vardır herhalde, değil mi? Yani denetimler mi de bir sıkıntı vardı, yoksa ağır ihmali ya da kusuru olan yetki ya da yetkililer midir? Buradaki sorun nerede?
0: Şimdi şöyle, ben bunu kendi çalıştığım gemide de bir kurtarma gemisi kaptanı olarak da konuşuyorum. Bir denedim. Şimdi liman geminin durumuna göre yani denize elverişlik diye bahsettiğim ilk o belge geminin mukavemli seferine göre ve hava koşullarına göre mukavemli burada önemli, dayanıklı önemli. Buna öngörmüş gidebilirsin diye kabul etmiş. Gemi de tamam demiş. Yani bakmış gemi kaptanı okey demiş. Ama biraz gittikten sonra kısa mesafe gittikten sonra gemi kaptanı bunu anlaması lazım. Eğer gerçekten gidemiyorsa ve dönmesi gerekiyor. Yani bu olay olmadan dönmesi gerekiyordu. Tamam ben gidemiyorum diyordu ve gerekli yerden rapor edecek. Bu sık sık rastlanan bir durum. Dediğim gibi ben de yaptım bunu. Gidemiyorum dedim. Hırpalanıyorum. Gemi tehlikeye düşürdü. Hemen döndüm. Yani çok
1: Peki
0: nadir de olsa
1: affedersiniz, bu
0: bu
1: noktada bir
0: olayda
1: şey soracağım. Özellikle şirket bu konuda kaptanı destekliyor mu, yoksa devam et kardeşim, biz biletimizi sattık, yolumuza devam edeceğiz diyor.
0: şimdi bunu bilemeyiz. Ama genel tahammül şu şekilde. Maalesef üzülerek söylüyorum. Özel şirketlerin birçoğu tırnak içinde söylüyorum. Yani bu özel şirketler bunun için söylemiyorum ben. Çünkü elimde veri yok. Ondan kaçınırım ben. Genelde seferi tamamlamak için gerek yük gemilerinde yolcu gemisini de çok rastlamadım ama çünkü çok fazla yolcu gemimiz yok bizim uluslararası sınırları yapan Türkiye'nin maalesef. Bir an önce gitmesini ister. Yani zorladığı tarafları ben çok geminin limandan kalkmasını, sefere devam etmesini, bunda ne var kardeşim dediği böyle daha küçük boyutlu şirketleri gördüm. Burada bu olabilir mi? O da tabii mutlaka sizin sorduğunuz soruda soruşturma neticesinde belli olacak. Bir de şimdi kara kutu diye bir şey geçiyor televizyonlarda. Yani uçaktan beraber kıyaslıyorlar şeyi. Tabii bize kara kutu dediğimizde VDR var gemilerde. Yani Voice Data Recorder denilen yani İngilizcesi. Ses kayıt cihazları. Bu VDR dediğimiz ses kayıt cihazları evet uçaktaki kara kutu gibidir. Köprü üstünde yani kaptan köşkünde olan bütün konuşmaları oradaki radarlı işte eklisi kısacası bütün cihazların kaydını alır. Dolayısıyla o kayıt alındığı zaman bunlar çok net olarak ortaya çıkacaktır. Yani o önemli. Tabii ki bu arada Yani muhtemelen sahip

0: güvenlik bir soruşturma açmış
1: Tabii.
0: olabilir. Liman mutlaka bir soruşturma olacak. Çünkü limanın ötesinde. Akabinde bu işte deniz raporu alması için gemi
1: Tabii.
0: kaptanın sağ olduğu. Çünkü burada da bir çelişki var. O gitti gitmedi. Onu şu anda benim karar verecek bir durum değil. Yani kimse de bilmeyen bir kimsenin de karar vermesi doğru değil diye düşünüyorum. Yani o mudur değil midir birazdan şeyler var. Şaibeler var. Başkası var diye.
1: Evet.
0: O başka bir konu aslında. Onun da ifadesi alınacak. Bu ifadeler neticesinde bir de geminin durumu işte bugün muhtemelen ROV yani uzaktan kumandalı robotla oraya dalış olacak. O 517 metre çok ciddi bir şey.
1: Evet.
0: Oradaki bulgular değerlendirecek.
1: Değerlendirici.
0: Tabii.
1: Tabii.
0: Bu bulgular içerisinde
1: Çok.
0: önce geminin kendi durumu, mevcut durumu, nerede ne olduğunu rapor.
1: Tabii.
0: Arkasındaki yolcuların beyanatları, arkasındaki liman başkanlığının ve evraksal boyutları. Çünkü geçmişe yönelik de burada mutlaka evrak incelemeleri yapacak. Yani muhtemelen benim sorduğum sorudan çok daha fazlası orada sorulacak ve onların cevapları olmaya çalışacak. Aynı zamanda bir evraksal bazı da onlar alınacak. Çünkü bunlar hepsi ofiste tutulduğu gibi yani gemide olduğu gibi ofiste de ya da yetkili
1: Tabii.
0: kişilerde bu
1: Zaten
0: bir
1: şu anda
0: kopyalar var
1: kaptan
0: mı?
1: ve mürettebat gözaltında, muhtemeldir ki bütün
0: Evet.
1: bunlar konuşuluyor. Hocam çok teşekkür
0: Evet.
1: ediyoruz. Detaylı bilgiler aktardık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yani
1: Geçmiş
0: yani
1: olsun
0: umut
1: bir kez
0: ediyorum
1: daha.
0: bu 18 kişi deniyor, 23 kişi deniyor. Bak burada bir anlaşmazlık var. Baktığın zaman
1: Evet.
0: yani aslında bırakın şeyi kayıp kişileri bile maalesef şu anda şey yapamıyorsunuz. Yani bazı kanallar 18 diyor veya da şeyler,
1: Evet
0: bazıları
1: evet.
0: 23 diyor. Hatta 17 ölü, 18 ölü diyenler var. Ya bu çok çok garip geldi bana. Yani ölü sayısında bile anlaşılamadı.
1: Yani resmi
0: Yani
1: rakamları
0: umut ediyorum.
1: aktarmaya sürdürüyoruz biz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
0: Ben teşekkür
1: Yayınlarımızda yine
0: ederim.
1: görüşlerinize başvuracağız. Sağ olunuz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Kolay
1: Çok
0: işler diliyorum
1: teşekkürler.
0: size. Sağ olun.
1: Efendim saatimiz 8.31'i gösteriyor. Bir kez daha gün başlıyor odasınız. 4 milde facia, 8 kayıp, 18 daha doğrusu 8 vefat, 18 kayıptan söz ediyoruz ve son dakika bilgilerini de aktarmayı sürdüreceğiz. Faciaya yönelik olarak bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz efendim hayatını kaybedenlere ve devam ediyoruz yolumuza. Gün başlıyor odasınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Göreceğiz neler söylediğini. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğuna dikkat çekiyor. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor, diyor Cumhurbaşkanı.
2: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
3: Türkiye'nin kat ettiği mesafeye işaret etti. Artık farklı ligin oyuncusuyuz mesajı verdi.
2: Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türk ordusunun en güçlü dönemini yaşadığına dikkat çekti. FETÖ'nün verdiği zarara vurgu yaptı.
2: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan

temizlemeyi başardık. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet,

0: Törende Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271, Hava Harp Okulu'ndan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmen diplomasını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem birincisi olanlara diplomalarını verdi.
1: Evet, 30 Ağustos'u konuşmaya devam ediyoruz. Zafer Bayramımız efendim ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesi Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. 30 Ağustos tarihi bir dönüm noktasıdır deniyor.
2: 30 Ağustos 1922 asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taşlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır.
3: Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde mesajını Devlet Mezarlığı ziyaretinde paylaştı. Bağımsızlık vurgusu yaptı.
2: Her birimize düşen görev uğruna mücadele ettiğimiz vatanı ve bağımsızlığı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmek, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini her şart altında en güçlü şekilde korumaktır.
3: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Açıklama yapan Güler, Türkiye vizyonuna atıfta bulundu.
2: Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarihimizden aldığımız güç ve milli manevi değerlerimizden aldığımız ilham ve geleceğe dair vizyoner hedeflerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya, caydırıcılığımızı daha da artırmaya, bölgesinde istikrarın, küresel ölçekte sözü ve etkisi güçlü olan Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.
3: Bakan Güler, milli mücadelede görev almış komutanların isimlerinin yazılı olduğu anıtsal duvara çelenk bıraktı.
1: Ve caddelere, sokaklara bakalım efendim. Zira 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında da tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi her zaman olduğu gibi Vatan Caddesi. İzmir'de ise bayram coşkusu tabii ki Cumhuriyet Meydanı'nda yaşandı.
4: Elimde bayrak, yüreğimde Atatürk. Çok duyguluyum.
5: Daha önce katılmış mıydın?
4: Tabii. İmkanım dahilinde katılıyorum. Vatanım, milletim bağımsızlığı için yani büyük bir gün.
5: Nereden geldiniz efendim?
6: Biz Erzurumluyuz. Erzurum'dan geldim. Bugün de özellikle kızımı getirdim yanıma ki görsün. Çok mutluyum, çok gururluyum, çok onur duyuyorum.
3: Ellerinde Türk bayrakları, yüzlerinde gurur vardı. 30 Ağustos Zafer Bayramı 104. yılında da büyük coşkuyla kutlandı. İstanbul'da kutlamaların adresi bu yılda değişmeli. Vatan Caddesi resmi geçit törenine bir kez daha ev sahipliği yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, gaziler ve çok sayıda İstanbullu törene katıldı.
5: Nereden geldiniz?
7: Aydın, oğlum için.
5: Oğlunuzla mı kork?
7: Evet, oğlumu izlemeye geldik. O da yürüyecek gururla. Çok heyecanlıyım, çok gururluyum.
5: İstanbul'un ve Türkiye'nin farklı noktalarından gelen binlerce kişi, ellerinde Türk bayrakları, yüreklerinde büyük bir coşkuyla geçit törenini takip ediyor.
4: İnsan bir duygulanıyor yani. Göğsü kakabır yani bizim askerimiz, polisimiz.
6: Bu askerlerimizin sayesinde biz bu vatanda rahat bir şekilde yaşıyoruz.
3: İzmir'de ise 30 Ağustos coşkusunun yaşandığı yer Cumhuriyet Meydanı'ydı. Törenlere ilgi yoğundu. Edirne'den Kars'a, Trabzon'dan Antalya'ya tüm yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlandı.
1: Evet, vatandaş milli bayramlarına da sahip çıkıyor gördüğünüz üzere efendim. Ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile siyasi parti liderleri Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünü paylaştıkları mesajlarla kutladı. Paylaşımlarında birlik ve beraberlik vurgusu söz konusu.
3: Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anıldı. Türk milletinin bağımsızlık için verdiği mücadele vurgulandı. Büyük Zafer'in 104. yıl dönümü için kutlama mesajları paylaşıldı.
8: 30 Ağustos, vatanı, bayrağı, istiklali ve istikbali uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir

0: zaferdir. Bizlere düşen görev, ecdadımızdan devraldığımız bu büyük mirası daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımaktır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Zafer Bayramı mesajında 30 Ağustos milletimizin kazandığı büyük bir zaferdir dedi.
2: 30 Ağustos vatanına, bayrağına ve mukaddesatına uzanan hayasız ellere karşı aziz milletimizin imanıyla, cesaretiyle ve istiklal iradesiyle kazandığı büyük bir zaferdir. Ecdadımızdan devraldığımız bu mukaddes emaneti aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak, Türkiye yüzyılını aynı ruhla inşa etmek, tarihimize ve aziz şehitlerimizin hatırasına karşı en büyük sorumluluğumuzdur.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Millet ve devlet hayatımızın en zor zamanlarında ayağa kalkmayı ve tarihi yeniden yazmayı bilen iradenin vatanında yaşıyoruz." dedi ve geleceğe aynı iradeyle yürüdüğü vurgusu yaptı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye Yüzyılı hedefini hatırlattı. Zafer Bayramı mesajında, "Attığımız her adımda milli mücadelenin bizlere bıraktığı istiklal ruhunu ve sorumluluk bilincini geleceğe taşıyoruz." ifadelerine yer verdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise mesajında, "Bir ülkenin kaderini değiştirmek, önce o kaderin değişebileceğine inanmakla başlar." dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Bayramı mesajını sosyal medya hesabından paylaştı. "Bir asır önce bağımsızlığımızı birlikte kazandık. Şimdi o büyük zaferin mirası Cumhuriyetimizi, barışın ve demokrasinin yurdu yapmak için birlikte güçlendirerek geleceğe taşımalıyız." ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "İstiklal Türk milletinin karakteridir." dedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür etti.
3: Evet, liderlerin de söylediği üzere bizler de tekrarlayalım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve elbette ki gazilerimizi, şehitlerimizi rahmetle, saygıyla, özlemle bir kez daha anıyoruz bu vesileyle diyelim. Devam edelim. Saatimiz 8.42'yi gösteriyor. Gün başlıyordasınız ve Amerika Birleşik Devletleri ordusu yine yaptı yapacağını, Brent petrol fiyatları da uçtu gidiyor tabiri caizse. İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenlendi efendim. İransa Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurdu. Bu şekilde karşılık verdi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Lark Adası'ndaki füze rampalarına saldırdı. İran basını saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Trump'sa sosyal medya paylaşımında Lark Adası paramparça ediliyor diyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Lark Adası'na saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği aktarıldı. Ordu saldırıda misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerine hedef aldı. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan ordusuna ait noktalar balistik füze ve İHA'larla vuruldu. Ürdün ordusundan yapılan açıklamadaysa 8 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiği aktarılıyor. Ve maalesef Brent petrol fiyatları %3-4 oranında arttı bu saldırılardan sonra. Yine 90 doların üzerine çıktı ki gidişat inişteydi malumunuz. Ve İsrail'e bakacağız. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir yeni bir skandala imza attı. İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastı Ben Gvir. "Bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum." diyerek kadınlarla adeta alay ediyor.
1: Filistinli kadın tutuklularla alay ettiği görüntüleri paylaştı. İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben Gvir yeni bir skandala imza attı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, İsrail hapishanesinde Filistinli kadın tutukluların bulunduğu hücreyi bastığı anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Filistinli bir kadın tutuklunun hapishanedeki koşulların son derece kötü olduğunu ve en temel kişisel ihtiyaçlardan dahi mahrum bırakıldıklarını belirterek "3 gün oldu banyo yapmadık, kıyafetlerimiz temiz değil, şartlar çok kötü" dediği görüldü. Ben Gvir ise "bu durumda olmanızın sorumlusu benim ve bundan memnunum" sözleriyle kadınlarla alay etti.

0: קייטנות בבתי הכלא בישראל.
1: خلصت الظروف المنيحة اللي كانت بالسجون هذا الوعد اللي لما تكونوا موجودين فيه هو مسؤول عن كل شيء
0: نכון انا لو רוצה לעזור לכם אני לא רוצה אני לא צריך לעזור לכם אתם חטפתם אתם חטפתם את הילדים שלנו
1: חטפתם אולדנו ليش لا اساعد
2: Ben Gvir'in Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine gelmesinden bu yana İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlalleri giderek arttı. İsrail Bakan daha önce de Filistinli tutuklulara hakaret etmiş, şartlarının iyileşmesini isteyen bir kadın tutukluya "Burası otel değil." demişti. İsrail hapishanelerinde 350'si çocuk, 94'ü kadın olmak üzere 9500'den fazla Filistinli tutuluyor.
3: Evet, özellikle İsrail seçimleri öncesinde maalesef ki bu tür provokasyon gerçekleştiriliyor. Uymamak lazım ve an itibariyle Habertürk Meteoroloji Mühendisimiz sevgili Hüseyin Öztel bizlerle beraber. İyi bir hafta olsun diyoruz. Ancak Kıbrıs'tan evet. gelen haberler maalesef canımızı çok fazla evet. sıktı. Neler anlatacaksın bugün ve haftaya dair olarak?
4: Tabii güneşli yaz mevsimine benzeyen bir hafta. İstersen hızlıca geçelim.
3: Söz sende.
4: Teşekkür ederim. Efendim, hava durumuna hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlere nazaran bugünden itibaren daha az bulutlu, daha çok güneşli bir hafta geçirmeyi bekliyoruz. Son 2-3 günde hatırlanırsa cuma, cumartesi özellikle yağışlı ve serin geçmişti. Hatta İstanbul'da da yağmur yağmıştı ama çeşitli İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz kentlerinde tabiri caizse gök delindi, sağanak yağışlarla geçti. Dolu yağışları da düşen alanlar oldu. Çeşitli yerlerde akarsuların debileri yükseldi. Malatya Erzincan arasında tepelerden dağlardan hala su çıkıyor. Yani son belki de uzun süredir bu kadar bereketli, son 30 yılın belki de en bereketli mevsimini geçirdik ilkbahar kış yağmur açısından. Kar azdı ama dolayısıyla hala bizim dağlarımızdaki karlar yavaş yavaş yeni yağmurlarla birleşince buradaki debileri yükseltiyor. Taşkın riski oluşuyor ama neyse ki çok aşırı bir geniş bir alanda bu kadar kuvvetli yağmayacak. Yani Erzincan, Bayburt, Erzurum ve Gümüşhane şu alanda özellikle riskliydi hava. Eğer kuvvetli sağanak yağış gelseydi buralarda taşkın olabilirdi ama şu an Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar görüntüsünün de size gösterdiği gibi Giresun'un iç kesimlerinde yağış. Ordu ve Giresun kıyılarında da yağış var ama daha çok kuzeyden güneye şu şekilde indiği için gelecek saatlerde Tokat'ın doğusuna doğru gidiyor. Ayrıca Rize etrafında da yağacak. Bu Doğu Karadeniz'deki yağışlar böyle saat yönünün tersine dönen bir alçak basınç sayesinde Doğu Karadeniz'de günlerdir sürüyor. Bu sistem Salı günü de böyle devam ediyor. Çarşamba günü zayıflayacak. Yani bugün de yarın da bölgede yağmur var. Biraz da kuvvetli bir yağmur var. Hava sıcaklıkları bu alanda 25-24 dereceye kadar düştü. Doğu Karadeniz sonbahara erken girdi yani diyebilirim. Şöyle bir 5 günlük yağış haritasına da bakalım.
3: Özellikle... Hüseyin Öztel çok affedersin. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir gezisi var, Kırgızistan'a gidiyor. Hemen aktaracağız Emre Karaca bizlerle beraber. Daha sonra Hüseyin Öztel'le devam edeceğiz. Emre Karaca söz sende.
5: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek. Az sonra da Ankara Havalimanı'na, yeni yapılan havalimanına gelmesini bekliyoruz. Dakikalar içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleceğini söyleyelim. Şimdi bir yandan Adem Gümüş sizlere o güzergahı gösteriyor. Şu anda geldiğini görebiliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. İşte gördüğünüz gibi şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve konvoyu gelmiş durumda. İlerleyen dakikalarda uçağın da havalanmasıyla birlikte yol rota Bişkek olacak. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için, toplantısı için gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi az sonra, az önce de gördünüz, kadrajımıza da yansıdı. Artık araç gelmiş durumda. Bundan sonra hazırlıklar tamamlanacak ve uçağın havalanmasıyla birlikte de az önce ifade ettiğim gibi Kırgızistan'a doğru yolculuğun başlamasını bekliyoruz. Önemli bir zirve. Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'nin üye olduğu bir örgüt değil. Ancak Türkiye orada bulunuyor. Orada diyalog ortağı ülkeler arasında yer alıyor. Tabii yarından itibaren resmi resepsiyonunda başlamasını bekliyoruz. Liderlerle birlikte olacak, o resepsiyona katılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve önemli ikili temaslara da imza atılacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de yarın özellikle ikili bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Özellikle Rus basına da akseden bir bilgiydi bu. Bu önemli çünkü ikili son olarak Nisan ayında bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Yüz yüze olarak da geçtiğimiz yıl son olarak bir araya gelmişlerdi ve görüşmeler gerçekleştirmişlerdi. Tabii masada birçok konu başlığı var. Hem ikili ilişkiler Türkiye ile Rusya, hem Ukrayna ile Rusya savaşı bilindiği gibi 4 yıl artık geride bırakmış durumda. Bunun yansımaları Türkiye'den de çok yakından hissediliyor. Özellikle Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği konusunda bazı sıkıntılar var. Bilindiği gibi dönemsel olarak özellikle Türk bayraklı gemilere yönelik de

0: Saldırılar gerçekleşiyor. Bu saldırıların dinmesi için, tansiyonun azalması için Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir sıcak bir başlık olarak özellikle son dönemde artan Karadeniz'de özellikle son dönemde artan bu saldırılara yönelik olarak liderlerin görüşmesini bekliyoruz. Tabii bununla birlikte Orta Doğu'daki o sıcak gündem başlıkları da ele alınacak. Çünkü önemli aktörler yine bu Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi marjında liderleri Bişkek'te olacak. Tabii ki özellikle İran, ABD, İsrail arasında başlayan 28 Şubat'taki savaşın yansımaları her ne kadar müzakere süreci devam ediyor olsa da zaman zaman duraksamalara tanıklık ediyoruz. Özellikle dün gece saatlerinde de yine bir saldırı dalgasının başladığı bölgeye, o bölgeye yönelik olarak dikkat çekmişti. Yani yine kabarık önemli gündem başlıklarının olduğu bir zirve olacak. Hem zirveyi yarından itibaren gözlerimiz orada olacak hem de zirve marjında yapılacak ikili temaslara çevrilecek. İlerleyen dakikalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının Bişkek'e doğru havalanmasını bekliyoruz.
1: Karaca çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gidiyor ve detayları arkadaşımız Emre Karaca aktardı. Hüseyin Öztel bıraktığı yerden de devam etsin Hüseyin.
2: Evet. Teşekkür ederim. Şöyle yağış haritasını gösteriyordum. Türkiye'de Doğu Karadeniz'de biraz yağış var ama batı kesimler güneşlenecek. Sadece şu cuma ve cumartesi bulutlar biraz artabilir. Marmara'da da İstanbul çevresinde de hava sıcaklıkları 27-28 derecelere kadar azaldı. Bu alanda Düzce, Kocaeli, Sakarya çevresinde perşembeden itibaren hafif yağmur görülebilir. Akdeniz'in iç kesimlerinde de biraz yağış var ama tekrarlıyorum geçtiğimiz 3 gün boyunca çok şiddetli yağış altında kalan Adana, Antakya, Hatay, Osmaniye şu alanda yağış kesiyor. Yaz havası geri dönüyor aslında ve geçtiğimiz gemi kazası olduğunda özellikle kuzeyden esen rüzgarlar Girne yönüne dalgaları kuzeyden güneye doğru kabartıyordu. Yani gemi dalgalara doğru gidiyordu. Baş kısmından alıyordu rüzgarı. Yaklaşık 42-46 kilometre gibi benim elimdeki veriye göre ölçülen bir rüzgar sürati var. Dalgaların yüksekliği de buna bağlı olarak 1,5-2 metreye ulaşmış. Ama burada rüzgarın devamlılığı da önemli. Saatlerce bu yönden esti. Belki tam bir fırtına değildi ama yine de maalesef bu acı olayı yaşadık. Hava durumuyla da ilişkili elbette ki bu konu. Denizdeki dalgalarla da ilişkili. Kuzeyden güneye esen bu rüzgarlar biraz daha sürecek. Rüzgarlı bir hava var. Onu da söyleyelim. Mesela Türkiye'nin kuzeybatısında Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, İzmir arasında da rüzgar var. Yine Doğu Akdeniz'de özellikle Girne, Lefkoş açıklarında Kıbrıs'ın kuzey kesimlerindeki bu denizde de yine rüzgar var. Hafta sonu daha kuvvetliydi ama bugün de esintili olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıkları da tabii deniz suyu sıcaklıkları da bu alanlarda müsait ama tekrar başsağlığı diliyoruz hayatını kaybedenlere ve kayıpların umarız en kısa sürede bulunmasını temenni ederiz. Şöyle Türkiye'ye bir bakınca Doğu Karadeniz ve Marmara'daki hafif yağışlar dışında Doğu Karadeniz'de biraz kuvvetli ama Marmara'daki hafif yağışlar dışında yağmursuz güneşli bir hafta geçireceğiz. Ankara'da da İzmir'de de Eskişehir ve çevresinde de hatta yaz mevsimindeki tatil fırsatını bulamadıysanız bu hafta hatta Eylül ayının İlk haftası epey bir güneşli, üstelik de gece sıcaklıkları azaldığı için rahat uyutan bir şekilde 24 saatlik tamamlayabilirsiniz. Yaz havası yani devam ediyor diye özetlemek isterim. Geçtiğimiz günlerden çok biraz daha serin olur ama geceleri üşütebilir.
1: Artık Eylül'e giriyoruz.
2: Eylül'e adım atıyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Detaylıca bize aktardın. Görüşmek İyi bir hafta diliyoruz her şeye rağmen. Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.
1: Evet Hüseyin Öztel'i uğurluyoruz efendim. Gün başlıyor. Devam ediyor. Saatimiz 9'a ilerlerken Edirne'nin simge nehirlerinden biliyorsunuz Tunca. Su seviyesinin düşmesiyle nehir yatağında adacıklar oluştu. Birçok nehirde olduğu gibi. Debisi azalan nehrin son görüntüsü iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisini bir kez daha göz önüne seriyor. Detayları Alican Zeray'ın haberinden izliyoruz. Daha sonra bir küçük ara veriyoruz. Saat başında beraberiz.
3: Son yıllarda iklim değişikliği ile ilgili olayları biz çok sık ve derinden yaşamaya başladık.
4: O olaylardan biri de Tunca Nehri'nde görüldü. Debisi azalan nehir yatağında adacıklar oluştu. Taşkınlarla bilinen Tunca Nehri'nin eski halinden eser kalmadı.
5: Aslında her şey iyi gidiyordu. İşte mevsim yağışları düştü bölgeye. Nehirde sular arttı ama ardından sıcak hava etkili oldu. Ve su buharlaştı. Tarımda vahşi sulamayla birlikte taşkınlarla anılan Tunca Nehri kuruma noktasına geldi. Ve nehirde büyük adacıklar oluştu.
3: Şu anda gözlediğimiz olay nehirlerimizin nezdeki su debisinin çok düşmesinden kaynaklanır. Çok sığ hale gelmesi, buna bağlı olarak adacıkların ortaya çıkması.
4: Tunca Nehri'nin birçok yerinde adacıklar oluştu.
3: Bunlar aslında doğal süreçler. Ancak

0: son 20 yılda insanın etkisine bağlı olarak son derece hızlandı ve yoğunlaştı.
1: Uzmanlara göre bu farklılığın temelinde iklim değişikliği var.
0: Aslında yaptığımız etkinin sonucu bunlar. Dünyada ki iklimi değiştiren ana parametre sera etkisi. Bunun nedeni de karbondioksit miktarı. Biz karbondioksit ve özellikle de metan miktarını arttırarak dünyayı değiştirdik.
1: Uzmanlara göre gerekli önlemler alınmazsa dünyayı çok daha kötü günler bekliyor.
0: Hani bunlar iyi günler, çok daha sıcak, yaşanamayacak günler göreceğiz.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Benim işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

0: Efendim Habertürk'te gün başlıyor, haber yolculuğumuz devam ediyor. Pazartesi günündeyiz, Ağustos ayının son günündeyiz. Yeni bir haftaya da merhaba diyoruz, ancak maalesef Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Girne'den acı haberler aktararak pazartesi gününde olduğumuzu bir kez daha söyleyelim. 8.58'i gösteriyor saatler ve Girne'ye ilerleyelim efendim. Canlı bağlantılarımızı 7'den itibaren almaya gayret gösteriyoruz. Feribot faciasında dair son durumu aktarıyor Habertürk muhabiri Emine Derya. Daha sonra Mersin'e gideceğiz. Taşucu Limanı'nda bir kriz masası kuruldu. O detayları da Yasin Anzer'le aktaracak, ancak ilk durağımız dediğim gibi Girne olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arkadaşımız Emine Derya aktaracak son gelişmeleri. Dediğim gibi saat 7'den bu yana son gelişmeleri aktarıyoruz günün ilk ışıkları itibariyle. Gün nasıl başladı ve nasıl ilerleyecek? Şu an neredesin Emine Derya? Söz sende.
1: Murat Güloğlu, biz şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte olay için oldukça kritik, önemli noktalardan bir tanesindeyiz. Hemen gösterelim. Bakın, burası olayın meydana geldiği limanın hemen girişi. Şimdi basın mensuplarının ve vatandaşların bu bölgeye girişine müsaade edilmiyor. Yani yolcu olmadığınız takdirde bu alana giriş

yapamıyorsunuz. Şimdi burada hemen Deniz Birlikleri Komutanlığı var. Orada dün adeta bir kriz masası kurulmuştu ve Cumhurbaşkanı, Başbakan, işte çeşitli bakanlar, Girne Belediye Başkanı yine örneğin dün tam da bu noktadan açıklama yapmıştı. Şimdi şöyle yapalım, kameralarımızı hemen sol tarafa çevirelim. Çünkü sol tarafta da ne yazık ki işte ailelerin o sabah size anlattığım acılı bekleyişi sürüyor. Şimdi ne yazık ki çok üzücü bir hikayeyi ekranlara getiriyoruz, anlatacağım. Ekranda görmüş olduğunuz bu baba eşiyle birlikte Hatay'da yaşıyor. 3 çocuklarıyla birlikte 5 kişi ailecek Hatay'dan Kıbrıs'a tatile geliyorlar ve 30 Ağustos günü işte o batan feribotta çocuklarıyla birlikte ne yazık ki o ailede yer alıyordu. Üzülerek aktarıyorum. Az önce babayla ve anneyle konuştuk. Şimdi gerçekten konuşacak güçleri yok. Zaman zaman feryatlar yükseliyor. Ağlama sesleri yükseliyor hem anneden hem babadan. Ama şöyle anlattılar bana. 3 çocuğumuz vardı. Tatile gelmiştik Hatay'dan. Ve ne yazık ki 2 çocuğumdan hiçbir haber yok. Yani öldüler mi, hayattalar mı, ne yapıyorlar bilmiyorum. 9 yaşındaki çocuğumuz kendi imkanlarıyla kurtuldu. Biz kurtulduk. Ancak diğer 2 çocuğumdan bir haber alamıyoruz ki o diğer 2 çocuğu da biri 12, biri 6 yaşında. Yani böyle rakamlardan bahsediyoruz. İşte 8 kişi hayatını kaybetti, işte 18 kişi kayıp diyoruz. Ama bahsettiğimiz her rakam bir hikayeden oluşuyor, bir aileden oluşuyor. Biri birinin evladı, biri birinin annesi, biri birinin torunu. Bahsettiğimiz her rakamın ayrı bir hikayesi var. O yüzden biz de bu hikayeleri öğrendikçe bugün Habertürk ekranlarından tıpkı dün olduğu gibi aktarmaya devam edeceğiz. İşte az önce ekranlara getirdiğimiz o baba da ne yazık ki 2 çocuğundan hiçbir haber alamadığı için hala burada acılı bekleyişlerini sürdürüyorlar. Şimdi az önce gösterdiğim o noktadan bir ambulans çıktı. Biz yayına girmeden önce yetkililer burada ne yazık ki bilgi alma konusunda da biraz güçlük yaşıyoruz. Onu da söylemekte fayda var. Yani basın mensuplarına çok fazla doğrudan bilgi verilmiyor. Ancak burada işte resmi yetkililerden biri geldiği zaman toplu bir açıklama yapılıyor. İşte o ambulansta kimin olduğunu henüz öğrenemedik. Bir yaralı mı vardı yoksa başka bir durum mu oluştu içeride? Ancak zaman dediğim gibi burada ambulans çıkışlarını görüyoruz. Öyle olunca bu sefer de ne oluyor Murat Güloğlu? Buradan ambulans çıkıyor ya. Burada bekleyen aile yakınları acaba bizim beklediğimiz akrabamız mı, kızım mı, oğlum mu, evladım mı diye burada feryat figan ambulansın peşinden koşuyorlar bir haber alabilmek için. Yani ne yazık ki sahada şu an böyle bir durum var. Son rakamları da paylaşalım. Şimdi hala rakamlar güncellemedi aslında. Bir yandan da gözümüz kulağımız resmi kaynaklarda. Oradan gelecek bir açıklamada. Çünkü hala hayatını kaybeden kişilerin sayısı 8 olarak biliniyor. 18 kişi kayıp ama dün gece aralıksız çalışmalar devam etti. Ondan dolayı da bu rakam yükselebilir. Onu da söyleyelim. Bilmiyoruz işte 18 kişiden hiç ulaşılabilenler oldu mu? Dün Ersin Tatar şunu söylemişti. Açıkçası biraz ümit verici bir yorum. O yüzden yayınlarda da zaman zaman bahsediyorum. Dedi ki mesela dün balıkçı tekneleri bölgede işte hemen biliyorsunuz topyekün olaya müdahale ettiler. Seferber oldular. Şimdi belki işte o dedenin beklediği 3 yaşındaki torun bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Ama işte çocuk çok ufak olduğu için belki haber veremiyor. Durumu anlatamıyor. Ailesine ulaşılamıyor. O tarz durumlarda olabilir dedi. Bu tabii ki en ümit verici ihtimal. Yani dileriz keşke böyle olsa, keşke bir süre sonra da olsa aileye veya işte yakınlarına ulaşabilseler. Ancak dediğimiz gibi sahadaki durum pek ümit verici değil. Çünkü insanlar burada artık zaman geçtikçe ki saatler 12.30'u gösterdiğinde bu acı kaza meydana gelmişti. Artık üzerinden neredeyse 24 saat geçecek kısa bir süre sonra. Zaman ilerledikçe acının eşiği burada artıyor. Yani azalmıyor, onu söyleyelim. İnsanlar çünkü sabırları tükeniyor. Bir haber almak istiyorlar. Kimi hastane kapısındaki, bir sonraki yayınlarda hastanelerdeki durumu da ekranlara getireceğiz. Dolaşmaya devam ediyoruz. Kimi hastanede bekliyor. Kimi işte burada limanın girişinde ya biri çıkarsa, bir yetkili çıkar da konuşursa diye bilgi almaya çalışıyor. Ondan dolayı da dediğimiz gibi sahadaki durum biraz hassas aslında. Şimdi bugün dediğim gibi bakalım rakamlar yükselecek mi, onu bekliyor olacağız. Toplamda 241 kişi kurtarılmıştı. Dün Türkiye İçişleri Bakanlığımız da açıklamıştı yapılan yardımları ve bugün aslında

0: Sabah saatlerinde yine Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmişti. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Girne'deki gemi kazasında yaralanıp hastanede tedavi gören hastaların peyderpey taburcu edildiğini söyledi. Ve hastanelerde yatarak tedavi gören hasta sayısının ilk saatlere kıyasla önemli ölçüde azalttığını da belirtti. Şimdi bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı duyurdu. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi mesela dün bir beyefendiyle bu noktada yine tanıştık, konuştuk. Şöyle söyledi, dedi ki akrabamı kurtardık, nerede, hastanede mi dedim. Hayır, eve gitti dedim, dedi. Sağlık durumu nasıl diye sorduğumda fiziksel olarak iyi, görünürde bir şey yok ama psikolojik olarak çökmüş durumda dedi. Yani insanlar fiziksel olarak kısmen daha iyi gözükseler de ne yazık ki birçoğu psikolojik olarak oldukça kötü durumdalar. Şimdi biz buradaki durumu gösterdik. Bundan sonra ne bekliyoruz? Bir kere bu rakamlarla ilgili yeni bir açıklama gelmesini bekliyoruz. Onu takip edeceğiz. Hastanelere bakacağız son olarak. Hastanelerdeki durumu yine Habertürk ekranlarından aktaracağız. Ve dediğimiz gibi işte paylaştığımız her bir rakam ardında bir hikaye saklıyor. Onlardan bir tanesini de az önce aktarmaya çalıştık. Yine buradayız, bölgedeki insanlarla konuşup öğrendiğimiz her şeyi Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Emine, evet, Girne'de limandan bize aktardı. Gördüğünüz gibi gün boyunca da son gelişmeleri görüntüleriyle paylaşmaya devam edecek. Peki memlekete gelelim, Mersin'e gelelim. Taşucu Limanı'nda kriz masası kuruldu. Kaza sonrasında arama kurtarma çalışmaları işte bu masadan takip ediliyor. Alanda olan, noktada olan arkadaşımız Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli yeniden bizlerle beraber. Yasin, sözü sana bırakıyorum. Son gelişmeler neler? Evet Yasin Anzerli, İlerleyen dakikalarda yeniden konuşmaya devam edecek. Teknik bir hadiseden dolayı bağlanamıyoruz. AFAD, UMKE polis ve jandarma ekipleri tedbir amaçlı teyakkuzda, biliyorsunuz. Taşucu Limanı'nda bir kriz masası kuruldu. Zira görüldüğü üzere gün boyunca da arkadaşlarımız aktarıyor. Kriz masasına dair detayları bizimle paylaşacak Yasin Anzerli yeniden bizlerle beraber. Evet Yasin, sözü sana bırakıyorum.
2: Evet Murat Güloğlu, dün eğer o Girne açıklarındaki gemi kaza yapmasaydı ve seyrini tamamlasaydı Mersin Taşucu Limanı'na gelecekti. Ve buradaki hemen sağ tarafta bulunan o kapıdan çıkış yapacaktı. Gemideki yolcular maalesef seyrini tamamlayamadı ve o elim kaza meydana geldi. Kaza anından itibaren Girne'de bir kriz masası kurulmuştu ve yine aynı kriz masası o çalışma faaliyetlerini bir de Mersin Taşucu Limanı'nda gerçekleştirdi. Burada Mersin Valisi, Silifke Kaymakamı, yine emniyet, jandarma güçleri, AFAD, Kızılay gibi bazı kurum kuruluşların yöneticileri buradaydı. An ve an hem Girne'deki çalışmalar takip edildi hem de o gemide bulunan yolcuların yakınları da bu noktaya gelmişlerdi. İşte arkamda bulunan bu giriş yazan bu kapının içerisinde bir bekleme salonu var. Kriz masasının çalışmaları, faaliyetleri boyunca da orada bekleyiş devam etti. Tabii bir yandan bekleyiş devam etti diyorum. Şu anda geceden bu yana sakinliğini koruyor burası. Seferlerin de durmuş olduğunu söyleyelim. Yani çok kalabalık bir görüntüden sakin bir görüntüye geçtik. Mersin Taşucu Limanı'nda da yine Girne'ye günlük olarak yapılan seferler durmuş durumda. Gece saatlerinde de yine seferler vardı, sabah da vardı. Buraya gelen hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve diğer turistik seyahatle oraya gidecek olanlar bu seferlerin yapılmadığını, dünden itibaren olmadığını söyleyelim. Tabii zaman zaman yakınları bu noktaya geliyor Mersin Taşucu Limanı'na. O gemide kaza yapan, maalesef hayatını kaybeden 8 vatandaşın, yine kayıp olan 18 vatandaşımızın ve yine kurtarılan vatandaşlarımızın da buraya tahliyeleri olacak mı, buraya gelecekler mi diye dün gün boyu bir bekleyiş vardı. Ama şu anda durum sakinleşti ama zaman zaman yine gelenler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Örneğin işte yine Kızılay'ın arkamda bir aracı var. Yine Kızılay aracı burada. AFAD'ın bir aracı var hemen karşıda görüyorum. Yine sağlık ekipleri bu noktadaydı. Ambulanslar

0: hali hazırda tutulmuştu. Olası bir tahliye durumunda belki hani sevkler olabilir diye. Ama olmadı. Çünkü hem oradaki kaza ile ilgili yapılan işte incelemelerin durumu, yine oradaki kazaya karışan vatandaşlarımızın ifade işlemleri, yaralı olanların hastanedeki durumları, tedavilerinden dolayı yani Kıbrıs'tan buraya gelen henüz olmadı. Bugün gün içerisinde olur mu? Onu da bekliyor olacağız. Belki hava yoluyla da gelinen olabilir. Adana Hava Limanı'na inişler de olabilir. Bu da zaman zaman yetkililerden aldığımız bazı bilgiler var. Ama henüz resmi bir bilgilendirme yok. Çünkü Girne'deki tahkikat hala devam ediyor. Bir yandan da tabii kurtarma çalışmaları devam ediyor. Seyrin de devam etmemesi, yani burasının boş kalması, işte bekleyen kişilerin, mesela işte bir aile var, onlarla dün geceden beri şu an onlar da bekliyorlar. Oradaki kurtarma faaliyetleri, tabii o bölgedeki çalışma, çünkü bir yandan denizin üzerinde deniz araçlarıyla bir faaliyet yürütülüyor. Bir yandan da hava araçlarıyla bir faaliyet yürütüyor. Yine bir AFAD personelini gördüm. O da içeriden çıktı. Yani dediğimiz gibi Mersin Taşucu'nda düne göre sakin bir görüntü var. Tabii umutlu bekleyiş devam ediyordu. Hala devam ediyor. Yani burada olmasa da insanlar dua ediyorlar. Oradan gelecek umutlu bir habere, iyi bir haber için bizler de tabii ki dua ediyoruz. İyi bir haber buradan paylaşırız diye. Ama an itibariyle düne nazaran daha sakin bir görüntü var. Taşucu Limanı'nda seferler durmuş durumda ve bekleyiş, umutlu bekleyiş de hala devam ediyor.
1: Yasin Azerli, çok teşekkür ediyoruz. Taşucu'ndan bize aktardı. Gördüğünüz gibi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hem Mersin Taşucu'nda limanda bekleyiş sürmekte. Gün boyunca o noktalardan elbette ki arkadaşlarımız bize aktaracak son gelişmeleri. Peki Girne açıklarındaki bu gemi kazasında yaşanan panik dolu o anlara gidelim şimdi. Görüntüler ortaya çıktı, zira kazadan kurtulanlar da mürettebatı yola çıkılmaması konusunda uyardıklarını söylüyor.
2: Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcular yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular gemi mürettebatını hava şartları hakkında uyardıklarını söyledi. Gemi batmadan önce yaşananların görüntüleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Can yeleği takmış yolcuların panik içinde çığlık attıkları görüldü. Bazı yolcular çocuklar var diyerek feryat etti. Kazadan kurtulan yolcular da yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Yolcular mürettebatı uyardıklarını dile getirdi.
3: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Bura hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak, su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İstediğim gibi hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım, atladım.
4: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum. Gemi hemen yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yeleği, mühendeliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu. Yüzmeyi bilmeyenler var. Kimseye can yeleği dağıtmadılar. Gemi battıktan sonra kim nasıl can yeleği alacaklar? Hani bir gemi görevlisin, batacaksın, dağıtırsın can yeleğini. Herkes tedbirini alır. Ama yok, bu battı. Ondan sonra kim kimi kurtarırsa. Kendiler kurtardı kendini.
2: Yolcular gemi şirketinden şikayetçi olacaklarını da ifade etti.
1: Evet, saatimiz 9.14'ü gösteriyor efendim. Gemi faciasından detayları aktarmayı sürdüreceğiz. Gün başlıyordasınız, bir kez daha günaydın diyelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine geçelim. Zira Beştepe'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu Erdoğan. Bölgesel gelişmeleri değerlendiriyor konuşmasında. Altın bir fırsat yakaladık, ihtiyacımız Büyük Türkiye mutabakatıdır diyor.
5: Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle.

0: İzniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir.
1: Birlik mesajı verdi, Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı.
0: Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye Mutabakatı'dır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Zafer Bayramı programına katıldı. 2 yıl önce yaptığı iç cephe çıkışını hatırlatan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin altını çizdi.
0: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.
1: Programda Türkiye ve farklı ülkelerde görev yapan askerler de video mesajla bayram tebriklerini iletti.
2: Akdeniz'in öte yakasında milletimizin hak ve hukukunu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
1: Program kapsamında planlanan müzik dinletisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazası nedeniyle yapılmadı.
3: Ve terörsüz Türkiye süreci ardından yaşananlar biliyorsunuz meclisteki oylamanın ardından açıklamalar arka arkaya geliyor. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesinin tarihi bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. Oy sayısı Büyük Türkiye Mutabakatı'nın bir ilanıdır diyor.
4: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
5: Süreç yasasının mecliste 467 oyla kabul edilmesine işaret etti. Büyük Türkiye Mutabakatı vurgusu yaptı.
6: Kabule ilişkin bu yüksek sonuç sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının büyük mutabakatla tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koydu. Bir anlamda Büyük Türkiye Mutabakatı'nın ilanı oldu.
5: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine verilen desteğin önemini anlatan makale kaleme aldı. Geniş yelpazedeki desteğe değindi.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son 40 yıllık tarihinde hem bu sayıda hem bu geniş yelpazede destek almış başka bir kanun teklifi tespit edilememiştir. 7565 sayılı kanun, meclis tarihinde anayasa değişikliği kanunu olmayan kanunlar arasında hem sayısal, hem oransal, hem de siyasi mecra çeşitliliği açısından en yüksek teklif desteğine sahiptir. Bu kısa tarihsel karşılaştırma, geçiş süreci kanununa sadece teklif desteğinin dahi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda olağan dışı bir yasama faaliyeti yürüttüğünün ve bunun tarihi bir öneme sahip olduğunun kanıtıdır.
3: Efendim Diyarbakır'da ara sokaklara terör örgütü mensuplarının posterlerini asan 4 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi ve Çiftçi güvenlik güçlerinin provokasyonlara asla geçit vermeyeceğini vurguluyor. Ülkemizin 50 yıllık terör belasından kurtulmak üzere girdiği terörsüz Türkiye sürecine engel çıkaran hiç kimseye müsamaha gösterilmeyecektir diyor Bakan Çiftçi. Milli birlik ve kardeşlik iklimini zehirlemeye cüret eden her provokatörün hak ettiği

0: muameleyi göreceğini de belirtiyor sosyal medya paylaşımında. Peki iç siyasette ne oluyor bitiyor bakalım. Hürriyet gazetesinden okuyoruz. Yeni binada ilk PM bugün başlığı dikkat çekici. Evet, yeni partiden söz ediyoruz. Yeni genel merkez binasındaki mesaisine bugün başlıyor. Bir süredir devam eden tadilat çalışmaları tamamlandı ve yeni partinin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yeni binasındaki ilk mesaisi ise Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılacak parti meclisi toplantısıyla bugün başlıyor. Özel'in parti meclisi toplantısının açılışında basına açık konuşma yapması da bekleniyor. Yeni partide 1 Eylül'de yani yarın MYK, 2 Eylül'de de göreve gelen il başkanları toplantıları yapılacak. Gelecek Partisi'nin eski genel merkezi olan bu bina Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın bir lokasyon bulunuyor denilmiş ve yeni partide ilk parti meclisi bugün toplanıyor. Ardından bu hafta yeni parti için oldukça hareketli geçecek gibi gözüküyor diyelim. Vatana, millete bir kez daha, siyasi hayatımıza bir kez daha hayırlı uğurlu olsun memleketin yeni partisi. Ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bakalım. Bu anlaşma sonrası oluşturulan komitenin ilk toplantısı da İstanbul'da bugün düzenlenecek. Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Genelkurmay Başkanı temsil ediyor.
1: İslam devleri bir araya geldi. Bölgenin geleceğini değiştirecek imzaları Mekke'de attı. Anlaşma sonrası ilk toplantının adresi ise Türkiye oldu. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da yapılacak. Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısında Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu temsil edecek. Pakistan heyetinde Dışişleri Bakanı İshak Dar, Savunma Bakanı Muhammed Asif ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Asım Münir yer alacak. Suudi Arabistan heyetinde ise Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman bin Abdülaziz El Suud ve Genelkurmay Başkanı El Ruvaili bulunacak. Toplantıda uluslararası güvenlik konuları, savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ele alınacak. Üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğinin artırılmasının teşvik edilmesi, ortak üretim ve savunma sanayi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi de gündemde olacak. Terörle mücadelede ortak çabaların güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirilecek. Tesis edilen mekanizmanın sekreteryasının çalışma prensipleri de ortaya konacak. Üç ülke arasında anlaşma liderler tarafından 7 Ağustos'ta imzalanmış, bölgesel gelişmeler karşısında ortak caydırıcılığın hedeflenmesi amaçlanmıştı.
0: Ve İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın maalesef ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef alan açıklamaları var. Tabii ki Ankara'dan tepki yağmış durumda. Dışişleri Bakanlığı açıklamaları çürümüş zihniyetin yansıması olarak niteliyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı'nın mazlumların sesi olmaya devam edeceğinin de altı bir kez daha çiziliyor bu açıklamayla.
1: İsrail bir kez daha açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Ankara'dan tepki mesajları ard arda geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iftiralar Netanyahu'nun çürümüş zihniyetini yansıtmaktadır denildi.
2: İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanımızı hedef alan yalan ve iftiralar, Netanyahu başta olmak üzere İsrail hükümetinde görev yapan suçluların içinde bulunduğu korkak ve çürümüş zihniyeti yansıtmaktadır. Goebbels'in propaganda makinesine benzer biçimde çalışan İsrail kurumlarının çabaları artık yeterli olmamakta, uluslararası toplum Netanyahu hükümetinin yalanlarına inanmamaktadır.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da İsrail'in açıklamasını suçluluk duygusunun dışa vurumu olarak niteledi.
3: Açıklamaların siyasi bir karşılığı olmadığı gibi esasen konu klinik düzeyde bir suçluluk psikolojisinin ve ağır bir hezeyanın dışa vurumudur. Tarihsel ve güncel gerçekleri ters yüz etmeye çalışan bu histerik söylem uluslararası kamuoyu nezdinde hiçbir karşılığa sahip değildir. Bu açıklamalar hem siyasi hem de psikiyatrik açıdan tam bir çöküşün belgesidir.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yayımladığı mesajda İsrail hükümetini Netanyahu soykırım örgütü olarak tanımladı.
4: Soykırım şebekesi sürekli olarak yalanlarla Cumhurbaşkanımıza hedef alıyor. Netanyahu ve soykırım şebekesinin

0: söylediklerinin hiçbir önemi yoktur. Çünkü söyledikleri her şey soykırım örgütünün terör propagandasından ibarettir.
1: İsrail'e bir tepkide İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan geldi. Duran açıklamasında İsrail'in antisemitizm kavramı arkasına saklanarak suç işlediğine işaret etti.
2: Açıklamalar, gerçeklerle yüzleşmek yerine iftira ve propaganda yoluna başvuran anlayışın ibretlik bir örneğidir. Cumhurbaşkanımız, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, Gazze'deki mazlumların sesi olmaya ve bölgesel istikrarı desteklemeye devam edecektir.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu ise, hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez dedi.
3: Eli kanlı yönetimin Dışişleri Bakanlığı, yalan ve iftira siyasetine bir yenisini eklemiştir. Soykırımcıların el birliğiyle içine düştüğü bu hezeyan bataklığı hakikati gölgeleyemez. Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti, insanlık davasındaki dik duruşuyla vicdanların yegane sesidir.
4: Evet, İsrail seçim sattım haline girdi. Malumunuz böylesi provokatif sözler ve hareketleri göreceğiz gibi gözüküyor Ekim sonuna kadar. Ve İsrail işgalciler bir taraftan da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Kusra beldesindeki saldırılarını maalesef sürdürüyor. Son saldırıda Filistinlilerin evlerine taş atıldı. İsrail askerleri Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz attı, Filistinlileri alıkoydu.
1: İsrail'li işgalciler bir kez daha işgal altındaki Kusra beldesine saldırı düzenledi. Yüzleri maskeli şekilde bölgeye gelen işgalciler Filistinlilerin evlerine taş attı. İsrail'li işgalcilerin Kusra beldesinde Filistinlilere yaptığı saldırılar sürüyor. İşgalciler bu kez Filistinlilerin evlerine taş atarak saldırdı. Birkaç işgalcinin başlattığı saldırıya daha sonra kamyonetlerle bölgeye gelenler de katıldı. Yüzleri maskeli işgalcilerin ellerinde sopalar da taşıdıkları görüldü. Filistinlilerin yardım çağrısı üzerine İsrail askerleri bölgeye geldi. Ancak askerler yine işgalcileri gözaltına almadı. Ayrıca askerler Filistinlilerin evine göz yaşartıcı gaz attı. Saldırıya uğrayan Filistinlileri alıkoydu.
5: Ordu bize göz yaşartıcı gaz attı, biz de evin çatısına çıktık. Yerleşimciler tepeden bize taş atıyorlardı. Orduya yerleşimcilerin bize taş attığını söylüyorduk ama hiçbir şey yapmadılar. Yerleşimciler ve ordu tarafından kuşatılmıştık. Ordu geldiğinde bizi gözaltına aldılar, kelepçelediler ve gözlerimizi bağladılar. Sanki terörist suçlularmışız gibi. Biz hiçbir şey yapmadık. Ben evimdeydim.
1: İsrail ordusundan yapılan açıklamada Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerden İsrailli isyancılar olarak bahsedildi. Askerlerin bölgeye ulaştığında Filistin topraklarını gasp eden İsrail işgalcilerin bir evi kuşattığının görüldüğü, Filistinlilerin evine giren işgalcilerin çıkarıldığı ve grupların birbirinden ayrıldığı ileri sürüldü. Açıklamada kamyonetlere ve diğer araçlara el konulduğu ve araçların soruşturma için İsrail polisine teslim edildiği iddia edildi. Öte yandan İsrail'li işgalciler Batı Şeria'daki Ummel Hayr köyünde bir İngiliz aktivisti alıkoydu. Aktivist Finn Jogi'nin işgalciler tarafından zorla götürüldüğü anlar sosyal medyada paylaşıldı. İsrail'li işgalcilerin alıkoyduğu Jogi'nden uzun süre haber alınamadı. İsrail basını polisin Jogi'nin kendilerine teslim edildiğini ve cinsel istismar iddiasıyla gözaltında tutulduğunu açıkladı.
4: Efendim, bölgeden haberlerle devam edelim. Saatimiz 9.28'i gösterirken Suriye ve Libya ilişkileri. Bir taraftan da Suriye'nin Libya'daki büyükelçiliği 14 yıl sonra yeniden açıldı. Dışişleri Bakanı Şeybani açılış dolayısıyla Trablus'a resmi bir ziyarette bulundu. Şeybani, Trablus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında Libya Dışişleri Bakan Vekili Baur'la bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Şeybani, Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesinin ardından Trablus'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirtiyor. Libya ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine ivme kazandırmasını umduğunu ifade eden Şeybani, deniz ve hava ulaşım hatlarının yeniden etkinleştirilmesi ile ilişkilerin yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir üst komisyon kurulması konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti. Devam edelim bir gazete haberiyle. Milliyet gazetesindeyiz, buyurunuz. Rehin Türkler kurtarıldı deniyor. Sırbistan İçişleri Bakanlığı başkent Belgrad'da kaçırılan ve serbest bırakılmaları karşılığında 30 bin avro

0: fidye talep edilen 3 Türk ve 2 Afgan'ın polisin düzenlediği operasyonla kurtarıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada rehineleri alıkoydukları değerlendirilen 3 şüphelinin yakalandığı da bildirildi. Şüphelilerin kaçırıldıkları yabancı uyrukluları bir bağ evine götürdükleri ve burada kendilerine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladıkları değerlendirilmektedir ifadelerine yer veriliyor açıklamada. Güzel haber, rehin Türkler Belgrad'da kaçılmışlardı ve kurtarıldı gördüğünüz ve duyduğunuz üzere. Ve paradan söz edelim, piyasaların durumuna birazdan bakacağız ama Türkiye tasarrufta zirveyi gördü. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2.6 trilyon lirayı aşıyor. Toplam katılımcı sayısı ise 18.222.145 kişi.
1: Emeklilik sistemlerindeki havuz büyümeye devam ediyor. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı. Emekli sayısı ise 500 bini geçti. Bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de 27 Ekim 2003'te uygulanmaya başladı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10.332.553 oldu. Fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 473 milyar 961,4 milyon liraya ulaştı. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 501.081 oldu. Çalışanların fon tutarıyla devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan otomatik katılım sisteminin toplam büyüklüğü de 21 Ağustos itibarıyla 163 milyar 997 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde bu sistemdeki katılımcı sayısı 7.889.592 oldu. Böylelikle BES ve OKS'deki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 637 milyar 958,4 milyon liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı 18.222.145 oldu. 2025'te BES'te ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 2025 yıl sonundan 21 Ağustos'a kadar bu rakam %21,9 artış gösterdi.
0: Dünya Gazetesi'nden bir haber. Fed randevusuna kadar testere seyri. Başlıkta bakalım ne demek isteniyor göreceğiz. Fed Başkanı Warsh'un geçen haftanın son iş günündeki şahin mesajları küresel piyasalarda ani satış dalgasını tetikledi. Özellikle altın ve kripto paralarda sert geri çekilmeler yaşandı. Fed'in 16 Eylül'deki kritik faiz toplantısına kadar geçecek sürede piyasalarda veri odaklı ve dalgalı bir testere seyrinin hakim olması bekleniyor denilmiş. Analistler bu süreçte anlık veri açıklamalarıyla sert dalgalanmalar yaşanabileceği konusunda yatırımcıları özellikle uyarıyor. Piyasaların kalıcı yönü ise dediğimiz gibi Fed'in faiz kararıyla netleşecek. Yani bu 2 haftalık süreç özellikle Fed'den yapılacak açıklamalara odaklanılmış durumda. Dolayısıyla bu piyasalardan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'mizde etkilenecek. O nedenledir ki aslında Fed faizi artırmak istiyor ama Trump gerçeği de var ortada. Hep beraber göreceğiz. Kasım seçimleri öncesinde böyle bir çılgınlık yaparlar mı? Bakacağız. Buyurunuz efendim, piyasalar yeni günü hangi haberlerle, hangi rakamlarla karşılıyor? 14.641 puanda BIST 100 endeksi iyi bir puanda. Bakalım güne ve haftaya bu şekilde devam edecek mi, göreceğiz. Evet, dolar gıdım gıdım tabiri caizse adım adım artışını, yükselişini sürdürüyor. 48 lira 26 kuruş. Euro'da ise küçük de olsa bir düşüş söz konusu. 56 liranın altına attı kendini. 55 lira 90 4 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi 1.15-1.16'larda sizler de gördüğünüz üzere. Faize bakalım, 40.10 puanda. Altının onsunda, az evvel de gazeteden de paylaştık. Küçük de olsa bir düşüş yaşandı. 4.435 dolardan güne başlıyor ve maalesef Brent petrolde yükseliş var. %3 civarında az evvel aktardık yeni gelişmeleri ve 90-91 dolar seviyelerinden işlem görmekte. ABD ham petrolü de 85-86 dolar civarında. Altına hemen bakıyoruz. 7000 liranın üzerindeydi gram altın. 6885 lira an itibariyle 11.257 lira çeyrek altın. Yarım altınsa 22.513 lirayken tamam.

Altının ederi 44.898 ve hatta 44.903 lira, gördüğünüz gibi sürekli bir hareket söz konusu. Ama yeni güne, yeni haftayı işte bu rakamlarla başlıyor piyasalar, yatırımcısına bol kazançlar diyoruz. Ama hem bölgedeki, yani İran'daki gelişmeler, bir taraftan da Fed'in tutumu şu iki haftada piyasaları sallayabilir. Aman dikkat diyelim.

0: Edelim yolumuza, kira sözleşmelerine bakacağız zira saatimiz 9.35'i gösterirken. Efendim, kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmalar sürmekte. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla kayıtlı ekonominin güçleneceğini belirtiyor.
1: E-devlet şartı zorunlu olacak. Kayıt dışı ekonomiye set çekilecek. Kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmette birinci faz 2024'te, ikinci fazsa 2025'te vatandaşların hizmetine açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütün kira sözleşmelerinin e-devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı. Bu hizmetle hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken, kiralanmaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Konuya ilişkin mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamanın önemine dikkati çekti.
2: Kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. E-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlama imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme E-Devlet üzerinden yapıldı. Uygulamayı yaygınlaştıracak, işlemleri kolaylaştıracak ve kayıtlı ekonomiyi güçlendireceğiz.
0: Peki kira derken, ev fiyatları derken Avrupa'daki en pahalı dairelere bakalım, evlere bakalım. Milliyet gazetesinden okuyoruz. Avrupa'da en pahalı daire Zürih'te denilmiş, İsviçre'de efendim. Avrupa'da şehir merkezlerinde daire satın almanın en pahalı olduğu şehirler sıralandı. Deutsche Bank böyle bir araştırma yapmış. Alman merkezli bu raporda 28'i Avrupa'da olmak üzere 69 şehirde ve şehir merkezinde daire satın almanın metrekare fiyatları karşılaştırıyor. İki İsviçre kenti listenin zirvesinde yer almış. İlki Zürih. Zürih'te bir dairenin metrekare fiyatı, dikkat buyurunuz, 22.910 avro, yani 23.000 avro civarında metrekare ve Cenevre'de ise bu rakam 19.439 avro. Yani 80 metrekarelik bir daire için Zürih'te yaklaşık 1.833.000 avro ödenirken Cenevre'de ise 1.555 avroya karşılık geliyormuş. Üçüncü olarak Londra, dördüncü olarak listede Paris dikkat çekiyor. Kıyasla Londra'ya daha düşük elbette ve ardından da Viyana geliyor. Almanya'daki en pahalı şehirse Münih ve İstanbul listede metrekare başına 2.646 avroyla en ucuz Avrupa kenti imiş. Komşu Yunanistan'ın başkenti Atina'daysa bu rakam 3.442 avro olarak dikkat çekiyor. Şöyle bir Avrupa'da konut fiyatlarına baktığımızda sıralamada dediğimiz gibi Zürih, Cenevre, Londra, Paris, Viyana, Münih, Lüksemburg, Kopenhag, Stockholm, Oslo, Atina derken İstanbul son sırada yer almakta diyelim. Devam edelim yolumuza. Bir sağlık haberi Cem Yılmaz'dan gelmiş idi. Çanakkale'de Ayvacık'taki evinde kalp krizi geçirdi biliyorsunuz ve hastaneye kaldırıldı. Ünlü isim, ünlü komedyen Cem Yılmaz. Tedavisi sürüyor. Acil şifalar ve büyük geçmiş olsun diyoruz. Doktorları anjiyo yapılan Cem Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Cem Yılmaz da tabii ki sosyal medyasından bir açıklama yaptı.
3: Şimdi yanında mesela Joker oynuyor. Onun yönetmeni gelmemiş, oyuncu da gelmemiş.
1: Evinde rahatsızlandı. Göğsündeki ağrı şiddetlenince hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz ölümden döndü.
4: Genel sağlık durumu gayet iyi. Şükürler olsun. Hatta espri yapıyor gayet iyi bir şekilde.
1: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı.
5: Kalbin ön yüzünü ilgilendiren bir kalp kriziyle başvurdu. Geldiğinde bilinci açıktı. Hemen anjiyo laboratuvarını aldık. El bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemiyle işlemini tamamladık.
1: Bilinci açık olan Cem Yılmaz'ın sağlık durumuyla ilgili doktorları sabah yeni bir açıklama yaptı.
6: Kalp krizinin beklediğimiz komplikasyonları gelişme ihtimaline karşı yoğun bakımda duruyor. Damardan giden hala kan sulandırıcı ilaçları var. Genel durumu böyle iyi gitmeye devam ederse 24 saatini doldurunca servis şartlarında kendisini takip edeceğiz.
1: Cem Yılmaz

0: hastane odasından hem bir fotoğraf paylaştı hem de son durumuyla ilgili mesaj. Ünlü komedyen mesajında göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söyledi. Hastanede yapılan müdahale için teşekkür etti.
1: Evet, çok büyük geçmiş olsun. Kalp krizlerini ya da spazmlarını çok konuşuyoruz bu ara. Bakımlarımızı mutlak surette yaptırmamız gerekiyor. Yaşımız kaç olursa olsun bir kez daha acil şifalar dileyelim. İstanbul'a geçelim. Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı maalesef 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanmıştı 39 yaşındaki Fatma Hacer Eroğlu. Tedavi gördü, hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı da 3'e yükselmiş oldu böylelikle. Cuma günü meydana gelmişti bu kaza. İETT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybedip bahçe duvarına çarpmıştı. Ve maalesef can kaybı burada 3'e yükseldi. Allah'tan rahmet dileyelim. Zeytinburnu'ndan İstanbul'da yine Fatih'e geçiyoruz. Bir eş, bir koca. Eşini ve kızını öldürdükten sonra, yani katlettikten sonra son kurşunla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
0: Evden peş peşe silah sesi duyuldu. İçeri giren polisler 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Yıldırım ailesinin evinden saat 15.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Komşular polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekibi eve girdiğinde 3 kişiyi kanlar içinde buldu. 3 kişi de hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım'ın eşi Söheyla ile 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah'ı öldürdüğü, sonra da aynı silahla kendi hayatına son verdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bu nedenle Söheyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'a döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Yıldırım'ın uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
1: Diyarbakır'a ilerliyoruz efendim. Kuduz teşhisiyle hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınan çocuktan acı haber var maalesef. 4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı. Diyarbakır Sur ilçesinde yaşayan 4 yaşındaki çocuğu 4 ay önce dışarıda bir sokak kedisi dudağından ısırdı. Aile çocuğun rahatsızlanması üzerine kızlarını 10 Ağustos'ta hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonucu çocuğun kuduz olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavisi devam eden NK hayatını maalesef kaybetti. Efendim, şiddet haberleriyle maalesef devam ediyoruz. Adana'dayız. Yine bir kavga. Ne kavgası bu? Yol verme tartışması sonrası kavgadan söz edelim. Ambulans şoförü araçtan indi. Özel halk otobüsü şoförüne saldırdı. O anlarda kameraya yansıdı.
0: Yol verme tartışması kavgayla son buldu. Ambulans şoförü özel halk otobüsü şoförüne böyle saldırdı. Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halinde olan özel halk otobüsü şoförü Berke Özde bir ambulans şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
2: Örtün mü yani, sinyalin mi yani, ben ne bilebilirim?
3: Ambulans şoförü sol şeritten hızlı bir şekilde gelip sağ sinyal yakıp önüme kırmaya çalıştı. Haliyle trafik esnasında ben yol veremedim arkadaşa. Yanıma yanaşıp ondan sonra neden yol vermiyorsun, ben sinyal vermişim, bana yol vermelisin diyor. Sinyali verdiğin zaman yol hakkı senin olmuyor.
0: Tartışmanın büyümesi üzerine ambulans şoförü aracından inip hakaret ettiği öne sürülen Berke Öz'e saldırdı. Otobüsteki yolcular kavgayı ayırdı.
3: Çakarları açık değildi. Sadece sağ sinyal yaktı, direkt önüme geldi.
0: Adana İl Sağlık Müdürlüğü yaşanan kavgayla ilgili ambulans şoförü hakkında idari inceleme başlatıldığını açıkladı. Polis de olayla ilgili inceleme başlattı.
1: Evet, yollarımızda maalesef yaşanıyor. Ancak çok daha kötüsü ambulans şoförünün özel halk otobüs şoförüne böylesi saldırısı efendim. Devam edelim yolumuza. Güzel bir haber nedir? Posta'dan geliyor. 5 yılda yerden göğe şeklinde duyurulmuş haber. Muğla'da Marmaris hatırlayınız. 2021 yılında bir orman yangını çıkmıştı ve bu yangında 15 yaşındaydı. Yer ekiplerine hortum ve erzak taşımıştı ve bu şekilde destek vermişti. Hasan Turgut aynı mücadeleyi bugün yangın söndürme helikopterinde gözlemci pilot olarak kokpitte sürdürüyor ve yangınlara müdahaleyi artık kokpitten katılıyor. Hasan Turgut henüz 20 yaşında, ömrü uzun olsun. Dediğim gibi 2021 yılında çıkan orman yangınında erzak ve yangın hortumlarını taşıyarak yer ekiplerine destek verdi. Bu süreçte tanıştığı yangın helikopteri pilotları Mehmet Aktöz ve İlhami Oğuz ona ilham oldu. Lise eğitimini tamamladı, ardından İzmir Efes'te bulunan Türk Hava Kurumu Uçuş Akademisi'ne yazıldı. 10 ay süren eğitimin ardından da bir yıl önce gözlemci pilot olarak Aydın Nazilli'de görev yapmaya başladı ve şu anda bu süreci devam ettiriyor. Tanıştığı pilotlar ona ilham oldu ve 20 yaşında ve gördüğünüz üzere helikopterde gözlemci pilot olarak kokpitteki yerini almış bu güzeller güzeli arkadaşımız, kardeşimiz diyelim. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezine gidelim. Uzungöl'deyiz. Burada etkili olan sağanak nedeniyle Koşon Deresi gün içinde tam 2 kez taştı. Taşkında bazı araçlar zarar gördü. Yolda ulaşıma kapandı.
0: Sağanak etkisini artırdı. Dereden taşan su çevreye zarar verdi. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde şiddetli yağış sonucu Koşon Deresi taştı. Taşkının ardından devlet su işleri ekipleri harekete geçti. Bölgede temizlik ve menfez açma çalışması yapıldı. Gün içinde yağış yeniden şiddetini artırdı. Koşon Deresi'nin debisi yeniden kısa sürede yükseldi. Taşkın nedeniyle bölgede hasar oluştu. Bazı araçlar zarar gördü. Uzungöl'e ulaşan bölgede yol kapandı. Turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başlatıldı. Yetkililer Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlarla bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
1: Bu uyarılar devam ediyor. Bu hafta da onu da aktaralım. Şimdi geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Marmara Denizi'nde adalar yakınlarında 185 deprem meydana gelmişti. Sarsıntılar endişeye neden olmuştu. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi işte bu depremleri inceledi. Bakınız sonuç ne çıkmış.
4: Adalar sayı ve 99 depremindeki yüzey kırığını görüyoruz burada.
0: Adalar çevresindeki korkutan depremleri incelediler. Depremlerin hangi fay üzerinde olduğunu belirlediler.
5: Aslında depremlerin belli ölçekteki dizilimi doğrudan adalar fayı üzerinde gerçekleşmemiş.
0: 18-20 Ağustos tarihleri arasında Marmara Denizi'nde 185 deprem meydana geldi. En küçüğü 1.4, en büyüğü 3.2 olan depremler endişelendirdi. 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi bu depremleri inceledi.
5: Bizim kilitli fay sınıfında değerlendirilen adalar fayının kolları üzerinde gelişen bir sismik aktivite olarak değerlendirebiliriz.
6: Risk teşkil etmeyecektir. Öngörü bu şekilde. Ancak mutlaka mercek altına alınıp bir titizlikle incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim.
0: Peki bu depremler büyük bir depremin habercisi olabilir mi?
5: Bu depremler oldu diye ardından büyük bir deprem olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Bu dediğim gibi Marmara bölgesinde yüzyıllardır devam eden bir aktivite. Dolayısıyla böyle kümelenmeler şeklinde birkaç gün süren deprem fırtınası şeklindeki fırtınanın bir tanesi sadece bu.
1: Evet, tedbiri elden bırakmayacağız. Sürekli tedbirli olacağız. Anladığımız budur. Ve Güney Afrika'ya gidelim efendim. Rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki uçak 55 bin kişilik stadyumun çatısına teğet geçerek izleyicilere panik dolu anlar yaşattı. Güvenlik kurallarının hiçe sayıldığı gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatılmış durumda. Haberi izleyelim. Böylelikle gün başlıyor da bugün bitiriyoruz efendim. Bizden hemen sonra para gündemde Serap Belet karşınızda. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Yarın saat 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Gösteri uçuşu yapan yolcu uçakları çatıya sıfır geçti. Stadyumda facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki stadyumdan. Rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki yolcu uçağı 55 bin kişilik stadyumun çatısına fazlasıyla yaklaşarak izleyicilere panik yaşattı. Stadyum üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren uçaklar çatıya teğet geçti. Görüntülerde özellikle öndeki uçağın kuyruk kısmının çatıya neredeyse değecek kadar alçalması ve fırlatılan havai fişeklerin uçağın irtifasını aşması izleyicilerde faciaya ramak kaldığı izlenimi yarattı. Uçuş takip verilerine göre uçaklar stadyumun çatısına 15 metre mesafeye kadar yaklaştı. Görüntüler sonrası uçuş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığı gerekçesiyle gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatıldı. Güney Afrika spor tarihinde alçak uçuş gösterileri köklü bir gelenek olarak biliniyor.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. 31 Ağustos Pazartesi bugün. İyi haftalar. Ben Serap Belet. İyi haftalar. Yalnız ne yazık ki üzücü haberle başlıyoruz. Dün Kıbrıs açıklarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında yaşanan bu feribot kazası ile ilgili ne yazık ki batan tekneye ilişkin son bilgileri sıcak noktalardan canlı yayınla alacağız. Arkadaşlarımızdan Habertürk muhabiri Emine Derya Girne'de arama çalışmalarını takip ediyor. Habertürk Akdeniz Bölge Temsilcisi Yasin Anzerli de Taşucu'nda, limanda, kriz merkezinde bize oradaki gelişmeleri aktaracak. Hemen Emine Derya ile başlayalım. Son bilgileri alalım Emine senden öncelikle. Arama çalışmalarında bir gelişme var mı? Şu anda kaç kişi aranıyor denizde?
1: Serap Belet, toplamda 18 kişi hala kayıp. Hiçbir haber yok. Dün geceden beri rakam değişmedi. Şimdi can kaybı da son olarak 8 olarak açıklanmıştı. Onun da hala güncellenmediğini, 8 can kaybı ve 18 kişinin de kayıp olarak arandığını belirtelim. Şimdi biz neredeyiz? Bakın burası önemli bir nokta. Girne Limanı'nın hemen girişi. Karşıda görmüş olduğunuz komutanlıkta dün Cumhurbaşkanı, Başbakan ve yine çeşitli bakanlar zaman zaman gelip açıklama yapmıştı. Ancak bugün kesinlikle basın mensuplarının limana girişine müsaade edilmiyor. Şimdi yanımda bir konuğum olacak. Dün gemideki yolculardan bir tanesi, bu yayında bizim konuğumuz Abdullah Demir bizimle birlikte. Çok geçmiş olsun öncelikle. Şimdi tüm Türkiye'nin gözü kulağı burada, Kıbrıs'ta. Dünden beri gelişmeleri takip ediyoruz. Ve şunu merak ediyoruz Abdullah Bey. Dün gemide bir video var. Önce onu sorarak başlayayım. Videoda şu gözüküyor. Daha kaza meydana gelmeden yerlerde su birikintisi gördük.
2: Evet,
1: nedir?
2: Geminin yavaştan su aldığını ve bu burada çalışanların normal olduğunu söyledi.
1: Kim söyledi?
2: O gemide çalışanların.
1: Siz peki yerdeki suyu fark etmiş miydiniz?
2: Evet, fark ettik. Yani halk olarak hepimiz fark ettik. Ya gemi 12.06 kala gemi hareket etti.
1: 12.06 geçe gemi buradan hareket etti. Peki ne noktada işler rayından çıkmaya başladı?
2: Yani bir 10 dakika 15 dakika ilerledikten sonra dalgaların sert vurması, rüzgarın sertliğinden o zaten gemi paramparça oldu. Bir iki tane çatalı alt boşluğundan parçalandı.
1: Siz kimleydiniz? Kim vardı yanınızda?
2: Mahmut Demir, bir de Mustafa Demir.
1: Onlar nerede şimdi?
2: Kayıp, bulamıyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz.
1: Siz nasıl kurtuldunuz?
2: Halkın bir koşturarak, bir panik yaparak, birbirini iterek çıkmaya çalıştı. Bazıları yelek alamadı. Çünkü yöneticiler yoktu. Hiçbir gösterge veya peşinde duran olmadı.
1: Can yeleği giyebildiniz mi kendiniz?
2: Yani ben şahsen bir arkadaşı görerek, yani o da yolcuydu. Hı. Yanımda oturuktu o da. Onu görerek de ben hareket aldım kendini. Öyle giyebildim. Yoksa yöneticiler öncelikle kaçtılar.
1: Peki, teşekkür ederim. Çok geçmiş olsun. Şimdi Abdullah Demir'le birlikte burada bakın yakınları da gemiden kurtulanlar, daha doğrusu düzeltiyorum. Tabii ki bu vatandaşların hepsi gemide değildi. Abdullah Demir gemideydi. Onlar da bir haber bekliyorlar. Yani 18 kişi kayıp. Oradan o kayıplar arasından umutlu bir bekleyiş var. İşte yaşıyorlar mı? Kendi imkanlarıyla mı? Bir balıkçı teknesiyle mi çıkıp kurtuldular? Yani bu insanlara ne oldu? Ve Serap Belet, yani şu yayında bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bakın, insanlar dün gece burada Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Son bilgileri kendisinden aldık. 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin de yaralı olduğunu söyledi. Ama güncel bir açıklama gelmedi. Yani gece boyu güzel haber şuydu. Cumhurbaşkanı sormuştum, demiştim ki Sayın Cumhurbaşkanı, şimdi hava karardı, çalışmalar devam edecek mi? Evet, ara vermeyeceğiz dedi. Bu sevindirici haber ama geceden beri çalışmalar devam ediyor. Peki çalışmalarda nasıl bir yol aldılar? Mesela o 18 kişiden hiç ulaşabildikleri insanlar oldu mu? Veya bu can kaybı sayısı arttı mı? Ne durumda? Bununla ilgili buradaki insanlar da bir açıklama bekliyor. Şimdi dün akşam gece saatlerinde yine Gökmen Bey yayın konuğumuzdu. Kendisi hala burada. Şöyle gösterelim.
3: Kayıp olan iki çağlı.
1: Kayıp olan, evet, az önce bahsettiğimiz iki demir. Onu da göstermiş olduk. Şimdi Gökmen Bey, çok geçmiş olsun. Aynen. Siz kimi arıyordunuz? Ben biliyorum ama bir kez daha hatırladım.
3: Özgür Gönül.
1: Özgür Gönül 20 yaşında. 20 yaş. Özgür burada mı yaşıyorsunuz? Hatay'da mıydı?
3: Yok, Mersin'de yaşıyoruz, Tarsus'ta.
1: Buraya tatil
3: çalışmaya gelmiştim. Evet. Dönüşte böyle bu kaza yaşandı.
1: Özgür kimleydi peki gemide?
3: Tek başına. Tek başına geliyordu.
1: Sizi ziyarete gelecekti.
3: Evet, oraya geliyordu. Biz de oradan karşılayacaktık.
1: En son ne konuşmuştunuz telefonda? Hani haber verdim mi? Baba bindim geliyorum.
3: Bindim geliyorum, abisini aradı. Ben de abisini gönderdim taşıcını. Oraya vardıktan sonra işte bu kaza olayı haberini aldık. Oradan geri döndü çocuk. Ben de bindim geldim uçakla dün.
1: Siz ilk uçakla geldiniz.
3: Evet.
1: Dün gece gerçekten hatırlıyorum. Burada hepimiz gece boyu birlikteydik. Yani nasılsınız diye mi sorayım? Ne düşünüyorsunuz diye mi sorayım?
3: Şeyimiz, yetkililerden bir haber. Şu anda arama kurtarma yapılıyor mu? Veya ne zaman yapılacak? Şu an ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bir gün, iki gün, bir hafta. Yani bunu bize bir yetkili birisi açıklama yaparsa seviniriz.
1: Evet.

0: de bir kez daha sizin aracılığınızla bunu duyurmuş olalım. Peki, çok geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de sizlerle birlikte zaten bölgede olmaya devam edeceğiz. Şimdi Serap Belet, gördüğünüz gibi Gökmen Bey de oğlu Özgür 20 yaşında, ondan bir haber bekliyor ve acılı baba şunu söyledi. Yani yetkililerden bir açıklama bekliyoruz. Onlar çünkü zaman zaman burada süre uzadıkça ne yazık ki hani insan acının eşiğinin arttığını görüyor. Dün inanın gecenin bir yarısı, yani o gecenin sessizliğinin içinde burada feryat figan çığlıkları duyduk. İşte acılı anneler, babalar, dedeler, herkes birini arıyor ve sabır taştıkça burada ne yazık ki zaman zaman tansiyon yükseliyor. Şimdi bir baba daha Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. O da, onun da çok acı bir hikayesi var. Ne yazık ki kendisi iyi bir durumda olmadığı için mikrofonu uzatamıyorum. Ben aktarayım. 5 çocuğuyla birlikte Kıbrıs'a, düzeltiyorum, 3 çocuğuyla birlikte Hatay'dan Kıbrıs'a tatile geliyorlar. Ancak 12 ve 6 yaşındaki iki evladı ne yazık ki dün meydana gelen kazada kayboluyor. Şimdi 9 yaşındaki bir çocuğu sadece kurtulabilmiş ve annesi babası kurtulabilmişler. Onlarla konuşurken Serap Belet, o kadar kötü oluyorum ki, çünkü hep şunu söylüyorlar: ya biz kurtaramadık, biz yapamadık, işte evladım ellerimden kayıp gitti, ben şimdi ne yapacağım, diğer çocuğuma nasıl hesap vereceğim, ona ne söyleyeceğim. Yani öyle sorular duyuyoruz ki inanın insan böyle durumlarda ne cevap verecek, ne demesi gerekiyor, bazen kelimelerimi seçmekte zorlanıyorum. İşte bazı manzaraları anlatması hiç kolay değil. Nereye kafamı çevirsem ayrı bir hikaye. Hep yayınlarda şunu söylüyorum. Yani biz bu tarz olayları anlatırken rakamlardan bahsediyoruz. İşte 8 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Ama bahsettiğimiz her bir rakam bir insan. Yani birinin annesi, birinin babası, birinin çocuğu, birinin evladı. Hepsi geride bir hikaye bıraktı. Şimdi 5 kişilik aileden geriye 3 kişi kaldı. Peki diğer 2 kişi nerede? Yani öldüler mi? Hayattalar, ailelerine mi ulaşamıyorlar? Bir balıkçı teknesi mi kurtardı? Ne oldu? Yani o kayıp kişilerin muamması inanın buradaki insanların daha çok canını sıkıyor. Ondan dolayı da bir an önce, az önce işte Gökmen Bey'in aktardığı gibi, Abdullah Demir'in aktardığı gibi buradaki yetkililerden bir açıklama bekliyorlar. Açıkçası biz de o açıklamayı takip ediyoruz. Yani çünkü artık Cumhurbaşkanı'nın son açıklamasının üzerinden, ki dün gece onu canlı olarak Habertürk'te paylaştık, kendisine sorularımızı da yönelttik, cevaplarımızı da aldık, ama şimdi artık neredeyse 24 saat geçti. Gece boyu yapılan çalışmalardan nasıl bir sonuç çıktı? Birine ulaşılabildi mi? Kayıplarla ilgili bir gelişme var mı? Bunları merak ediyoruz ve bununla ilgili de açıklamayı takip ediyor olacağız. Yine yeni bilgiler elde ettikçe, yeni hikayeler dinledikçe de Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, teşekkür ediyoruz. Birazdan konuğum da olacak, bu konuyu biraz teknik boyutlarıyla da konuşacağız, ama duyuyorsunuz insanlardan, işte orada yaşayanlardan, bizi yönlendiren kimse olmadı. Yanındaki yolcu can yeleğini çıkarınca ben de onu takip edip can yeleği almayı düşündüm diyor. İnsanlara buradan gidin, böyle yapın, can yeleklerinizi giyin. Hiç bu uyarı yapılmamış. Zaten bu da bu faciayı arttıran, bu sonucu arttıran en önemli sebeplerden biri. Şimdi Mersin Taşucu Limanı'na gidelim. Orada da Yasin Enzerli bizi bekliyor. Orada da bir kriz merkezi kuruldu. Orada da bekleyen aileler var mı? Senin elindeki bilgiler, oradaki izlenimlerin nedir Yasin?
2: Serap Bilet, dün öğle saatlerinde Girne açıklarındaki o gemi kazasının ardından Mersin Taşucu'da yine bir kriz masası kurulmuştu. Mersin Valisi ve yine Silifke Kaymakamı'nın başta olmak üzere birçok kamu kuruluşunun yetkilileri bu noktadaydı. Sağlık ekipleri, yine kolluk kuvvetleri, AFAD, gümrük memurları yoğun bir mesai harcamışlardı Mersin Taşucu'nda. Düne nazaran daha sakin bir görüntü var. İşte şu an o Taşucu Limanı'nın çıkış kapısındayız. Yani o kaza olmasaydı eğer, dün saat 14.30 civarında bu noktaya geleceklerdi yolcular ve Taşucu Limanı'ndan, işte tam da bu kapıdan çıkış olacaktı. Maalesef o seyir tamamlanamadı. Kaza ile birlikte maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ki 441 kişiye sağ salim ulaşıldı, ama 241 kişiye sağ salim ulaşıldı. Ama maalesef 18 kişiye hala, biliyorsunuz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan da tabii o kişilerin yakınları dün burada kalabalık bir görüntü oluşturmuştu. Yani kriz masası

0: ile birlikte onlara sürekli bilgilendirme yapılıyordu. Yani kurumlar tarafından an ve an Girne'deki çalışmalar takip ediliyor. Buraya aktarılıyordu. Buradaki yakınlara maalesef işte fenalaşan bazı oradaki yolculuk yapan, kazadan etkilenen vatandaşlarımızın yakınları dün fenalaşanlar olmuştu. Hastaneye kaldırılanlar olmuştu. Yine gece saatlerine kadar bu bekleyiş sürdü ama geceden itibaren bir sakinlik hakim oldu. Çünkü tahliyeler bekleniyordu bu noktada. Hani belki buraya gelirlerdi. Buradan bir tahliye çalışması yapılabilirdi. Belki hastanelere buradan gönderileceklerdi. Hatta UMKE ekipleri hemen bu noktada bir çadır da kurmuşlardı. Yine sağlık ekipleri bir çadır kurdu. Onlar da kaldırıldı. Karşıya baktığımızda hani Kıbrıs yolculuğunu, bugünkü yolculuğu ve dün gece yapılacak olan yolculuklar şu anda ertelenmiş durumda. İşte bekleyenler de, dünden itibaren bekleyenler var. Yine karşıda otopark tarafında bekleyenler var araçlarıyla. Araçlı feribotlar da var. Hani araçlarını da o feribotlara koyup yöneleceklerdi Kıbrıs'a doğru. Ama maalesef o kazadan sonra burada da işler tamamıyla durmuş durumda ve hala bugün de seferlerin yapılmadığını, bölgede de yani hafif de olsa rüzgarın devam ettiğini söyleyelim. Bahsettiğimiz gibi dünden itibaren burada da umutlu bekleyiş devam ediyor. Mersin Taşucu'ndan, Girne'den o kayıp 18 kişiden gelecek umutlu bir haberi, mutlu bir haberi burası da bekliyor diyelim Serap.
1: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. Şimdi bir konuğum var. Bu konuyu konuşacağız. Kılavuz Kaptan Doktor Ali Cömert bizimle. Ali Bey, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kazanın nedenini net olarak bilmiyoruz. Bazı izlenimler var. İnsanlar dışarıdan bakarak fikir yürütüyor. Mutlaka sizin bizim görmediğimiz bazı ayrıntılara siz vakıfsınızdır. Onları soracağım. Ama biraz sondan başlayarak, bir böyle bir teknenin batması her zaman böyle mi sonuçlanır? Burada benim anladığım, oradan kurtulan insanların ifadelerinden, tekne gemi su almaya başladıktan sonraki o tahliye süreciyle ilgili çok ciddi bir sorumsuzluk olduğu yönünde, insanların yönlendirilmemesi, tahliye için hızlı hareket edilmemesi, buna ilişkin sizin değerlendirmeniz ne olur?
2: Serap Hanım, daha önce Habertürk yetkilileri bana ulaştığı zaman da kendilerine, ancak sizlerin yayınlarından ben bilgi sahibi olan bir denizci olarak kanaatlerimi söyleyebilirim. Olay çok taze. Öncelikle kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, kayıpların da sağ olarak bulunmasını tabii ki temenni İnşallah. Ederiz. Evet. Bütün diğer yolcular için de büyük bir travma, hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. Bunun dışında soruşturmaya intikal etmiş bir olay. Bu tür yolcu seferleri yolcuların sayısı itibariyle kaza olduğu zaman ciddi sonuçlar doğuruyor. Benzer olayları başka ülkelerde de sizin haberlerinizden kamuoyu izledi. Costa Concordia kazası var. Bir İtalyan kaptan suçlanmıştı. Hatta personel aleyhine yönelik suçlamaları olmuştu. Kore'de bir benzer kaza oldu. Yolcu sayısının fazlalığında benzer hatlarda çalışan yolcu gemilerinde maalesef krizin yönetilmesi, böyle bir tehlike anında bütün yolcuların uygun şekilde belli bir kalabalık yönetimi, kriz yönetiminin sağlanması çok kolay bir iş değil. Burada tabii geminin batma nedeninden tutun, bu batma sırasında yolcuların doğru yönlendirilip yönlendirilmediğine yönelik bir sürü haber, bilgi, kanaat yayınlanıyor. Hı hı. Öncelikle bu tür konular tabii soruşturma kapsamında. Bizim denizcilerin bir sözü vardır. Yani gemi limanda batar deriz. Yani bütün hazırlıkların, bütün tedbirlerin alındıktan sonra geminin sefere çıkması lazım. Yoksa kötü hava şartları Akdeniz'de çok rastlanmayan sürpriz bir olay değil. Bu kötü hava şartlarında büyük ihtimal bu gemiler sefer yapıyorlardı daha önceden de. Hı hı. Kötü hava şartları geminin başka bir sorunuyla birleştiği zaman felaketle sonuçlanabiliyor. O yüzden gemi limanda batar sözü aslında yalnızca denetlemeler, kontrolleri değil, geminin fiziki olarak

0: sefere hareketinden önce yine gerekli kontrollerin tam olarak yapılması ile ilgili bir denizcilik işi.
1: Bu gerekli kontrollerden kastınız, şimdi mutlaka tüm araçlarda olduğu gibi belli aralıklarla bakım ve muayeneler vardır. Bir de böyle her seferden önce bir genel kontrol var mıdır yola çıkmadan önce yapılması gereken? Nasıl bu tür toplu taşımada?
0: En basitini de söyleyeyim. Küçük bir sandalınız var diyelim.
1: Evet.
0: Sefere çıkmadan önce içinde kürek var mı diye bakarsınız. Makinalı bir tekneniz varsa halatları mola etmeden önce makineyi çalıştırmanız gerekir. Makinenin çalıştığından emin olursunuz. Küçük amatör bir denizcinin bile, küçük teknesi olan birinin bile teknenin su alıp almadığı, işte sefere uygun olup olmadığını gözle yapılan bir muayene vardır. Yani tekne kendi standartlarına göre, gemi kendi standartlarına göre sefere uygun mu? Son kararı tabii yine geminin kaptanı ve onun adına çalışan mürettebatının gözlemlerine dayalıdır. Uluslararası sefer yapan, yani Kıbrıs ve Türkiye arasında her ikisinde belli kuralları var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurallarına uygun olarak bu geminin mutlaka ki belli standartlarda denetimleri yapılıyordur. Belli şartlarla sefer izni
1: neden
0: veriliyordur.
1: Neden bu, yani bütün bu şu an eldeki verilere baktığınızda ve durumu gözlediğinizde yavaş yavaş su alıyor, sonra su aldığı üzerine işte insanların paniği, kaptanla teması vesaire, ardından bir patladığını söylüyor insanlar, pencerelerinde patladığını, ondan sonra yan yatıyor zaten tekne. Neden yaşanmış olabilir bu? Sadece izlenim. Elbette bir soruşturma var. Sizden bir kesin tespit sormuyor, almaya çalışmıyorum ama gözleminizi soruyorum.
0: Yok, farkındayım. Ben de şundan örnek vereyim. Yani batmaz denilen bir gemi inşa edilmişti. Titanic adında 1912 yılında battıktan sonra denizcilikle ilgili ilk uluslararası kurallar bundan sonra tesis edildi. Yani bugüne kadar da her kaza kendinden sonra belli kuralların tekrar oluşturulmasına neden oldu. Fakat artık çağımızda bu tür reaktif değil de proaktif, tepkisel değil de önceden tedbir almaya yönelik kurallarla artık çalışmamız gerekiyor. Dünya da buna döndü. Tabii ki bu soruşturmalar sonucunda bir ihmal varsa değerlendirilir. Burada suçlama yönünden değil de ihtimal yönünden düşünülürse 26 yaşında bir gemiden söz ediyoruz, katamaran. Malzeme yorgunluğu olabilir, geminin eskimesi olabilir fakat tümüyle yenilenmiş. Bu tümüyle yenilenmenin de şartları vardır. Yani yaşı belli bir yıla ulaşan gemi artık sefer yapamaz diye bir kural
1: yaşlı
0: da yok.
1: Yaşlı mıdır 26 yaş? Gemi yani yolcu taşımacılığı için, bir gemi için nasıl?
0: Yani şimdi malzemesine kullanılan malzemeden tutun inşa standartlarına, tasarımına kadar bir sürü faktör var. Bu 26 yaşındaki bir gemi yaşlı ve yorgun da olabilir ama tümüyle yenilendiyse hala sefere uygun da olabilir.
1: Peki fakat 260'tan bir fazla yolcu var, kusura bakmayın üst üste soruyorum ama şu görüntünün sesli halini izlediğinizde orada hala oturan, hiç üzerinde can yeleği takmamış ya da ne yapacağını bilmeden etrafa bakınan insanlar var. Çok telaşlı olanlar var, bir can yeleği alıp gitmiş olanlar var. Yani burada bir kaos var. Doğru, haklısınız, çok zor böyle bir kriz yönetimi ama zaten bu işi yapan insanlar da bunun eğitiminden geçiyor. Burada daha farklı bir yol izlenemez miydi? İnsanların oradan tahliyesiyle ilgili baktığınızda şu görüntü normal bir görüntü mü? Henüz şu anda tamamen batmamış, su almış. Çığlık çığlığa bazı insanlar oturmaya devam ediyor. Bazı insanlar üzerlerine kendi inisiyatifleriyle can yeleklerini takıyorlar. Nasıl olmalı?
0: Ya benzer kazalarda benzer görüntüleri hep görüyoruz. Bu kadar 200'ün üzerindeki yolcu, 259 yolcu ve 8 mürettebat benim de sizlerden öğrendiğim 267 kişinin olduğu bir gemide. Bu 8 kişinin kalan 259 kişiyi koordine etmesi çok kolay bir iş değil. Bunun da çok dakikalar süren yeterli süre olduğunu iddia
1: ediyorsa. Ama şu yapılamaz mı? Yani mesela buraya gelip şu an gemi su almaya başladı. Lütfen can yeleklerinizi koltuklarınızdan alıp takın ve lütfen işte orada mutlaka şişme botlar vardır tahliye için. Lütfen tahliye için dışarıya doğru pozisyonunuzu alın. Biz sizi yönlendireceğiz ve benzeri. Belki yapıldı ama benim anladığım kadarıyla bütün oradaki yaşayanların tanıklıklarında
0: yapılıp yapılmadığına tüm kayıtları izledim.

0: Olmuş olmayabilirim. Tabii yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Aslında seferin başlangıcında uçaklara bindiğinizde de görürsünüz. Benzer hat taşımacılığı olan gemilerde de daha kaza vuku bulmadan, böyle bir sıkıntı olmadan yolcuları da içine alacak bir rolet talimi diyebileceğimiz, bir hazırlık diyebileceğimiz bilgilendirme önceden yapılması gerekir. Belki yapılmıştır. Bu kadar yolcunun emniyetle herhangi bir kaza durumunda nasıl davranması gerektiği, kaza daha olmadan can yelekleriniz koltukların altındadır. Şu şekilde kullanırsınız. Acil bir durum olduğu zaman işte bu dakikalarla sınırlı çünkü.
1: Tabii.
0: Olduktan sonra yönlendirmek çok zor. Olmadan önce yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Ama genelde bu tür yolcu hat taşımalarında işte çok sayıda yolcu taşıyan gemilerde uçaklarda şahit olmuşsunuzdur. Kaza olmadan da bu bilgilendirmeler
1: Zaten
0: verilebilir.
1: bilgilendirme
0: Belki de
1: kartları ve
0: verilmiştir.
1: orada çalışanlar tarafından doğru yapılmalı. Ali Bey, bir ölü dalga ifadesi kullanılıyor bazı değerlendirmelerde. Nedir ölü dalga?
0: Ölü dalga rüzgarın olmadığında da daha önceki çeşitli nedenlerle uzaktaki bir fırtına ya da rüzgarın oluşturduğu dalgalar rüzgar kesilse bile devam eder. Akdeniz gibi açık deniz kabul edebileceğimiz burada taşucu Kıbrıs arasındaki seferde de rüzgarsız havalarda bile bir dalga görürsünüz. Hani beyaz köpükler oluşmaz ama dalgalar devam eder. Bunlara işte İngilizce'de, Swell, Türkçe'de soluğan ya da ölü dalga tabiri denizciler arasında kullanılır. Ölü dalga ya da soluğan rüzgarsız havalarda bile açık denizlerde beklenen dalgalardır. Çok uzaklarda daha önce oluşmuş fırtına koşulları veya denizin daha uzakta çeşitli nedenlerle oluşan dalgalar rüzgarın olmadığı durumda da denizde
1: Buna
0: devam
1: neden vurgu
0: ederler.
1: yapılıyor? Yani hazırlıksız yakalanmışlardır mı denmek isteniyor? Ölü dalga daha güçlü, yıkıcı olabilir mi denmek isteniyor? Niçin bu konuşulan bir konu şu anda bu kaza özelinde?
0: Akdeniz'de normal şartlarda dahi bu hat üzerinde 1,5-2 metreyi bulan bu ölü dalgalar olabilir. Dalga boyu ve dalga yüksekliği gemiyle kıyaslandığı zaman geminin batıp çıkmasına ve yapısal olarak zorlanmasına neden olan durumlar. Burada bir makine arızası olduğunda, geminin hakimiyetini kaybettiğinde, bir dümende sorun olduğunda bu dalgaları istediği açıda ve istediği şekilde
1: Karşılayamamış
0: alamadığında
1: olabilir.
0: gemiyi zorlayabilir. Gemi dönmeye çalıştığı zaman da dalgaları baş taraftan aldığında, baş güç
1: Doğru.
0: hareketi, bordadan aldığında yalpa hareketi, bunlar tabii yolcuların ayakta durmasını bile zorlaştıracak. Onları yönlendirmeye çalışan 8 mürettebatın hareketlerinde kısıtlayıcı etkileri olur. Yani 20 dakikalık, yarım saatlik belki bir süre olsa bile bunun yoğun dalgalarla olması, mürettebatın da yolcuların arasında, bunların bir kısmı makine dairesinde görevlidir, bir kısmı geminin işte sevk idaresini sağlayacak şekilde köprü üstünde görevlidir. Bu kadar çok yolcu için yeterli sayıda yönlendirecek kişi genelde işte buradaki adamla donatmanın da standartları var. Asgari koşullarda adamla donatıldığı zaman yaşlısı var, koltukların arasında sıkışabilecek çocuklar, yaşlılar, yardıma ihtiyacı olan kişiler. Yolcuların kendi arasında da bu yardımlaşma yeterli olmazsa toplam 8 mürettebatın diğer yapacağı
1: Yetişmesi
0: işlerle
1: mümkün değil
0: birlikte
1: diyorsunuz.
0: ya bu
1: Yani şunu
0: koordinasyonu
1: anlıyorum. Aslında
0: yapması
1: daha çok mürettebat
0: biraz...
1: olması daha doğru. Yani bu sektörde çalışıyorsunuz yıllardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında sefer yapıyor bu botlar, tekneler daha doğrusu. Yani ne yazık ki biz mesleğimiz icabı yaptığımız birçok haberde şunu görüyoruz. Bir şey olmaz. Yani bir binanın yıkımında dahi standartlara uygun onun yapılmaması, bir elektrik tesisatının şehir içinde döşenmesinde dahi bunlara yeterince uyulmaması. Sizin gözleminiz, mesleğinizde bu iş gerçekten tüm standartlarına uygun yapılıyor mu? Personelin eğitiminden, personel sayısına, her kaptanın deneyimine, burada bunun tümüyle layığıyla yapıldığını gözlüyor musunuz? Onu da merak ediyorum. Biz

0: genel olarak yani biraz daha bir şey olmaz yaklaşımıyla bu konularda biraz ihmalkar davranan insanlarız ne yazık ki. Buna ilişkin değerlendirmeniz ne olur Ali Bey? Ve sonuçlarını çok ağır yaşıyoruz. O bir şey olmazlardan maalesef çok şey oluyor ne yazık ki.
1: Ya deprem konusunda da aynı benzer konuşmalar yapıldı. Başka felaketleri yaşıyoruz. Orman yangınlarını yaşıyoruz. Her şeyde bu emniyet olgusunu biz hayatımıza sokmadığımız ve samimi olarak gereken tedbirleri almadığımız sürece bu yakınmalarımız devam edecek. Tabii ki denizcilikte ben mezuniyetten sonra 41 yıllık denizciyim. Bu tür olaylar hepimizi çok üzüyor. Hani tekrar olmasın diye istiyoruz. Fakat bunlarda suçlama kültüründen çok adil değerlendirme ve konuyu iyi anlama, bilimsel olarak bakıp bir daha tekrar olmaması için gerekli tedbirleri çok radikal kararlarla, çok daha kökten tedbirlerle gerçekleştirmediğimiz sürece bu acılardan, bu felaketlerden uzak kalmamız, kurtulmamız biraz zor.
0: Ama burada eksikler olup olmadığını emniyet sorgulamak zaten suçlama değil de Ali Bey, dediğiniz gibi düzenlemeleri yapabilmek ya da burada bir aksaklık varsa onu ortaya koyabilmek amacıyla. Çünkü insanların hayatına mal olan eksiklikler buna eğer varsa. O yüzden böyle bir konuda elbette bu soruları sormak gerekir. Son olarak da şunu sorayım.
1: Siz
0: kısaca
1: doğru
0: lütfen
1: yapıyorsunuz tabii ki.
0: Affedersiniz. Bu çok hız yapıldığı ya da işte bu havada gidilmemesi gerektiği yönünde yolcuların değerlendirmeleri var. Yolcular elbette böyle bir kazanın ardından böyle bir şey yaşanmış bunu söyleyecekler. Ama neye göre, yani bir inisiyatif alabilir mi kaptan? Kendisi ben artık gitmiyorum ya da döneceğim ya da dönülmesi bir noktadan sonra bu sonucu değiştirir miydi? Hava şartları ile ilgili bu tespitlere de sizin bir değerlendirmeniz olur mu son olarak?
1: İki noktada değerlendireyim. Tabii ki gemisine karar verip de döndürebilecek seferi ben bu seferin yapılmasını emniyetli görmüyorum diyebilecek konumda gemi kaptanı. Tabii ticari zorlamalar da olabilir dünyanın her yerinde. Kaptanın böyle bir yetkisi olsa da bunun arkasında ticari zorlamalar da var mı yok mu, o da araştırılması lazım. Fakat bütün bu ticari zorlamalara, etkilere rağmen hava koşulları, benzer hava koşulları Akdeniz'de çok nadir görülen bizim karşılaşmadığımız hava koşulları değil. Bunlar sonuçta geminin hattı benzer dalgaların, benzer hava koşullarının görüldü, olabileceği yer. Burada başından sonuna kadar herhangi bir noktada bir ihmal var mı? Geminin sefere çıkmasının tasarımından tutun inşasına işte çeşitli kontrollerine kadar mutlaka incelenecektir. Evet. Burada yalnızca işte verilen bilgilerin hepsi birbirine eklenerek değerlendirilip bazen bu tür incelemeler seneler sürebiliyor.
0: Doğru.
1: Buradan tabii bu üzücü bir şey. Niye hani bir an önce bu anlaşılmıyor, niye yapıldı diye duygusal bakıyor insanlar. Fakat bunların daha önce söylediğim gibi bir Titanic kazasından sonra ilk emniyetle ilgili filika kapasiteleri yeterli değildi daha önceki gemilerde. İşte batmaz denen gemi bile buzdağına çarptı, battı. Benzer kazalardan sonra yeni kurallar, yeni tedbirler gelebiliyor. Sonuçta peki, denizin şakası olmaz. Denize karşı insan doğaya karşı zayıf kalabiliyor. Evet. Bir ihmal varsa tabii ki değerlendirilir. Fakat mevcut hava koşullarında benzer gemilerin sefer yaptığı da unutulmamalı.
0: Peki, teşekkür ediyorum. Tabii 2026'dayız bir yandan da. Birçok teknik gelişmenin üzerine bu yaşandı. Çok teşekkür ederim Ali Bey. Doktor Ali Cömert, sağ olun
1: kaptanımız
0: için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerlendirmeleriniz için.
1: Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. 8 can kaybı var. 18 kişi hala aranıyor. Ne yazık ki bu kazanın ardından. Şimdi günün diğer haberlerine bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğuna dikkat çekti. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor dedi.
2: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde deyim yerinde ise artık

0: Sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
1: Türkiye'nin kat ettiği mesafeye işaret etti. Artık farklı ligin oyuncusuyuz mesajı verdi.
0: Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türk ordusunun en güçlü dönemini yaşadığına dikkat çekti. FETÖ'nün verdiği zarara vurgu yaptı.
0: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu yıpratmak için planlar yapıyor. Üniversitemize saldırıyordu. Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek fitne peşinde koşanlara cevabımızı sahada vatan evlatlarının, meydanlarda ise devlet, millet ve memleket aşıklarının yazdığı destaklarla verdik. Allah'a şükürler olsun ki ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor.
1: Törende Kara Harp Okulu'ndan 807, Deniz Harp Okulu'ndan 271, Hava Harp Okulu'ndan 198 öğrenci olmak üzere toplam 1276 teğmen diplomasını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönem birincisi olanlara diplomalarını verdi.
2: Ve bugün İstanbul'da bir zirve var. Mekke Anlaşması zirvesi. Habertürk muhabiri Arzu Kaya da toplantıyı takip ediyor. Hemen öğrenelim. Nedir toplantı gündemi, bugünkü program Arzu?
3: Serap Belet, oldukça önemli bir toplantı olduğunu söyleyelim. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da gözü bu noktada. Çok sayıda uluslararası basın mensubu da bizim gibi bu toplantıyı takip ediyor. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı şu anda bulunduğumuz Çırağan Sarayı'nda önümüzdeki dakikalar itibariyle gerçekleşecek. Biliyorsunuz ki Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında bir komite kurulmuştu. Stratejik, siyasi ve savunma komitesi ve ilk toplantıda Türkiye'de gerçekleşecek. Türkiye'nin ev sahipliğinde bir toplantıdan bahsediyoruz. Oldukça önemli. Peki hangi başlıklar ele alınacak? Onları da aktaralım isterseniz. Savunma işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları ele alınacak bu toplantıda. Tabii o başlıkları biraz daha açmak gerekirse savunma kapasitelerinin geliştirilmesi ve bu bağlamda 3 ülkenin silahlı kuvvetleri arasında birlikte çalışabilirliğini gösteren bir toplantıdan bahsediyoruz. Önemli başlıklar zira bugün ele alınacak. Tabii Türkiye'nin ev sahipliğinde demiştik. Kimler katılım gösterecek bu toplantıya? 3 ülkenin Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanları bu noktada olacak. Türk heyetinden kim var? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da bu noktada olacak. Yine Pakistan heyeti ve Suudi Arabistan heyetinin de burada olması bekleniyor. Dakikalar sonra toplantının başlaması bekleniyor. Önemli başlıklar ele alınacak ve bu toplantının hemen akabinde de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor. Biz de gün boyu bu toplantının detaylarını takip edip aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Arzu Kaya, çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Emre Karaca'dan öğrenelim bu zirveye ilişkin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan.

0: ziyaretine ilişkin bilgileri.
1: Serap Belet, önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak. Uçağı şu anda havada ve günün ilerleyen saatlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e varmasını bekliyoruz. Tabii Şangay İşbirliği Örgütü Türkiye'nin de bir statü aldığı bir örgüt. Türkiye diyalog ortağı statüsüyle bu örgütün toplantılarına katılıyor. Tabii 10 üyeden oluşan bir örgüt. Özellikle Rusya gibi, Çin gibi yakın zamanda birbiriyle savaşmış Pakistan, Hindistan gibi ülkelerin de yer alması itibariyle dünya diplomasi de aslında gözünü çevireceği önemli bir zirve yarın gerçekleşmiş olacak. Şimdi bugünkü programdan bahsedecek olursak, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii Bişkek'e vardıktan sonra akşam saatlerinde Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılması bekleniyor. Yarın programın resmi resepsiyonu gerçekleşecek. Aile fotoğrafı çekilecek ve liderler zirvesi oluşacak. Tabii bu zirvenin özellikle yarın önemli notları ikili görüşmeler olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirveye katılan liderlerle görüşme yapması planlanıyor. Bunlarda en ön plana çıkan görüşmede şüphesiz ki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşme olacak. Yarın olmasını bekliyoruz Bişkek'te bu görüşmenin. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya

0: edelim. Özellikle Türkiye ile Rusya arasındaki iki ilişkiler masaya yatırılacak ve Rusya ile Ukrayna savaşı bilindiği gibi 4 yıl artık arkada bırakmış durumda. Önümüzdeki özellikle gerilimin de arttığı bir savaş atmosferine girildiğini hatırlatalım. Özellikle Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğini tehlike altına atacak bazı saldırılar gerçekleşiyor ki geçtiğimiz günlerde Türkiye-Ukrayna Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı. Yani o Karadeniz'de artan tansiyonun düşürülmesi için atılacak adımların liderlerin masasında olacağını ifade edelim. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeler ele alınacak ve önemli bir başlıkta şüphesiz ki İran ile ABD arasında devam eden müzakereler. Bu müzakere sürecinde zaman zaman aksaklıklar oluyor, zaman zaman saldırılar oluyor. Son olarak dün gece saatlerinde de bir saldırı gerçekleşmişti. İşte bölgedeki artan tansiyonun liderler tarafından görüşülmesini bekliyoruz. Şüphesiz ki yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer devlet başkanlarıyla da önemli ikili temaslarında yine görüşmeleri yapmasının planlandığını ifade edebiliriz. Gözler bu iki günlük süre boyunca Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te olacak.
1: Şimdi önce ülkemizden haberlere ardından da biraz dünyaya bakacağız. Samsun'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak Çarşamba Ovası'nı vurdu. Türkiye genelinde en fazla yağış alan yerlerden biri olan Çarşamba'da ev ve tarım arazileri su altında kaldı.
2: Sağanak hiç durmama şartıyla sabaha kadar yağdı yani.
3: Metrekareye 110 kilogramdan fazla yağış düştü. Çok sayıda ev, ahır ve tarım arazisinin su bastı.
2: 70-80 saat şu anda su var. Ahırlar, arabalar, motorlar.
3: Samsun'da iki gündür etkili olan kuvvetli sağanak Çarşamba Ovası'nı vurdu. Çarşamba ilçesine bağlı bazı mahallelerde ev, ahır ve ekili tarım arazileri sular altında kaldı.
4: Tarım arazileri su altında, bir sebze falan bir şey yok. Evimize su girdi.
3: Sağanak nedeniyle su kanalları taştı.
5: Bu kanalları ufak yaptılar. Kanalın üstündeki köprüler de ufak olduğundan geriden gelen su köprünün altından geçemediğinden dolayı tallalara, bahçelere bastı.
3: Şiddetli yağışın ardından evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
5: Evler de su altında, tallalar, bahçeler, mısırlıklar, fındıklıklar, vatandaş fındığını falan toplayamadı, böylece kaldı.
3: Fındık sezonu için Samsun'a giden işçilerin konakladığı çadırların bulunduğu alanda su altında kaldı. Bölgede çalışmalar sürüyor.
1: Son dakika haberi geldi. Batan teknenin kaptanı ile birlikte 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gemi kaptanı ile birlikte 8 kişi adliyeye sevk edildi. Bu görüntülerde adliyeye sevk anının görüntüleri ekranda izlediğiniz. Ne yazık ki 8 mürettebatla birlikte 267 kişinin içinde bulunduğu, yolcularla birlikte içinde bulunduğu gemi 7 mil açıkta daha doğrusu Kıbrıs'tan Mersin'e doğru, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e gelirken battı dün biliyorsunuz. 8 can kaybı var. Gemi kaptanıyla birlikte toplam 8 kişi adliyeye sevk edildiler şu anda ve 18 kişi arama çalışmaları da devam ediyor. Hala gece boyu da devam etti. Bildiğimiz kadarıyla tedirgin bir şekilde bekleyen aileler de ne yazık ki şu anda bir resmi açıklama bekliyorlar. Aramaların sonucuna ilişkin bir üzerinden bir gece geçmiş olması da ne yazık ki epey tedirgin edici. Bakalım bu kazanın sebepleri ve sürece ilişkin hangi bilgileri öğreneceğiz bundan sonra. Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de sağanak nedeniyle Koşon Deresi gün içinde iki kez taştı. Taşkında bazı araçlar zarar gördü ve yol ulaşıma kapatıldı.
3: Sağanak etkisini artırdı. Dereden taşan su çevreye zarar verdi. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Trabzon'un Çaykara ilçesinde şiddetli yağış sonucu Koşon Deresi taştı. Taşkının ardından devlet su işleri ekipleri harekete geçti. Bölgede temizlik ve menfez açma çalışması yapıldı. Gün içinde yağış yeniden şiddetini artırdı. Koşon Deresi'nin debisi yeniden kısa sürede yükseldi. Taşkın nedeniyle bölgede hasar oluştu. Bazı araçlar zarar gördü. Uzungöl'e ulaşan bölgede yol kapandı. Turistler derenin karşı tarafında mahsur kaldı. Bölgede ulaşımın yeniden sağlanması için çalışma başladı.

0: başlatıldı. Yetkililer Koşon Deresi çevresinde yaşayan vatandaşlarla bölgeyi ziyaret eden turistleri dere yatağından ve taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı.
1: İstanbul Fatih'te bir koca eşini ve kızını öldürdükten sonra son kurşunla da kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
0: Evden peş peşe silah sesi duyuldu. İçeri giren polisler 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Yıldırım ailesinin evinden saat 15.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Komşular polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekibi eve girdiğinde 3 kişiyi kanlar içinde buldu. 3 kişi de hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım'ın eşi Söheyla ile 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah'ı öldürdüğü, sonra da aynı silahla kendi hayatına son verdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bu nedenle Söheyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'a döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Yıldırım'ın uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
1: Diyarbakır'da 13 katlı plazayı alevler içinde bırakan yangının nedeni ortaya çıktı. Üçüncü kattan atılan nargile közü az daha onlarca kişiyi öldürecekti.
0: Nargilenin közü camdan dışarı atıldı. Yapılan bu hata az daha onlarca cana mal olacaktı. Diyarbakır'da 23 Ağustos akşamı 13 katlı bir plazanın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü ve tüm binayı sardı. İş merkezi olarak kullanılan plazada bulunanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Binanın ve çevredeki kameraların görüntüleri yangının neden çıktığını gözler önüne serdi. Üçüncü kattaki bir daireden dışarıya atılan nargile közü yerdeki kartonları tutuşturmuş, bu da binanın dış cephesini yakmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.
1: Kastamonu'da 2 katlı köy evi tadilat sırasında çöktü. Evde mutfak tüpü ve soba yanıyordu o sırada. Çöktükten sonra yanmaya başlayan evdekiler ölümden döndü.
2: Tavana bir şu osebe dedikleri şey çakılacaktı. Tavandan tozlar falan iniyordu.
0: Tadilat yaparken büyük bir gürültü koptu. 2 katlı köy evi saniyeler içinde yan yattı.
2: Bir takırtı oldu. Ev böyle başladı ama o anda tabii yapacak bir şey yoktu.
0: Hüseyin Tellioğlu'na ait Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki 2 katlı ahşap köy evinde tadilat vardı. 2 kişi evde çalışıyordu. Tadilat sırasında 3 kadın da mutfaktaydı. Köy evi saniyeler içinde çöktü.
2: Evde ufak tefek tadilat için şöyle tavana bir tahta falan çakılıyordu. Bir takırtı geldi. Biz de kapının önündeydi. O anda ev yan yattı.
0: 3'ü kadın 5 kişi enkazın altında kaldı. Çevredekiler yardıma koştu. İçerideki 3 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise kendi imkanlarıyla çıktı.
2: 3 tane hanım bayağı sıkışmıştı, eşim, özellikle eşim. Tabii oradan da bir de yangın başladı. Tüp yanıyordu, çay demliyorlardı. Bir de soba da yanıyordu, köy sobası.
0: Yanan mutfak tüpü ve soba nedeniyle yangın çıktı. Yangın vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Karadeniz'de fındık hasadı sürüyor. Hele yağışlı bölgelerde bugünlerde daha da zorlaştı hasat yapacak üreticinin işi. İş tabii fındığı topladıktan sonra da bitmiyor. Fındığın kurutulması gerek. Trabzon'da her yıl olduğu gibi bu yılda sahil yolu fındık kurutma alanına dönüştü.
0: Engebeli arazide zor şartlarda toplanan fındıklar için kurutma mesaisi sürüyor. Üretici fındığını topladıktan sonra sahilin yolunu tutuyor.
3: Her sene gelip topluyoruz. Biz İstanbul'dan geliyoruz. bir şekilde toplayıp buraya serip kurutup satıyoruz.

0: Karadeniz bölgesinde fındık hasadı tüm hızıyla sürüyor. Üreticinin işi fındığı topladıktan sonra bitmiyor. Fındığın kurutulması gerekiyor. Bunun için köylerde düz alan olmadığından genellikle sahil yolu tercih ediliyor. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi.
1: Burada 3 günde yağmur yağmazsa en fazla 3 günde 4 günde kuruyor.
0: Kaldırıma serdikleri fındıkları çalınmasın diye kimi aracında kimi çadırda nöbet tutuyor.
2: Devamlı yağmur var, mecbur buraya indiriyoruz.
3: Yani. Arabada bekliyoruz. Onun dışında dışarıda semaver falan yapıyoruz bazen tanıdıklarımız olduğu zaman. Ya sabaha kadar bekleme zorundayız çünkü hırsızlık olayları da çok oluyor.
0: Kurutulan fındıklar satışa hazır hale getiriliyor.
4: Ve dünyadan haberler. CIA direktörü Radcliffe'in Moskova'ya yaptığı sürpriz ve gizemli ziyaret konuşulmaya devam ediyor. ABD basını CIA direktörünün Rus mevkidaşlarına Trump, Zelenski ve Putin arasında üçlü bir zirve yapılmasını teklif ettiğini öne sürdü.
5: It's a privilege to be here with you today.
0: Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA'nin direktörü John Radcliffe'in Rusya ziyareti hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınına göre Radcliffe, ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski arasında üçlü bir görüşme yapılmasını teklif etti. İddiayı Axios haber platformu gündeme taşıdı. Axios'a konuşan kaynaklara göre Radcliffe'in ziyaretinin amacı, Rus istihbarat yetkililerinin Putin'i müzakerelere yeniden başlamaya ikna etmeye yardımcı olup olmayacaklarını belirlemekti. Bu kapsamda Radcliffe, Rusya Federal Güvenlik Servisi Müdürü Bortnikov'a Trump, Zelenski ve Putin arasında üçlü zirve önerisi yaptı. Kaynaklara göre CIA direktörü, Bortnikov'un diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi olduğunu düşünüyor. Habere göre Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna'yı Radcliffe'in ziyareti hakkında bilgilendirdi. Zelenski'nin müzakerelere yeniden başlamaya olumlu yaklaştığı belirtilirken, Putin'in şimdilik bu girişimleri reddettiği kaydedildi. Kiev yönetimi, Rusya'nın önümüzdeki aylarda yeni bir saldırı planladığını ve hazırlıklarını sürdürdüğünü düşünüyor. Trump, CIA direktörü Radcliffe'in Moskova ziyaretini yarı rutin olarak tanımlamıştı. Rusya'yı NATO üyelerine saldırmaması konusunda uyardığı iddialarını reddetmişti. New York Times gazetesi de Radcliffe'in Bortnikov'a Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğunu ileri sürmüştü.
4: İzlanda'da halk tarihi referandum için sandığa gitti. Hükümetin Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerini yeniden başlatma teklifi oy çokluğuyla reddedildi. İzlanda Başbakanı kendi hükümeti döneminde bu konunun bir daha gündeme alınmayacağını söyledi.
0: İzlanda'da yapılan referandumda sandıktan hayır oyu çıktı. Seçmenler hükümetin Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerini başlatma teklifini reddetti. İzlanda'da hükümetin Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerini yeniden başlatma yönündeki teklifi referandum oylamasında reddedildi. Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenden sayılan ilk oylara göre halkın %52,5'u müzakerelere karşı oy kullandı. Evet oyları %47,5 seviyesinde kaldı. Kırsal ve kıyı bölgelerde hayır oyları belirgin farklı öne geçerken kalan oyların sonucu değiştirmesinin teknik olarak imkansız olduğu belirtildi. İzlanda Başbakanı Frosta Dottir sonuçların toplumu bölmemesini temenni ettiğini söyledi. Kendi hükümeti döneminde Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin bir daha kesinlikle gündeme alınmayacağını belirtti. Müzakerelerin başlamasını destekleyenler Avrupa Birliği'nin yüksek faiz oranlarını hafifletebileceğini, Ukrayna Savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Grönland'a yönelik söylemleriyle değişen jeopolitik ortamda ülkeye güvenlik sağlayacağını savunuyordu. Buna karşılık üyeliğe karşı çıkan cephe, katılımın ülkenin egemenliğini ve hayati önemdeki balıkçılık sahalarını tehdit edeceğini öne sürüyordu. İzlanda 2008 küresel ekonomik krizinin ardından ilk kez 2009 yılında Avrupa Birliği'ne tam üyelik başvurusunda bulunmuş, ancak 2013 yılında göreve gelen Avrupa şüphesi taşıyan hükümet süreci askıya almıştı.
4: ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA geri sayımı tamamladı. Geniş görüş alanına sahip ve evrenin haritasını ortaya çıkarması beklenen Roman Uzay Teleskobu Florida eyaletinden fırlatıldı. Teleskopun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor.
6: And lift off.

0: Roman Space Telescope.
1: Geri sayım tamamlandı. Evrenin haritasını çıkaracak NASA teleskobunun uzay yolculuğu başladı. Teleskop, Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın ilk astronomu Nancy Grace Roman'ın adını taşıyor. NASA, geniş görüş alanına sahip teleskobun Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılışını sosyal medya hesabından canlı yayınladı.
2: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
1: SpaceX'e ait Falcon roketiyle fırlatılan teleskobun hedeflenen konumuna 3 ayı aşkın sürede ulaşması bekleniyor. Teleskopla binlerce süpernova, on binlerce gezegen ve milyarlarca galaksiyle yıldızın tespit edilmesinin hedeflendiği belirtiliyor. NASA teleskobunun evrenin haritasını çıkaracağını ve fizikteki büyük gizemleri aydınlatacağını da değerlendiriyor. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nun 100 katından daha geniş görüş alanına sahip Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu'nun geniş görüş alanıyla daha önce görülmemiş yerlerin görülebileceği belirtiliyor. 4,3 milyar dolarlık Roman'ın toplayacağı verilere bilim insanlarının yanı sıra kamuoyu da erişebilecek.
2: NASA's Roman Space Telescope on a mission to...
3: Saat başında görüşmek üzere.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Kurt, sincap, karaca. Sert geçen bir kışı atlattılar. Sedir, çınar, çam, meşe. Her biri soğuğa direndi, baharı çıkardılar. Şimdi hepsi hayata tutunmak istiyor. Ancak bir anlık dikkatsizlik onların bütün mevsimlerini ellerinden alabilir. Hayatlarına neden olabilir. Yanan sadece ağaçlar değil, o ağaçlara sığınan canlar, çocukluğumuzun geçtiği köyler, nefes aldığımız geleceğimiz, orman yangınına sebep olma. Canlılar hep yaşasın, yeşil vatan hiç yanmasın.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar.
7: Seymen.
8: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
6: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Tekrar merhaba, para gündem devam ediyor. Şimdi Girne'ye gidiyoruz. Batan tekne ile ilgili son bilgileri alabilmek için. Az önce aktardık, gemi kaptanı ile birlikte 8 kişi adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınmışlardı ve hala kayıp 18 kişi aranmaya devam ediyor. Emine Derya Girne'de. Bir önceki saatte resmi bir açıklama yoktu. Dün geceki çalışmalara ilişkin bu geçen bir saatte bir açıklama var mı Emine? Nedir son bilgiler?
2: Serap Belet, evet, geçtiğimiz bir saatte de yeni bir açıklama yapılmadı, ancak yeni bir gelişme var. Az önce siz de söylediniz, aralarında gemi kaptanının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alınmıştı ve onlar kısa bir süre önce adliyeye sevk edildi. Şimdi biz bir önceki yayın noktamızdan sahil tarafına geldik, çünkü limandan sahil girişine müsaade edilmiyordu. Biz de yine çalışmaları gösterebilmek adına biraz aslında o bölgeye uzağız ne yazık ki, ama yine karşımızda tam ufuk çizgisinin olduğu o noktada su üzerinde arama çalışması yapan deniz araçlarını görmek mümkün. Umuyorum ki yayına da denk gelir. Zaman zaman helikopterlerin de yine bu noktada alçak uçuş yaptıklarını ve gemilerle birlikte, deniz araçlarıyla birlikte arama tarama çalışmalarına katıldıklarını görüyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Biraz buradaki hava durumunu göstermek adına hemen sol tarafta kayalara çarpan dalgaları Ahmet Korkmaz'dan ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Çünkü malum 29 Ağustos tarihinde sefere çıkacak olan gemi olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ağustos'a ertelemişti seferini. Ancak 30 Ağustos'ta da çok fazla aslında hem olumsuz hava şartlarından dolayı hem de şu anda tam olarak henüz neden olduğu belirlenemeyen bir kaza geçirdi. Tabii ki hava şartlarında bunda etkisi olabilir. Şimdi Kıbrıslılarla, Girnelilerle konuşuyoruz bugün, sahil kenarındakilerle. Hani hep böyle mi Kıbrıs'ın denizi, yoksa bu anormal bir durum mu? Normalde daha sakin oluyor. Ancak şu an hava şartlarından dolayı böyle. Aslında bugün, tabii dün ve 29 Temmuz'a göre dalgalar artık iyice azaldı, ama bugün bile hala dalgalı denizi görmek mümkün. Ve biraz da sizi kentteki atmosferi de bu yayında ekranlara getirmek istiyorum. Bakın şimdi biz Girne Kent Meydanı'na oldukça yakın bir noktadayız. Zaten hemen sağ tarafta da iki adet bayrağımız bulunuyor. Birisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı, diğeri de Türkiye'nin ay yıldızlı bayrağımız. Şimdi dün Bakanlar Kurulu bir açıklama yaptı. Dedi ki biz bu acı olay nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımızdan dolayı 3 günlük yas ilan ettik dediler. Şu anda Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzeltiyorum, 3 günlük bir yas var. Ne zamana kadar? 2 Eylül tarihine kadar ülke acılarını yaşayacak, kayıplarını

0: inanacak. Ancak evet, bir yanda hayatını kaybeden 8 kişi var ama bir yanda da hiç bulunamayan, şu anda bir haber alınamayan 18 insan var. Şimdi akıllardaki soru o. Yani 18 kişi nerede? Bu 18 kişi için evet çalışmaların yürütüldüğünü biliyoruz. Zaten şu anda o çalışmalar, bakın, Habertürk ekranlarından canlı olarak aktarıyoruz sizlere. Yani deniz araçları, ki dün İçişleri Bakanlığımız bir açıklama yapmıştı. Türkiye'den ivedilikle bölgeye ekiplerin ve araçların sevk edildiğini söylemişlerdi. Bu arada şu notu da aktarayım. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sorularımızı yanıtlarken şöyle bir soru yöneltmiştik. Türkiye size yardım etti, desteğe ihtiyacınız var mı bu konuda? Şöyle söyledi: şu an elimizdeki en iyi imkanlarla seferber olduk. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz demişti. Ama bir önceki yayında da gördünüz. Şimdi vatandaşların da biz burada tabii ki sesini duyurmamız gerekiyor. Onlar da şunu söylüyor: lütfen yetkililer bize bir açıklama yapsın. Çünkü işte oğlunu arayan Gökmen Bey, iş arkadaşını arayan Abdullah Bey, torununu arayan bir dede vardı dün hastanede. Ya 3 yaşındaki torunundan ve kızından haber yok. Ya bu insanlar bir açıklama bekliyor, bir isim listesi görmek istiyorlar. Acaba kayıplar arasında mı aradıkları kişiler, yakınları? Yani bir haber var mı? Yoksa yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar da ailelerine mi ulaşılamadı? Tabii ki bütün ihtimaller şu anda değerlendiriliyor. Ancak dediğimiz gibi en azından işte tüm bu olumsuzlukların içinde verebileceğimiz İyi bir haber: dün geceden beri çalışmalar aralıksız sürüyor. Yani gece saat hava karardığında artık tamam ara verdik denmedi. 2 helikopter, 13 deniz aracıyla birlikte bölgede ekipler çalışmalarını yürüttü. Ancak dediğimiz gibi resmi bir açıklama henüz alamadık. Biz de açıkçası bir yandan onu takip ediyoruz. Yani ne zaman bu resmi açıklama gelecek ve bilgiler bakalım güncellenecek mi diye. Şimdi sabah saatlerinde Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. Hakan Dinç dedi ki, Girne'deki gemi kazasında yaralanıp hastanede tedavi gören hastaların peyderpey taburcu edildiğini söylemişti. Ve tedavi gören hasta sayısının ilk saatlere kıyasla önemli ölçüde azaldığını da belirtti. Şimdi buraya gelmeden önce Akçiçek Hastanesi'ne uğradık bu arada. Girne'nin hemen merkezinde bulunan acil servis düne göre epey sakindi. Onu aktaralım. Zaten hem sabah bakan da açıklamıştı, yaralıların büyük bir kısmı taburcu edildi diye. Bir yandan da işte orada haber almak için bekleyen aileler vardı. Bugün oradaki yoğunluğun biraz azaldığını gördük ama o yoğunluk bir önceki yayında gördüğünüz limanın olduğu bölgede devam ediyor. Şimdi bölgede son durum şu, özetlersek artık ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Yani şu anda bu yayında canlı bir şekilde göstermiş olduk. Yani suyun üzerindeki deniz araçları farklı noktaları tarıyorlar, bakıyorlar. Havadan helikopterlerle yine tarama çalışmaları yapılıyor. Bir yandan da işte kayıp olan kişilerin yakınlarının bekleyişi sürüyor liman önünde. Onlar da en kısa zamanda resmi bir açıklama almak istiyorlar. Keza basın mensupları da öyle. Bizde hayatını kaybeden 8 kişi güncellendi mi? Bu rakam arttı mı? 18 kişiden bir haber var mı? Biri bulunabildi mi? Cansız bedenine veya ulaşılabildi mi? Tüm bu soruların izini sürüyoruz. Yine Habertürk ekranlarından da hem çalışmaları hem bölgedeki son durumu aktarmaya devam edeceğiz.
1: Mine, kısa bir sorum var. Az önce söyledin ya, 18 kişi işte kayıplar mı, hastaneler mi? 18 kişinin, aranan 18 kişinin kimlikleriyle ilgili de bir bilgi yok mu? Yani kayıp listesi paylaşılmadı mı bekleyenlerle?
0: Serap Belet, yani o kayıp listesinde de anladığım kadarıyla bir karışıklık durumu var. Mesela bir önceki yayında size işte bir baba ve 3 çocuğundan bahsetmiştik. Mesela bana şöyle anlattılar: İlk olarak hastaneye gittik, sizin çocuklarınız işte kurtarılanlar listesi gibi bir liste yapılmış, orada gözüküyor denmiş. Sonra yok, kayıp listesinde adları gözüküyor denmiş. Yani o konuda açıkçası bir muamma var. Şu anda net bir liste zannediyorum açıklanmadı ama onunla ilgili de önemli bir dipnot düşeyim. Dün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şuna vurgu yapmıştı, Cumhurbaşkanı demişti ki biz mutlaka bir liste yayınlayacağız. Orada kaybolan kişilerin isimleri, işte hayatını kaybeden kişilerin isimleri açık bir şekilde yazacak. Oradan en net doğru bilgiye ulaşabileceksiniz dedi. Zaten biz de o listeyi bekliyoruz açıkçası. Evet. Yani onunla ilgili de henüz

0: bir gelişme yaşanmadı ama Cumhurbaşkanı da tam bu soruya aslında dün yanıt vermiş oldu.
1: Peki Emine Derya, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Girne'de durum böyle. Karşıyaka'da, Mersin'deki durumu da öğrenelim hemen. Taşucu Limanı'nda da bir kriz merkezi kuruldu. Yasin Anzerli Habertürk Akdeniz temsilcisi o kriz merkezindeki gelişmeleri takip ediyor. Bu yakada nedir oradaki çalışmalar Yasin?
2: Serap Bilet, Girne açıklarındaki gemi kazasının hemen ardından yaklaşık birkaç saat içerisinde Mersin Taşucu Limanı'nda da bir kriz masası kuruldu. Mersin Valisi'nin başkanlığında bu kriz masasında birçok resmi kurum ve kuruluşun yetkilileri vardı. Silifke Kaymakamı, yine sağlık kuruluşları, kolluk kuvvetleri, gümrük ve muhafaza ekipleri gibi kalabalık bir ekip vardı burada. Tabii o kazada hayatını kaybeden, kaybolan ve yine kurtarılan vatandaşlarımızın yakınları da buraya gelmişti. Sürekli olarak onlara bilgilendirme yapıldı. Ama düne göre şu anda burada daha sakin bir görüntü olduğunu söyleyelim. Yetkililer de dün aslında hani bir tahliye çalışması olur mu, buraya gelirler mi diye burada ambulanslarla bir hazırlık vardı. Ama Girne'den gelen haberde herhangi bir tahliye çalışmasının olmayacağı, buraya o bilgi geldikten sonra buradaki yetkililer de zaten işte o kazadan etkilenenlerin yakınlarıyla görüştüler. Evlerinize gidebilirsiniz. Olası bir durumda, bir gelişmede sizleri bilgilendireceğiz dedi. Tabii bu haberden sonra burası sakinleşti. Bazı yine ambulanslar da şu anda buradan gitti. Ama ara ara gelenler var tabii. Gelenler de nereye geliyorlar? Taşucu Limanı'na. İçeriden bilgi almaya çalışıyorlar. Ve yine burada oturan bazı kişiler var. Onlar da burada seferler var. Günlük seferler. Yine Taşucu ve Girne arasında. Tabii bu seferlerin de iptal olduğunu şu anda söyleyelim. Yani belli bir süreden sonra illaki açılacaktır. Ama bugün açılır mı açılmaz mı biraz zor görünüyor bugün açılması. Kuvvetle muhtemel Girne'den buraya o kazadan etkilenenlerin de hava yoluyla gelmesi aslında bekleniyor. Belki bir kısım deniz yoluyla da gelebilir ama çoğunluğun hava yoluyla tahliye edilmesi de söz konusu. Yani Mersin'de durum böyle. Düne göre sakin bir görüntü var. Seferler karşılıklı olarak Girne ve Taşucu'nda durmuş durumda. Vatandaşlar da bilgi almak için zaman zaman buraya geliyorlar diyelim.
1: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. Bir gece geçti üzerinden. Gerçekten çok yıpratıcı bir bekleyiş. İnşallah iyi haberler aktarırız sizlere bu arama çalışmalarından. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili de bir soruşturma yürütülüyor ve yeni gözaltılar vardı biliyorsunuz. 10 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildi şüpheliler ve adliyeye sevk edildiler. Zanlıların sorgusu devam ediyor. Diğer 7 şüpheli de henüz jandarma ve emniyette. Operasyonda 2017-2019 yıllarının İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı, eşi, dalgıç polisler, güvenlik korucusu ve ailesi gözaltına alınmıştı. Yani arama çalışmalarında, Gülistan arama çalışmalarında görev alan her birim, herkes neredeyse. Bu soruşturmanın uzandığı yerler çok üzücü, ne yazık ki ortaya çıkan durum. Kapalı Çarşı'ya gidelim. Birazdan ekonomiyi konuşacağız konuğumla. Habertürk muhabiri İrem Şimşek orada bizi bekliyor. Çünkü rekor kırmıştı altın geçen hafta. Yeniden bir düşüş seyrinde, ibre aşağı yönlü bugün. Bakalım fiyatlar ne Kapalı Çarşı'da İrem?
0: Serap Belet, senin de belirttiğin gibi altın geçen haftaki yoğun yükselişin ardından tekrar düşmeye başladı. Geçtiğimiz haftanın son gününde FED Başkanı Kevin Warsh'tan bir açıklama geldi. Enflasyonla mücadeleye ve sıkı para politikalarına vurgu yaptı Warsh. Bu açıklamanın ardından altında da tekrardan bir düşüş, değer kaybı görmeye başladık. Ons altın son 2 haftanın en düşük seviyesine 4418 dolara kadar geriledi. Şimdi Mehmet Selman Bektaş'la hemen ekranlarınıza getirelim. Altındaki son durum nedir? Önce en çok merak edilen gram altından başlayalım. Gram altında alış 6773 lira, satış 6890 lira. Geçtiğimiz hafta gram altın 7100 bandına kadar yükselmişti. Yaklaşık 300 liralık bir düşüş görüyoruz bugün, haftanın ilk iş gününde. Çeyrek altında alış 10875 lira, satış 11051 lira. Yine geçtiğimiz hafta 11400 bandındaydı. Yaklaşık yaklaşık 400 liralık bir düşüş var çeyrekte. Yarım altında

0: Alış bugün 21.771 lira. Satış 22.057 lira. Yarım altında da bir hafta öncesine kıyasla yaklaşık 900 liralık bir düşüş var. Tam altında alış 43.522 lira. Satış 44.173 lira. Tabii dalgalı seyir sadece altında değil. Değerli metallerden gümüşte de görüyoruz bunu haftalardır. Gümüşü de hemen kısaca bir ekranlarınıza getirelim. Gümüşte bugün alış 95.37 lira. Satışta 103.87. Altın bu haftaya da düşüşle başladı dedik. Fed'in açıklamasından bahsettik Fed Başkanı'nın. Bir yandan da ABD ve İran arasında gerilim tekrardan yükselmeye başladı. Dün ABD İran'a saldırdı. İran'ın Lark Adası'na İran'da misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir ABD hava üssüne saldırdı. Tabii bir yandan Fed Başkanı'ndan gelen açıklamalar ve piyasanın faiz artırımı beklentisinin yükselmesi, diğer yanda ABD-İran arasında gerilimin tekrar tırmanmasıyla birlikte piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de altının yönünün ne açıda olacağı, yükselecek mi, düşecek mi, bunu hem Fed'den gelecek açıklamalar hem de ABD-İran tarafından yapılacak hamleler belirleyecek. Biz de size aktarmaya devam edeceğiz.
1: Yerem'e çok teşekkür ediyoruz. Kapalı Çarşı'dan stüdyomuza gelelim. İstinye Üniversitesi İktisadiye ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Figen Yıldırım stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz hocam, merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi altını gördük ama diğer verileri de bakalım, piyasalarda üzerine konuşacağız. Borsa İstanbul 14.534 puanda bu sabah. Dolar 48.26, Euro 56 liraya geçti. Euro dolar paritesi de 1.15-1.16 sınırında bu sabah. Bir de bakalım petrol ne olmuş. Amerika Birleşik Devletleri Lark Adası Hürmüz Boğazı yakındaki Lark Adası'na bir operasyon yaptı. Füze rampalarını vurdu. Ardından bir misilleme geldi. Onun etkisini petrolde görüyoruz. Faiz 40.10. Altının onsu 4.439 dolar. Brent petrol 90 dolar. 90.16. ABD ham petrolün varili de 85.55 dolar. Yani petrolde de ibre yukarı yönlü. Bunu da elbette soracağım size. Elbette altını ve değerli madenleri de soracağım. Ama bir yandan da 3'ünde Eylül ayının, artık ayın son günündeyiz. Ağustos'u bitiriyoruz. Evet, evet. Enflasyonunu bekliyoruz. Hep de Eylül-Ekim yüksek enflasyonla bu yıl sonu enflasyonuna bir etki yapıyor. Geçen Eylül'de 2025'te %3,23'müş enflasyon. Sizin beklentiniz bu Eylül için nedir hocam?
2: Eylül için tabii daha düşüşlü bir enflasyon bekliyoruz. Çünkü bu sene tahminler %30 seviyelerinde bir yıllık enflasyonla kapatacağımızı gösteriyor. 1.91 civarında bir enflasyonla ilgili bir artış bekliyoruz, bir yükseliş bekliyoruz.
1: Yani %2'nin biraz altında, evet, olur diyorsunuz.
2: Evet, evet, %2'nin biraz daha altında. Tabii her geçen gün öyle riskler oluyor, öyle değişiklikler oluşuyor ki senaryolarla birlikte işte 1.9 ile 2.3 arası, hı-hı, beklentiler hakim. Eğer bütün senaryolar aynı giderse 3 Eylül'de. Ve açıklanacak olan enflasyonun tabii gıda tarafı daha da farklı. Hı hı. Gıda tarafında daha yüksek bir beklentimiz var. Bir taraftan Eylül ayını geçirdikten sonra enflasyonda farklı uygulamalar bekliyoruz. Çünkü Eylül ayı en çok harcamanın olduğu, doğru, en çok
1: yatırımın öğrencileri olduğu zaman. Öğrencileri tutuyor, çocuklar okula, evet, başlıyor. En çok onlar herhalde,
2: evet,
1: değil,
2: evet,
1: mi?
2: Evet, kiralar ona göre yansıyor.
1: Tabii. Çünkü üniversiteye yerleşen çocuklar, birçok, evet, kişi yeni şehirlerde eğitim alacakları yerlerde bugünlerde herhalde harıl harıl ev arıyorlar ya da tuttular. Evet. Bunların
2: hem ev arıyorlar hem iş arıyorlar Serap Hanım. Yani çok sayıda öğrencimiz daha birinci sınıftan itibaren ben hani çalışmak zorundayım. Bir yoksa şekilde bunu karşılamak zorundayım, tabii, diye düşünüyor. Üniversiteyle çalışmayı bir arada yürütmek zorunda oluyor.
1: Artık büyük şehir, gerçi mesela ben de kaç yıl geçti üzerine, 30 yıldan aşkın, ama üniversitede ben de birinci yıldan itibaren, evet, çalışmaya başlamıştım. Hayat şartları büyük şehirlerde onu gerektiriyor. Öyle. Öyle. Bazı, öyle, aileler için. Dediğiniz gibi hele bugün İstanbul'un da bugünün konut, yurt tutlara yurtlarda yer bulamayan öğrenciler için barınma gerçekten büyük giderler. Evet. Büyük şehirde okumayı göze aldığınız anda ekonomik gücünüz de çok arkanızda yoksa çalışmaktan başka çaresi yok çocukların şu, evet, şartlarda.
2: 2 senelik okullara yöneliş de arttı o yüzden. Yani 4 senede bitirmek yerine daha çok ön lisans programı alayım. Bir an önce işe koyulayım, istihdama girişeyim diye eğilimleri arttığını görüyoruz aslında seçimlerinde de.
1: Evet. Şimdi Eylül'ün ardından Ekim'de yine aynı şekilde güçlü olur mu? Eylül-Ekim sanki biraz bir arada gibi enflasyonda. Evet. Yoksa seyir değişir mi? Kısacık ona da bir tahmin alabilir miyim sizden?
2: Merkez Bankası'nın özellikle bu faiz indirimiyle ilgili konuşmaları da çok fazla.

0: Bekleniyor. Eylül'de çok beklenmiyor artık. Biz en başından beri hep Ekim'e vurgu yapıyoruz. Ekim hatta Aralık olabilir. Bununla ilgili de beklentilerimizi her gün biz de değiştiriyoruz. Dolayısıyla bu anlamda bir indirim enflasyonla mücadelede sadece faiz üzerinden ilerlemek mümkün olmuyor. Doğru ekonomik göstergeler her zaman işlemiyor artık bugünkü piyasada. Başta bu jeoekonomik krizler diyoruz ama bir taraftan da kabul etmemiz gereken üretimi, imalatı, buralara yaptığımız yatırımlar, teknolojiye yaptığımız yatırımlar, bunlar da artmalı. Sanayimiz de gerçek anlamda büyüme rakamları da buna göre kombinasyon olarak değişmeli ki biz hani rakamsal olarak büyümeleri, enflasyonları elbette ki konuşuyoruz, konuşacağız da. Ama bir taraftan kombinasyon ne? Büyümenin ne tarafta arttığı, ne tarafta büyümenin durduğu, bunlar da çok önemli konular.
1: Şu anki gözleminize göre bir faiz indirimi yıl sonuna kadar mutlaka gelir mi?
0: Bir faiz indirimi şu an Ekim sonu beklentisi içerisinde değiliz maalesef. Çünkü enflasyonla mücadelede 80'lerden 30'lara inmekle 30'dan 20'lere inmek çok farklı bir yol. Bunu da sadece faiz enstrümanıyla yürütmek taraftarı olmadığını biliyoruz.
1: Aslında Merkez Bankası'nın. Geçen yıl gibi bir yerde kaldık. Yani evet, %32 civarındayken bu yılda %28-%30 arasında kimi ekonomistlere göre belki biraz üzerinde bir enflasyon bekliyoruz. Aynı yılın tekrarı gibi neredeyse bir enflasyon tablosu var. Bu direnç tabii burada savaşı da göz ardı edemeyiz. Üzerine belki 4-5 puan ya da 3-4 puan sanıyorum ne kadar diyelim ekledi. Yani revizelere bakarsak Merkez Bankası'nın yaptığı.
0: Hedeflerini değiştirdi.
1: Ama yine de diyelim ki savaş olmadı. Yine %25'lerde gezinecekti zannediyorum değil mi?
0: Tabii ki. Baktığımızda zaten doğrultu bunu yöndeydi. Hani bunu biraz daha %29-%30 seviyelerinde yıl sonunu tamamlayacak gibi görüyoruz. Burada dediğim gibi yatırımın uzun vadeli düşünmenin önemi çok büyük. Yani kısa vadeli çözümler İşte şu an altında görüyorsunuz birkaç hafta önce büyük bir yükseliş yaptı. Geçen hafta konuşuyoruz. Birçok tabii dünya ekonomisindeki değişkenlerle birlikte artışları görüyoruz ama biraz da iç pazardaki, iç dinamikteki kendi dünyamıza da bakmamız lazım.
1: En kritik konu nedir sizce enflasyonla mücadelede? Keşke buna biraz daha ağırlık verilse dediğiniz sizce etki yaratacak?
0: Şimdi bir taraftan büyümeye hedefliyoruz, büyüme artsın diyoruz ama bir taraftan istihdam rakamlarına bakıyoruz, işsizliğe bakıyoruz. Orada azalmalar oluyor. Sanayiciye destek veriyoruz faizle birlikte ama faiz arttıkça bir taraftan işçi giderleri de artıyor. Gene sanayici üretimde üretim maliyetiyle karşı karşıya kalıyor. Bu böyle bir kısır döngü olarak gidiyor. Bizim burada teknoloji yatırımıyla ve sadece mal ticareti gibi değil de başta hizmet ticareti bakış açısı, hizmet ihracatı bakış açısını daha ön plana aldığımız bir dünyada aslında çıkış noktamız çok daha hızlı gelecek diye
1: düşünüyorum. Hizmet ihracatı nedir?
0: Hizmet ihracatı turizm, danışmanlık, yazılım gibi, kreatif endüstriler gibi bizim fark yaratabileceğimiz maliyetler mal ticaretine göre nispeten daha az olan dünya ekonomisi açısından farklılığımızı daha ortaya koyabileceğimiz eğitim, sağlık bunlar hizmet ihracatı kapsamıdır. Biz tabii mal ihracatı ağırlıklı düşünüyoruz. Orada ara mamul, ham madde girdisi çok fazla oluyor. Halbuki hizmette insan gücünde insana dair konularda başta yaratıcı endüstriler olmak üzere çok çok aslında önemli katkılar sunabileceğimizi ve rekabet avantajı göstereceğini biliyoruz.
1: Tabii burada bir sürü yani devlet politikaları, üniversitelerin kontenjanları değil mi? Uzun vadeli planlamalar hepsini içeriyor bu. Onun içinde o sektör için insan yetiştirmek böyle bir bakış açısı da gerekiyor elbette. Bunun altında besleyebilmek için öyle bir gücümüz var elbette. Belki onu doğru yönlendirmek, doğru işlemek gerekiyor.
0: Nicelik değil gene niteliğe bakmak gerekiyor. Uluslararası öğrenci çok bize tercih ediyor eğitim anlamında baktığımızda. Kendi sektörüm olduğu için söyleyebilirim. Ama nitelik anlamında biz onları nasıl bir uluslararası marka elçisi haline getiriyoruz? Bir buna bakmak lazım. Buraya geldiklerinde burada yatırım, kendi ülkelerinden ürünlerini getirip burada yatırım yapıyorlar mı? Burada ihracatı destekliyorlar mı? Biraz onlara da bakmak lazım.
1: Buraya ilişkin hayalleri olmalı. Bir ara durak gibi görmeden değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Burada kalmak, buraya yatırım yapmak, burada hayatlarını sürdürmek. sürdürmek üzerine. Kesinlikle. O da önemli. Ayrıca kendi

0: öğrencilerimiz için de. Peki gelecek olursak bu verilere, az önce Kapalı Çarşı'ya baktık. Dediğiniz gibi Fed'in açıklaması, Fed Başkanı'nın açıklaması üzerine bir faiz kararının değişebileceği evet. sinyali üzerine altın tekrar düştü. Sizce ne olacak? Nasıl bir faiz kararı evet. alacak sonbaharda Fed?
1: Yani Fed'in faiz arttırımıyla alakalı ya da indirimiyle alakalı konuları konuştuğumuzda bu tabii hemen bir hafta sonrasına yansımalarını görüyoruz. Başta kıymetli metallere, madenlere ve işte kripto olmak üzere birçok yatırıma. Biz aslında hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu tarz manipülasyonlar ne kadar şahin ve ne kadar yönlendirmiyor, ne kadar manipülatif olmayacak denilse de bir hafta önce konuştuğumuz bir şeyin tam tersini işte altında gördüğümüz konu
0: şimdi tamamen artırma olasılığı ilgili. Üzerine değil mi? Evet. Faiz artırması evet. beklentisi oluştu. Evet. Bu ortadan kalkmış gibiydi. Bir de bir aydan bir aya değişiyor. Evet. Yani Ağustos başında artıracak, sonra hayır artırmayacak, şimdi yeniden artıracak. Evet. Bu evet. dalgalanmanın etkilerini yaşıyoruz. Sizce artıracak mı ve sonbahara ilişkin en azından altında nasıl bir seyir öngörüyorsunuz?
1: Aslında
0: ve diğer değerler,
1: özellikle borç tarafı hani 3 ana konuda gidiyor. Yani enflasyonla mücadelemiz daha bitmedi diyor. Daha hı-hı. var. Hani evet güzel gidiyoruz ama daha var. Bir tarafta istihdam verileriyle alakalı baktığımızda o Amerika Birleşik Devletleri'nin o güçlü Amerika, istihdam veren Amerika'dan şu an yani 200 bin 300 binlerden 55'lere doğru giden bir istihdam rakamlarından bahsediyoruz. Şimdi böyle bir noktada sadece faiz üzerinden enflasyonla mücadele edemeyeceğini onlar da biliyorlar. Evet. Dolayısıyla bu faiz arttırımı olabilir, indirimi de olabilir. Ama bundan ziyade başka enstrümanları da kullanacaktır. Bu böyle bazen manipülatif sinyallere sebebiyet verdiğini düşünüyorum ben. Böyle bir beklenti var piyasada tabii ki.
0: Değerli yani gümüş ondan ayrı seyreder ama şu evet. savaşın geldiği son duruma baktığımızda değerli madenlere ilişkin bir notunuz var mı izleyicilerimiz evet. için?
1: Şimdi biz hep şunu konuştuk aslında senenin başından beri savaş sırasında da hep sizinle yaptığımız yayınlarda da altının bu senenin sonunu 5000 dolar civarında bir bitişle kapatmasını
0: hala
1: bekliyoruz.
0: Hala sizce öyle yani 5000 evet. doları görür evet. mü bu evet. yıl sonunda?
1: Evet kesinlikle görür çünkü hı-hı. bu yıl altının yılıydı. Bakın savaş tetiklendi yani yaz dönemi biraz bir durulma oldu ve tekrar eden bir takım ataklar, hamleler var. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı değil ki bu arkada bir Çin var. Tabii. Çin'in bu anlamda yaptığı bir sürü mevzuat değişiklikleri var. Bunun sonucunda diyor ki ben hani hem Amerika Birleşik Devletleri hem Çin'de faaliyet gösteren çok uluslu şirketlere bazı yaptırımlar yaparım diyor. Yani bu kadar aslında mikro düzeyde bile değişikliklerden ve baskılarından bahsediyor. Çin. Hı hı. Böyle baktığımızda bunun özellikle daha sonraki dönemde Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşına dönmesi durumunda ekonomik anlamda etkileri çok büyük olacaktır. Bu sene altın yılıydı ama biz hep söylüyoruz 2027 ve 28 gümüş. Gümüşün tekrardan gündeme geleceği. Çünkü bütün merkez bankaları, bütün noktalar büyümeyi hedefliyor. Yani büyüyerek enflasyonla mücadele etmeyi dünyada hedefliyor. Şimdi büyümek ancak gümüşün, hep söylüyoruz gümüş altın gibi bir maden değil. Gümüş üretim demek, sanayi demek. Özellikle evet. yeni teknolojiler demek. Hı hı. Bir takım teknolojik yatırımlar demek. Dolayısıyla bu noktada bir büyüme. Biz kendimiz için de bu
0: o zaman siz ABD Çin savaşı derken ticari savaşı diyorsunuz.
1: Savaş,
0: o ticari
1: ki.
0: Savaşı başladığında da gümüş evet. 2027-2028'i yükselerek
1: kapatacak. Etkiler. Burada portföy yönetirken dengeli yönetmek lazım. Dengeli oluşturmak lazım. Bir anda böyle heyecanlanıp özellikle borsada
0: her şeyi de gümüşe yatırmayın çok, diyorsunuz.
1: Hayır yani. Kesinlikle. Evet. Yani %10-15 civarı gümüşle, %10-15 civarı altınla bu portföy değerlendirmesiyle her zaman aslında önerdiğimiz dengeli kombinasyonla gitmek lazım. Bugün sabah bile baktım haberlerde bir değişiklik var mı diye.
0: Doğru.
1: Kendi portföyüm açısından bile tekrar değerlendiriyorum. Kolay bir durum değil. Çünkü devamlı gündem değişiyor. Hı hı. Devamlı jeopolitik krizlerle birlikteyiz. Ülkemizde de farklı noktalarda farklı bir takım kararlar alınıyor. O yüzden dengeli gitmek önemli. 2027'nin ortalarına kadar ama 2007'nin sonları, o ikinci yarısı ve 2028 gümüş çünkü sanayi yatırımları ve büyümeyle evet. ilgili önemli bir takım veriler bekleniyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun değerli katkınız için. Bakalım neler olacak.
1: Bakalım.
0: Yine konuşacağız. Çok sağ olun.

0: Bir duyuruyla devam edelim şimdi ekran başındaki izleyicilerimize. Sosyal güvenlik prim borçları, vergi ve kamu borçları yapılandırması için bugün son gün, hatırlatalım. SGK prim borçları, vergi ve kamu borçlarına azami 72 ay taksit yapılabilecek. KDV, banka ve sigorta muameleleri vergisi borçları için 12 taksit uygulanacak azami olarak. Yıllık faiz %29 olacak. Tecil başvurusu yapanların ilk taksitini en geç bugün ödemesi gerekiyor. Başvurular Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve E-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Vergi dairelerine ya da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ilgili bölümlerine de yine başvurulabilir. Tekrar edelim, yapılandırmalar, prim borçları, vergi ve kamu borçları için yapılandırma için son gün bugün. Bireysel emeklilikle ilgili çarpıcı bir veri var. Türkiye zirveyi gördü bu konuda. Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemindeki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü 2.6 trilyon lirayı aştı. Toplam katılımcı sayısı 18.222.145 kişi oldu.
1: Emeklilik sistemlerindeki havuz büyümeye devam ediyor. Bireysel emeklilik sistemi ve otomatik katılım sisteminde fon büyüklüğü 2,6 trilyon lirayı aştı. Emekli sayısı ise 500 bini geçti. Bireysel emeklilik sistemi Türkiye'de 27 Ekim 2003'te uygulanmaya başladı. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 21 Ağustos itibarıyla BES'teki katılımcı sayısı 10.332.553 oldu. Fon tutarının toplam büyüklüğü 2 trilyon 473 milyar 961,4 milyon liraya ulaştı. BES'ten emekli olan kişi sayısı da 501.081 oldu. Çalışanların fon tutarıyla devlet katkısı fon tutarının toplamıyla hesaplanan otomatik katılım sisteminin toplam büyüklüğü de 21 Ağustos itibarıyla 163 milyar 997 milyon lirayı buldu. Aynı dönemde bu sistemdeki katılımcı sayısı 7.889.592 oldu. Böylelikle BES ve OKS'deki devlet katkısıyla katılımcı fon tutarlarının toplam büyüklüğü bu dönemde 2 trilyon 637 milyar 958,4 milyon liraya ulaştı. Toplam katılımcı sayısı 18.222.145 oldu. 2025'te BES'te ve OKS'deki toplam fon büyüklüğü 2 trilyon 163 milyar 164,7 milyon lira olarak gerçekleşmişti. 2025 yıl sonundan 21 Ağustos'a kadar bu rakam %21,9 artış gösterdi.
0: Kira sözleşmelerinin devlet üzerinden hazırlanmasını zorunlu hale getirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla kayıtlı ekonominin güçleneceğini söyledi.
1: E-Devlet şartı zorunlu olacak. Kayıt dışı ekonomiye set çekilecek. Kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden güvenilir şekilde hazırlanmasına dair hizmette birinci faz 2024'te, ikinci fazsa 2025'te vatandaşların hizmetine açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bütün kira sözleşmelerinin E-Devlet üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirecek bir çalışma başlattı. Bu hizmetle hem vatandaşlar hem de emlak işletmeleri bakımından olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Ayrıca vatandaşlar doğrulanmış şeffaf bilgilere de erişebiliyor. Böylece yetki belgesiz kira işlemlerine aracılık edilmesi önlenirken kiralanmaya konu taşınmazın sahipliği de kontrol edilebiliyor. Konuya ilişkin mesaj yayınlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek uygulamanın önemine dikkati çekti.
2: Kira sözleşmelerinde dijital dönüşüm hızlanıyor. E-Devlet üzerinden kira sözleşmelerini hızlı, kolay ve güvenilir şekilde hazırlama imkanı sunuyoruz. Bugüne kadar 72 binden fazla sözleşme E-Devlet üzerinden yapıldı. Uygulamayı yaygınlaştıracak, işlemleri kolaylaştıracak ve kayıtlı ekonomiyi güçlendireceğiz.
0: Bugün İstanbul'da Mekke Anlaşması zirvesi var. Habertürk muhabiri Arzu Kaya da toplantının yapıldığı noktadan karşımızda. Zirveye ilişkin notları nedir Arzu?
3: Evet, 10.30'da başlaması bekleniyordu ve beklenen gibi de oldu. Zirvede önemli şu anda dakikalar yaşanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşı Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhat Al Suud ile görüşmeye de başladı. Tabii sabah erken saatlerde heyetler bu noktaya geldi. Tam Türkiye'nin yanı sıra aynı zamanda dış basının da gözü bu noktada, dünyanın gözü bu noktada şu anda Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda sabah erken

0: saatlerde toplantının başladığını söylemiştik. Şu dakikalarda halen devam ediyor. Mekke Ortak Savunması Anlaşması'nın ilk komite toplantısından bahsediyoruz. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanmıştı Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve o anlaşmaya yönelik de bir komite toplantısı bugün İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Peki başlıklar ne? Bugün masaya yatırılacak önemli başlıklar var. Onlardan bahsedelim isterseniz. Savunma ve işbirliği, ortak üretim, terörle mücadelenin yanı sıra uluslararası güvenlik başlıkları da bugün masaya yatırılacak. Tabii önemli temsilciler bu noktada. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın beraberliğinde, önderliğinde düzenlenen bir toplantıdan bahsediyoruz. Aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra Pakistan heyetinden ve Suudi Arabistan heyetinden de mevkidaşları burada olacak. Tabii ne zaman imzalanmıştı bu anlaşma? Çok önemli bir anlaşmadan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve aynı zamanda Pakistan Başbakanı ve Suudi Arabistan Veliahtı'nın katılımıyla 7 Ağustos 2026 tarihinde imzalanmıştı bu anlaşma. Anlaşmanın hemen akabinde de bugün ilk toplantı, ilk komite toplantısı şu dakikalar itibariyle gerçekleştiriliyor. Masaya yatırılacak önemli başlıklardan bahsettik. Hemen akabinde de toplantının sonrasında da saatler 13.10'u gösterdiğinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir basın toplantısı düzenlemesi ve toplantıya ilişkin detayları aktarmasını bizler de bekliyoruz ve toplantının detaylarını gün içerisinde takip edip aktarmaya sürdüreceğiz.
1: Evet, Arzu Kaya çok teşekkürler. Toplantıyla ilgili son bilgiler böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı programında konuştu. Bölgesel gelişmeleri değerlendirdi. Altın bir fırsat yakaladık. İhtiyacımız Büyük Türkiye mutabakatıdır dedi.
2: Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Allah'ın izniyle bu fırsatın kaçmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun için en büyük ihtiyacımız birliktir. Beraberliktir.
3: Birlik mesajı verdi, Büyük Türkiye mutabakatı vurgusu yaptı.
2: Siyasi görüşümüz, kökenimiz farklı olsa dahi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet şiarımız etrafında kenetlenmektir. İhtiyacımız olan Büyük Türkiye mutabakatıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Zafer Bayramı programına katıldı. 2 yıl önce yaptığı iç cephe çıkışını hatırlatan Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefinin altını çizdi.
2: Madem bölgemiz zor olduğu kadar tarihi bir süreçten geçiyor, bizim de milletçe buna uygun hareket etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız bundan 2 yıl önce yine bu kürsüden milletimize iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapmıştık. Hamdolsun bu çağrımız hem siyasette hem de milletimiz nezdinde makes buldu. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de çok kıymetli katkılarıyla ülkemizde yeni bir dönemin kapıları aralandı. Ülkemizin yaklaşık yarım asrına mal olan terör meselesini kalıcı biçimde çözme yolunda kayda değer mesafe aldık. Terörsüz bölge hedefimizde de daha geniş bir vizyon ortaya koyduk. Şimdi bu vizyonun adım adım hayata geçmekte olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak.
3: Programda Türkiye ve farklı ülkelerde görev yapan askerler de video mesajla bayram tebriklerini iletti.
4: Akdeniz'in öte yakasında milletimizin hak ve hukukunu temsil etmenin gururunu yaşıyoruz.
3: Program kapsamında planlanan müzik dinletisi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gemi kazası nedeniyle yapılmadı.
1: Gemi kazası denmişken gözaltına alan kaptan ve mürettebatın ifadeleriyle ilgili bilgiler de geliyor. Gemi ön tarafı kopunca alabora oldu demiş kaptan ifadesinde. Ayrıntıları vereceğiz yine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla

0: Devam edelim. Toplumun farklı kesimlerinden mağdurlar ve aileleriyle tematik buluşmalar yapacak Kılıçdaroğlu. Buluşmaların ilki çarşamba günü İzmir'de olacak. A takımını da Kılıçdaroğlu orada toplayacak. CHP'de kurultay takvimi de 9 Eylül'de açıklanacak.
1: Efendim, bir sorumu sorabilir miyim? Mağdur aileleriyle buluş

0: Merhaba.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da İzmir'de olacak. İzmir İl Başkanlığı'nda yapılacak toplantıda güncel siyasete dair tüm başlıklar ele alınacak.
2: Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
1: CHP'de ana gündem maddelerinin başında ise olağan kurultay takvimi geliyor. Hazırlıklar sürüyor. Kurultay takvimini partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirileceği tarihleri açıklayacak. Tedbir kararı olduğu için genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi daha sonra paylaşılabilecek. 24 Eylül'de takvimin başlaması Şubat veya Mart ayında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
3: Yargıda adli tatil sona eriyor. 2026-27 adli yılı yarın Yargıtay'da düzenlenecek, törenle başlayacak. 20 Temmuz'da başlayan adli tatilin ardından mahkemelerde normal çalışma düzenine dönülecek. Adli süreçler 1 Eylül itibarıyla yeniden hız kazanacak. Adli yılın açılışı nedeniyle Yargıtay Başkanlığı tarafından da bir tören yapılacak. İlk adres Anıtkabir olacak. Adli yıl açılış töreni saat 14'te yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da törene katılarak bir konuşma yapacak. Adli yılın açılış programı saat 19'da Yargıtay Başkanlığı'nda düzenlenecek resepsiyonla tamamlanacak. Evet, son dakikayı görüyorsunuz. Geminin ön tarafı kopunca gemi alabora oldu dedi. Gözaltına alınan kaptan ve mürettebat mahkemede ifade verdi. Adliyeye sevk edildikleri görüntüler de şu anda ekranda. Arkadaşımız Emine Derya hazır mı? Ondan da bilgi alacağız birazdan. Gözaltına alındığı kaptanla birlikte 8 kişi biliyorsunuz ve adliyeye sevk edildiler. Sevklerinden önce verdikleri ifadeler de bu yönde. Hemen Emine'ye kulak verelim.
4: Evet Serap Belet, aralarında 7 mürettebat, bir şirket çalışanı ve kaptanın da olduğu toplam 9 kişi adliyeye sevk edilmişti. Şimdi ilk ifadeler gelmeye başladı. Gemi kaptanı ve mürettebatı mahkemeye verdikleri ifadelerde aslında çarpıcı olarak şunu söylediler. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafı koptu. Kopmasıyla birlikte alabora oldu ve kazanın bu şekilde meydana geldiğini de beyan ettiler. Şimdi meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun olmadığını ve gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem de idari açıdan izinlerinin bulunduğunu savundular. En çok tartışılan meselelerden bir tanesi buydu aslında. Yani hava koşulları sefere çıkmak için müsait miydi? Kaptan bununla ilgili gerekli tüm tedbirleri almış mıydı diye. İşte gemi kaptanı ve mürettebatı sorulan bu soruya yönelik tekrar ediyorum. Şöyle cevap verdiler. Meteorolojik verilere göre çıkışta herhangi bir sorun yoktu. Biz de seyir açısından seyre çıkmak için gerekli izinleri almıştık. Ondan dolayı da seyre çıktık dedi. Şimdi mahkeme teknik verilerin toplanması, tanıkların dinlenmesi ve bu konuda Türkiye'de soruşturma açılıp açılmadığının öğrenilmesi ve diğer belgelerin de tamamlanmasını istedi. Bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde yeni gelişmeler yaşanabilir. Kısacası verdikleri ilk ifadede şunu vurgu yaptılar. Dalgalar geldi. Bunun sonucunda geminin ön tarafı koptu ve alabora oldu. Kaza bu şekilde gerçekleşti. Ve meteorolojik açıdan da biz bir sorun yaşamadık, bir sorun görmedik, bir sorun yoktu daha doğrusu. Ondan dolayı da sefere çıktıklarını söylediler.
3: Emine Derya'ya çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatalım, 8 kişi hayatını kaybetti. Mürettebatla birlikte 267 yolcu vardı. 18'i hala aranıyor. Aralarında küçük çocuklar da var ne yazık ki arananların. İstanbul'da Karaburun sahiline giden bir kişi kıyıda otururken dalga vurunca denize sürüklendi. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.
5: Adam yaşıyor mu? Adam
1: İnşallah ya. Sudan çıkarıldığında yaşıyordu ama hayata tutunamadı. Dev dalgalar can aldı. 58 yaşındaki Nurettin Çırak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilindeydi. Kıyıda sırtı denize dönük şekilde otururken bir anda dalga geldi. Dalganın şiddetiyle Nurettin Çırak denize sürüklendi. İki kişi Nurettin Çırak'ın yardımına koştu. Dalgaların arasından kıyıya çıkarılan Çırak'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

0: Olayın yaşandığı akşam saatlerinde can kurtaranlar mesai saatinde değildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Giresun'da sağanak, sele ve heyelana neden olduğu dereler taştı ve bazı köy yolları kapandı. Sana geldik zaten.
0: Bir anda şiddetlendi. Dereler suyu taşıyamadı. Sel köyleri bastı. Heyelan yolları kapattı. Giresun'da sağanak etkiliydi. Yağış özellikle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde hayatı felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
1: İstanbul Beyoğlu'nda rapçi Poison'in konserinde kavga çıktı. Taraflar birbirine girdi. Cumartesi akşamı Beyoğlu'nda Kızılay Meydanı'nda rapçi Poison'in konseri vardı. Konseri izlemeye gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Konser alanında arbede yaşandı. Polis ve özel güvenlik görevlileri kavgaya müdahale etti ve iki grup güçlükle sakinleştirildi. Son yıllarda enflasyonla birlikte tabii konut fiyatları, kiralar arttıktan sonra ev sahipleriyle kiracılar arasındaki sorunları, kavgaları sık sık ekrana getirmeye başladık. Bu kez Adres Bursa bir ev sahibi kiracısını tüfekle öldürdü.
2: Yaşlı adamı dövüyorlar.
0: Ev sahibi kiracı tartışması kavgaya döndü. Tüfeğini alan ev sahibi dehşet saçtı.
2: Adamı dövdü.
0: Bursa İnegöl'de yaşayan 70 yaşındaki Enver Ayaz da kiracısı Kılıçhan Şahin arasında bilinmeyen nedenle önce tartışma çıktı, sonra kavga. Ev sahibi Ayaz yere düşüp başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girip tarafları ayırdı. Eve giren Enver Ayaz tüfekle balkona çıkıp kiracısına ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 28 yaşındaki kiracı hastaneye kaldırıldı ama doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Kavga sırasında başından yaralanan ev sahibi de hastaneye kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
1: Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın 3 kadının ölümüne neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. 3 kişi de gözaltına alındı.
0: Önce duman yayıldı, ardından her yana alevler sardı. Spor salonundaki yangın 3 cana mal oldu. İddiaya göre Batman'da bir spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. İçerisi kalabalıktı. Yoğun duman nedeniyle müşteriler ve çalışanlardan bazıları mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye içeride kalanlara ulaşıp çıkarttı. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 44 yaşındaki Şanziment Sarıoğlu, 42 yaşındaki Emine Yarı ile 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetti. Emine Yarı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
3: Şu anda yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor.
0: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibiyle iki personelli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: Bursa'da bir sünnet düğününde ikram edilen yemek davetlileri hastanelik etti. Yüzden fazla kişi hastaneye başvurdu.
0: Düğün keyifli başladı, hastanede bitti. Rahatsızlananlar soluğu acil

0: serviste aldı. Bursa Orhaneli'de bir sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde yemek yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle yüzü aşkın kişi hastanelere başvurdu.
1: Yemekten zehirlenme mi?
2: Evet, yemekten.
0: Zehirlenme belirtisi gösterenler tedavi altına alındı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü durumu ağır olan hasta olmadığını açıkladı. Onlarca kişiyi hastanelik eden düğün yemeğiyle ilgili inceleme başlatıldı.
3: İsviçre'nin Aargau kantonundaki Schahen bölgesinde bir silahlı saldırı yapıldı. Bir kişi hayatını kaybetti, 5 yaralı var. Açıklama Aargau kanton polisinden geldi. Schahen'de bulunan at yarışı pistinde gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırı yaşandığı belirtildi. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybetti, 5 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılardan bazılarının durumunun da ağır olduğu belirtiliyor. Olaya ilişkin geniş çaplı polis operasyonu yürütülürken failin yakalanmasına ilişkin çalışmalar da sürüyor. Halka güvenlik kordonuna alınan bölgeden uzak durmaları çağrısı yapılıyor. Güney Afrika'da bir rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki uçak 55 bin kişilik stadyumun çatısına teğet geçti ve panik yaşattı stadyumdaki insanlara. Güvenlik kurallarının hiçe sayıldığı gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Gösteri uçuşu yapan yolcu uçakları çatıya sıfır geçti. Stadyumda facianın eşiğinden dönüldü. Görüntüler Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'daki stadyumdan. Rugby maçı öncesi gösteri uçuşu yapan iki yolcu uçağı 55 bin kişilik stadyumun çatısına fazlasıyla yaklaşarak izleyicilere panik yaşattı. Stadyum üzerinde alçak uçuş gerçekleştiren uçaklar çatıya teğet geçti. Görüntülerde özellikle öndeki uçağın kuyruk kısmının çatıya neredeyse değecek kadar alçalması ve fırlatılan havai fişeklerin uçağın irtifasını aşması izleyicilerde faciaya ramak kaldığı izlenimi yarattı. Uçuş takip verilerine göre uçaklar stadyumun çatısına 15 metre mesafeye kadar yaklaştı. Görüntüler sonrası uçuş güvenliği kurallarının hiçe sayıldığı gerekçesiyle gösteri uçuşuyla ilgili inceleme başlatıldı. Güney Afrika spor tarihinde alçak uçuş gösterileri köklü bir gelenek olarak biliniyor.
3: Bir reklam arası.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündem sona erdi bugün. Saat başında Sena Alkan gün ortasında karşınızda olacak. Yarın 10'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru, hepimiz için, her birimiz için. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk,

0: Gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 31 Ağustos Pazartesi bugün günlerden. Dün öğleden sonradan bu yana Girne açıklarında batan yolcu gemisinde yaşananları takip ediyoruz. Kaybolan 18 canımız var. Arama çalışmaları dünden bu yana devam ediyor. Kazadan sağ kurtulan gemi kaptanının da mahkeme ifadesi ortaya çıktı. Mürettebatla beraber gözaltına alınmıştı kaptan ve 7 mürettebat. Emine Derya bizi bekliyor Girne'de. Yasin Anzerli Mersin'de. Önce Mersin'e mi gidiyoruz değerli arkadaşlar? Önce bir Emine'ye gidelim. Emine Girne'de. Emine, gemi kaptanının ifadesinde ne var? Yani hakikaten dünden bu yana çok acı bir bekleyiş de var Girne'de. Görgü tanıkları, bu olayı yaşayanlar neler söylüyorlar? Lütfen hepsini bize anlat.
1: Sena Alkan, isterseniz önce kaptanın ifadesiyle başlayalım. Çünkü elimizdeki en yeni bilgi o aslında. Şimdi kaptan mürettebatıyla birlikte gözaltına alınmıştı. Ardından adliyeye sevk edildiler. İlk ifadesinde şunları söyledi. İşte arkamda görmüş olduğunuz, şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Girne sahilindeyiz. Sefere çıktığımız esnada dalgalar nedeniyle geminin ön tarafı koptu, su almaya başladı. Ve bundan dolayı da alabora olduğunu söyledi. Şimdi aynı zamanda meteorolojik bazı koşullar da değerlendiriliyordu. Şimdi akıllarda şu soru var. Acaba hava durumu çıkmaya uygun değil miydi? Şöyle savundu kendini. Dedi ki meteoroloji verilerine göre çıkışta bir sorun yoktu. Gemi sertifikasyonunda da hem seyir hem de idari açıdan izinlerimiz vardı. Yani kaptan gerekli izinleri aldığını, ardından da bu sefere çıktığını söyledi. Ancak şimdi sen de söyledin, Girne'de bir yandan da bekleyiş var. Bakalım bu bekleyiş neyle sonuçlanacak? Çünkü insanlar gerçekten biraz öfkeliler. Biraz tabii kayıplarının acısını yaşıyorlar. Biraz da akıllarda soru işareti var. Ve son bir bilgi daha ekleyeyim mahkeme tarafıyla ilgili. Şimdi hakim kimlik tespiti yapıldıktan sonra tedbirsizlik sonucu

ölüme sebebiyet vermek suçundan 7 kişinin de mahkemeye getirilmesini istedi. Onu da yine bir son dakika bilgisi olarak eklemiş olalım. Peki biz şu anda neredeyiz? Burası Girne Limanı'nda hemen arama çalışmalarını görebileceğimiz kıyı noktalardan bir tanesi. Dün Sena Alkan gece olmasına rağmen, hava kararmasına rağmen arama çalışmaları bölgede durmadı. Bu kısmen biraz daha sevindirici haber. Şimdi o çalışmalar hem havadan hem denizden devam ediyor. Deniz araçları burada. Onlardan bir tanesini şu anda Ahmet Korkmaz ekranlarınıza getiriyor. Bugün işte 29 Ağustos ve 30 Ağustos'a göre deniz koşulları biraz daha iyileşmiş durumda. Yine dalgalı bir deniz görüyoruz. Ancak düne göre ve bir önceki güne göre bölge sakinleri, burada yaşayanlar bu dalgaların biraz daha artık iyileştiğini söylüyorlar. Ama Girne'nin normali bu değilmiş. Normalde daha sakin, daha duru bir deniz buraya gelenleri karşılıyormuş. Şimdi gün boyu, özellikle dün akşam saatlerinde bölgeye geldiğimizde nereye gittik? Hastaneleri dolaştık. Hastanelerde de şöyle bir bekleyiş var. Kimisi yaralılarını bekliyor. Kimisi de işte bu 18 kişi kayıp diyoruz ya, o kayıplardan bir haber alabilir miyim? Acaba yaralı olarak hastaneye getirilmiş olabilir mi diye hastanelerde bir bekleyiş vardı. Ama bugün Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. Dedi ki Sağlık Bakanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, büyük ölçüde yaralılarımızı taburcu ettik dedi. Zaten bugün öğle saatlerinde Halil Akçiçek Hastanesi'ne uğradık Ahmet Korkmaz'la birlikte. Orada da dün akşama geceye göre yoğunluğun epey azaldığını gördük. Ama bu yoğunluk şimdi limanda devam ediyor. Bir önceki yayınlarda orayı da ekrana getirdik. Limanın önünde insanlar, yetkililerden bir açıklama alabilir miyiz? Yeni bir gelişme yaşandı mı diye merakla, özellikle bu 18 kişinin akrabası, yakınları orada geceden beri ayrılmadılar. İşte kimler var? Torununu kaybeden 3 yaşındaki dede, kardeşini kaybedenler var. Çocuklarını ne yazık ki, işte bir aile vardı, Hatay'dan Kıbrıs'a tatile geliyorlar. Anne baba, 3 çocuk, 2 çocuğu suda kayboluyor. Bir çocuklarını kurtarabilmişler yalnızca. Ve anneyle babanın şu feryatlarını dinledik. Evlatlarımızı kurtaramadık. Anne dedi ki çocuğum ellerimden kayıp gitti. O insanlar olayın hala şoku içindeler. Bir yandan da bize gelip soruyorlar, hani siz yeni bir bilgi elde edebildiniz mi? Bizim kayıplarımız nerede diye. Biz de şu cevabı veriyoruz, yani resmi kaynakları takip ediyoruz. En kısa sürede açıklama yapıldığında tabii ki biz de kamuoyuna duyuracağız. Şimdi bakın, Ahmet Korkmaz bir hava aracını ekranlarınıza getiriyor. Bu araçları bugün sık sık Girne semalarında görüyoruz. Onlar da gökyüzünden tarama yaptıklarını söyleyebiliriz. Yine herhangi bir cisim tespit edilmesi durumunda, bir şeye ulaşılması durumunda deniz araçlarıyla koordineli bir şekilde çalışıyorlar. Bir göstermek istediğim detay daha var Sena Alkan. Şimdi 3 günlük milli yas ilan edildi. Dün Bakanlar Kurulu dedi ki, toplanan Bakanlar Kurulu, ülke genelinde yaşanan bu acı olay nedeniyle, kayıplarımız nedeniyle 3 günlük bir yas ilan ediyoruz. Bu yas 2 Eylül'e kadar devam edecek. Zaten hemen denizin ucundaki hem Türk bayrağı hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağı var. İkisi de bugün tüm diğer bayraklarda olduğu gibi yarıya indirilmiş vaziyette. Ülkede de 3 günlük milli yas ilan edildiğini söyleyelim. Üzücü olan da şu, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Zafer Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu arada bayram olarak resmi bir şekilde kutlanıyor. Hem Türkiye'de hem burada. Ancak dün o bayram sevinci, coşkusu, heyecanı saatler 12.30'u gösterdiğinde işte bu acı kazayla son buldu. Dün gece Ersin Tatar, eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Habertürk'te yayın konuğumuzdu. Kendisi şunu söylüyor: 1952 yılından bu yana, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bu yana yaşadığımız en büyük felaket diye nitelendirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Kendisi şunu söyledi aslında: gece boyunca çalışmalar devam edecek. Peki dedik, kendisine şu soruyu yöneltmiştim: neden bu kaza meydana geldi, yetkililer ne konuşuyor, tahminler ne yönde? Dedi ki tahminlerle cevap vermek istemiyorum, ihtimallerle cevap vermek istemiyorum. İşte kara kutu incelendiğinde, tüm bu resmi süreç tamamlandığında, incelemeler tamamlandığında o zaman açıklama yapacağız dediler. Az önce işte yayının başında söyledim, verilen ifadede kaptan da şöyle açıklıyor durumu: dalgalar nedeniyle geminin ön tarafı
koptu.

0: parçalandı, gemi su almaya başladı ve alabora oldu. Şimdi önceki yayınlarımızda konuğumuz vardı. Kimdi mesela? Gemiden kurtulan Abdullah Demir. İki arkadaşı hala kayıp. Abdullah Demir o anları şöyle anlatıyor. Can yeleği giymek bile aklıma gelmedi. Baktım yanımdaki kişi can yeleğe giriyor. Ben de giydim. Yani insanlar bir uyarı da almamışlar anladığımız kadarıyla. Yani o anı yaşayanların anlattıklarından yola çıkarsak ne bir can yeleği dağıtımından söz ediliyor. Ne de gerekli uyarılar yapıldı mı? Bu konuda da ihmaller olabilir. Bunlar da mahkeme tarafından eminiz ki sorulacaktır. Şimdi bir yandan ben bu notları aktarırken Ahmet Korkmaz da denizin üstündeki hareketliliği ekranlarınıza getiriyor. Artık neredeyse 24 saate doğru gidiyoruz. Çok az bir zaman kaldı bir gün olmasına, bu olayın üzerinden bir gün geçmesine. Dediğimiz gibi Girne yakın tarihinin ne yazık ki en büyük, en acı kazalarından bir tanesini yaşadı. Dün kiminle konuşsak, bir de şöyle bir durum var, onu da aktarmam gerekiyor. İşte gece mesela artık saatler gece 1'e 2'ye geliyor mesela. İyice gecenin o karanlığında, sessizliğinde bir anda acı feryatlar duyuyorsunuz. İnsanlar artık düşüne düşüne bir şekilde o duygularını bağırarak, ağlayarak, kayıplarının isimlerini böyle feryat ederek aslında acılarını dindirmeye çalışıyorlar, duygularını paylaşmaya çalışıyorlar ama inanın çok zor. Yani işte dün hastaneye gittik Sena Alkan, bir beyefendi, yaşlı bir bey bekliyordu. Kimi bekliyorsunuz diyorum. Torunum diyor 3 yaşında, kızımla birlikte kayboldu, bulamıyoruz. Yani bugün Gökmen Bey'i yine yayına konuk almıştık. Gökmen Bey 20 yaşındaki oğlu Özgür'ü arıyor. Özgür nerede? Abdullah Demir yine yayın konuğumuzdu. İki arkadaşını arıyor. İki arkadaşı nerede? Yani bu insanlar 18 kişi diye bahsediyor diyoruz ama kayıplar mı? Çünkü dün Ersin Tatar şöyle bir not söyledi. Dedi ki Emine Hanım belki de balıkçı tekneleri, biliyorsunuz olay ilk olduğunda hemen yardıma geldiler. Belki 3 yaşındaki çocuk balıkçı teknesiyle kurtarıldı. Ailesine ulaşılmaya çalışıyor. Bu işte tutunmak istediğimiz en iyi ihtimal ama o da zor. Artık süre çok uzadı çünkü. Neredeyse bir gün oldu. Bu süre zarfında burası çok küçük bir yer. Ailesine çok daha kısa sürede ulaşılabilirdi. Ne yazık ki bir sürü ihtimal var. Biz de işte bunları dile getiriyoruz, tartışıyoruz. Ancak son olarak hatırlatalım. Şimdi gözümüz kulağımız gelecek resmi bir açıklamada Sena Alkan. Önce onu altını çizelim. Çünkü can kaybı sayısının artmasını bekliyoruz. Son rakam 8. Kayıp 18 kişi var. O insanlar nerede? Öldüler mi? Cansız bedenlerine ulaşılabildi mi? Geceki çalışmalardan nasıl sonuç çıktı? Bunların hepsinin tabii ki resmi kaynaklar tarafından, kişiler tarafından açıklanması gerekiyor. Gözümüz kulağımız orada. Gelecek bir açıklamada. Bir yandan mahkeme süreci var. Onu takip ediyoruz. Bir yandan da işte bölgedekilerle konuşuyoruz. Girinelilerle, görgü tanıklarıyla konuşuyoruz. Yine yeni bilgiler elde ettikçe de Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya Girne'den aktardı. Şimdi 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kaybımız var. Bir de konuğumuz var. Konuşacağız bu faciayı. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Kaptan Cahit İstikbal. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Başımız sağ olsun. 18 kayıp arıyoruz. Şimdi çok fazla şey konuşuluyor. Sizin uzmanlığınızla anlamak istediğimiz bazı noktalar var. Defalarca bu yolcular demiş ki ya burada bir gariplik var. Dönmek istiyorum diyen, bağıran insanlarımız var içeride. Ama neticede geminin önü koptuktan sonra bir alabora hali var. Bu görüntüleri bir açalım, bir görüntülerle başlayalım, sonra size başka sorularım da olacak. Nasıl olabilir de böyle bir geminin önü kopabilir? Bu mümkün mü? Neden olur?
2: Dalga çarpması neticesinde olabilir. Gemi eğer ki o günkü dalga 5-6 bofor kuvvetinde bir deniz vardı ve önceki gün esmiş olan rüzgardan geriye kalan ölü dalgalar vardı. Biz onlara ölü dalgalar deriz. Rüzgar eser, estiği sırada denizi çalkantılı hale getirir. Rüzgar dindikten sonra da o denizde meydana gelmiş olan çalkantı bir süre daha devam eder. Dalgalar, kaba dalgalar şeklinde. Geminin seyre çıktığı gün biraz böyle bir durum vardı. 5-6 bofor kuvvetinde. Seyre mani bir durum sayılmayabilir. Ancak her süratte bu seyri yapacaksınız anlamına gelmez. O günkü dalga koşullarına uygun zaten denizde çatışmayı önleme tüzüğü de, yönetmeliği de, kuralları da bunu söyler.
1: Kaptan, hangi noktada kaptan, çok özür dilerim, af buyurun, soru gideyim ki daha iyi anlayayım istiyorum. Hangi noktada kaptan der ki burada bir gariplik var, döneyim ya da durayım? Yani öncesi

0: Öncesinde yolcuların şey görüyoruz, o ne deniyor, koltuk fırlıyor, su alıyor. Bunların hepsi bir işaret midir kaptana durması için?
1: Yani buradaki birinci işaret bence şu. Gemi yolculardan birinin ifadesinde ben dinledim. İfade değil de beyanında dinledim. Seke seke gidiyordu gemi gibi bir ifadesi var. Bu şu demek, gemi dalgalara çarpa çarpa gidiyordu. O güm güm diye sesler, o dalganın iki katamaran tipi tekne ya bu. İki ayrı teknenin üstten birleştirilerek düz bir alan oluşturulmasıyla inşa edilmiş bir tekne. Bu gibi tekneler niye böyle katamaran yapılıyor? İki tane ince yapılı tekne denizin içinde kalıyor. Üstten birleştirilerek geniş bir alan elde ediliyor. Ve bu iki tekne de çok fazla sürtünme alanı olmadığı için deniz içerisinde çok hızlı yol alabiliyor.
0: Hızlı gidebilir.
1: Sürtünmesi az çünkü. Ancak bu hızlı gitme dalgalı bir deniz olduğu zaman dalgaların ortada kalan kısma çok kuvvetli çarpmasına neden olabilir. Bu kuvvetli çarpma da neticede bu bir çelik malzeme değil, karbon kompozit bir malzeme. Çelik demir malzeme, bunlar hasarı gösterir, bükülür, eğilir. Ancak bu malzeme bükülmez, eğilmez ve hasarı da göstermez. İçerisinde hasar olabilir ama dışarıdan bunu anlayamayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir kuvvetli...
0: O çarpma anı mıdır ilk gelişi yani?
1: Şimdi sorunuza geleyim. Buyurun. Ne yapmalıydı? Yani ne yapılır böyle durumda? Yol kesilir. Yani hızlı gidilmez en azından. Yani 23 knotla gidilmez o geminin yaptığı gibi. 12 knotlara düşürülür hız ki o geminin dalgalara o hızlı çarpması, o alttan sert dalga darbeleri engellenir bu şekilde. Ama zaten dalga var. Siz de yüksek bir hızla dalgalara gemiyi çarptığınız zaman bu malzemenin yarılarak ön tarafın kopması da bu şekilde mümkün olabilir.
0: Şimdi mesela iki evladını bu katamaranın içinde, yani kayıp aranıyor. Bir annenin beyanı var. Diyor ki, kızım yanımda, bak anne ne güzel gondol gibi sallanıyor dedi. Ben de yok hayır kızım, burada anormal bir şey var dedim. Sonra çocuğum elimden kaydı çünkü her yerde mazot yağı var diyor. Bu ne demek? Ne olmuş olabilir orada?
1: Tanklardan birisinin patladığı anlamına gelir. Yani yakıt tanklarından, bu gemide yakıtı dışarıya basacak özel bir tertibat yer almaz. Uçaklardaki gibi yakıtı basayım da hafiflesin gibi bir tertibat yer almaz. Tankın patladığını gösterir. Tank patlayarak denize karışmış anlamına gelir.
0: Deneyimli bir kaptan olarak merak ediyorum. Siz ya, bu ölü dalga görülemez mi? Fark edilemez mi? Siz
1: tabii
0: olsanız
1: ki fark edilir.
0: Fark edilir
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Yani denize baktığınızda, bugünkü denizin haline baktığınızda zaten ölü dalgaların halen 3-4 kuvvetine düştüğünü, yani biz kaptanın seyir defteri vardır ya, güverte jurnali. Oraya biz bunu, hava durumunu sol tarafa yazarız, sağ tarafa da olayları yazarız. Sol tarafa bu south-southwest swell 3-4 şeklinde yazılacak. Bir, hatta 3-4'ün üzerine swell yazarız ki ölü dalga olduğu anlaşılsın diye yazardık.
0: Siz hiç ölü dalgaya denk geldiniz
1: tabii
0: mi?
1: Tabii çok
0: böyle
1: denk geldim.
0: Ben seyahat ettim.
1: 275 metre tankerle Hint Okyanusu'nda Basra Körfezi'ne girmek üzere ilerlerken oralarda çok ölü dalga. O büyük tankeri dahi böyle yatırıyordu, sallayabiliyordu.
0: Bunu şey için sordum. Böyle dalga bir durumda 259 can taşıyorsanız, tabii bilemiyoruz orada ne oldu. Birazdan bu görüntülere de geleceğim ama siz çıkar mıydınız böyle bir yola? Yani kişisel tecrübenize dayanarak anlamak istiyorum kaptanların yaklaşımını.
1: Ya şöyle, ben çıkarım ama o süratte gitmem.
0: O süratte gitmem.
1: Yani gemimin bir kaptanını bilmesi gereken şey, yani o kaptan bilmiyor da anlamında söylemiyorum. Yani soruşturmayı da biz buradan etkilemiş olmayalım ama.
0: Ama bir
1: burada
0: uzman görüşü
1: diğer, olarak. Aklınızı. Diğer gemi, denize çıkacak olan kaptanlara benim tavsiyem olsun. Böyle dalga zaten bilirler de, hani ben de söylemiş olayım. Böyle dalgalı, kaba dalgalı bir denize ilk yapmaları gereken şey, makine telgrafıyla yol kesmek olsun. Hız sürati düşürsünler ki bu çarpma azalsın. Hem kendileri hem yolcu rahat etsin. Bir de dalgaları bordadan almasınlar. Tabii onlar da bilirler. Baş taraftan veya kıçtan dalgaları almaları gerekiyor. Bu gemide özellikle baş omuzluktan alması gerekiyor. Direkt dalgaya böyle çarpmadan ilerlemesi gerekiyordu ki bunların kullanma talimatlarında, klas sertifikasyonunda dahi, tam şu anda bilmiyorum, görmedim ama klasın da bu gemiye yüksek süratle izin verdiğini hiç zannetmiyorum.
0: Peki bu gemiyi de biraz konuşalım. Çok yaygın mıdır kullanımı? Çünkü daha önceki görüntülerde, bu arada hani bizzat deneyimleyenler de var. Hakikaten binmesi ve seyahat etmesi çok yorucu, yıpratıcı diyen de var kendi tecrübesine dayanarak. Bu gemiler çok yaygın mıdır? Çok yaygın kullanılır mı? Kullanım riskleri var mıdır? Tercih edilir mi?
1: Kısa mesafelerde işte kuzeyde, Norveç'te, oralarda dahi kullanılan gemiler var.

0: kısa mesafelerde kullanılır. İstanbul'da, Marmara Denizi'nde, İzmit Körfezi'nde de kullanılıyor. Ama bu kısa mesafe ve iyi havalarda daha çok kullanılabilecek tipte gemiler bunlar. Akdeniz'in dalgalarına, dalgalı dönemlerde özellikle çok kullanılması tavsiye edilmez. Çünkü hem yolcu rahat etmez, hem de bu gemilerden beklenen yüksek hızlı transferi yapamazsınız. Düşük hızla seyredersiniz. O zaman da bu geminin avantajı kaybolur. Herhangi bir gemiyle de o düşük hızı zaten yapabilirsiniz. Dolayısıyla oranın gemisi midir bu diye sorarsanız bence değil.
1: Akdeniz'in gemisi.
0: Akdeniz'in değil. Yani orada her havada seyredemezsiniz bunu. Her havada yüksek hızla seyredemezsiniz. Dolayısıyla oranın gemisi eskiden orada çalışan Girne Taşucu hattında çalışan Ayvalık gemisi vardı mesela, deniz yolları işletmesinin. Şimdi kalmadı tabii. Gemileri o işletme duruyor ama gemileri kalmadı. Ben o gemide görev yapmıştım. Ayvalık gemisinde çok çalıştım Taşucu Girne arasında. Gemi böyle kuru vaziyet tipinin küçüğünü düşünün. Bol güvertesi olan, yolcuların rahat ettiği, sadece salonda oturarak değil de güverteye çıkarak bir hava alma imkanı bulduğu. 5-6 saatte gidiyorduk biz o yolu. Bu 2,5 saatte gidiyormuş. Biraz daha uzun ama emniyetli ve güzel bir deniz yolculuğu oluyordu. Benim gönlüm ister ki oraya yine bu Ayvalık gemisi tipinde böyle saç malzemeden üretilmiş, demir malzemeden üretilmiş. Biraz daha yavaş giden ama yolculara da bir nefes aldıran bir gemi hizmete sokulursa ben onu tercih ederim. Bu otobüs güzel havalarda bir otobüs gibi gider ama dalgalı denizlerde hem o dalganın çarpması hem de sürekli sallanması nedeniyle yolcular rahat etmez, hem de emniyetli olmayabilir bu olayda gördüğümüz
1: gibi. Bu geminin ucu koptu gibi bir ifadesi olmuş kaptanın. Neresinden bahsediyor kaptan ifadesinde ve ya bir kaptan için bu çok öngörülemez bir şey mi?
0: Ucu koptu dediği zannediyorum bu çift teknelerden bir tanesi koptu. Yani şu gördüğünüz burada, şurada gördüğünüz bu katamaran dediğimiz şu olay. Çift teknenin üzerinde yer alıyor bu. Onlardan bir tanesinin koptuğunu düşünüyorum bu çarpma sonunda. Ara bölme de kopmuş olabilir ortaya dalga geldiyse. Tam şeyi görmeden nerenin koptuğunu, ama bunlardan bir tanesinin koptuğunu düşünebiliriz. Çift katamaran tekniği oluşturan iskele taraftakinin koptuğunu tahmin edebiliriz.
1: Arkadaşlar içeriden görüntüleri de açabilir miyiz? Bir kaptan olarak bu görüntüleri ilk gördüğünüzde ne düşündünüz? Burada bir hata, bir eksik, bir yanlış hareket var mı mürettebat açısından? Çünkü bu kaotik hal size ne söylüyor?
0: Bence yine de nasıl olduysa bilmiyorum, mürettebatın yaptığını varsaymamız lazım. Can yeleklerinin giydirilmesi olumlu tabii. O kadar kişi can yeleğini giydi, 241 kişi kurtarıldı. Bunu da Sena Hanım göz ardı etmeyelim, başarılı bir operasyon yapıldı. Bu şekilde hızla parçalanan bir gemiden 241 kişinin kurtarılması da önemli bir başarıdır. Benzer olaylarda bu kadar kurtulma olayı yok. Dolayısıyla bunu, hakkını teslim edelim. Can yelekleri giymişler. Nereden alıyorlar? Koltukların altlarında mı? Üstte mi? Tam ya üstte olur, üstteki bölmelerde olur. Can yeleklerini alıyorlar, giyiyorlar. Zaten giymesi çok kolay. Başınızdan sokacaksınız, önden bağlayacaksınız. O kadar kolaydır bunlar. Çocuk can yelekleri ayrıdır. Onlar daha küçük olur. Çocuklar bunları giyemezler. Büyükleri giyemezler. Onlar için ayrı bulundurulması zorunludur. Bu gemide de var olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 ay önce tersaneden çıkmış. Bütün kontrolleri yapılmış. Klas kuruluşu gemiyi incelemiş, kontrollerini yapmış. Dolayısıyla sertifikalarını vermiş. Teknik bakımdan uygun olması beklenen bir gemi. Ama uygun muydu, tam değil miydi, onu da ancak
1: yani teknik bakımdan
0: battığı
1: uygun,
0: yerden...
1: Pratikte bunu neden yaşıyor? Yani koltuğuna kadar kopmuş, işte az önce görüntüde var.
0: Koltuk alttaki çarpmalardan dolayı.
1: Tamam.
0: Alttan dalgalar çarpıyor, koltuğu yerinden fırlatıyor. Ya da koltuğun bulunduğu bölüm de kırılıyor olabilir.
1: Yani teknik olarak bir gemiye, bu geminin seyahati uygundur ki hızlı gittiği halde bir takım anlamda...
0: Buna mutlaka söylenmiştir Sena Hanım. Yüksek hızla gitme dalgalı denizde değil diye mi? Bunu biliyor olması lazım. Yani klas kuruluşu da söylemiştir. Zaten bunu gemi kaptanı olarak da yüksek hızla gitmemesi gerektiğini biliyor olması lazım. Neden yüksek hızla gitti? Ben ilk neye baktım? ICE dediğimiz, Automatic Identification System dediğimiz her gemide bulunan bir cihaz vardır. Bu cihaz dakikada 10-12 kere sinyal gönderir. Hem geminin hızını, rotasını ve diğer bilgilerini gönderir karadaki istasyonlara ve bunu da biz internet üzerinden görebiliyoruz. Şu anda siz de baksanız.
1: Ha, siz görebilirsiniz
0: internet, bunu. Tabii internet üzerinden bu geminin Girne'den çıktıktan sonra hangi rotada gittiğini,

0: hangi hızlarla gittiğini görebilirsiniz. Zaten siz, keşke ben getirseydim size. Siz de görüp şeye koyabilirsiniz. 22.8 knot hızla gitmiş kaza mevkiine kadar.
1: Çok hızlı mı?
0: Hızlı. Zaten en fazla yaptığı 28 knot.
1: Neden böyle gitmiş?
0: O soruyu soruşturma aşamasında cevaplanacak. Kaptan neden hızlı gitmiş? Acaba yetişmesi mi, kendisi mi istiyordu, yoksa hızlı git diye ona bir talimat mı verildi, verilmedi mi? Bunlar konular soruşturma konusu olduğu için spekülasyon yapmak doğru olmaz, ama bunlar mutlaka sorulacaktır. Bütün kaptanın haberleşmesi, sahilde haberleşmesi, kendi amirleriyle haberleşmesi, bunlar mercek altına alınacaktır ve neden hızlı gitti, neden yol kesmedi konusunda bir cevap vermesi gerekecektir. Çünkü bu gördüğüm kadarıyla hız burada geminin patlamasına, ön tarafının kopmasına temel teşkil eden hava ile beraber. Yani hava olmasaydı, böyle çarşaf gibi dediğimiz bir deniz olsaydı muhtemelen olmayacaktı. Hı. Ama bu havada giderken de sürat yapmasanız yine belki olmayacaktı. İkisini de ayırmak lazım.
1: Buradaki yani, en temel unsur bu kazana yaşanmasında kaptanın yol kesmek dediğiniz hız azaltmayı gerçekleştirmemesi.
0: Evet, hız olmasaydı mutlaka olmayacaktı diyemem, çünkü neden, önceden bir açılma var mıydı yok muydu onu bilmiyoruz, ama eğer önceden bir açılma yoktuysa geminin karinesinde, hız olmasaydı dalgaları o çarpma suretiyle geminin açılması, patlaması söz konusu olmayacaktı. Ki bu gemi 2015 yılında yanılmıyorsam bir kaza yaşamış, taş ucunda kayalara oturmuş ve altında bir yarık oluşmuş, daha sonra karbon kompozit malzeme tamir edilmiş. Bu malzeme tamir edilir, ama tamir edildiği zaman her zaman eski mukavemetine kavuşan bir malzeme değil. Kolay kolay tamir edilemez. Dolayısıyla oradan da bir zafiyeti zaten olabilir. O zafiyet de varken dalgalara da böyle sert çarparsa gemi, oradan yeniden bir ayrılma söz konusu olabilir.
1: Böyle gemilerin kullanım ömrü takribi ne kadardır?
0: Vallahi 100 sene. Değil. Yani böyle bir kullanım ömrü diye 26 yaşında diye bunu çöpe atacağız diye bir şey yok. Ama böyle kaza geçirdiyse, yani her malzemenin, arabanızı bile kullanırsanız arabanın teknik özelliklerine göre gitmeniz lazım.
1: İki kere kaza geçirmiş ve tadil edilmiş bir katamaranın böyle bir geminin kullanım ömrü ne kadardır?
0: Yani onun da kullanım ömrü.
1: Yani ama tadil edebildiğiniz ölçüde kullanabilirsiniz.
0: Kullanırken o zafiyeti bilip ona göre hareket etmeniz lazım. Bu zafiyeti de bilirseniz ve bu dalgalı denizde yüksek hıza çıkmazsanız, dalgalara çarpmasını engellerseniz emniyet tedbirlerini almış olursunuz. Yoksa ben buradan bunun ömrü çöpe atılmalıydı diye bir şey, bunu zaten otoriteler de böyle söylemiyor. İzin verilmiş gemiye.
1: Yok, şunu anlamak istediğim için iki kere tadilattan geçmiş 26 yıllık bir gemi. İki kere tadil edilmiş olmasının kazaya bir etkisi var mı yok mu? Bunu anlamak istiyorum. O nedenle.
0: İşte onu söylüyorum. Yani böyle bir geminin dalgalı denizde daha ya çıkmaması ya da daha dikkatli, daha yavaş kullanılması gerekir. Hı hı. Geminin zafiyetlerini bilirseniz kullandığınız gemiye göre hareket etmeniz lazım. Deniz aracının teknik özelliklerine göre hareket etmeniz lazım. Bunun teknik özellikleri de zayıflamış. Bir zafiyet var. Ona göre yavaş gitmeniz lazım.
1: Yani kişiden
0: zaten
1: şu bekledi.
0: Tam hızı 35 knot. O hıza hiçbir zaman çıkmıyor. 28'de en fazla gitmiş. Önceki seferlerinde. Burada 23 yapmış. Onu da herhalde o dalgada gemi kendisi yapamamış. Tam yolu vermiş de yapamamıştır yani diye düşünüyorum. Yani çünkü o çarpmalardan o anlaşılıyor. Neden tam yolla gidiyorsunuz gibi bir soru akla geliyor. Kaptanın oradaki takdir yetkisini kendisine soracaklardır. Yani neden bu hızla gittiği konusunda. Ben gidilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani deniz otobüsü, katamaran tip diye her hava koşulunda tam yolla gidebilirsiniz anlamına gelmez. Bunu da bu kaptanın ve bütün gemi kaptanlarının bilmesi gerekiyor. Özellikle benzer durumlarda seyir yapan şu anda gemiler varsa, onların da kaptanlarının dalgalı denizlerde özellikle daha düşük hızla seyretmelerini tavsiye ederim.
1: İçeride şimdi yine bu kazayı yaşayan vatandaşlarımızın bu görüntülerde hakikaten bunlar çok çarpıcı, çok trajik, çok üzücü görüntüler.
0: Evet, bunlar kurtarıldıktan sonra tahmin ediyorum.
1: Bunlar kurtarıldıktan sonraki halleri. Evet. İçeride kalan sıkıştı.
0: Hepsi yeni can yeleklerini giymişler şeye uygun, kurallara
1: evet,
0: uygun bir
1: içeride
0: şekilde.
1: İçeride kalan sıkıştığı çıkamadığı söylenen vatandaşlar var. Evet. Şimdi uçağa bindi.

0: Denizde size Allah korusun bir şey olursa şu şekilde çıkacaksınız denir. Gemilerde ben bilmiyorum böyle bir şey.
1: Gemilerde posterler
0: Bir poster
1: asılır.
0: asılır. Ama böyle durumlarda yol deniz çok da gidilesi değilse belki de tedbiren önceden mürettebatın gelip bir bilgilendirme yapması beklenir mi? Yapılır mı? Olmalı mı? Burada bir eksik çok aşikar. Yani her ne kadar siz bir parça evet be, çok yani, başarılı yanı da var deseniz de neticede 18 insanımız kayıp, arasında çocuklarımız var.
1: Yaşlılar
0: 8 kişi
1: var,
0: hayatını kaybetti. Yaşlılarımız var. Buradan çıkamayacak olan
1: Var,
0: insanlarımız var bir kaos anında. Çocuklar ve yaşlılar başında geliyor bunların. Mesela bir hamile kadın olduğu söyleniyor. Böyle durumlarda mürettebat burada bir sıkıntı var. İşte biraz tehlikeli hal alabilir deyip bir tahliye planı çıkaramaz mı?
1: Tabii iyi olur. Ancak burada da şimdi baktığınızda henüz gemi alabora olmamış. Öncesinde yapılıyor bu olay. Demek ki önceden de haber vermişler, tehlikeyi haber vermişler ve can yeleklerini giymeye fırsat bulabilmişler diye düşünüyorum. Yani çok da haksızlık etmeyelim anlamında söylüyorum.
0: Yok,
1: Neticede
0: haksızlık açısından
1: oradaki
0: değil ama
1: insanlar
0: bütün
1: da
0: sorulması gereken soruları da soralım ki. Çünkü 18 insan bekleniyor. Aileler gözü yaşlı, tatile gitmiş insanlar.
1: Şimdi o
0: Evlerine evlatsız dönecek, anasız
1: denizin
0: babasız dönecek
1: dibine
0: insanlar var.
1: 514 metrede artık bu gemi. Oraya dalgıçların dalması mümkün değil. Oraya ancak ROV cihazları, ROV dediğimiz, Remote Operated Vehicle dediğimiz uzaktan kumandalı su altı araçlarıyla dalış yapılıp onlarla beraber kameralı bir şekilde araştırma yapılabilir. Zaten kazanın gerçek nedeni de orada ortaya çıkacak. Yani neresi kopmuş, neresi yarılmış, nasıl olmuş? Oradaki fotoğraflar bize kazanın nedenini
0: Ne
1: söyleyecek. Ben
0: kadar sürer bu işlem?
1: VDR'dan çok onun bir hafta içerisinde yapılır bu. O gelmesi lazım. Çok bulunan, şimdi bizim Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz de var. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da var, ROV cihazları. Ama o derinliğe dalabilir nitelikte mi onu da bilmiyorum. Doğrusu var olduğunu biliyorum ama o derinlik çok fazla çünkü.
0: Peki 18 insanımız bu geminin içinde ise çıkamayanlar varsa onların da oradan çıkarılması bu robotlar aracılığıyla mı
1: Onlar da
0: mümkün?
1: olacak. Onlar da olacak çünkü başka bir şekilde geminin oradan gemiyi çıkartalım derseniz o çok zor. Mümkün ama oraya hava torbalarının yerleştirilmesi o derinlikte patlar. O derinlikte özel hava torbaları yerleştirilecek ve onlar tam şişirilmeyecek. Çünkü oradaki büyük basınç altında patlarlar. Yüzeye doğru geldikçe torbaların basıncı ve teknik şeyler bunlar ayarlanıp o şekilde hava torbalarıyla belki çıkartılabilir. Ya da oraya tel, halat sarkıtmak o kadar derinliğe mümkün değil. Onu çekecek şeyi bulamazsınız. Çok zor bir operasyon. İmkansız değil ama yapılabilir ama zor bir
0: Kolay
1: operasyon.
0: değil.
1: Ancak ROV cihazlarıyla bunu şu
0: Pekala.
1: anda yapabiliriz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Deniz Emniyet Derneği Başkanı Doktor Kaptan Cahit İstikbar. Çok sağolunuz
1: Ben teşekkür
0: katıldığınız için.
1: ederim.
0: Çok
1: İyi
0: teşekkürler.
1: yayınlar dilerim.
0: Şimdi devam edelim. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'yla. Şimdi bu kapsamda yürütülecek faaliyetlere ilişkin ilk toplantı bugün İstanbul'da. Kritik zirveyi de Arzu Kaya takip ediyor. Bir gidelim Arzu'nun notlarını alalım. Arzu.
2: Sena Alkan, şu dakikalar itibariyle kritik zirve toplantı halen devam ediyor. Toplantı öncesinde de ikili temaslar oldu. Onları aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla bir toplantı gerçekleştirdi, bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen akabinde Dışişleri Bakanı yine Hakan Fidan'la birlikte Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı da Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle toplantı öncesinde sohbet ettiler. Kameralara da bir görüntü verdiler. Yaklaşık 10.30 gibi başladı bu görüşme. Oldukça önemli bir görüşmeden bahsediyoruz. Mekke Ortak Savunması Anlaşması'nın ilk komite toplantısı ve İstanbul'da Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Şu anda Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda. Tabii toplantının hemen akabinde de yine Dışişleri Bakanı'nın kameralar karşısına geçerek bir açıklama yapması bekleniyor. Saatler 13.10'u gösterdiğinde öyle planlanan bir durumdan bahsediyoruz. Peki hangi başlıklar ele alınıyor bu toplantıda? Önemli aynı zamanda dünyanın da gözünün çevrildiği bir toplantıdan bahsediyoruz. Sadece Türk basın mensupları değil, uluslararası basın mensupları, yabancı basın mensupları da bu noktada notlarını aktarmaya dünyaya devam ediyorlar. O yüzden dünyanın gözü bu noktada diyorum. Toplantıda ele alınan başlıklardan bahsedelim. Savunma ve işbirliği, ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları bu noktada ele alınacak ve yapılan toplantının ardından da bir basın açıklamasının olmasını bekliyoruz. Tabii biliyorsunuz yüksek katılımlı bir

0: toplantıdan bahsediyoruz. Üç ülkenin liderleri bu noktada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi mevkidaşlarıyla birlikte 7 Ağustos 2026 tarihinde bu anlaşma imzalanmıştı. O anlaşmaya ilişkin de ilk komite toplantısı Türkiye'nin ev sahipliğinde şu anda Çırağan Sarayı'nda devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip ediyoruz. Toplantının detaylarını bitiminde de aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Arzu Kaya aktardı. Bugünkü toplantının detaylarını takip edeceğiz. Ekranlarınıza getireceğiz. Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Aşil Kalkanı olarak adlandırılan yapıda David Sling Spider ve Barak MX sistemlerinin yer alacağını kaydetti. Sistemin İHA, uçak, seyir ve balistik füzelere karşı koruma sağlaması hedefleniyor. İsrail'in ayrıca Yunanistan'a 26 milyon euro değerindeki ayrı bir anlaşmayla drone kubbesi adı verilen İHA savunma sistemleri satacağını da duyurdu. Yunanistan, Aşil Kalkanı projesiyle hava savunmasını baştan aşağı yenilemeyi ve farklı irtifalardaki tehditlere karşı tek bir savunma ağı oluşturmayı hedefliyor. Proje Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının en önemli parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda özellikle İHA ve füze tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'ın Lark Adası'na saldırı düzenledi. İran ise Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurarak karşılık verdi. Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Lark Adası'ndaki füze rampalarına saldırdı. İran basını saldırılarda iki kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Amerikan Başkanı Trump sosyal medya paylaşımında Lark Adası paramparça ediliyor mesajı paylaştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada Lark Adası'na saldırının Amerikan Siyonist düşman tarafından düzenlendiği bildirildi. Ordu saldırılara misilleme olarak bölgedeki Amerikan üslerine hedef aldı. Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Amerikan ordusu ordusuna balistik füze ve İHA'larla vuruldu. Ürdün ordusundan yapılan açıklamada ise 8 İran füzesinin hava savunma sistemlerince engellendiği belirtildi. Orta Doğu'da gerilim haftalar sonra yükselirken İran Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasından geminin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalıştığı iddia edildi. Açıklamada bir süper tanker iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu dendi. Güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin benzer olacağı kaydedildi. İngiltere deniz ticaret operasyonları da Umman'ın Hasab kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaharp Okulu'ndaki diploma alma ve sancak devir teslim töreninde konuştu. Türkiye'nin savunma sanayi ve güvenlik alanında artık farklı bir ligin oyuncusu olduğuna dikkat çekti. Ordumuz bugün en güçlü dönemini yaşıyor, dedi.
2: Yerlilik oranını %82'nin üzerine çıkardığımız savunma sanayinde, deyim yerinde ise artık sadece kendimizle yarışıyoruz. Savunma sanayi ve askeri caydırıcılık başta olmak üzere Türkiye'nin her alanda kat ettiği mesafeyi görmek istemeyenlere şunu hatırlatmak isterim. 20-30 yıl önce ülkemiz için güvenlik tehdidi olarak değerlendirilen aktör ve yapılar artık Türkiye ile boy ölçüşecek güç ve ölçekte değildir.
3: Türkiye'nin kat ettiği mesafeye işaret etti. Artık farklı ligin oyuncusuyuz mesajı verdi.
2: Türkiye artık bunları kale alacak, bunların ezeyanlarını dikkate alacak bir ülke değildir. Türkiye artık farklı bir ligin oyuncusudur. Şahsımızı, milletimizi ve devletimizi hedef alanlar bunu çok ama çok iyi anlamalıdır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları diploma alma ve Sancak Devi

0: bir teslim töreninde konuştu. Türk ordusunun en güçlü dönemini yaşadığına dikkat çekti. FETÖ'nün verdiği zarara vurgu yaptı.
1: 15 Temmuz ihanetinin ardından askeri eğitim veren tüm okullarımızı tek çatı altında toplamak için Milli Savunma Üniversitemizi kurduk. 10 yıllık süre zarfında o şerefli üniformaya ihanet eden haysiyetsizleri hem ordumuzdan hem de askeri okullarımızdan temizlemeyi başardık. Biz tüm bu başarıları elde ederken birileri de 15 Temmuz sonrasında ordumuzu

0: 58 yaşındaki Nurettin Çırak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilindeydi. Kıyıda sırtı denize dönük şekilde otururken bir anda dalga geldi. Dalganın şiddetiyle Nurettin Çırak denize sürüklendi. İki kişi Nurettin Çırak'ın yardımına koştu. Dalgaların arasından kıyıya çıkarılan Çırak'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı akşam saatlerinde can kurtaranlar mesai saatinde değildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Kısa bir reklam.

0: Devam ediyoruz kısa bir aranın ardından. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan bugün resmi karşılamanın ardından Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılacak. Yarınsa Erdoğan'ın yoğun bir programı var. Cumhurbaşkanı yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan'ın yarın ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüşmesi bekleniyor. Ardından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak ve aile fotoğrafı çektirecek. Erdoğan ikili görüşmeleri kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanının temaslarının ardından yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor. Yunanistan ve İsrail 3 milyar avroluk savunma anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. Açıklama İsrail Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Aşil Kalkanı olarak adlandırılan yapıda David Sling, Spider ve Barak MX sistemlerinin yer alacağını kaydetti. Sistemin İHA uçak, seyir ve balistik füzelere karşı koruma sağlaması hedefleniyor. İsrail'in ayrıca Yunanistan'a 26 milyon avro değerindeki ayrı bir anlaşmayla drone kubbesi adı verilen İHA savunma sistemleri satacağı da duyuruldu. Yunanistan, Aşil Kalkanı projesiyle hava savunmasını baştan aşağı yenilemeyi ve farklı irtifalardaki tehditlere karşı tek bir savunma ağı oluşturmayı hedefliyor. Proje Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının en önemli parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda özellikle İHA ve füze tehditlerine karşı hava savunma kapasitesini arttırmaya çalışıyor. Giresun'da sağanak, sele ve heyelana neden oldu. Dereler taştı, bazı köy yolları kapandı.
1: Bir anda şiddetlendi. Dereler suyu taşıyamadı. Sel köyleri bastı. Heyelan yolları kapattı. Giresun'da sağanak etkiliydi. Yağış özellikle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde hayatı felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
0: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi. Cuma günü meydana gelen kazada İETT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybedip bahçe duvarına çarpmıştı. Diyarbakır'da 13 katlı plazayı alevler içinde bırakan yangının nedeni ortaya çıktı. 3. katta atılan nargile közü az daha onlarca kişiyi öldürecekti.
1: Nargilenin közü camdan dışarı atıldı. Yapılan bu hata az daha onlarca cana mal olacaktı. Diyarbakır'da 23 Ağustos akşamı 13 katlı bir plazanın dış cephesinde yangın çıktı. Alevler hızla büyüdü ve tüm binayı sardı. İş merkezi olarak kullanılan plazada bulunanlar itfaiye tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. Binanın ve çevredeki kameraların görüntüleri yangının neden çıktığını gözler önüne serdi. 3. kattaki bir daireden dışarıya atılan nargile közü yerdeki kartonları tutuşturmuş, bu da binanın dış cephesini yakmıştı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

0: İngiltere'nin kırmızı bültenli arada uyuşturucu taciri Beyoğlu'nda yakalandı. Operasyon İstanbul Emniyeti ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı koordinesince yürütüldü. Uyuşturucu madde ticareti suçundan İngiltere makamlarınca kırmızı bültenli aranan zanlının Türkiye'de olduğu ihbarıyla harekete geçildi. 39 yaşındaki şüpheli Cuma günü Beyoğlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli İngiltere'ye gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. İstanbul Beyoğlu'nda rapçi Poizi'nin konserinde kavga çıktı, taraflar birbirine girdi. Cumartesi akşamı Beyoğlu'nda Kızılay Meydanı'nda rapçi Poizi'nin konseri vardı. Konseri izlemeye gelen iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Konser alanında arbede yaşandı. Polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. İki grup güçlükle sakinleşti. İstanbul Fatih'te bir koca eşini ve kızını öldürdükten sonra son kurşunla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.
1: Evden peş peşe silah sesi duyuldu. İçeri giren polisler 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. İstanbul Fatih'te yaşayan Yıldırım ailesinin evinden saat 15.30 sıralarında silah sesleri yükseldi. Komşular polisi arayıp ihbarda bulundu. Gelen polis ve sağlık ekibi eve girdiğinde 3 kişiyi kanlar içinde buldu. 3 kişi de hayatını kaybetmişti. 72 yaşındaki Mehmet Ali Yıldırım'ın eşi Söheyla ile 27 yaşındaki kızı Elif Gülşah'ı öldürdüğü, sonra da aynı silahla kendi hayatına son verdiği belirlendi. Ölen 3 kişinin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mehmet Ali Yıldırım'la eşi arasında yaklaşık 3 aydır şiddetli geçimsizlik yaşandı. Bu nedenle Söheyla Yıldırım'ın bir süre önce Kahramanmaraş'a gittiği, 28 Ağustos Cuma günü İstanbul'a döndüğü belirlendi. Mehmet Ali Yıldırım'ın uyku ve sinir şikayetleri nedeniyle psikolojik tedavi gördüğü öne sürüldü.
0: Bursa'da bir sünnet düğününde ikram edilen yemek davetlileri hastanelik etti. 350'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
1: Düğün keyifli başladı, hastanede bitti. Rahatsızlananlar soluğu acil serviste aldı. Bursa Orhaneli'de bir sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde yemek yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 367 kişi hastanelere başvurdu.
2: Yemekten zehirlenme mi? Evet,
1: yemekten. Zehirlenme belirtisi gösterenler tedavi altına alındı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü durumu ağır olan kimsenin olmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Ayrıca ilçe sağlık müdürlüğü sudan numune alıp inceleme başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
0: Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi Solo Türk, Yenikapı semalarında nefes kesen gösteriye imza attı. Gösteri pilotunun havadaki nefes kesen manevraları vatandaşlardan büyük alkış aldı.
3: Çok gururluyuz, çok mutluyuz.
4: Ben mutluyum. Bugünüme mutluyum.
3: Aslında ben Bursa'da yaşıyorum. Sırf Solo Türk için buraya geldim bugün. Ben çoğu zamanlar istiyordum bunu izlemek. İstanbul'da olduğunu görünce de hemen geldim buraya.
5: Solo Türk Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde Yenikapı Meydanı üzerinde uçtu. Saatler öncesinden gösteri alanını dolduranlar gözlerini gökyüzüne çevirdi. Solotürk İstanbul semalarında adeta bir görsel şölene imza attı. Keskin dönüşler, yüksek hızlı geçişler ve akrobasi hareketleri sırasında heyecanla doğaya çıktı.
3: Solotürk'ü devamlı takip ediyoruz.
4: Gözlerimiz hızlı bayrağımızla birlikte gökyüzünde olacak.
3: Biz oraya gidiyoruz.
6: Solotürk çok seviyorum.

0: inşallah büyüyünce de Son Kupen olmak istiyorum.
1: Karşınızda Son Türk Tonosu.
2: Yüzlerce kişinin gözlüğü gökyüzünde Solo Türk istiyor.
0: Çok güzeldi, çok heyecanlıydık, bayıldık.
3: Yani babam bir yaşımdan beri aslında pilot olmamı istiyor. O yüzden kask olsun, tulum olsun her zaman bana yardım etti hayallerimde.
4: 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Çok mutlu oluyorum böyle günlerde. Çünkü çok güzel etkinlikler oluyor. Solo Türk de bunların bir numarası.
5: Vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla gökyüzündeki Solo Türk'e eşlik etti.
6: Çok duygulan. Ya çok güzeldi. Çok böyle birden gelince insan daha farklı hissediyor o yüzden. Çok güzeldi. Hepsi benim için çok kıymetli. Çok mutluyum.
1: Bu hissiyat apayrı bir şey. Ya anlatılmaz. Yaşanması gerekiyor.
7: Pilotlarımızla çok gurur duyduk. Askerlerimizle sabah Vatan Caddesi'ndeydik. Şimdi de Solo Türk'e geldik. Mutluyuz, gururluyuz. Ne mutlu Türk'üm diyene.
8: Yani inşallah zaferimiz, milletimiz böyle devam eder. Yani Türk hürdür.
9: Bu haberle biz noktalıyoruz. Bizden sonra haber hattında Esra Toptaş karşınızda olacak. Bugün akşam saatler 8'i gösterdiğinde açık ve net var. Beklerim. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözünmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
4: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
3: Sizleri kazanmak için buradayız.
5: Size çok teşekkür ederim.
6: Yiğit, ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
3: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
7: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: Akyol İnşaat.

0: Ve artık saat 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Haber hattına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla, sıcak gelişmelerle birlikte. O halde hadi başlayalım. Tabii Girne'deki gemi faciasının üzerinden artık 24 saat geçti. Kayıp 18 kişi için arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Biz de iki noktadan son bilgileri sizinle paylaşacağız. İki noktadan canlı yayınlarımız da devam ediyor tabii. Görüyorsunuz arkadaşlarımı, Habertürk sahada, Girne'de Emine Derya, Mersin'de Yasin Anzerli bizi bekliyor. Arkadaşlar merhaba. Öncelikle ben Emine'ye dönmek istiyorum. Emine, ne diyorsun, şu anda arama kurtarma çalışmaları nasıl devam ediyor?
1: Esra Toptaş, aslında geceden bu yana çalışmalar aralıksız sürüyor. Şimdi biz Ahmet Korkmaz'la birlikte bir tekneye atladık. Biraz da size daha yakından çalışmaları gösterebilmek adına denizde açıldığımızı söyleyebiliriz. Şimdi burası hemen Girne Limanı'nın açıklarında bulunan ve hem hava hem de deniz çalışmalarını görebileceğimiz noktalardan biri. Sahil güvenlik ekiplerine ait deniz araçlarını görüyorsunuz ve yine insansız hava araçları da Girne semalarında çalışmaları takip ediyor. Şimdi bu bulunduğumuz teknenin de bir hikayesi var. Yanımda hemen şöyle, ben de tabii teknede inanın yürümekte bazen güçlük çekiyoruz. Mustafa Koç bizlerle birlikte, tekne kaptanı. Dün meydana gelen, Girne'de meydana gelen faciada şimdi şöyle bir durum oldu. Tabii ki sahil güvenlik ekipleri, resmi ekipler olay yerine intikal etti ama Girneliler de haberi alır almaz işte Mustafa Bey gibi kimin teknesi varsa atladı, olay yerine doğru gitti ve oradaki canları kurtardı. Dün haberi nasıl aldınız?
2: Şimdi dün hava şartları kötü olduğu için biz tekne turu yapmadık. Ali'yle iptal ettik. O sırada saat 12 civarında Girne Yat Limanı Başkanımız Faik Gencer, acil durumda mesaj, bizim birlik bir mesajımız var. O toplu mesajda mesaj yazdı. Acil tüm tekneler çıksın ve ekspres batıyor, onun yardımına koşsun diye bir haber aldık. Aynı esnada ben zaten 3-4 dakika geçmedi. Aynı şekilde şu an bulunduğumuz tekneyle beraber ortalama bir 3 ila 4 mil açıkta 1 saat civarı falan bir yol gittim. Çok şükür ki tekne tam olarak batmamıştı ben gittiğimde.
1: Nasıldı durum?
2: Yan dönmüştü tekne. Tam olarak batmamıştı. İçerisinde daha biraz hava olduğundan dolayı daha hala tekne şu an, o saatte yukarıdaydı. Bundan dolayı o esnada teknenin üzerinde 70 ila 80 arası bir yolcumuz vardı. O yolcuların bulunduğu gemide ortalama 60 ila 70, yani 62 civarı falan saydım ama o civarda bir yolcuyu ben bu teknenin tahliye ettim. Zaten fazla da bir yolcu kalmamıştı o esnada teknenin üzerinde.
1: Peki yolcuların durumu nasıldı?
2: Benim teknemin üzerinde olan hiçbir yolcu kötü değildi. Hepsi çok şükür iyiydi. Hiçbir sıkıntı yoktu. Aralarında bir iki kişi tabii ki olacak. Denizde şok olmuş. Tabii. Biraz tansiyon düşme, nabız eksikliği bunlar.
1: Psikolojik
2: vardı.
1: Olarak da aynı.
2: Kesinlikle herkeste olabilecek olan bir durum. Ama onun dışında herkes çok iyiydi bizim teknenin içerisinde. Aldık, yeni limana götürdük. Turizm limanı dediğimiz limana götürdük. Orada ambulanslar vardı. O ambulansların

0: olduğu bölüme aktardık. Ambulanslar tüm yolcularımızı aldı ve gerekeni yaptı.
1: Şimdi Mustafa Bey bir şey sormak istiyorum. Şu an çok sallanıyoruz. Ben bilmiyorum, belki de ben teknelere alışkın olmadığım için öyle geliyor bana ama bugün bile tekne bu kadar sallanıyorken, yani şu an kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz bir elinde kamera, iki eliyle daha doğrusu kamerayı tutuyor. Ayakta durmakta güçlük çekiyor. O gün, yani kazanın yaşandığı gün 30 Ağustos'tan bahsediyorum. Bunun kaç katıydı dalgalar?
0: Şu an şöyle söyleyeyim, şu an çıktığımız hava dünkü havanın onda biri denilebilecek bir havaydı.
1: Bu onda biri mi?
0: Bu onda biri şu anda. Yani şöyle söyleyeyim, bizim bu baş taraf suyun içinden çıkmıyordu dün. Yani bu arka havuz dediğimiz komple hepsi suyun içindeydi. O yüzden dünkü hava çok sertti, gerçekten çok sertti. Biz bile çıkacağımızda hiçbir şekilde teknenin güvenliğine bakmadık. Sadece geminin, yani öbür geminin, batan enkazın üzerindeki olan canları kurtarmanın peşindeydik. Yani ne mutlu bize ki tabii biraz olsun yardımımız dokandı. Orada olan biraz olsun yolcularımız, insanlar feryat ediyordu. Gerçekten yani kolay bir şey değil ya. Yani Allah kimseye yaşatmasın.
1: Siz ne? Doğma büyüme Kıbrıslı mısınız?
0: Ben hayır. Esas Türkiye'liyim. Tabii 90'dan beri ortalama bir uzun yıllardır, 36 yıldır buradayım. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Kendi işletmem, her şeyin Girne Yat Limanı'nda.
1: Kaç yıldır denizcilik yapıyorsunuz?
0: 26 yıldır.
1: 26 yıldır bu tarz bir olay gördünüz mü bu büyüklükte?
0: Bu kadar büyük görmedik. Başımdan batma tehlikesi geçti ama tabii ki biz vardık sürekli üzerinde ama bu kadar kötüsünü görmedik.
1: Peki şimdi bir tekne kaptanı olarak bu yolu belki defalarca siz de bu güzergahta işte sefere gittiniz, geldiniz veya en azından bu coğrafyayı çok iyi biliyorsunuz. Sizce neden bu kaza meydana gelmiş olabilir? Tekne kaptanı mahkeme ifadesinde şöyle söyledi: dalgalardan nedeniyle teknenin ön burnu kırıldı. Su almaya başlayınca tekne alabora olduk diye. Oraya gittiğinizde ne gözlemledin?
0: Şimdi tabii kara kutu diye bir şey var diyorlar ama tabii o kara kutu o sorunu çözmez. Yani kara kutu dediğimiz şey sadece elektronik arızadan dolayı eğer battıysa ya da haberleşmeler falan, onları ancak çözebilir. Ama kara kutu teknenin neden battığını gösteremez. Yani kırılan bir parçayı göstermez. Göstermediğiyle beraber neden batacağını söylemez. Ha, gelelim tekne neden battı? Kaptanın dediği gibi acaba ön taraf parçalandı ama neden parçalandı? Yani acaba bir patlak vardı zamanında, yama yapıldı, daha sonrasında mı parçalandı? Yani bunlar çözülmeli, bunlar şeydir. Yoksa havadan dolayı diyeceksiniz ki dünkü havadan dolayı mı patladı? Hayır. Ekspresler çok çok uzun zamanlar bu dünkü havadan çok çok daha kötü havalarda çıkıyorlar. Hiçbir problem olmuyor. Bunun havayla bir alakası yoktur. Kaptanla da bir alakası yoktur. Kaptanın tek suçu yani zamanında geri çevirmesiydi.
1: Şöyle biraz ilerleyelim çünkü hemen sol tarafımızda, arkamızda hem deniz araçları var hem kara araçları var. Şimdi artık sizi de şöyle yanıma alayım Mustafa Bey. Çalışmalar ne durumda? Bölgede peki hiç böyle irtibatta olduğunuz ekipler var mı sizin gözlemleriniz?
0: Yok, bizim ulaşabileceğimiz yani ekipler yok. Onlar zaten.
1: Siz nasıl gözlemliyorsunuz, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Çünkü şu an artık geminin enkazından geriye de en azından burası tabii biraz uzak kalıyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Çok fazla o alana yaklaşmamıza sahil güvenlik ekipleri haklı olarak müsaade etmiyor. Çünkü çalışmaların o noktada sağlıklı bir şekilde yürümesi için işte şu an bizim bulunduğumuz tekneler gibi teknelerin o alana girişine izin verilmiyor. Ama biz yaklaşabildiğimiz kadar yaklaştık. En azından çok net artık aramızda çok az da bir mesafe kaldı. Net bir şekilde görebiliyoruz işte sahil güvenlik ekiplerini ve yine insansız hava aracı da orada. Evet, çalışmalarda da artık enkaz, siz gittiğinizde görmüştünüz gemiyi ama şu an geriye çok kalan bir şey olmadı. Şu anda evet ekipler, bakın, sorti atıyor. Bir yandan da ekipleri Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. Siz dün gittiğinizde geminin durumu nasıldı?
0: Gemi yan dönmüştü. Yani tam olarak batmadı. Şükür ki batmamıştı o dakika. İnsanlar hep enkazın üzerindeydi. Ama şu an tabii ki yani 570 küsür metre, 500'lerde falan bir derinlikte gösteriyorlar. Hani oralarda battı diye söylüyorlar. Yani şu an enkazdan bir şey kalmadı.
1: Evet.
0: Yani şu andaki zaten ekiplerin de yapmış olduğu çalışma, acaba suyun üstünde

0: de birileri var mı? Onun durumunu araştırıyorlar. Ama tabii geminin salonda kalanlar da var diye biliyoruz. Çünkü dün bile benim götürdüğüm yolcularımın içerisinde bir bayan vardı. İnşallah öyle değildir. İnşallah kurtulmuştur. Ama hanımefendi dedi ki benim oğlumla kızım aşağıda salonda kaldı dedi. Yani bildiğimiz bu. Acaba kaç kişi var aşağıda bilinmiyor.
1: Evet, o da yapılan çalışmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Emeğinize sağlık. Dün içinde bir kez daha sağ olun. Şimdi Mustafa Kaptan'ın hikayesini dinledik. Kendisi teknesiyle birlikte işte arkamızda o görmüş olduğunuz hemen teknenin battığı alana gidip kurtarabildiği kadar insanı kurtardı. Yine ufak balıkçı tekneleri de aynı görevi üstlendiler. Kısacası dün Esra Toptaş Girne'de topyekün bir mücadele vardı. Biz de o anları en azından yaklaşabildiğimiz kadar sahil güvenlik müsaade ettikçe kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte göstermeye çalıştık. Gördüğünüz gibi son olarak şunu da altını çizeyim. Çok zor bir yayın oldu. Biz bugün hava daha müsait olmasına rağmen ayakta çok zor durarak bu yayını yaptık. Dünü düşünemiyorum bile. Yani o insanlar nasıl bir dalgayla mücadele etti? Kaptan nasıl bir dalgayla mücadele etti? Bugün bile gördüğünüz hava daha sakin, dalgalar daha az. Ona rağmen ben ve kameraman arkadaşım ayakta durmakta zorlandık. O yüzden dün dediğimiz gibi hava şartları çok daha kötüydü. Şimdi limana doğru gideceğiz. Bakalım orada durum ne? Yeni gelenler var mı? Tanıklar var mı? Görgü tanıklarıyla konuşacağız ve yeni bilgiler elde ettikçe de Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
2: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum sana. Habertürk ekibi de Girne'de olay yerinde arama kurtarma çalışmalarını takip ediyor. İlerleyen dakikalarda yeniden döneceğiz Emine'ye ama şimdi de Mersin'e dönelim. Mersin'de de Yasin Anzerli bizi bekliyor ve bir kriz masası var Mersin'de. Orada nasıl bir koordinasyon yapılıyor? Ne dersin Yasin?
3: Esra Toptaş, Girne'de o kazadan sonra hala arama kurtarma çalışmaları devam ederken umutlu bekleyiş de Mersin'de devam ediyor. Dün o kazanın hemen ardından burada kriz masası kuruldu. Kriz masasının başkanlığını da Mersin valisi yaptı. Çok sayıda kamu kuruluşların yetkilileri bu noktadaydılar. Ve işte burada yani Mersin'de Taşucu Limanı'na gelecekti zaten o tekne kaza yapmasaydı. Burada da o teknede bulunan birçok kişinin malum yakınları var. Onlar da tedirgin bir süreçte buraları takip ettiler. Buraya geldiler. Yetkililerden bilgi alır mıyız diye. İşte mesela o camda asılı bir yazı var. AFAD koordinasyon masası yazısı. Dediğim gibi AFAD başta olmak üzere sağlık ekipleri, yine burada emniyet güçleri, jandarma ekipleri, UMKE ekipleri buradaydılar ve dün daha yoğun bir günü yaşadı Mersin Taşucu Burnu. Bugün ise biraz daha sakindi. Sakinliğin nedeni şu: kriz masasından buradaki insanlara, yani yakınlarını bekleyen kişileri bir alana topladılar. İşte az önce kameraman arkadaşım o kapıyı göstermişti. O Taşucu Limanı'nda bulunan terminalin, yolcu terminalinin giriş noktası. İçeride de bekleme salonu var. O bekleme salonunda vatandaşlar bilgilendirildi. Bugün gün içerisinde de bu noktaya gelenler vardı. İşte yine yakınlarından bir haber alınır mı? Biliyorsunuz işte o 18 kişi kayıp, 18 kişiyle ilgili çalışma devam ediyor ama burada da tabii onların durumunu, akıbetini merak edenler var. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşların da yakınları bu noktaya gelmişlerdi. Taşucu Limanı düne göre daha sakin bir görüntü içerisinde. Ama zaman zaman gelen gidenler oluyor bilgi almak için. Son olarak şunu da söyleyelim. Dünden bugüne seferler iptal edilmiş durumda. Karşılıklı olarak Taşucu ve Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi. Çok sayıda kişi de burada seferlerin tekrar açılmasını bekliyor. Onların da oluşturduğu içeride bir yoğunluk var. Bunu da belirtelim.
2: Peki Yasin, çok teşekkür ediyorum. Sen de oradasın. Gelişmeler oldukça sana döneceğiz. Şimdi sıcak bir gelişmeyle devam edelim. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. İkisi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri

0: tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. Başsavcılık iki şüphelinin bırakılmasına itiraz etti bu arada. Diğer 7 şüpheli ise henüz jandarma ve emniyette. Operasyonda 2017-2019 yıllarının İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı, eşi, dalgıç polisler, güvenlik korucusu ve ailesi gözaltına alınmıştı. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gitti. Erdoğan bugün resmi karşılamanın ardından Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarına katılacak. Yarınsa Erdoğan'ı yoğun bir program bekliyor. Cumhurbaşkanı yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelecek. Erdoğan'ın yarın ilki olaraksa Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmesi bekleniyor. Ardından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına ve da katılacak ve aile fotoğrafı da çekilecek bu arada tabii. Erdoğan ikili görüşmeleri kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanının temaslarının ardından yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor. Ve şimdi bir canlı bağlantı yapacağız. Şöyle, İstanbul bugün önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. Mekke Anlaşması'nı imzalayan 3 ülke, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan heyetleri bir araya geldi. Toplantıyı Arzu Kaya takip ediyor. Habertürk muhabiri, hemen Arzu'ya notlarını dinlemek üzere dönüyoruz.
1: Esra Toptaş, sabah erken saatlerde heyetler bu noktada oldu. İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda ve ilk olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi mevkidaşıyla görüştü. Hemen akabinde yine Fidan'ın liderliğinde Milli Savunma Bakanı Genelkurmay Başkanı Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle görüşüp sohbet edip bir aile fotoğrafı da çektirdiler. Akabinde toplantıya geçildi. Şu dakikalarda toplantının sona erip toplantının hemen sonrasında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir basın açıklama yapmasını bekliyoruz biz de. Önemli bir liderler zirvesiydi. Önemli başlıklar masaya yatırıldı. Kimler katıldı, onlardan bahsedelim ilk olarak. Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu vardı. Aynı zamanda Pakistan heyetiyle Suudi Arabistan heyetinden de mevkidaşları bu noktada bulundular. Tabii çok önemli, dünyanın gözü bu zirvede. Bu toplantıda peki hangi başlıklar ele alındı bu toplantıda? Savunma ve işbirliğinin yanı sıra ortak üretim, terörle mücadele ve uluslararası güvenlik başlıkları da ele alındı. Tabii önemli başlıklar konuşuldu, önemli liderler bu noktadaydı. Biliyorsunuz ki 7 Ağustos tarihinde imzalanmıştı anlaşma ve anlaşmanın hemen akabinde bir kurultay, bir komisyon toplandı. Bugün sabah saatler itibariyle Çırağan'daki Çırağan Sarayı'ndalardı ve toplantının da yaklaşık 3 saattir sürdüğünü söyleyelim. Hemen sona ermesinin akabinden de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir basın toplantısı düzenlemesi ve masaya yatırılan başlıklara ilişkin bir açıklama yapması bekleniyor Esra Toptaş.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Efendim, Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım attı. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı.
2: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı anlaşmasına göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağı omurgasının bir katmanında Davut Sapanı adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok görevli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemiyle entegre edilecek. İki ülke arasında 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzalandı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. İsrail Savunma Bakanlığı anlaşmayı iki ülke arasında bugüne kadar

0: ki en büyük savunma ihracatı anlaşması olarak nitelendirdi. Proje kapsamında Yunan savunma sanayisine bilgi ve teknoloji transferi de yapılacak.
1: Mitsotakis, my good friend Kyriakos, this
0: is... Aşil Kalkanı projesi Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
2: Evet, şimdi bu gelişme üzerine konuşacağız tabii. İsrail ve Yunanistan'ın yakınlaşması ve bir savunma işbirliği üzerine konuşacağız. Konuklarım var. Profesör Doktor Ece Baban ve Doktor Oytun Orhan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz Haber Hattı'na. Merhabalar.
3: Hoş bulduk.
4: Merhabalar. Yayın. Hoş bulduk.
2: Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Ben Ece Hocam'la başlamak isterim. Müsaadenizle. Efendim ne diyorsunuz? Yani bu Atina ve Tel Aviv arasındaki işbirliğinin derinleşmesine.
4: Şimdi yeni gördüğümüz bir şey değil tabii, Atina ile Tel Aviv arasındaki işbirliğinin derinleşmesi. Çok uzun zamandır zaten Yunanistan, İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi savunma konusunda da Aşil Kalkanı ile ilgili olarak da aslında daha öncesinde yaptığı anlaşmalarla da birlikte hareket ederek aslında Yunanistan'ın hava sahasını özellikle son anlaşmayla ve kritik altyapısını korumayı amaçlayan çok katmanlı bir füze savunma mimarisi oluşturuluyor. Burada tabii İsrail'in Yunanistan'la birlikte hareket etmesi ve savunma üzerine, tehdit üzerine konumlanarak bundan sonraki süreci şekillendirmeye çalışması hem bölge açısından hem tabii ki Türkiye açısından ve bundan sonraki süreçlerde tabii bir taraftan da yapılmış olan Mekke Anlaşması var biliyorsunuz. Mekke Anlaşması yapılırken diğer taraftan da İsrail'in Yunanistan'la bu tür bir anlaşma yapıp Yunanistan'dan da gelen zaman zaman Türkiye ile ilgili olarak tehdit içerdiğini, yani Türkiye'yi bir tehdit olarak algılamak, İsrail'den Netanyahu'nun son yaptığı açıklamalarda yine Türkiye'yi bir tehdit olarak algılamak ve sonrasında da Atina'nın İsrail'le böyle bir anlaşma imzalaması, daha öncesinde zaman zaman Mısır'ın da dahil olduğu aslında çoklu görüşmeler yaparak stratejik savunma ortaklığı oluşturmak istedikleri bir alanda atılan son adımlar olarak değerlendirebiliriz. Tabii burada neyin tehdit olarak belirlenip neye karşı bir savunma sistemi oluşturulacağı ile ilgili bu komuta mimarisinin savunma ağının neyi hedef olarak gördüğü de burada, bu da çok önemli. Direkt olarak Türkiye'nin ismi hiç yani geçmese de sonuç itibariyle süreç içerisinde yapılan görüşmeler ve konuşmalarda yine ülkelerin tüm bu savunma anlaşmalarıyla birbirlerine mesaj verdiğini de görebiliriz tabii ki. Tabii bunu tamamıyla kendi üstümüze alınarak yorumlayacağımız bir anlaşma olmadığının da altını çizmek gerekiyor.
2: Peki tam o zaman sizin bıraktığınız, Ece Hocam'ın bıraktığı yerden ben Oytun Orhan'a dönmek isterim. Efendim ne dersiniz? Yani hani bu bir taraftan Mekke anlaşması yürürken, hatta şu anda da orada bir toplantı var İstanbul'da. Biraz önce muhabir arkadaşımıza bağlandık. Bir taraftan da gözümüz kulağımız orada. Şimdi bu Atina ve Tel Aviv'in yakınlaşmasının derinleşmesi aslında bir anlamıyla ne anlama geliyor? Yani bu acaba Mekke anlaşmasına karşı hızlandırılmış bir süreç olabilir mi?
3: Şöyle, Mekke Anlaşması sonrası başlayan bir yakınlaşma değil. Ece Hocam'ın da bahsettiği gibi zaten geçmişi olan ittifaktan, yeni bir eksenden bahsediyoruz. Esasında Yunanistan bizzat NATO dışı böyle bir güvenlik ittifakı içerisine ilk kez girmişti. İsrail'le yakınlaşması, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin buna katılması, işte hep dışarıdan konuşulan o eksenin Hindistan ayağı. Mekke Paktı esasında bunlardan sonra belki de bunlara karşı bir tepki, yani tek tabii ki motivasyonu bu değil ama bölgede oluşturulmaya çalışılan düzene karşı da yeni bir düzen arayışı, bir bölgesel düzen arayışının ifadesi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün itibariyle işte

0: ilk komite toplantısını yapan Mekke Paktı. Sadece tabii ki bu İsrail-Yunanistan arasında oluşan ittifaka karşı değil ama daha çok Orta Doğu bölgesinde İsrail'in de sorumlusu olduğu, belki de baş sorumlusu olduğu istikrarsızlığın, güvenlik sorunlarının engellenmesi ve istikrara dayalı bir bölgesel düzen oluşturma ve artık bu egemenlik ihlallerinin bir neredeyse İsrail saldırılarıyla neredeyse normal bir süreç, kural haline geldiği Orta Doğu'da bunların nasıl sınırlandırabileceği ve sonraki aşamada bu askeri işbirliğiyle birlikte bunun siyasi alana ve üçüncü taraflarda, bölgelerde ortak tehditlerin tanımlanması ve birlikte güvenlik politikalarında koordinasyonun nasıl sağlanabileceğine ilişkin bir arayışın ifadesi. Tabii daha sonraki aşamada bunun bir işte bağlantısallık projeleriyle ekonomik entegrasyona dönüşmesi de umuluyor, bekleniyor. Belki buna diğer bazı ülkelerin, bölgesel ülkelerin de katılımı öngörülüyor. Şimdi burada baktığınızda Mekke Paktı'nda bir belli bir vizyon üzerinden hareket eden belli idealler, ortak amaçlar, tabii ki ortak da tehditler ama belli hedefler noktasında hareket eden ülkeleri bir arada görüyorsunuz. Dolayısıyla bir sadece tepki amaçlı ortaya çıkmış değil, yeni bir arayışın da ifadesi. Ancak şu anda bu mevcut İsrail ile Yunanistan arasında giderek derinleşen ve dediğim gibi geçmişi Mekke Paktı'nın da öncesine dayanan bu ittifak tamamen esasında hiçbir ortak idealden ziyade tamamen bir ortak tehdit algılaması üzerine gidiyor. Evet, Ece Hanım da bahsetti burada, belki Türkiye ismi zikredilmedi ama geçmiş birçok toplantıda Netanyahu doğrudan İsrail'in işte Yunan ve Rum yönetimi liderleriyle yaptığı görüşmelerde doğrudan Türkiye'nin adını ağzına alarak
1: Evet.
0: bu görüşmeleri açıklamaya çalışmıştı. Dolayısıyla oradaki ittifakın ana omurgasını biraz Türkiye ile bölgede artan rekabet çerçevesinde ele aldıkları, bu temel motivasyonun bu olduğu çok net bir şekilde anlaşılıyor. Dolayısıyla İsrail'in Güney Kıbrıs'a dönük politikaları, oradaki güvenlik hamleleri, Yunanistan'la bu yeni anlaşma, bütün bunlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bir de Suriye'deki gelişmelerle değerlendirdiğimizde Ebu Zuhur'a bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail ve bunun Türkiye üzerinden açıklamaya çalışıyor. İç politikada seçimler yaklaşıyor. Seçim kampanyası döneminde Türkiye faktörü sıklıkla dillendirilmeye çalışılıyor. Doğal olarak karşı taraflarda bu tür askeri güvenlik işbirliklerini kendilerine yönelik olarak algılayacaktır. Ama Mekke Anlaşması dediğim gibi sadece buna yönelik ortaya çıkmış bir anlayış değil. Evet, ortak güvenlik, bölgedeki tehditleri bertaraf etmeye dönük veya birbirlerini korumaya dönük olarak işbirliği arayışı, bunun içerisinde savunma sanayi alanında işbirlikleri de kapsıyor. Ama işin bir tarafında da tabii ki İsrail'in bölgedeki politikaları yer alıyor. Bunlar
1: Evet.
0: nasıl sınırlandırılabilir? Özellikle ABD-İran Savaşı'nın yarattığı yeni bölgesel ortam, herkes bu savaşın bir şekilde parçası haline geldi. Ve iyi, İsrail bunun bir şekilde parçası, Amerika'yı bir şekilde bu savaşa sürükleyerek, ABD ile İran'ı karşı karşıya getirerek, kendisi doğrudan askeri müdahalelerde bulunarak, Lübnan'da, Suriye'de işgali genişleterek, Gazze'de, bunlar hep bölge ülkelerinde bir
1: Evet.
0: kaygı yaratıyor. Özellikle Körfez'de ve bir yeni güvenlik şemsiyesi arayışı var. Ve Amerika'nın da güç boşluğu yarattığı ortamda Türkiye burada bir güvenlik sağlayıcı aktör olarak hem savunma sanayi alanı hem de genel anlamda kriz alanlarındaki başarısı diyelim, birçok kriz alanında elde etmiş olduğu başarı Türkiye'yi bir güvenlik sağlayıcı aktör olarak öne çıkarıyor ama İsrail ile Yunanistan'ın işbirliği dediğim gibi biraz böyle tepkisel ve Yunanistan'ın da bu savunma anlaşmaları Türkiye'yi eğer dengelemeye dönük hamlelerse çok da denge oluşturabilecek, sürdürülebilir hamleler değil. Giderek daha bağımlı bir ülke haline geliyor. Burada savunma yarışı, silahlanma yarışından ziyade Yunanistan açısından güçlenen bir aktöre karşı nasıl dengeleyici olacağı dan hareketle biraz daha belki ikili ilişkiler üzerinden daha yapıcı bir diyalogla belki Türkiye ile bu rekabeti
1: Evet.
0: yapıcı bir noktaya çekebilir ama silahlanma yarışında ben çok fazla açıkçası Yunanistan'ın da imkanlarının olduğu kanaatinde değilim.
1: Peki. Şimdi buradan bir virgül rica

0: edin. Ben Ece hocama hemen geçeyim, fazla bekletmeyip kendisinde. Hocam ne dersiniz? Şimdi İsrail'in tabii ki yayılmacı politikası malum. Netanyahu'ya bakacak olursak son yaptığı o hadsiz açıklamalarda malum, özellikle Türkiye'ye karşı. Şimdi bu Yunanistan'la bu işbirliği, bu işbirliğinin derinleşmesi nasıl bir plan dahilinde çalışıyor İsrail?
1: Şimdi şöyle söyleyebiliriz, bu anlaşma ve bu derinleşmeyi okurken daha önce de söylediğim gibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve İsrail zaten uzun süredir üçlü toplantılar da yaparak, ikili toplantılar da yaparak tehditler ve fırsatlar konusunda stratejik bir ortaklık, derinlik geliştirmeye çalışıyorlar. Şimdi Aşil Kalkanı ile birlikte bunu sadece bir füze savunma sistemi gibi, hava savunma sistemi gibi okumanın dışında aynı zamanda teknoloji ve bilgi transferi konusunda da yapılmış olan ciddi bir ortaklık olarak, stratejik ortaklık olarak değerlendirdiğimiz zaman aslında biraz da Doğu Akdeniz üstünden okumanın ve Doğu Akdeniz'de yeni bir güvenlik hattı yaratılması konusunda İsrail'in özellikle burada hani biz kendi ülkemiz açısından da baktığımız zaman direkt olarak bir tehdit olarak Yunanistan'la en azından yaptıkları toplantılar ve görüşmelerde zaman zaman Türkiye'nin tehdit oluşturabileceğini söylüyorlar ama daha çok burada enerji güvenliğinin de söz konusu olduğunu, yeni bir güvenlik hattı oluşturmanın bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Kimin hangi alana sahip olduğu ya da kimin kimle münasır ekonomik anlaşma yaptığı, hangi parselin kimin elinde olduğunun yanı sıra beraberinde şunu da görüyoruz. Artık kim hangi bilgi ve hangi teknolojiyle nereyi koruyor? Dolayısıyla buradaki bu altyapının oluşması ve korunmasında yapılan anlaşmalarda biraz da bu gözle baktığımız zaman aslında çok daha derin ve diğer ülkeleri de bu anlamda sınırlandırabilecek hangi teknolojiyle kim hangi bölgeyi koruyor bu anlaşmanın yer almasının da özellikle Doğu Akdeniz üzerinde çokça önemli olduğunu, tabii burada Girit, Kıbrıs oldukça önemli tüm bu anlaşmalar dahilinde baktığımız zaman konuştuğumuzda. O yüzden hani ülkeler arasındaki yakınlaşmanın evet savunma sistemleri, silah satışları beraberinde ama bilgi ve teknoloji paylaşımlarıyla birlikte bu açıdan okumanın hani siz de yazmışsınız İsrail Yunanistan'a
0: evet,
1: savunma ağı örüyor
0: ağır
1: diye aynen o şekilde İsrail Yunanistan'la o savunma ağını örerek Doğu Akdeniz'de daha etkin ve o güvenlik mimarisini yaratacak, daha fazla rol alacak ve yeni yapılacak belki de anlaşmalara karşı durabilecek bir sistem yaratıyor. Dolayısıyla bunu bu derinlikle okumanın ben önemli olduğunu düşünebiliyorum. Çünkü enerji güvenliği de şu anda dünyada geldiğimiz noktada askeri güvenlikten de ayrı okunabilecek bir noktada değil. Ve Doğu Akdeniz konusunu çok konuşmuştuk sonrasında tabii farklı gündem konuları dünyanın her yerinde işte İran'la ayrı bir savaş çıkıyor. Oradan Rusya-Ukrayna savaşı var. Suriye'de yaşananlar, gelişmeler. Ama Doğu Akdeniz konusu İsrail için de, Yunanistan için de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için de ve Türkiye için de tabii ki yaptığı anlaşmalarla işte en son Libya ile görüşmemiz, Libya ile aramızdaki münasır ekonomik anlaşma, Mısır'ın şimdi Mekke anlaşmasından bahsediyoruz ama hani burada sadece bir Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye olarak bahsediyoruz ama dörtlü çerçevede Mısır'ın da olması ve Mısır'ın işte anayasal düzenlemelerini ifade ederek henüz imza atmadığını söylemesi ama ortak çıkarlar doğrultusunda her ne kadar bir savunma anlaşması olarak görünse de yapılacak olan işbirlikleri açısından da Mısır'ın da bu sürecin içinde olması yine Yunanistan'ı ve İsrail'i özellikle bu konuda endişelendiren noktalardan biri. Ama bizim daha çok bakmamız gereken şeyler, hani bu anlamda evet savunma sistemleriyle ilgili yapılan anlaşmalar ama teknoloji transferleri de kimin elinde olacak ve kimler kullanacak, kim hangi bilgiye sahip olacak? Bu da açıkçası işin arkasındaki en önemli ikinci adım.
0: Evet. Şimdi Oytun Hocam, şu iki dakika gibi bir zamanım kalmış. Bu süre içinde iki sorum olacak size. Şöyle bir taraftan işte

0: İsrail savunma ağı kuruyor diyoruz Yunanistan'a. Yani nihai hedefi ne İsrail'in? Yani bu oyun planının sonunda varmak istediği şey ne İsrail'in? Diğer taraftan da siz biraz önce bir taraftan da Mekke anlaşmasından bahsederken bir güvenlik şemsiyesi benzetmesi yaptınız. Bu şemsiyenin altına tabii Mısır bekleniyor ama başka katılımlar da olur mu diye de bir soru sormak isterim peşine.
1: Evet, olabilir. Tabii doğal ortaklar esasında buna Katar'ı ekleyebiliriz. Uzun yıllardır Türkiye ile Katar bölge politikalarında koordineli hareket ediyor. Hem de güvenlik alanında yakın işbirliği var. Biliyorsunuz Türkiye'nin ülke dışındaki askeri üslerinden biri de Katar'da bulunuyor. Diğeri Suriye. Tabii Suriye şu aşamada böyle bir ittifaka belki içindeki kırılganlıklar nedeniyle dahil olmak istemeyecektir ama doğal ortaklarından biridir. Hem İsrail'in bölgedeki bu politikalarından muzdarip hem de Türkiye ile Suriye arasında zaten hali hazırda bir askeri işbirliği var. Suriye'nin de bölge politikasında o bütünleşmeye, bölgesel sahiplenme konusunda benzer bir vizyonu var. Onları da daha sonraki aşamalarda doğal ortaklardan biri olarak değerlendirebiliriz. İlk sorunuz İsrail ne yapmaya çalışıyor? Evet. Tabii buradaki temel mantık esasında uluslararası ilişkilerin o çok klasik hani düşmanımın düşmanı dostumdur mantığından biraz hareketle. Türkiye'nin bölgede kurmaya düzenin İsrail açısından yarattığı bir tehdit ve karşılığında Türkiye'nin rekabet ettiği aktörlerle bir dengeleme arayışına girme. Türkiye'yi askeri olarak da çevreleyip Türkiye'nin hayati çıkar alanlarında Türkiye'yi rahatsız edecek, onu sınırlandırıp dengeleyecek ittifak arayışlarıdır. Tabii şunu da sormak gerekiyor. İran karşısında İsrail'in kendini koruyamadığı hava savunma sisteminin tam etkin bir koruma sağlayamadığı bir ortamda Yunanistan gibi bir ülkenin tamamen dışa bağımlı olarak İsrail üzerinden bir kendisine koruma şemsiyesi araması çok bence mantıklı değil. Bütün dünyanın bir şekilde İsrail'i yalnızlaştırdığı, İsrail'le birlikte fotoğraf vermenin artık çok sıkıntılı olduğu bir konjonktürde bu kadar yakın işbirliğine girilmesi İsrail'in Yunanistan'ın açıkçası hem Doğu Akdeniz hem İsrail Kıbrıs konusundaki argümanlarını da altını zayıflatıyor. Dolayısıyla burada esasında İsrail'in de belli bir aşamada Suriye üzerinden, bölge üzerinden Amerika'nın da çalıştığı o Türkiye-İsrail uzlaşısını bir şekilde güvenlik düzenlemeleri kapsamında yapması durumunda Yunanistan'ın attığı bütün bu adımların boşa düşme ihtimali de var. Dolayısıyla burada dengeleme arayışından ziyade dediğim gibi daha farklı platformlar çerçevesinde Türkiye ile Yunanistan arasında doğrudan kanalların açılması çok daha önemli. Buradaki vizyonu illaki
0: peki,
1: kaybet mantığına dayalı yürütülmeyebilir.
0: Orçun Hocam şimdi biraz önce boşa düşmekten bahsettiniz de örneğin işte İsrail'in önünde bir seçim var. Netanyahu kaybetti diyelim. Ne olur?
1: Mesela yani bu da önemli dinamiklerden biri. Yani yeni İsrail'de nasıl bir hükümet ortaya çıkacak? Yani çok farklı bir vizyon olur mu? Politikalar olur mu? Ciddi eleştiriler var. Netanyahu'nun ülkeye bırakın güvenlik getirmeyi ki kendini güvenlikçi bir siyasetçi olarak hep lanse etti. İsrail tarihinde olmadığı kadar güvensiz savaşlara maruz kalıyor. İnsanlar göç etmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla yeni ortaya çıkacak yapı daha yapıcı bir bölge vizyonunu ortaya çıkabilir. Bu noktada özellikle son İsrail'in Suriye'deki saldırısına yönelik de ve Türkiye ile gerginliği tırmandırmaya dönük de çok ciddi eleştiriler var. Dolayısıyla öyle bir dediğiniz gibi değişim, mesela o Yunanistan'ın o boşa düşmesi dediğimiz meselesini gündeme getirebilir. Yunanistan burada açıkçası masaya çok fazla bir şey koymadan tamamen İsrail'in desteğini alarak bir dengeleme arayışı içerisinde ama çok sürdürülebilir gelmiyor ve silahlanma yarışı zaman içerisinde Yunanistan'ın baş edemeyeceği bir noktaya da varabilir. Ve İsrail'in yarattığı Yunanistan üzerindeki diplomatik yükü de bir kenara koymak gerekiyor.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için Profesör Doktor Ece Babaan ve Doktor Oytun Orhan çok teşekkürler efendim. Tekrar görüşmek üzere. Evet devam edelim şimdi. İran'a haftalar sonra yeniden saldırdı ABD biliyorsunuz. Ordu iddiaya göre sıkıntılı günler geçiriyor ABD ordusu. Washington Post'un bir iddiası bu. Üst düzey ABD'li komutanların Savunma Bakanı Hekset'i İran Savaşı'nın uzaması konusunda uyarmıştı.

0: çağırdığını yazdı. Habere göre komutanlar bu yoğunluktaki operasyonlar artık sürdürülebilir değil dedi.
1: Amerikalı üst düzey askeri komutanların Savunma Bakanı Hegseth'ı İran savaşı konusunda uyardığı öne sürüldü. İddiaya göre Hegseth'a geniş çaplı operasyonların uzaması ordunun kapasitesini zorluyor denildi. Haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Buna göre komutanlar Hegseth'a 6 aydır süren savaşın

0: İran Savaşı için Orta Doğu'ya kaydırılması. Gazete, bazı komutanların bu durumun Amerika Birleşik Devletleri ana karasının savunmasını bile zayıflattığını savunduğunu kaydetti. En ağır yükse donanmada. Washington Post'a göre Hexit'a Amerikan destroyer filosunun yalnızca dörtte birinden biraz fazlasının göreve hazır durumda olduğu bildirildi. İran Savaşı ve Ukrayna'ya verilen bağışlar nedeniyle Patriot, Taht ve Tomahawk stokları da önemli ölçüde azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Reaper İHA filosunun da yaklaşık %25'i kaybedildi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir harekat için yeterli mühimmat ve müttefik desteğine sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı ise İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri ana karasını füze saldırılarına karşı koruyacak yeterli deniz gücü bulunmadığını Pentagon'a bildirmişti.
1: Şimdi sırada bir dosya haberimiz var, özel bir haberimiz var, özel bir çalışmamız var. Şöyle, dünya genelinde hız artan sentetik uyuşturucu tehlikesi özellikle gençleri hedef almaya devam ediyor ne yazık ki. Onlardan en yaygını olan metamfetamin kullanımı son yıllarda 5'e katlandı. Habertürk muhabiri Alihan Tok, kişiyi adeta duygusuz bir canavara dönüştüren o maddeyi araştırdı. Eski metamfetamin bağımlılarıyla konuştu, izleyelim.
2: Akli dengemi bir dönem çok uzun bir süreli yitirmiştim.
3: Gerçekten ilk zamanda ben bağımlı oldum yani.
4: Uyuma yok, yemek yeme yok. Bunlar zaten bir insandan alındığı zaman insan zombileşiyor bu sefer.
5: Uyumuyorlar. Günlerce yemek yemeden acımasızca savaşıyorlar. Duygusuz bir robot gibi. Çünkü her biri düzenli olarak sentetik uyuşturucu kullanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri canavara dönüştüren ve savaştıran bu madde şimdi insanları silahsız öldürüyor.
4: Babam metamfetamin kullanıyordu, bir gün vefat etti.
5: 1893'te Japon kimyager Nagai Nagayoshi tarafından merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaç olarak sentezlenmişti. İlaç yıllar içinde zehir tacirlerinin laboratuvarda ürettiği sentetik bir uyuşturucuya dönüştü.
2: İçince ayrı bir sinir var, içmeyince apayrı bir sinir var.
3: Erkek arkadaşım bir akşam eve metamfetamin getirdi.
6: Aslında ben kendim merak ettim.
5: Önce arkadaşlarından, yakınlarından temin edip bağımlılığı artan kullanıcı bu zehri tek başına bulmaya çalışıyor. İnternete yöneliyor ve orada da karşısına zehir tacirlerinin kurduğu Telegram grupları çıkıyor.
2: Telegram grupları üzerinde satılıyordu metamfetamin.
5: Polis ekipleri o grupları yakından takip ediyor. 2026 yılı içinde uyuşturucu ticareti yapılan 130'dan fazla Telegram grubu kapatıldı. 415 kişi gözaltına alındı. Bu gruplarda ucuz ve kolay ulaşılır gibi görünse de uyuşturucunun bedeli koca bir ömür.
2: İki tane çocuğum var. 2,5 yıldır ayrıyız.
4: Annemi de kaybettim ve o gece ben gene madde içtim. O kadar bu benim üstüme bir vicdan azabı oldu ki.
7: Bu tür maddeler dopamin patlamalarına neden oluyor. Aynı sentetik maddeyi birlikte kullanan iki farklı kişi de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
2: Metamfetamini ailem öğrendiğinde beni eve kapattılar. Üçüncü kattan aşağı atladım ve sol bacağımı kırdım. Sol bacağım kırık olmasına rağmen ben hala daha sürünerek bu maddeyi almaya gidiyordum.
5: Uyutmuyor, yemek yedirmiyor ve hatta sık kullananların hayal görmesini, kafasında kurmasını sağlıyor. Toplum vicdanını derinden sarsan ve hatta aile içindeki acı hikayelerin arkasında işte bu kolay ve ucuz üretilen metamfetamin var.
3: Akıl sağlığım, gerçeklik algım tamamen gidiyordu. Kendimi şeytan zannetmeye başladım. Ailem çok korkuyordu. İnsan o kafayla kendini de öldürebilir. Allah korusun, başkasına zarar verebilir.
6: Benim çocuğum yapmaz diyorlardı. Gerçekten ben onların çocuğuydum ve yapmazdım. Ben bile yaptığıma şaşırdım.
2: Jilet attım kendime yani. Neden? Paça attım. Ya psikoz, bunun günlerce bizi uyutmadığı, yemek yedirmediği için psikoz atakları geçiriyoruz.
5: Ve kullanıcı günün sonunda satıcı olmaya da zorlanıyor.
2: Satıyordum mecburen çünkü ertesi güne de para yetiştirmem lazım. Bana en büyük zararı özellikle çok insanı zehirlemiş olmam kendi içimde diye düşünüyorum. Çünkü çok annenin ahını aldığımı düşünüyorum.
3: Bu işin sonu ya hapishane, ya mezarhane, ya da hastane. Başka hiçbir şey yok. Ama yaşamayı seçmeliyiz.
5: Yaşamı seçmek için erken teşhis ve profesyonel yardım şart. Yeşilay ve Bağımsız Yaşam Derneği gibi kuruluşlar bu konuda ailelere yardım ediyor. Ancak hepsinden önce en önemli tedbir uyuşturucuyla hiç karşılaşmamak.

0: bu tür maddelere erişilebilirliğin kısıtlanması, bununla ilgili tedbirlerin alınması gerçekten çok önemli. En önemli şey sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak.
1: Merak etmesinler, merak etmesinler. İlk dumandan çok şey olur. Bir kereden bir şey olmaz değil, bir kereden çok şey oluyor.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda İETT otobüsünün sitenin bahçe duvarına çarpmasıyla meydana gelen kazada can kaybı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanan 39 yaşındaki Fatma Hacer Eroğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eroğlu'nun ölümüyle kazada yaşamını yitirenlerin sayısı da 3'e yükseldi. Cuma günü meydana gelmişti kaza. İETT otobüsü önüne kıran otomobile çarpmamak için manevra yapınca kontrolü kaybedip bahçe duvarına işte böyle çarpmıştı görüntülerde izlediğiniz gibi. Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın 3 kadının ölümüne neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi de gözaltına alındı.
3: Önce duman yayıldı, ardından her yana alevler sardı. Spor salonundaki yangın 3 cana mal oldu. İddiaya göre Batman'da bir spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. İçerisi kalabalıktı. Yoğun duman nedeniyle müşteriler ve çalışanlardan bazıları mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye içeride kalanlara ulaşıp çıkarttı. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 44 yaşındaki Şanziment Sarıoğlu, 42 yaşındaki Emine Yarı ile 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetti. Emine Yari'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
4: Şu anda yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor.
3: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibiyle 2 personelli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yürüyen yayaların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
3: Yoldan çıktı. Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayalar ne olduğunu anlamadan kendini yerde buldu. Kaza İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçip kaldırıma çıktıktan sonra yayaların arasına daldı. 5 kişi çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: İstanbul'da Karaburun sahiline giden bir kişi kıyıda otururken dalga vurunca denize sürüklendi. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı ne yazık.
3: Sudan çıkarıldığında yaşıyordu ama hayata tutunamadı. Dev dalgalar can aldı. 58 yaşındaki Nurettin Çırak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilindeydi. Kıyıda sırtı denize dönük şekilde otururken bir anda dalga geldi. Dalganın şiddetiyle Nurettin Çırak denize sürüklendi. İki kişi Nurettin Çırak'ın yardımına koştu. Dalgaların arasından kıyıya çıkarılan Çırak'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı akşam saatlerinde can kurtaranlar mesai saatinde değildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Şimdi Giresun'a döneceğiz. Zira sağanak sele ve heyelana neden oldu. Dereler taştı, bazı köy yolları kapandı.

0: Bir anda şiddetlendi. Dereler suyu taşıyamadı. Sel köyleri bastı. Heyelan yolları kapattı. Giresun'da sağanak etkiliydi. Yağış özellikle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde hayatı felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
1: Peki bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar.
1: Seymen. Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çarpaz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu.
1: Seymen.

0: Sevgili Günlük, bugün babam bana bisiklete binmeyi öğretti. Babamdan çok şey öğreniyorum ama bir şeyi anlamıyorum. Kendisi sürekli güçlü ve kararlı olmamı söylüyor. Böyle söylüyor ama kendisi maalesef kararlı olamıyor. Bana sen sakın sigara içme diyor ama kendisi habire içiyor. Buz gibi havada babamın balkonda titreyerek sigara içtiğini görünce çok üzülüyorum. Keşke bana söylediği gibi kendisi de kararlı olsa. Bir şu sigarayı bıraksa. Erkenden hastalanıp beni yalnız bırakmasa.
1: Ailenizle yaşayacağınız onca güzellik varken sevdiklerinizi kendinizden, kendinizi hayatın güzelliklerinden mahrum bırakmayın. Sağlıklı bir aile ve sağlıklı bir gelecek için Dumansız Türkiye.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin neler ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne konuşacak? Netanyahu yine provoke ediyor. Gerilim artar mı? Yeni parti binasına geçti. Peki CHP'den kopuş tamamlandı mı? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, İletişim Bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, Siyaset Bilimci Doktor İbrahim Uslu, Gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Emre Diner ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
3: Ziraat Bankası sunar.

Efendim yeniden merhabalar, Habertürk ekranlarından haber hattına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi, bu arada saatlerde artık 15 olmak üzere ve gemi faciası ile başlayacağız. Bu yeni saat dilimine de Girne'ye döneceğiz. Girne açıklarında batan gemi ailelerin yüreğini yaktı.

0: Tabii Biçer ailesi tatil için Kıbrıs'a gitmişti. Eve dönüş yolunda batan gemide ailenin iki evladı kayboldu. Anne gözyaşları içinde evlatları Miray ve Mehmet Asaf'tan bir haber bekliyor.
1: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı anne batan gemide kaybolan iki evladını bekliyor.
2: Vallahi halim kalmadı. Takatim kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
1: Beş kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan üç çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu. Anne ve baba yerine de evlatlarından bir haber beklerken yakınları da Hatay'da dua ediyor.
2: Torunlarımı gönderin, neredelerse Allah rızası için gönderin, bulun, nerede kim gördüyse Allah'ım hayatta varsa.
0: Şimdi Girne'ye bağlanalım. Emine Derya ve Ahmet Korkmaz bizi bekliyor. Habertürk ekibi olay yerinde Girne'de ve arama kurtarma çalışmalarında yakından takip ediyorlar. Emine, orada neler oluyor şu an itibariyle?
3: Esra Toptaş, şimdi bir önceki yayında hemen olay yerine çok yakın bir noktadan aktarmıştık. Denizin tam ortasındaydık. Şimdi şöyle yaptık, limana geldik. Burası önemli bir nokta. Hemen arkamda bulunduğunuz bu alanda aslında kriz masasının kurulduğunu ve teknik olarak işte işlerin buradan yürütüldüğünü belirtebiliriz. Kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman bu noktadaydı. Bazı açıklamaları oldu Cumhurbaşkanı'nın. Önemli olanları, dikkat çekenleri hemen paylaşalım. Dedi ki Girne'de batan gemiyle ilgili iddialar araştırılıyor. Sonuca ulaşınca bilgiyi vereceğiz dedi. Ve şu kritik, şimdi bakın bir yandan da helikopterler tam karşımızda, Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. Dedi ki Türkiye'den iki gemi arama çalışmaları için geliyor. Yarın robotik dalışlar yapılacak dedi. Zannediyorum o helikopterde sahil güvenliğe ait bir helikopter. O da yine çalışmalara katıldığını söyleyebiliriz. Ve yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı da çalışmaların gece gündüz aralıksız devam edeceğini söyledi. Şimdi şununla ilgili bir gelişme var. Rakamlarda bir güncelleme yapmadı Cumhurbaşkanı. Yani onunla ilgili bir bilgi gelecek mi diye bekliyorduk. Rakamlarla ilgili bir güncelleme yok ama yine dikkat çeken bir nokta var. Şunu söyledi. Şimdi hep 8 kişi hayatını kaybetti diye bahsediyoruz ya, o 8 kişinin de kimlik tespitlerinin yapıldığını aktarmış oldu. Şimdi sahil noktasını geceden beri buradayız aslında. Burası liman noktası, düzeltiyorum. Ancak burada bazı değişiklikler var Esra Toptaş. Hemen onları sol tarafta Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim, ekranlara getirsin. Şimdi burası neden önemli? Çünkü bilgi almak isteyen, işte kaybolan aile yakınlarını arayan insanlar genelde bu noktada geliyordu, bekleyişlerini sürdürüyordu. Çünkü Cumhurbaşkanı ya da Başbakan ya da bakanlıktan herhangi biri açıklama yapacağı zaman bu noktada gelip açıklama yapıyor. Şimdi Girne Belediyesi zannediyorum böyle bir çadır kurmuş buraya. İşte bir serinlemek için insanların vantilatörlerini koymuşlar. Çadırda hem yemek ikramı hem su ikramı var. Yani bu sevindirici, çünkü insanlar burada bir kaldırım taşının üzerinde sıcakta, güneşin altında oturuyorlardı. Yine zannediyorum basın mensupları için de bir alan ayrıldı. Yani burası yaklaşık 2 saat öncesine kadar yoktu, onu söyleyelim. Yeni yapılmış. İyi de olmuş çünkü burada ailesinden yakınlarını kaybedenler, daha doğrusu bulunamayanlar, bekleyişimizi bu noktada sürdüreceğiz diyorlardı. Şimdi onların arasında kimler var? 20 yaşında evladını kaybeden, daha doğrusu bulamayan, haber alamayan bir baba da var. 3 yaşındaki torunu için haber bekleyen bir dede de var. Kısacası her yaştan insan bu noktada geliyor. İşte burada yetkililer açıklama yaptığı zaman ya bir isim okunursa ya bir liste açıklanırsa diye burada sıcağın altında arasında bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ancak

0: Sevindirici haber şu, başbakanın da söylediği gibi arama çalışmaları aralıksız devam edecek. Türkiye'den gemiler geliyor. Yarın bir robotik dalış yapılacak. O da eminiz ki özellikle sualtı çalışmalarında oldukça önemli ve etkili olacaktır. Çünkü şu anda rakam 18 olarak açıklansa bile işte 18 kişiden fazla olma ihtimali de var. 18 kişinin, tabii ki şu an ben resmi rakamı paylaşıyorum sizlerle, 18 kişinin, kaybolan kişinin de arama çalışmaları sürüyor. Biz şu an yayını yaparken bile sürekli, bakın bir helikopter daha geliyor. Oraya bilmiyorum dönmemiz mümkün mü? Biraz ters ışıkta kalıyor ama tam oradan bir helikopter geliyor. İşte bu sayıda, yani çok sayıda hava aracının özellikle gün boyu denizin üzerinde tarama yaptıklarına şahit oluyoruz. Bir önceki yayında zaten göstermiştik. Denizde de sahil güvenlik ekiplerinin, yine Türkiye'den gelen gemilerin, ekiplerin burada sualtı çalışması devam ediyor. Ama işte orada deniz kaptanına da sormuştuk hatırlarsanız, Mustafa Koç'a. Hani denizin üstünde, çünkü o dün geldiğinde daha geminin batmamış halini görmüştü. Şimdi artık bugün o batık gemiden hiçbir eser neredeyse kalmadı. Yani bütün parçaları hemen hemen suya gömüldü. O yüzden de su yüzeyinde artık gemiden çok bir parça görmek mümkün değil. Ama tabii ki geminin özellikle etrafında, işte gemiye sıkışmış olabilecek insanlar ihtimali üzerinde duruluyor. Ondan dolayı da o noktada ve etrafında arama çalışmaları yoğunlaştırıldı. Şimdi bir süre liman bölgesinde olacağız. Buradaki Kıbrıslılarla, yakınlarını bekleyenlerle konuşacağız. Çünkü Türkiye'den haberi alır almaz bugün sabah uçağıyla da gelecekler vardı. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Peki Emine, teşekkür ediyorum. Efendim, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu toplantı sonrası açıklama yapıyor.
2: Sorunlarımıza deva olmamakta, aksine ağır bedeller ödenmesine sebep olabilmektedir. Bölge ülkelerinin güvenlik, istikrar, refah ve kalıcı barış için ortak hareket etmeleri ve bu yönde attıkları adımlara kurumsal bir nitelik kazandırmaları acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu anlaşmayla bölgemize yeni bir güvenlik ve işbirliği mimarisinin test edilmesi süreci böylece başlamıştır. Değerli arkadaşlar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi malumunuz tesis edilmişti. Bugün bu komitenin üyeleri olarak 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluşan komitenin ilk toplantısına Türkiye olarak ev sahipliği yaptık. Toplantıda ülkemizi Sayın Milli Savunma Bakanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla birlikte temsil ettik. Anlaşmanın uygulanması sürecinde atacağımız son adımlara ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk. Bugün itibariyle anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Mekke Savunma İttifakı anlaşmasında biliyorsunuz bir sekreterya kurulması söz konusuydu. Bu sekreteryanın Riyad'da kurulması öngörülmüştü. İlk genel sekreterinde bir Pakistanlı kardeşimizin olması konusunda genel mutabık kararı alınmıştı. Bugün yaptığımız görüşmelerde bundan sonra atacağımız adımlar, hangi adımlar ne zaman kurumsallaşmaya yönelik atılacak, bunların ön kararları alınmış oldu. Büyük bir uyum içerisinde ve derinlik içerisinde kardeşlerimiz toplantıda görüşlerini ifade ettiler. Burada alınan kararların ben tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve İttifakın kurumsallaşması için yürütülecek çalışmalara da katkı sunan herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek vizyonumuzla imzalanan bu ittifak savunma temellidir. İttifak devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme gibi uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi

0: ortak temennimizdir. Bu vesileyle ittifakın ülkemizin NATO başta olmak üzere diğer ittifak ve anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını ve bunların da yerini almadığını belirtmek isterim. Bunların tamamlayıcısıdır. Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin bugünkü ilk toplantısıyla bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu gösterdik. Başta Pakistan ve Suudi Arabistan olmak üzere dost ülkelerle yakın işbirliği ve işgüdüm sağlamaya devam edeceğiz. Hem ilgili kurumlarımızla hem de konuk heyetlere katkılarından ötürü bir kez daha huzurlarınızda ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Dört basın mensubundan soru alacağız. İlk soruyu Reuters Haber Ajansı yöneltecek.
2: Açık. Ezgi Erkoyun, Reuters Haber Ajansı'ndan. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Mekke Ortak İttifakı'na başka ülkelerin de katılımı olacak mı? Hangi ülkelerin bir ilgisi mevcut acaba? Bir de Mısır özelinde katılım konusunda bir girişim oldu mu? Çok teşekkür ederim.
0: Değerli arkadaşlar, ittifakımıza başka ülkelerin katılımı konusu yani anlaşma gereği mümkün. Bunun tabii şartları, süreçleri, standartları konusunda hem ittifaka girmek isteyen ülkelerle hem ittifaktaki diğer ülkelerle görüşmelerin yapılması gerekiyor. İttifaka katılış süreçleriyle ilgili bir yol haritası konusunda da çalışıyoruz. Ama altını çizeyim, ittifak zaten genişlemek için kurulmuş bir ittifaktır. Ama başlangıç itibariyle temellerinin çok iyi atılması gerekiyor. Kurumsallaşmasının da çok iyi yapılması gerekiyor. Hem Suudi Arabistan hem Pakistan bu konuda bizim gibi çok hassaslar. Biz bir taraftan çok güçlü, kurumsallaşmış, sorunlara sahip çıkabilen, bölgeye gerçek manada istikrar, barış ve refah getiren bir temel atarken diğer yandan da tabii ki bu ittifakın genişlemesi konusunda hemfikiriz. Ama bu bir süreç içerisinde olacak. Gelen müttefik ittifaka iyi altyapısı olan, kurulmuş, iyi işleyen bir yapıya dahil olmalı. Biz şu anda işin zor kısmı olan kuruluş aşamasını hep beraber bitirmeye çalışıyoruz.
1: İkinci soruyu TRT Haber yöneltecek.
3: Haber, Melis Coşan İslamoğlu. Efendim, Mekke Savunma İttifakı bölgesel kırılmaların yaşandığı bu son dönemlerde bölgede nasıl bir rol üstlenecek ve bölgeye nasıl bir katkıda bulunması bekleniyor? Teşekkürler.
0: Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bölgemizde sahici manada ittifak ve güven oluşmadığı zaman oluşan güvensizlik ikliminden ortaya çıkan çok fazla problem alanı oldu. Özellikle bölgesel güvenlikle ilgili. Bizim bölgemizde ortaya çıkan bölgesel güvenlik sorunları da maalesef küresel etkiye sebep olmakta. Dolayısıyla bölgesel aktörlerin dışında birdenbire küresel aktörlerin de karıştığı olaylar oluyor. Yani son 30 yıldır bakarsanız birçok olayda bunu görüyorsunuz. Şimdi bunu gidermenin yolu bölge ülkelerinin bu soruna sahip çıkması. Dolayısıyla bölgedeki ülkeler bir araya gelip birbirlerinin egemenliklerine, toprak bütünlüklerine ve güvenliklerine saygı duydukları zaman ve bunu da taahhüt altına aldıkları zaman, daha da ileri gidip bunu koruyacak bir yapı kurdukları zaman bölgesel güven ve müttefiklik ilişkileri konusunda bir sıkıntı kalmaz. Bu bölgedeki sorunların %85-90'ın an itibariyle çözülmesi gerekiyor. Yani samimi olarak bu prensiplere taahhüt eden ülke olduğunuz zaman. Çünkü artık ulus devletler çağında yaşıyoruz. Herkesin sınırı belli. Herkesin egemenlik alanı belli. Yani bir ülkenin sınırıyla, egemenlik alanıyla bir problemi yoksa güvenliğiyle de, yani bunun üzerine bir istikrar, bir refah, bir kalkınma bina edilmemesi gerek yok. Maalesef uzun yıllar özellikle yani ülkemizin Orta Doğu'ya bakan kısmında, Orta Doğu coğrafyasında istikrarsızlığa zemin hazırlayacak birçok sorun alanı oluştu. Hani Türkiye ortaklarıyla beraber yapıcı bir yaklaşımla, ileri bir vizyonla bölgedeki yaşanmış negatif olaylardan, pozitif olaylardan da büyük

0: lider çıkartarak ortaya bir vizyon koydu ve bu vizyon neticesinde bu ittifak bugün hayata inşallah Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçiyor. Şimdi bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar. Aktörlerin tavırları daha belirgin hale gelecek. Belirsizlik azalınca bu istikrar ortamı üzerine daha fazla yatırım yapabileceksiniz, daha fazla kalkınma yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yani bölgede aslında çok fazla kaynak var, çok fazla imkan var. Ama istikrar, güven ortamı olmadığı için yani bölge halkları gereksiz yere bir ton sıkıntı çekmekte. İnşallah biz barışın, istikrarın ve refahın anahtarı olarak görüyoruz. Niyetimiz de bu yönde, inşallah amelimiz de bu yönde olacak.
1: Efendim üçüncü soruyu Al Cezire English kanalı yöneltecek.
2: Mr. Minister, in Israel, the official rhetoric is increasingly portraying Turkey as a strategic threat. So how does Ankara assess Israel's
3: rhetoric? İfade ediliyor. Peki Ankara İsrail'in bu konudaki faaliyetleri nasıl değerlendiriyor?
0: Değerli arkadaşlar, yani bir süredir biliyorsunuz seçim sürecine girdiği andan itibaren Netanyahu hükümetinin, başta Netanyahu olmak üzere destekçilerin artan bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir söylemi var ve Cumhurbaşkanımızı ve bazı arkadaşlarımızı hedef alan yaklaşımları var. Biz bunu baştan beri takip ediyoruz. Şimdi birinci şunun altını çizmek gerekiyor. Yani insanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu, altını çiziyorum, Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Bunu sadece Türkiye'nin problemiymiş gibi düşünmek büyük bir hata. Dolayısıyla burada uluslararası toplumun şu ana kadar yapmadığı görevi yerine getirip bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması, bu soykırımcının bölgeye, İsrail'e, Yahudi halkına ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor. Yani Filistinli kanı dökmekten, Müslüman kanı dökmekten zevk alan bu caninin artık durdurulması gerekiyor. Yani bunun durduğu yer İsrail'e de büyük zarar, Filistinlere de zaten zarar, bölgeye de büyük zarar. Konuşmalarına baktığınız zaman Filistin devletinin kurulmasını istemiyor. Bölgedeki ülkelerde devam eden işgalin vazgeçmesini istemiyor. Soykırımcı ve işgalci yaklaşımın, bölgesel güvenliği ve uluslararası güvenliği tehlikeye atan yaklaşımın devamını istiyor. Şimdi bu sadece bizim değil, bütün bölgenin ve uluslararası toplumun büyük bir tehdididir. Bu tehditle, bu Netanyahu tehdidiyle bu uluslararası sistem savaşmalıdır arkadaşlar. Benim mesajım bu.
1: Efendim dördüncü ve son soruyu Hürriyet Gazetesi yöneltecek.
4: Sayın Fidan, benim sorum Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucunda Karadeniz'de yaşanan seyri sefer emniyetinin gördüğü zafiyetle alakalı olacak. Son dönemde taraflar Karadeniz'deki ticari gemileri doğrudan yoğun şekilde hedef almaya başladılar. Hatta bununla ilgili olarak Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi 2 gün önce bakanlığa çağrılmıştı. Sizin de Karadeniz'de bir moratoryum ilan edilmesiyle ilgili 3 hafta önce kadar bir çağrınız vardı. Bu konuda taraflarla doğrudan bir iletişim halinde misiniz? Acaba Karadeniz'de 2022'de olduğu gibi yine Türkiye'nin arabuluculuğunda bir anlaşmaya varılmasını görebilecek miyiz? Teşekkürler.
0: Değerli arkadaşlar, yani bu gerçekten büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Sadece Karadeniz güvenliği için değil, artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz Rusya'dan ve Ukrayna'dan gelmesi gereken tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak elinize yani bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Bizim hazırladığımız bir çalışma var. Her iki tarafla da temas halindeyiz bu çalışma üzerinden. Yani geçmişte yaptığımız gibi inşallah gerekli şartların oluşması durumunda bir özellikle tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşma

0: daha yapmak için çalışıyoruz. Burada tabii ki şu anda devam eden savaşta tarafların giderek yöntem geliştirmeleri, hedef geliştirmeleri, artık hedef alınmayan hiçbir yer kalmaması neredeyse savaşı bir yıpratma savaşından yok etme savaşına dönüştürmüş durumda. Bunun da tabii engellenmesi gerekiyor. Hem tarafların birbirine daha fazla artık yok edici bir zarar vermesin, hem de bölgeye olan zararın önüne geçmek gerekiyor. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor arkadaşlar.
1: Çok teşekkürler efendim.
0: Peki, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.
2: Evet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarını izledik. Şimdi tabii Girne'deki gemi faciasını konuşmaya devam edeceğiz. Bir konuğum var, emekli kurmay albay Alp Silivri bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Merhabalar.
3: Günaydın Esra Hanım.
2: Ne yazık ki çok acı bir olay, çok kayıplarımız var ama biz bir taraftan da anlamaya çalışıyoruz. Ne oldu, nasıl oldu, nasıl olabilir böylesine bir büyük bir felaket? Yani bağıra bağıra mı geldi? Şimdi görüntüler de var, arkadaşlarım da gönderecekler ama ilk önce şuradan başlayalım dilerseniz. Girne Limanı'ndan hareket ediyor ve Taşucu'na, Mersin'e gidecek aslında. Fakat açıldıktan, yani hareket ettikten çok kısa bir süre sonra işte ne olduysa birden gemi batmaya başlıyor. Şimdi şöyle görüntülerimiz var. Bu görüntüler, şöyle biraz isterseniz ilerleyelim o tarafa doğru. Evet. Şimdi ilk aslında hareket eder etmez geminin su aldığını yolcular fark ediyor ve diyorlar ki hani geri dönün. Fakat şöyle bir cevap alındığı iddia ediliyor. Hayır, bu normal bir şey ve yani inat ederek orada öyle bir irade gösterilerek devam edildiğine dair. Ne dersiniz efendim? Dünden beri yaşananları nasıl yorumlarsınız?
3: Tabii öncelikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve Allah'tan rahmet, yaralılara bir an önce şifa bulmasını ve arama çalışmaları devam eden personelin de vatandaşlarımıza bir an önce bulunmasını diliyorum. Evet Esra Hanım, yani bizim şu an doğru bir değerlendirme yapmamız çok da kolay değil. Çünkü çok yüzeysel bilgilere sahibiz. Ancak gemi jurnali ve telsiz görüşmeleri ve makine jurnali elimize geçtikten sonra daha objektif değerlendirmeler yapmak mümkün. Bizim açık kaynaklardan gördüğümüz, aldığımız haberler doğrultusunda geminin bir baş tarafından su aldığıyla ilgili bir takım haberler var. Ve daha sonra gelen görüntülerde de geminin iç kısmında işte suyun şiddetiyle bazı oturma koltuklarının havaya fırladığı
2: bu
3: yerlerinde.
2: Neden böyle bir su alır? Yani nedir buradaki acaba? Yani bunu teknik olarak açıklaması ne olabilir?
3: Şimdi bunun çok doğru bir teknik açıklamasını yapmak çok da kolay değil. Ancak şunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir tahminde bulunabiliriz. Bulunduğu mahallin altında bir makine dairesi veya artık hangi bölme, kompartıman varsa o bölmedeki suyun etkisiyle bazı ekipman, malzeme ve cihazlar etkisini kaybetmeye başlayıp, yani aktif kullanım şekil bozulmasından dolayı tepki verip patlama, kopma, yukarı doğru sıçrama neticesinde üst güverteye temas etmesiyle, bir onun şiddetiyle belki de veya bir boru devresinin patlamasıyla, onun etkisiyle de orada koltuğun havaya kalkması söz konusu
2: Şimdi
3: olabilir.
2: Şimdi kaptanın ifadesi var. Bu arada kaptan dahil 9 kişi de 3 gün tutuklu. Orada bizdekinden biraz daha farklı bir şekilde soruşturma aşaması var, anladığımız o. Şimdi kaptan diyor ki dalga nedeniyle geminin ön tarafı koptu, alabora oldu diyor. Şimdi ön tarafı dalgada nasıl kopar? Yani bu kadar dayanıksız mıdır bu gemi diye de bir soru işareti var tabii. Hatta gemiyle ilgili görsellerimizi de ben editörüm Hazal'dan rica edeyim, onları da alalım.
3: Evet. Öncelikle burada bir gemi tipini bir incelememiz gerekiyor.
2: Şöyle bir gemiden bahsediyorum.
3: Katamaran tipi bir tekne. Katamaran tipi tekneler yüksek sürati hedefleyen, bu amaca hizmet etmesi için dizayn edilen gemiler. O yüzden iki kızak üzerine geminin gövdesinin oturtulduğu bir gemi modeli. Bunda rüzgarın ve denizin etkisini azaltmak için de gövde kısmı olabildiğince basık tutulur. Ama geminin genişliği

0: olabildiğince artırılır. Bu sayede de doğrultucu moment kolu sağlanmaya çalışılır. Evet. Çünkü geminin esas hedefi denizde olan sürtünmesini azaltmak. Dolayısıyla geminin draftı ve su altında bir salması yok. Bu münasebetle doğrultucu moment geminin genişliğiyle sağlanmaya çalışılır. Bu yüzden de geminin ilk baştan suyu karşılayan kısmı aslında en geniş kısmı. Klasik teknelerden farklı olarak. Tabii yüksek sürat hedeflendiği için bu tür gemilerde kullanılan malzemeler de klasik teknelerde kullanılan malzemelerden farklı malzemeler. Alüminyum, fiberglass, işte GRP, güçlendirilmiş cam plastik dediğimiz malzemeler kullanılır. Tabii ki bunların mukavemeti klasik çelik saç teknelere nazaran daha düşük ve türlü handikapları da var. Burada hani kaptanın şu söyleminden hareket edersek, belli ki baş taraftan geminin göğüs kısmına aldığı bir darbe neticesinde, bu kaptanın söylemiyle ilgili olduğu.
1: Evet. Ya dalga de, diyor. Dalga nedeniyle diyor. Yani dalga nereye vurmuş ve nasıl bir etki yapmış olabilir?
0: Bu şu da olabilir. Tabii kısa zamanda çok yüksek sürete çıktığı için tekne, yani şunu şöyle düşünmek lazım. Bir arabanın duvara 20 kilometre çarpmasıyla aldığı hasar ile 50 kilometre süratle çarpmasıyla aldığı hasar birbirinden çok daha farklı.
1: Evet.
0: Benzer durum tekne için de geçerli. Bu tekne çok kısa zamanda 40 nata, 40 deniz miline sürete çıktığı zaman herhangi bir deniz üzerindeki bir cismin tekne üzerine çarpmasıyla yarattığı etki de çok daha büyük oluyor. Diğer teknelere nazaran.
1: Şimdi
0: klasik teknelere.
1: Limandan
0: ve fiber olması münasebetiyle eğer burada bir çatlama, delinme olması durumunda tabii ki geminin güvenliği ve stabilitesinde ciddi bozulmalar kaçınılmaz bir şekilde
1: şimdi
0: ortaya
1: çıkıyor. Limandan hareket ettikten 2,5 kilometre sonra
0: galiba. Evet, 1,5 deniz mili sonra.
1: Ne kadardır hızı? Herhalde şimdi, limandan kalktıktan sonra ne kadar süre sonra hızlanır?
0: Şöyle, genelde liman girişlerinde, liman sınırlarının liman tüzüğüyle belirlendiği, orada liman tüzüğünün kurallarını uygulamak zorundadır gemiler. Girne liman tüzüğünde de tahmin ediyorum liman içindeki teknenin sürati 10 milin üzerinde olamaz. Dolayısıyla limanın dışına çıktıktan sonra, yani 500 yarda şeyden ayrıldıktan sonra, Girne limanından ayrıldıktan sonra kısa zamanda yüksek sürete çıkmıştır. Yani bulunduğu mevki 1,5 millik deniz milinde tahmin ediyorum gemi intikal süratine ulaşmıştır. Yaklaşık 35-40 deniz mili sürate ulaşmıştır.
1: Ve o süratle de kaptan dalga diyor ama mesela Şamandıra'ya da çarpmış olabilme ihtimali üzerinde durulan yorumlar var. Siz de katılır mısınız?
0: Evet, buna katılmamak mümkün değil. Özellikle sahile yakın kesimlerde balıkçı şamandıraları, markalama şamandıralı.
1: O açıkta olur mu? O kadar olur, açıkta olabilir. Şaman.
0: Burada bu tür teknelerin işte bu yüksek süratinin.
1: Bu arada bir virgül rica edeyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girli açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Hemen kendisine dönüyoruz.
2: Ve orada geminin içinde ne var ne yok, 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nden Çanakkale'den çıkıp buraya gelen araba kurtarma gemisiyle olacak. Ve bu doğrultuda geminin içerisinden bir şey kaldı mı? Herhangi bir eser var mı? Onları yarın inşallah akşama doğru sizleri de bilgilendireceğiz. Ama bugün bir daha tekrar ediyorum. 8 tane vefat eden insanımızın isimleri de belli. Ve ailelerine bunların cesetleri vermeye başlandı ve o doğrultuda 20 kaybımızı bütün hızıyla gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. Bu doğrultuda şu esnada sizlere bilgi aktaracağımız ve bize ulaşan bilgiler doğrultusunda hem sizleri hem kamuoyumuzu aydınlatmak istedim. Bir kez daha acımız acımızdır. Üzüntümüz üzüntümüzdür. Ama çeken bizden fazla bilir. O yüzden sizi

0: iyi anlıyorum sevgili kardeşim. Biz devlet olarak elimizden ne gelirse vatandaşımıza hizmet etmeye çalışacağız.
1: Sayın Başbakan, evet. Teyit etmek adına soruyorum. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20 mi an itibariyle?
2: 8.
0: Hayatını kaybedenlerin sayısı 8.
3: 20 dediniz. Kayıp dediniz.
0: Arama, kur,
4: sayın
0: araman, kayıp olay.
4: Sayın Başbakanım, bir şey sorabilir miyim?
1: Aranan kişi sayısı mı 20 oldu?
0: Evet.
1: Yani 8 vefat, 20...
0: Kayıp olan, kayıp olan 20 insanımız var. Vefat eden 8 insanımız.
1: Yani o, 18 denmişti dün o iki.
0: Şimdi hepinizin biliyorsunuz ki bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem Girne Askeri Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirdiler ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 kişi insanımız var.
4: Söz hakkı alabilir miyim?
5: Sayın Başkanım.
1: Kayıpların isimleri belli mi acaba?
0: Belli olun.
1: Belli mi şu an kayıplarda?
0: Okuyalım isterseniz.
1: Peki bunu geçme, ben çok özür dilerim. Şimdi burada şöyle bir soru. Şöyle bir şey var. Şimdi 18 kayıp vardı. 2 daha arttı söyleniyor. O zaman geminin başından bu yana 267 kişi olduğu söyleniyordu geminin içinde.
0: Evet.
1: Bu sayı da mı yanlış oldu? 269'a mı yükselmiş oluyor?
0: 267. Sayı aynıdır. 259 yolcu artı 8 mürettebat var.
1: Tamam, bunun 8'i vefat etti, 18'i aranıyordu, 241 de kurtarıldı denmişti. O zaman 239'a mı düştü?
0: 239.
1: Ha, tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: 239.
1: Sağ olun.
0: Evet.
6: Teşekkür ederim.
4: İsimleri. Lütfen. Sayın Başkanım, bir gün önce...
7: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'in kazaya dair açıklamalarını izledik. Kayıp olan 20 insanımız var dedi Sayın Başbakan ve arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor dedi. Bunu söyledi özellikle ve gemiye yarın öğleden sonra ulaşılmasını planladıklarını da söyledi. Yani en azından beklentinin bu yönde olduğunu söyledi. Şimdi biz kazayı konuşmaya devam edelim tabii. Efendim şimdi bu arada tabii çok yoğun dalgalar var. Tabii dün de özellikle hava şartları da yolculuğa elverişsiz midir bu hava şartı? Yani yola hiç mi çıkılmaması gerekiyordu?
8: Tabii burada kaptanın tecrübesi ve deneyimi, teknenin bakım, onarım, daha önce yeterliliği, denize elverişliliği, personelin eğitimi... Ve liman başkanlığının bu konuda gemiye verdiği tavsiye önemli. Ama tabii ki son karar gemi kaptanına ait. Bilmiyorum liman başkanlığının o yönde bir tavsiyesi, seyre kalkılmaması yönünde bir tavsiyesiyle ilgili de bir takım bilgiler dolaşılıyor. Hı-hı. Dolaşıyor. Ama hani bununla ilgili somut veriler olmadığı için...
7: Yani resmi açıklamaları kabul ettiğimiz için
8: evet,
7: tabii ki.
8: Teyide muhtaç bilgiler. Tabii son karar her türlü kaptanın... bu bölgede deneyimi, denizi tanıması, gemiyi tanıması, gemisine hakim olması, personeline hakim olması, deniz tecrübesinin yüksek olması, ağır deniz şartlarında seyirle ilgili yeterince tecrübesinin ve birikiminin olması çok önemli. Belli ki kaptan kendisine güvendi ve bu deniz şartlarında seyir yapma kararını
7: şimdi
8: verdi.
7: Şimdi geminin de 2000 yılında yapıldığı na dair bir bilgi var elimizde. Yani 26 yaşındaki bir gemi, yaşlı bir gemi midir? Böyle seferlerde olmaması gerekir mi diyebilir miyiz?
8: Şimdi onu söylemek çok kolay değil Esra Hanım. Çünkü gemilerin standart ve periyodik bakım ve onarım faaliyetleriyle sürekli denize elverişlilikleri kontrol ediliyor. Dolayısıyla bu işlem yani bu süreçleri yaşamamış gemiler zaten denizde seyir yapması çok mümkün değil. Yani kanunlarımız buna müsaade etmiyor. O anlamda ben teknenin yüzerliliği veya denize elverişliliği ile ilgili bir problemi olduğunu düşünmüyorum.
7: Evet.
8: Burada

0: aldığı darbe neticesinde ya da içeriden veya dışarıdan baş tarafına su doluyor, su dolmaya başlıyor. Gemi baş tarafına su aldıkça başlanıyor, denizi tabiriyle söyleyelim, başa trimleniyor. Kıçı havaya kalkmaya başlıyor. Geminin kıçı havaya kalktığı zaman pervane ve makine kontrolünü kaybediyor. Su dolmaya devam ediyor. Su dolmaya devam ederken denize bordo veriyor. Bu esnada tabii ki dalga ve rüzgarın şiddeti de katlanarak büyüyor. Ardından ilk aşamada alabora oluyor. Artık deniz suyu deniz kontrolü alıyor. Teknenin artı sepiyesi tamamen eksiye geçiyor ve batış başlıyor. Denizin içine gömülüyor. Evet.
1: Şimdi ben editörüm Hazal'dan rica edeyim. Yani teknenin batışına dair görüntüler, dışarıdan o görüntüler ya da sonrasında işte o insanların, yolcuların alabora olmuş halde üstünde olduğu görüntüler varsa bize onu göndersin hemen. Şunu sormak istiyorum. O görüntüleri istememin sebebi şu. Şimdi bir geminin batış şekli bize orada ne olduğuna dair bir ipucu verir mi? Şunun için diyorum. Yani biz mesela büyük depremlerden sonra, yıkımlardan sonra binaların yıkılış tarzına mesela işte yan yattıysa işte zeminde bir problem var, evet, demektir. Katlar tek tek düştüyse işte yapı malzemelerinde bir sıkıntı vardır diye yorumlar yaparız ya. Burada da benzer bir yorum yapabilir miyiz? Yani bu batış şekli bize neyi gösterir?
0: Şimdi tabii bu batış şekli aslında tabii geminin, teknenin su aldığını gösteriyor. Yani tekne suyu aldıktan sonra şimdi Esra Hanım, gemilerde rol organizasyonları vardır. Bu rol organizasyonlarında geminin acil durumda veya emergency durumlarda yaşayabileceği tehlikelere karşı çeşitli eğitimler yapılır. Yangın, yara, denize adam düştü, dar sulardan geçiş, dar kanallardan geçiş, tehlikeli sulardan geçiş, geminin terk edilmesi gibi. Şimdi gemi baştan bir yara aldığı zaman gemiler bölme ve kompartıman sistemiyle inşa edildiler, dizayn edildiler. Bu sayede bölmeler arası sızdırmazlık sağlanarak geminin stabilitesi devam ettirilmeye çalışılır. Yani siz bir geminin, teknenin bir noktası yara aldığı zaman öncelikle o bölmenin, o kompartmanın diğer kompartmanlarla bağlantısını sıfırlamanız gerekir. Bu mevcut kaporta sistemleri bu sızdırmazlığı sağlayacak yeterliliktedir. Evet. Önce o sızdırmazlık sağlanır. Ardından bu rol organizasyonundaki ekipler gidip yaraya müdahale ederler. Hem yaraya müdahale ederler hem de bir yandan da gemideki imkan ve kabiliyetlere bağlı olarak ya seyyar tulumbalarla veya sabit tulumbalarla suyu tahliye edip, amaç burada tekneyi güzel durumda tutmak. Ama şimdi bu olayda gördüğümüz darbe aldıktan sonra o hani yara savunma organizasyonu geminin düşünüldüğü gibi hareket edemediğini söylemek olası. Çünkü belli bir aşamadan sonra geminin artık artı sepiyesi kayboluyor. Yani deniz suyu dolmaya devam ediyor tekneye. Evet. Teknenin sadece yara aldığı bölümünün diğer bölümlerle olan bağlantısı kesilememiş belli ki. Çünkü deniz suyu dolmaya devam ediyor.
1: O müdahalenin yapılamadığını söylemek mümkün en azından.
0: Ya da iyi yapılamadığını, iyi yapılamadığını. Ya da belki de yara çok büyüktü. Artık bilemiyorum hani şeyi kontrol edemeyecekleri büyüklükteydi. Dediğim gibi hani bunlar soruşturma bittikten sonra, peki, eldeki bilgilerle geminin tam görüntüsüne ulaştıktan sonra daha doğru karar vermek mümkün.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olun efendim. Ayaklarınıza sağlık.
0: Ben
1: çok
0: teşekkür ederim.
1: Umarız kayıplar da bir an önce bulunur.
0: Evet,
1: tek dileğimiz. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Evet, şimdi devam edelim. Tabii ABD ile İran arasında haftalardır devam eden sessizlik yeni saldırılarla bozuldu malum. ABD ordusu İran'ın Lark adasına roket atarlarla saldırı düzenledi. Saldırıya İran'dan da misilleme gecikmedi bu arada.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Bölgede tansiyon haftalar süren sessizliğin ardından bir kez daha yükseldi. Washington ve Tahran'ın masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken bölgede patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusu

gece saatlerinde İran'ın Larka adasına roket atarlarla saldırı düzenledi. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, can kayıplarının yaşandığı saldırının Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı düzenlendiğini belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları misilleme saldırısında Ürdün'de Amerikan güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurdu. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhat hava üssünde konuştu. Amerikan askerleri ve helikopterlerini

0: saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırganlığa yanıt vermeyi sürdürecekleri mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı sözünü yineleyerek İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'nın da yerle bir edileceğini öne sürdü. Yapay zeka ile oluşturulmuş adanın vurulduğunu gösteren bir de video paylaştı. İran Ulusal Petrol Şirketi Trump'a yanıt olarak Trump'ın paylaşımları komik, Hark'taki koşullar sakin ve uygun açıklaması yaptı. Trump, İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. Washington yönetimi son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.
1: Bu arada sıcak bir gelişme, yeni bir gelişme. ABD Başkanı Trump dakikalar önce bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya paylaşımında bulundu. Hemen aktaralım. Diyor ki bu paylaşımda İran resmen başarısız bir ülkedir. Öldü diyor. Bakın bir de büyük harflerle yazmış öldüğü. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, para birimleri yok. Askerlerine ve polislerine maaş ödemiyorlar, ödeyemiyorlar diyor. Enflasyon da %300'lerde diyor ve liderlikleri tamamen karmaşa içinde ve ülkeyi düzgün bir şekilde temsil edemiyorlar diyor. Tamamen öldüler, bittiler diye Trump'tan aslında alışık olduğumuz bu süreç içinde çokça benzer açıklamalar yapmıştı. Onlardan birini yine dakikalar önce bu paylaşımı yaptı Trump. Şimdi biraz önce bir kısmını canlı yayınladık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel hayatını kaybeden 8 kişinin kimliğini paylaştı. Emine detayları anlatacak bize.
2: Şimdi Esra Toptaş, aslında dünden beri bu listeyi bekliyorduk. Yani hayatını kaybeden 8 kişi kimdi? Kimlikleri belli oldu ve ne yazık ki hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu arada denizde kaybolan kişilerin de toplamda 18 olduğu şimdiye kadar duyurulmuştu. Ne yazık ki orada da rakam yükseldi. Denizde kaybolan 20 kişinin de isimleri belli olmuş oldu. Bu arada açıklamayı Cumhurbaşkanı evet kısa bir süre önce duyurdu. Biz dedi 8 kişinin kimliklerini tespit ettik. Ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel kamuoyuyla güncel bilgileri paylaştı aslında. 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaların sürdüğünü belirtti ve 2 kişinin daha kayıp listesine eklendiğini duyurdu. Şimdi böyle hızlıca yayından önce kayıp listesine baktım. Dikkatimi çeken bazı isimler oldu. Bizim de bugün yayına konuk aldığımız işte Abdullah Demir'in arkadaşları var mesela. Mustafa Demir ve Mahmut Demir yine kaybolan kişiler arasında. Şimdi aileleri en azından onların artık evet kayıp listesinde olduğunu ve çalışmalardan gelecek bir haberden çıkacak sonuca da takip edecekler. Artık netlik kazanmış oldu. Çünkü insanlar şöyle düşünüyordu. Acaba atıyorum hastanede mi, bize ulaşamıyor, bilinci mi yerinde değil, kendini ifade edemiyor. Artık o tereddüt ortadan kalktı. Yine listede Özgür Gönül var. Özgür henüz Esra Toptaş 20 yaşındaydı. Babası Gökmen Bey bu sabah yayın konuğumuz oldu. Bir gündür oğlunu dün gece de burada limanda birlikteydik. Arıyordu. 20 yaşındaki Özgür tek başına çalıştığı Kıbrıs'tan ailesini ziyaret etmek için Mersin'e doğru yola çıkmıştı ve ne yazık ki dün yaşanan o acı kazada 20 yaşındaki Özgür'ün adı da artık o kayıp 20 kişi arasında. Evet, liste belli oldu. Şimdi gelişmeleri takip edeceğiz. Yine yeni bilgiler elde ettikçe de Habertürk ekranlarından aktaracağız.
1: Peki Emine, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin bilgisini verdi. Kazada ölen 8 kişi Türk vatandaşı. Şimdi yeniden Orta Doğu'daki gerilime döneceğiz. Tabii Orta Doğu'da gerilim haftalar sonra tekrar yükselirken İran Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasından geldi. Geminin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalıştığı iddiası var. Açıklamada bir süper tanker iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu denildi. Güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de

0: benzer olacağı kaydedildi bu açıklamada yine. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları da Umman'ın Hasap kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıklamıştı. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Peki bir canlı bağlantıyla devam edelim. Bir Kapalı Çarşı'ya uzanalım. Altındaki duruma bakalım. Habertürk muhabiri İrem Şimşek bizi bekliyor. Kapalı Çarşı ekranı acaba ne gösteriyor? İrem ne diyorsun?
1: Evet, altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Biz şu anda haftanın ilk iş gününde Kapalı Çarşı'dayız. Altında size son durumu hemen ekranlarınıza getirelim. Ons altın son 2 haftanın en düşük seviyesinde yaklaşık 4418 dolara kadar geriledi. Peki diğerlerinin fiyatlarını hemen aktaralım. Gram altında alış bugün 6748 lira, satış 6855 lira. Geçtiğimiz haftalarda altın rekor düzeye gelmişti. 7100 liralara kadar çıkmıştı gram altın. Yaklaşık 300 liralık bir düşüş görüyoruz bugün. Çeyrek altında alış 10836 lira. Satış 10996 lira. Yine tam bir hafta önce 11400 bandındaydı. 500 liralık bir düşüş var çeyrekte de. Yarım altın, yarım altında alış 21682 lira. Satış 21932 lira. Yine geçtiğimiz hafta 22900 bandındaydı yarım altın. Tam altını hemen gösterelim. Tam altında alış 43.333 lira. Satış 43.922 lira. Sadece değerli metallerde altında değil, gümüşte de yoğun bir hareketlilik var. Gümüşte alış 95.6, satışta 104.24 ile bu haftaya, yeni haftaya başladı. Tabii altının düşüşünde birçok etken var. Bunlardan birisi geçtiğimiz hafta Fed Başkanı Kevin Warsh açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada enflasyon için faiz artırımı yapılabileceği sinyalini verdi. Ki piyasalarda da beklenti faiz artırımı yapılacağı yönünde. Bu açıklamadan sonra biz geçtiğimiz haftayı kapatırken de altının düşüşe geçtiğini gördük. Keza bu haftaya da düşüşle başladı. Bir diğer yandan ABD-İran arasında yaklaşık bir aydan sonra gerilim tekrardan tırmanmaya başladı. Dün ABD İran'ın Lark adasına saldırı düzenledi. İran da karşı misilleme olarak Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki hava üssünü vurdu. Tabii bu taraflar arasında gerilimin tekrardan tırmanmasıyla Hürmüz Boğazı'nda da belirsizlik devam ediyor. Brent petrol varil başına 89 dolara kadar yükseldi. Önümüzdeki günlerde de piyasalarda altındaki seyri hem FED Başkanı'ndan, FED'den gelecek açıklamalar, faiz artırımı yapılıp yapılmayacağı, hem de ABD-İran arasındaki son durumun ne olacağı belirli gibi gözüküyor.
0: Peki İrem, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi ekonomiyle devam edelim tabii. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Bu dönemde sektörler bazında en fazla büyüme tarımda gözlemlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönem büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi.
2: Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 arttı. 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde tarım sektörü %13,3, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,6, kamu yönetimi ise %4 artış gösterdi. Diğer hizmet faaliyetleri %3,2 artış gösterirken inşaat sektöründe ise %1,9 azalma kaydedildi. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Kamu harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu da %0,6 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini kaydetti.
3: İkinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleşti. Ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi artırıyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz.
2: Şimşek 2027-2029 dönemi orta vadeli programla fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız ifadelerini kullandı.
0: Şimdi de işsizlik oranına bir bakacağız. Temmuz'da işsizlik oranı %8,1 oldu. İşsiz sayısı da 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise %48,3 olarak hesaplandı.
4: Çalışıyor muyduk daha önce?
2: İşsizlik Temmuz'da 0,5 puan arttı. %8,1 oldu. İşsiz sayısı ise 2 milyon 860 bin. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise %48,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi oldu.
0: Ve böylece Haber Hattı'nın sonuna geldik. Yarın yine saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Atmosferimizin temel bileşenlerinden su buharı, dünyamızın su döngüsünün vazgeçilmez aktörüdür. Su buharı sayesinde yağış gerçekleşir ve canlılığın devamı için gerekli olan temiz su kaynakları yenilenir. Su buharı doğası gereği güçlü bir sera gazıdır ve atmosferdeki ısı dengesinde önemli bir yer tutar. Yeryüzünden yansıyan uzun dalga boylu radyasyonu bir süre daha atmosferde tutarak gezegenin ortalama sıcaklığının yaşam için uygun seviyede kalmasını sağlar. Ancak atmosferdeki su buharı miktarı sıcaklık artışıyla orantılı olarak artma eğilimindedir. Daha sıcak okyanus ve denizler atmosferde daha fazla su buharı anlamı taşır. Bu durum pozitif geri besleme döngüsüne neden olarak zamanla artan şekilde küresel ısınmanın olası etkilerini güçlendirebilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu

19, kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.

Efendim merhabalar HT360'dan. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız HT360'ın manşetleriyle hızlıca başlayalım. Girne'deki feribot faciasında kayıp 18 yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Tutuklanan gemi kaptanı var biliyorsunuz. Neler anlattı? Soruşturmaya ilişkin gelişmeleri canlı bağlantılarla aktaracağız sizlere. Mekke Savunma İttifakı'nın kurucuları Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan İstanbul'da buluştu. Toplantı sonrası Bakan Fidan'dan açıklamalar var. Ne söyledi aktaracağız. Ve HT360'da bir cep açacağız. Sırp milliyetçileri cezaevinde ölen savaş suçlusu Mladic için bu kez sokağa indi. Belgrad Bosna kasabı için devlet töreni kararı alındı. Gerilim var. Dolayısıyla gerilimin

0: arttığı Balkanları ve bu kararı konuşacağız. Konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Mekke Savunma İttifakı ilk komite toplantısını İstanbul'da yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ittifakın herhangi bir ülkeye karşı kurulmadığını, uluslararası ilkelere bağlı bölge ülkelerine açık olduğunu söyledi.
1: Her şeyden önce ittifakımızın resmi adı üzerinde mutabık kaldık. İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşmayla öngörülen kurumsal yapının oluşturulması için çalışmalarımıza da başlamış olduk. İttifak uluslararası hukuk ilkelerine dayanmaktadır. İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bu temel ilkelere riayet eden bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz. İnsanlığın ve uluslararası toplum ve güvenliğin ortak düşmanı haline gelmiş Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Netanyahu'nun muhatap olduğu ana kitle uluslararası topluluktur, uluslararası sistemdir. Çünkü sadece Türkiye için değil, bütün küresel güvenlik için Netanyahu, onun mentalitesi ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında gemi faciasına ilişkin gelişmeleri sahadaki Habertürk ekipleriyle ekrana taşıyacağız şimdi. Yasin Anzerli, kriz masası kurulan Mersin'in Taşucu Limanı'nda bizleri bekliyor. Emine Derya ise batan geminin demir aldığı Girne'de. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yürütülen soruşturma ve denizdeki arama çalışmaları için önce bir Emine Derya'ya gidelim. Emine, son durum nedir? Ve bir de kaptanın ifadesi var, basına da yansıdı. Ama senin de şöyle bir derleyip toparlamanı isteriz.
2: Dilek Gül, kaptanın ifadesini aktaracağım ama elimde daha sıcak yeni bilgiler var. İsterseniz onlarla başlayalım. Şimdi hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri açıklandı. Bu 8 kişinin tamamının da Türk vatandaşı olduğunu aktarabiliriz. Bugüne kadar, aslında şu saat dilimine kadar, toplamda 18 kişinin kayıp olduğunu biliyorduk. Yapılan resmi açıklamalar bu yöndeydi. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı son olarak, işte arkamdaki bu noktada, az önce bir açıklama yaptı ve kayıp sayısının 20 olduğunu, 20 olarak da güncellediklerini belirtti Ünal Üstel Başbakan. Şimdi tabii ki bazıları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı, bazıları ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ancak hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı da Türk vatandaşı olduğunu aktarabilirim. Şimdi Dilek Gül, biz neredeyiz? Olduğumuz bölgeyi de biraz anlatalım. Bakın, burası işte Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, bakanların gelip açıklama yaptığı bir nokta. Normalde burada aslında limana girişe müsaade ediliyordu. Yani şöyle geçelim, araç da gelsin. Evet, normalde burada işte limanı kullanacak araçlar bu noktadan aşağıya giriyor veya çıkıyor. Ancak şu gün itibariyle, daha doğrusu dünden bu yana sivil araçların ve basın mensuplarının o bölgeye girişine müsaade edilmiyor. Artık 24 saati geride bıraktık. Kazanın üzerinden 24 saatten fazla zaman geçti. Hala kayıplar var. Hala kayıpları aramak için çalışmalar sürüyor. Bir yandan bugün kaptanın ifadesi de ortaya çıktı. Şöyle söylüyor, o nasıl kendini savundu? Şimdi beraberindeki 7 mürettebatla birlikte, biliyorsunuz, hakkında 3 günlük tutuklama kararı verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tutuklama kararı aslında bizim Türkiye'deki gözaltı kararı gibi düşünebiliriz. 3 gün sonra yeniden mahkemeye çıkacaklar ve bu süre 90 güne kadar, yani bu tutukluluk hali burada uzatılabiliyor. Yani hukuk sistemleri, biliyorsunuz, bizden biraz farklı. Şimdi mahkeme huzurunda şöyle savundu kendini kaptan. Dedi ki, ben geminin ön kısmının dalgalar nedeniyle parçalandığını gördüm. Gemi su almaya başlamıştı. Bundan dolayı su aldığı için de alabora oldu dedi. Şimdi bu kaptanın ifadesi. Bir de burada hemen sağ tarafta, artık buradaki insan sayısı da biraz azaldı. Ancak hala kayıplarını bekleyenler, ondan bir haber almak için burada adeta nöbet tutanlar var. Yani geceden beri gördüğüm simalar hala burada nöbetteler. Şimdi sabah Abdullah Demir'le canlı yayında konuştuk. konuştuk. Kendisi örneğin dün bizzat o gemide olanlardan bir tanesiydi ki iki arkadaşın ismi de az önce...

0: isimler açıklandıktan sonra baktım kayıp listesinde yer alıyor. Şunu söyledi Abdullah Demir, dedi ki ya biz geminin su almaya başladığını fark ettik, bunu duruma bildirdik, mürettebata işte ilgili kişiye bildirdik. Daha sonra da diyor artık gemi iyice işler kontrolden çıkmaya başlayınca can yeleği giymek bile aklıma gelmedi. Yani kimse uyarmadı, baktım yanımdaki giyiyor, ben de giymeye karar verdim dedi. Yani bu konuda da aslında mürettebatın bu noktada ihmalleri olabilir söz konusu. Bunlar da zaten bugün Cumhurbaşkanı burada bir açıklama yaptığı zaman bunların hepsinin değerlendirileceğini duyurmuştu. Yani bazı iddialar ve ihmallerle ilgili de iddialar var. Şimdi önemli bir gelişme daha Dilek Gül. Hemen aktaralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhurman şöyle söyledi. Türkiye'den iki gemi arama çalışmaları için geliyor. Yarın robotik dalışlar yapılacak. Yani bu ne demek? Zaten İçişleri Bakanlığımız olay olur olmaz Türkiye'den gemilerine ve ekibine destek amacıyla yollamıştı. Şimdi yine gemiler yolda. Yani yarın gelecek gemilerle artık robotik dalışlar yapılacak. Artık geminin bugün tekneyle açıldık biliyorsunuz. İşte yaklaşabildiğimiz kadar yakın bir noktasına gitmeye çalıştık sahil güvenliğin müsaade ettiği kadarıyla. Artık su üzerinde enkazdan çok bir parça kalmadı. Neredeyse hiçbir şey gözükmüyor. Çünkü o parçaların tamamı artık dibe çökmüş durumda. Şimdi 20 kişi hala kayıp. O insanların bulunması gerek. Arama çalışmalarının devam etmesi gerekiyor ki Kuzey Kıbrıs Başbakanı bu noktada arama çalışmalarının aralıksız, kesintisiz bir şekilde de devam edeceğini bugün vurguladı bir kez daha. Yani bu ne demek? Gece de çalışmalar çok yüksek bir ihtimalle devam edecek. İşte o insanların bu çalışmaların yapılması, o insanların da bulunup ailelerine teslim edilmesi gerekiyor. Bu da oldukça önemli. Yani aslında sahada cevap bulması gereken çok fazla soru var. Yapılması gereken çok fazla iş var. Ama en büyük soru aslında bugün sorulardan bir tanesi yanıtlandı. O 8 kişinin hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu. Son olarak tekrar edelim. Tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. 18 olan kayıp sayısı ise 20'ye çıktı.
1: Peki Emine, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. O 20 kişinin ailelerinin bekleyişi de devam ediyor. Mersin'e gidelim. Habertürk Akdeniz temsilcimiz Yasin Anzerli'ye dönelim. Ailelerin bekleyişi sürüyor mu ve oradan tabii bize neler aktaracaksın? Nasıl bir koordinasyon sistemi kurulmuş durumda Yasin?
2: Evet, Dilek, dün öğle saatlerinde Girne açıklarındaki o gemi kazası olmasaydı demir alan gemi demirlemek için de Taşucu limanına gelecekti. Maalesef işte o kazadan dolayı bu durum oluşmadı. Ve o kazadan hemen ardından burada bir kriz masası kuruldu. Mersin Valisi'nin başkanlığında birçok kamu kuruluşlarının da yetkilileri buradaydı. Tabii o kazadan etkilenenlerin yakınları da buraya gelmişti. Dün daha yoğun bir gündü ama yine bugün de gün içerisinde zaman zaman bu noktaya geliyor o gemide olanların yakınları bilgi almak için. Ama kriz masası onlarla sürekli koordineli bir şekilde görüştü ve Girne'de olan çalışmalar, faaliyetler onlara da aktarıldı. Yani hatta buradan ayrılmaları da istendi. Olası bir gelişmede sizinle irtibata geçeceğiz denildi. Tabii bir yandan da deniz seferleri durmuş durumda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve yine Taşucu Limanı ile ilgili. Hemen içeri gireceğim. Burası bekleme salonu. Bu noktadaydı zaten yakınlarda yine kriz masası kurulunca bu noktaya doğru gelmişlerdi ve bilgilendirmelerde işte tam da burada oluyordu. Söylediğimiz gibi seferler durdurulmuş durumda. Bugün hiçbir gemi karşılıklı olarak sefer yapmadı. Ama dakikalar önce yeni bir bilgi paylaşıldı. Hemen o bilgiyi de paylaşalım. Yani 1 Eylül itibariyle yarından itibaren İki taraflı da seferlerin olacağı, deniz seferlerine açılacağı bilgisi paylaşıldı. Ama Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın çizeceği rota göz önünde bulundurularak bu seferler yapılacak. İşte dünden beri bekleyen bazı vatandaşlarımız da bu noktadalar ki bu sayı daha da fazla. Birçoğu da Taşucu'nda merkezde vakit geçiriyorlar. Bazıları otellerinde vakit geçiriyorlar. Örneğin Girne'ye gidecek bir gemi vardı. Oradan gelen, oraya gidecek vatandaşlar vardı. Onlar da bugün bilgilendirme yapıldı. Gece saatlerinde hatta işte 1 Eylül itibariyle

0: yola çıkacaklar ama Magosa Limanı'na çıkacaklar. Yani rota o şekilde. Bize de gelen bilgi o yöndeydi. Daha sonra belki Girne'deki çalışmalar tamamlanırsa eğer, tamamlandıktan sonra elbette Girne'ye de sefer yapılacaktır. Ama şu anda Magosa'ya sefer yapılacağını biz biliyoruz. Söylediğimiz gibi Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın belirlediği güzergahta olacak. Bir de hava ile ilgili, yani hava yolculuğu ile ilgili bir bilgi paylaşıldı. Burada da Pegasus Hava Yolları'na yine 1 Eylül'de 4 ek sefer düzenleyecek. Kuzey Kore Türk Cumhuriyeti Ercan Havalimanı'na. Bu bile buradaki ek seferlerin de ücretlerinin indirimli olacağı yine detayı paylaşılmıştı. Yani işte etkilenen insanların daha fazla mağduriyetinin yaşanmaması için böyle bir durum oluşacak. Söylediğimiz gibi Girne'deki aynı oradaki kriz merkezi gibi bir kriz merkezi de burada kurulmuştu. Ve buradan Girne'de olan an ve an gelişmeler burada aktarılıyor. Burada dediğimiz gibi o gemi kazasından etkilenenlerin yakınlarına aktarılıyor. Tabii umutlu bekleyişte devam ediyor malumunuz kayıp olan vatandaşlar ile ilgili. Mersin Taşucu Limanı'nda da durum bu şekilde diyelim Dilek Gül ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Yasin çok teşekkür ederiz, sağ olasın. Mersin'den Yasin'den son bilgileri aldık. Bu arada yeni parti genel başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde konuştu. Gündeminde Girne açıklarında batan tekne vardı. Sorumlular hesap vermeli dedi.
2: Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendine yönelik bir şey söylemeyeceğiz. Ama olay tüm yönleriyle, hani burada ortaya çıkan kayıp, ümit ediyoruz kayıplarımıza sağlıklarıyla birlikte ulaşırız. Ama ortaya çıkan vefatlar ve vefat ihtimali hepimizi çok derinden üzdü. Ama çok çok daha büyük bir facianın da hemen kıyısından dönüldüğü ilk verilerden anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili cenazeler kalktıktan sonra meselenin tüm yönleriyle çok fazla araştırılması ve sorumlularının kanun önünde ve millet önünde mutlaka bunun hesabını vermeleri gerekiyor.
1: Evet, Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım attı. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Bu akşama
3: gelmez. Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı anlaşmasına göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağı omurgasının bir katmanında Davut Sapanı adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok görevli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemiyle entegre edilecek. İki ülke arasında 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzalandı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. İsrail Savunma Bakanlığı anlaşmayı iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olarak nitelendirdi. Proje kapsamında Yunan savunma sanayisine bilgi ve teknoloji transferi de yapılacak. Aşil Kalkanı projesi Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
1: Washington Post'un bir iddiası var. Buna bakacağız. Üst düzey ABD'li komutanlarına dayandırıyor. Savunma Bakanı Pat Hegseth'in bu komutanlar tarafından uyarıldığını söyledi, yazdı. Ne konuda? İran Savaşı'nın uzaması konusunda. Habere göre komutanlar bu yoğunluktaki operasyonlar artık sürdürülebilir değil dedi.
3: Amerikalı üst düzey askeri komutanların Savunma Bakanı Hegseth'i İran Savaşı konusunda uyardığı öne sürüldü. İddiaya göre Hegseth'a geniş çaplı operasyonların uzaması ordunun kapasitesini zorluyor denildi. Haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Buna göre komutanlar Hegseth'a 6 aydır süren savaşın Amerikan ordusunun kaynaklarını zorladığını söyledi. İran'a karşı geniş çaplı operasyonların bu yoğunlukta sürdürülmesi

0: artık sürdürülebilir değil dedi. Uyarının nedenlerinden biri Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki Amerikan kuvvetlerine ait gemi, uçak ve teçhizatın bir bölümünün İran Savaşı için Orta Doğu'ya kaydırılması. Gazete bazı komutanların bu durumun Amerika Birleşik Devletleri ana karasının savunmasını bile zayıflattığını savunduğunu kaydetti. En ağır yükse donanmada. Washington Post'a göre Hexit'a Amerikan destroyer filosunun yalnızca dörtte birinden biraz fazlasının göreve hazır durumda olduğu bildirildi. İran Savaşı ve Ukrayna'ya verilen bağışlar nedeniyle Patriot, Taht ve Tomahawk stokları da önemli ölçüde azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Reaper İHA filosunun da yaklaşık %25'i kaybedildi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir harekat için yeterli mühimmat ve müttefik desteğine sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı ise İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri ana karasını füze saldırılarına karşı koruyacak yeterli deniz gücü bulunmadığını Pentagon'a bildirmişti.
1: Savaş suçlusu Sırp komutan Ratko Mladic, namı diğer Bosna kasabının ölümü Balkanlarda gerilimi tırmandırdı diyebiliriz. Sırp milliyetçileri Mladic'i anmak için sokağa indi. Belgrad yönetimi devlet töreni kararı aldı. Şimdi bu yaşananları ve de tepkileri Anadolu Ajansı'nın Bosna Hersek kıdemli muhabiri İsmail Özdemir'den öğreneceğiz. Biraz şaşkınlık yaratan bir durummuş gibi okunuyor. Dünyanın neresinden bakarsak bakalım İsmail, ama orada nasıl algılanıyor? Tüm bu kararlar nasıl okunuyor?
2: Tabii Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan mutlu günler diliyorum. 27 Ağustos daha Ratko Mladic'in Hollanda'nın Lahey kentinde gözaltına tutulduğu merkezde öldüğü bildirildi. Ratko Mladic'i biz buradaki yerel basın olarak yakından takip ediyorduk. Son 2 yıldır sağlık sorunları yaşıyordu. Birkaç kez felç geçirdiği ve son zamanlarını acı içinde geçirdiğini yazdı birçok basın. Tabii burada yaşayanlar için, Bosna Hersek'te, Sırbistan'da ya da bölge ülkelerinde yaşayanlar için Ratko Mladic'in ismi aslında kendisinden önde geliyor. Şöyle bakacak olursak, 6 Nisan 1992 yılında Saraybosna kuşatması ile başlayan Bosna Savaşı'nda 3,5 yıl boyunca masum sivil boşnaklara, hatta ülkedeki Hırvatlara karşı toplu katliamlar, toplu tecavüzler ve en önemlisi soykırımın baş mimarı ve baş sorumlusuydu Ratko Mladic. 1996'ya kadar Bosna'daki Sırp birliklerinin komutanlığı görevini sürdürdü. İlk kez 1995 yılında eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi hakkında bir iddianame düzenledi. Ancak 96 yılından 2011 yılına kadar Ratko Mladic'ten kimse haber alamadı. Yani bu süreyi kaçak olarak yaşadı. Fakat bu sürede, kaçak olarak yaşadığı sürede bazı boşnak kurbanların yakınları onun Sırbistan'da yaşadığına dair video ve fotoğraf görüntüleri ortaya çıkardı. Ancak ne Sırbistan makamları ne de uluslararası kamuoyu bu görüntülere kayıtsız kalmış oldu. Ancak 2011 yılında Ratko Mladic'in Sırbistan'da yaşadığına dair güçlü kanıtlar ortaya çıkınca o dönemdeki Sırbistan yönetimi Ratko Mladic'i Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmek zorunda kaldı. 2011 yılında yargılanmaya başlayan Ratko Mladic, 2017'de Bosna'da boşnak sivillere karşı işlediği soykırım ve çeşitli suçlardan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İşte asıl önemli nokta da buradan sonra başlıyor. Bazı Sırplar onun müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kabul etmediler. Ona karşı bir haksızlık yapıldığını düşündüler. Bu tepkiler tabii onun ölümüne kadar devam etti. Şimdi bugün bakacak olursak Ratko Mladic geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti, öldü diyelim. Ve burada özellikle Srebrenica'dan gelen tepkileri ben aktarmak istiyorum. Srebrenica soykırımında çocuklarını kaybeden anneler onun ölümünü tabii ki memnuniyetle karşıladı. Özellikle son birkaç yıldır Sırbistan ve Ratko Mladic'in avukatları Ratko Mladic'in salıverilmesi, çünkü sağlık sorunları yaşadığını söylüyorlardı. Ancak boşnaklar onun salınmadan hapishanede hayatını kaybetmesinden dolayı açıkçası memnunlar. Ancak şöyle bir durum.

0: Var. Ratko Mladic'in öldüğü gün, burada dikkatinizi çekiyorum, Bosna Hersek'te yer alan Sırp Cumhuriyeti'nde, Bosna Hersek'te iki entite var, bir tanesi Sırp Cumhuriyeti, Zvornik, Trebinje, Srebrenica, bunu özellikle söylemem gerekiyor. Ve birçok şehirde onu anmak için anma törenleri düzenlendi. Tabii çevre ülkeler, Karadağ, Hırvatistan, yine Sırbistan içerisinde yaşayan Boşnaklardan onun anma törenlerine karşı büyük tepkiler geldi. Yine şunu da söylemek gerekiyor. Geçen hafta Ratko Mladic'in öldüğü zaman Sırbistan'ın Kızıl Yıldız takımı Çekya'da Victoria Plzeň'le playoff maçı gerçekleştirdi. O maçta Ratko Mladic'i öven bazı pankartlar açılmıştı ve Kızıl Yıldız Kulübü bu pankartı kendi resmi sosyal medya hesabından paylaştı. Bunlar şunu gösteriyor. Ratko Mladic öldü ama onun mirasına sahip çıkan bazı Sırplar var. Tabii ona tepki gösteren Boşnaklar da var. Yine ona bu anma törenlerine tepki gösteren uluslararası bir kamuoyu var. Tabii buradaki en önemli noktalardan bir tanesi Ratko Mladic'in cenazesine ne olacak? Bu konuda Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujić onun devlet töreniyle defnedileceğini söyledi. Ancak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić kendisi henüz böyle bir talebin gelmediğini ve geldiği anda gereken şeyleri yapacaklarını söyledi. Tabii temkinle de konuştu Vučić çünkü yakın zamanda Sırbistan'da seçimler var. Bunun da etkisi olabilir. Ratko Mladic'in Belgrad'daki Topçider mezarlığında kızı 1994'te Ratko Mladic'in silahıyla hayatına kıyan kızının yanına, ana Mladic'in yanına gömüleceği
1: Evet.
0: konuşuluyor. Ancak tabii ne olacak? Bundan sonra cenaze törenini bekleyeceğiz
1: Çok
0: aslında.
1: çok teşekkür ederiz İsmail Özdemir. Verdiğim bu değerli bilgiler için sağ olasın. Biz de üstüne konuşacağız ama önce Bosna kasabı olarak anılan Ratko Mladic'in çizelgesine bir bakmak istedik. 92'de Bosna Sırp ordusunun komutanı oldu. Bosna Savaşı boyunca Sırp güçlerinin belki de en önemli askeri figürlerinden biriydi. 95'te az önce İsmail Özdemir'in de bahsettiği Srebrenica'da 80 binden fazla Boşnak ve Boşnak erkek ve kadının, çocuğun ölümünden sorumlu oldu. Dolayısıyla bu soykırımın başlıca sorumlularından biri olarak da kayıtlara geçti kendisi. Savaşın ardından özellikle hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarıldı ama Mladic yaklaşık 16 yıl boyunca firar yaşadı. Az önce İsmail de aktardı. Bazıları onu gördüğünü ve hala ülke içerisinde yaşadığını söyledi ama bu hiçbir zaman resmi makamlar tarafından tescillenmedi, onaylanmadı ya da açıklanmadı. 95-2011 yıllarına şöyle bir baktığım 2011'de Sırbistan'da yakalandı kendisi ve Belgrad hükümeti tarafından yargılanmak üzere Lahey'e gönderildi. Ve 2017'de biliyorsunuz Srebrenica katliamı, soykırımı, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından müebbet hapis cezasına kendisi mahkum edildi. Ve bu ceza 2021'de kesinleşti. Mladic 2026'da Lahey'de BM gözetimindeki cezaevinde de hayatını kaybetti, öldü. Biraz bunu konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Mehmet Uğur Ekinci ve yazar Tarık Çelenk uzaktan bağlantıyla yayınımıza destek verecek. Merhabalar, hoş geldiniz, selamlar.
2: Merhabalar,
3: hoş bulduk.
2: İyi yayınlar.
1: Çok
2: Bakalım.
1: teşekkürler.
2: Merhabalar.
1: Mehmet Bey, sizi görüyorum, sizinle başlayayım. Biraz İsmail Bey anlattı, biraz da böyle küçük bir çizelgeyle geçmek istedik ama devlet ve askeri törenle özellikle gömülmesi kararı Sırbistan'ın geçmişteki savaş suçlarıyla yüzleşme politikası açısından nasıl okunmalı? Bunu çok merak ediyorum. Ve bu karar Belgrad'ın, hep sorarız ya bunu, Belgrad'ın iç siyasi dengelerine mi yoksa bölgesel siyasetine mi daha fazla hizmet ediyor? Böyle bir karar neden alındı?
3: Şimdi öncelikle geçmişteki bütün generallere aynı muamele yapılıyor. Bu yeni bir durum değil, şaşırtıcı bir durum da değil. Mesela geçen sene Ekim ayında Kosova Savaşı'ndaki eylemlerinden dolayı savaş suçlusu olarak mahkumiyet almış bir başka komutan yine Sırbistan'da devlet töreniyle ve şeref mezarlığına defnedildi. Orada Cumhurbaşkanı Vučić'in açıklamasıyla diğer bakanların açıklamaları ya da bulunup bulunmaması daha fazla önem taşıyor. Cumhurbaşkanı dengeli bir dış politika izlediği için Avrupa ile de, Amerika ile, Rusya ile, Çin ile hepsiyle dengeli, çok yönlü bir dış politika izliyor Sırbistan.

0: O yüzden kelimelerini daha dikkatli seçiyor ve provokatif işler içerisine girmiyordu. Bundan sonra yapmayacağını göreceğiz ama şimdiye kadarki söylemleri yine temkinli. Bununla beraber Savunma Bakanı ya da diğer resmi görevliler eğer bir devlet töreni yapılırsa burada bulunacaklardır diye düşünüyorum. Bir de işin Bosnalı Sırp boyutu var. Onu da atlamamak lazım. Sırbistan'da bir tören yapıldığı takdirde çok geniş bir katılım bekleniyor ki orada esas seçimler olacak. Sırbistan'daki seçimlerin henüz takvimi belli değil ama Bosna'da 2,5 ay içerisinde yani Ekim içerisinde hatta daha erken bir seçim olacak. Belki oranın siyasetiyle bağlantı kurabiliriz ama Sırbistan'ın iç siyasetiyle şu anda net bir bağlantı kuramıyorum.
1: Rutin bir prosedür aslında işletiliyor diyebiliriz o zaman.
0: Şimdi şu daha ciddi bir mesele. Balkanlarda tarihin hep seçici okunması, hatta tarihi yeniden okumak, kimlikle bağlantılı olarak okumak bu artık yaygın bir durum. Bir de sosyal medyanın etkisiyle aşırı sağ gruplar çok daha hızlı mobilize oluyorlar ve bu konular bir araya gelme, safları sıklaştırma meselesi oluyor. Bunu siyasetten ziyade toplumsal bir olgu olarak okuyup ona dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada provokasyon ihtimalleri ya da işlerin tırmanma ihtimali olabilir.
1: Şimdi siz kimlikle bağlantılı okumak deyince Tarık Bey sizin yazınıza atıfla o zaman oradan devam edelim. Çünkü Mladiç ve kimlik adına öldürmek diye bir yazınız var. Orada da şöyle bir ifadeniz var. Bosna Savaşı'nı yakından takip etmiş birisi olarak Mladiç benim gözümde sivilleri otobüslere yerleştirirken kadınlara, kocaları ve çocukları hakkında göz göre göre yalan söyleyen, ardından katliamı yöneten ve bütün bunları Türklerden intikam söylemiyle meşrulaştırmaya çalışan unutulmaz bir figürdü demişsiniz. Ve Türklerden intikamdan söz ediyordu yıllar sonra bile, yüzyıllar öncesine göndermeler yaparak. Böyle bir figürle alakalı şu anda yürütülen tartışmaları nasıl okuyorsunuz?
2: Şimdi bu figür olarak düşünmemek lazım. Bence Sırp Kilisesi'nin 87 azizinin yanına 88.sini bunu ilave etmeleri de sürpriz sayılmayacak. Düşünebiliyor musunuz? Kucağında bebeklerde normal sivil halk dışarı çıkıyor. Futbol seyircisi aynı şekilde bakıyor. Bence bunu biraz tarihsel yıkıcı Sırp milliyetçiliğiyle bakmak lazım. Yani bu Sırp milliyetçiliğinin üç ana unsuru var. Birincisi manastır kilise, ikincisi aydınlar akademi ve üçüncüsü de siyasetçiler. Ve bu hikaye kurbanlık, mağdurluk ve seçilmişlik misyonu üzerine oluyor. Yani hikayenin esasını Kosova Savaşı'na dayandırıyorlar. Lazarowicz biliyorsunuz Murat Üdevendiler şehit edilmiş sonra linç edilmiştir. Lazarowicz'in güya Hazreti İdris'ten gelen bir Zumrüt'ü Anka kuşunun mesajı üzerine gökyüzü krallığını seçmesi ve kendi halkını da bütün Hristiyanlık için feda etmeye and etmesiyle oluyor. Yani ciddi bir mağdurluk ve bir kurbanlık psikolojisi var. Hatta kilise açıklama yapıyor 90'lı yıllarda. Siz bağışlanabilir günahları işleyebilirsiniz de. Yani burada bağışlanabilir günah demek işte çocukların, kadınların katledilmesi anlamına da geliyor. Şimdi Sırplardaki bu yani Sırpların tabii genelini temsil ederim ama böyle bir psikolojiyi çok ciddi anlamamız lazım. Sağ olun siz kanal olarak bu konuya Srebrenica'nın şeylerinde anmalarından bu yana ciddi bir hassas ses gösteriyorsunuz ve inanın yanı başımızda ciddi bir patlayacak bomba duyuruyor. Aynı Nazilerin güvenlik yaşam alanı gibi tanımları var ve Sırplar kendini seçilmiş bir yani İsrail gibi bir ulus olarak kabul ediyorlar ve bunu bir Hristiyan teorisine dayandırıyorlar. Ve bu Hristiyan teorisinin esası daha Setinye Manastırı, Karadağ'daki manastırdaki Petrovic'in dağ çelengi esasına ve Sırp Bilimler Akademisi'nin 1840'lı yıllarda kurulan Sırp Bilimler Akademisi'nin bu Sovyetler yıkıldıktan sonra bir deklarasyonu var. Çoğu hümanist, çoğu işte sosyalist görüşte olan bu insanlar birden nasıl faşist oldular ve bu manifesto ile 1986 yılındaki manifesto ile artık Sırpların bir üstün ulus olma hakkı, bir ayrımcılık hakkı ve kendilerinin hakiki topraklarını kazanıp insanlığın temsil olma hakkı konusunda tez ortaya koydular ve Milosevic'in 1989 yılında Kosova Savaşı'nın 600. yıllarındaki o Kosova Ovası'nda konuşması boşa değildi ve inanın Lazarowicz'in kemiklerini çıkardılar. Kasaba kasaba dolaştırdılar tarihsel travmaları tetiklemek için. Bakın bu karşımızda çok ciddi bir yıkıcı, çok ciddi bir tekrar katliam.

0: potansiyelin mesajlanabiliyor. Sadece Milat için işte şapkasını, şusunu, busunu anlamayalım. Bu işin arka planında tekrar bu Sırp aydınlarına ya da bizlere düşen görevler var. Bu potansiyeli tekrar tartışmamız lazım ve buradan ders çıkarmamız lazım gelecek için.
1: Peki Mehmet Hocam, şunu sormak isterim. Bu özellikle Srebrenica soykırımının tanınması ve savaş suçlarının inkarı konusundaki tartışmalar yeniden hangi noktaya taşınabilir bu yaşananlarla beraber, özellikle bu ölümle beraber?
2: Şimdi bölge medyasını takip etmeye çalışıyorum. Çok önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkmıyor bu. Ama dediğim gibi mesela aşırı sağ grupların yapabileceği eylemler olabilir. Bunun gibi çok örnekler var bugüne kadar. Küçük eylemler yaptılar ama çarşamba günü Srebrenica'da bir toplu anma gösterisi planlıyorlar. Buralardan provokasyon çıkabilir. İşin ben daha çok siyasi boyutunu takip ediyorum, bir siyaset bilimci olduğum için. Sizin söylediğiniz Birleşmiş Milletler'in aldığı karardan sonra Sırplar da kendi aralarında bir birlik kurmuşlardı. Burada Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić, o zaman RS Cumhurbaşkanı olan Dodik ve kilise temsilcileri de bir araya gelmişti. Bütün Sırpları, Balkanlardaki Sırpları yeniden belli semboller, belli kimlik unsurları üzerinden bir araya getirmeye, mobilize etmeye çalışmışlardı. Ama ondan sonra çok olay oldu. Siyaseten iki lider de yıpranmış durumda. Önümüzdeki seçimler çok kritik olacak iki ülkede. Hatta Karadağlı Sırpları da bunun içerisine alabiliriz. Ben şu anda çok büyük bir siyasi radikalleşme hamlesi beklemiyorum hiçbir siyasetçiden. Çünkü şartlar uygun değil. Buna uygun ne sosyolojik ne uluslararası bir ortam var. Ama aşağıdan yukarı doğru aşırı sağın patlama şeklinde ya da beklenmedik şekilde eylemleri olduğu zaman da bunun önü alınamazsa tehlikeli durumlar ortaya çıkabilir.
1: Peki işin rengi buraya doğru gidiyor mu? Sizin şu andan okumanızda, ya şu günden okumanızda bakarsak erken bir değerlendirme mi olur?
2: Yani aşırı sağa her zaman dikkat etmek lazım. Dışarıdan bunu manipüle etmeye çalışan uluslararası aktörler de olabiliyor. Ama böyle şu anda çok ciddi bir güvenlik endişesi var mı derseniz bende de yok, bölge medyasında da böyle bir şey görmüyorum.
1: Şimdi Tarık Bey, Mladic'e bu devlet terörüne kararı böyle bir değerlendirildiğinde baktığımızda Belgrad'ın Avrupa Birliği'ne yönelik politikasıyla Sırp milliyetçi kamuoyuna verdiği mesaj Vučić'in arasında bir denge söz konusu mu? Nasıl yorumlarsınız? Yani siyasi olarak da Avrupa Birliği politikasına yönelik bir denge mi güdülüyor? Yoksa bu aşırı sağın yükselmesine yönelik adımlar, çabalar mevcut mu?
0: Yani tarihten referans verelim. Mesela Avusturya-Macaristan İmparatorluğu döneminde de Sırp milliyetçiliği ya da Sırp siyasetinin pozisyonu bugünkü Avrupa Birliği Sırp aşırılar ilişkisine benziyordu ki biliyorsunuz Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nda bir Sırp milliyetçisi öldürdü ve Birinci Dünya Savaşı başladı Saraybosna'da. Şimdi burada toplumsal bir karşılık var. Bunu rahat görebiliyoruz. Bakın yani bunu gözden kaçırmayalım. Yani çoluğun çocuğunu bebeğini almış, benim de daha yeni ziyaret ettiğim o küçücük kasabalardaki Bosna'nın içindeki insanlar sokaklara dökülmüşler. Bizim işte milli masraferlerini kutlamamız gibi. Yani burada bir ve Avrupa Birliği'ne de bir yolculuğu var ve Avrupa Birliği burada sorumluluğunu üstlenmesi lazım. Yani Avrupa Birliği nasıl kriterlerini bir entegrasyon süreci başlatıyor ve belki de cenazeyi vermemesi lazım. Yani buna da bu istismara da şans tanımaması lazım. Sadece Avrupa Birliği ile olmuyor. Bizim mesela Sayın Erdoğan'ın...
1: Bir soruyorum Tarık Bey, böyle cenazeyi vermeme gibi bir BM'de ya da yani böyle bir hak var mı Avrupa Birliği'nde?
0: Var tabii. Lahide Boysan savaş suçlusu olarak, katliam sorumlusu olarak duruyor ve orada vefat etmiş. Yani orada vefat etmiş bir insanın, bilemiyorum tabii onun sonrası kuşkular daha iyi bilir ama isterse belli şey Avrupa Birliği kriterleri doğrultusunda cenazeyi teslim etmez. Orada işte ailesinin eşinin de bir cenaze töreni şey yapılabilir. Veyahut da cenaze törenini bu şekilde mitolojileştirmeye izin vermeyebilir ama burada tabii Türkiye'ye de düşen görevler var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda Sırbistan'a Cumhurbaşkanı iyi ilişkileri var, onun sözünü dinliyor. Ama ötesinde de tabii, yani Türkiye buradaki Sırp'daki, Asırplardaki aşırılıkları, tarihsel şeyleri, semboller konusunda, Tika'nın falan çok olumlu şeyleri var. Yani doğru diyalog kurma açısından, ama bunlar da yetmeyebilir. Ve dünya yeni bir İsrail, yeni bir Nazi Almanyası hikayesi, yeni bir Balkan.

0: Ya Birinci Dünya Savaşı'nın da hikayesi onlarda. Yani buna çok dikkat etmek lazım. Ben burada bu kadar uzak olduğunu düşünmüyorum. Toplumda bir yani ya bir şeye ateş atsanız karşılığı var ki zaten biz mesela Srebrenica'daki işte anma töreninden dönerken bütün Sırp evlerinin kapısında kendi kayıplarının fotoğraflarını asmışlardı ve bizden sonra Vidovdan dedikleri Lazarov'un öldürüldüğü o gökyüzü yükseldiği ifade ettiği günü kutlamak için de bizden sonra da büyük stadyumun sebebine kadar anmalar yapıyorlardı. Yani toplumlar arasında karşılıklı geçişkenlikler yok. Çok ciddi bir gerginlik potansiyeli ben görebiliyorum diye düşünüyorum Cenk Hanım.
1: O zaman şunu sorayım. Mesela Milad için ölümü bu durumda Balkanlarda yeni bir güvenlik krizinin başlangıcı sayılabilir mi? Olabilir mi? Yoksa zorlama bir yorum mu olur bu?
0: Balkanlarda bana sorarsanız bu güvenlik krizi potansiyel olarak her zaman her saniye devam etmekte. Ki Ruslar da bu konuyu çok manipüle etmeye açıktırlar. Tarihte de Bizans İmparatorluğu'nun kızı ya da yeğeni işte Moskova Krizi'yle İstanbul'un fethinden sonra kaçıyor ve orada evleniyor. Orada bir kutsallıkla Sırplarla bir şey kuruyorlar. Yani uluslararası manipülasyona açık bir durum ama bana sorarsanız burada bir şekilde tekrar bunu masaya yatırmak lazım ve bununla ilgili hem siyasi hem kültürel bir önlem almak lazım diye düşünüyorum. Ben biraz kaygılıyım işin açıkçası.
1: Peki, şimdi şunu merak ettim Mehmet Bey. Risk sokak çatışmalarından ziyade savaş suçlularının inkarı, milliyetçi söylemlerin güçlenmesi ve Bosna Hersek'in iç siyasi yapısındaki mevcut ayrışmaların derinleşmesi olarak daha mı fazla okunabilir? Yoksa bu denklem biraz zorlama mı olur? Sokak çatışmaları ile beraber bunların önü alınabilir ve durdurulabilir mi bakılabilir sizce?
2: Şimdi Bosna Hersek'te zaten bölünmüş bir toplum yapısı var. Normalleşememiş bir ülke Bosna Hersek. Toplumlar arası gerek tarihsel gerek kimlik konularında siyasetçiler her zaman manipüle etmiştir. Ama bu şöyle anlaşılmasın. Yani iktidarla muhalefet arasında bir kırılma değil bu. Bu genel bir durum. Yani milli kahraman adı altında savaşta görev almış komutanları yüceltiyor bütün Sırplar. Yani istisnai durumlar var sadece Sırplar içerisinde bunların savaş suçlusu olarak görüldü. Ama benzerini Hırvatlarda da görüyoruz. Yani Balkanlardaki bütün toplumlarda Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı, 90'lardaki savaşları, geçmişteki rejimleri kendilerince görüp okuyorlar. Dolayısıyla yılın 365 günü anıtlarla alakalı, isimlerle, sokak isimleriyle alakalı sürekli tartışmalar görürüz. Bunlar lokal düzeyde de devlet düzeyinde de karşımıza çıkan tartışmalardır. Mladiç ile yeniden bir tartışma ortaya çıktı. Ama cenaze nasıl yapılırsa yapılsın, eğer çok böyle beklenmedik aşırı sağın uyguladığı provokasyonlar ve bunun artçıları olmadığı takdirde bir hafta sonra Mladiç'i çok fazla hatırlayan da olmayacaktır. Yani medyada tabii ki.
1: Medyada yani aslında çok da fazla önemsenen bir durum gibi görmüyorsunuz bu durumu. Öyle okuyabilir miyiz? Medya
2: Yani
1: açısından,
2: bunlar
1: toplumsal
2: şöyle
1: anlamda.
2: her zaman konuşulan bir konu olduğu için normalleşmiş bir durum bu. Yani herkesin kendi kahramanları var ve onları andıkları zaman etkiye tepki oluşuyor. Bunu belli bir sınır içerisinde tuttuğunuz müddetçe bunu kontrol edebilirsiniz. Şimdiye kadar da bu yapıldı.
1: Peki, çok teşekkür ederim Doktor Mehmet Uğur Ekinci ve Tarık Çelenk, değerli katkılarınız için. Sağ olun efendim, ben teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür
0: Sizler de
2: ediyorum.
0: sağ olun.
1: Devam edelim gündeme bakmaya. Üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. İkisi adli kontrolle bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. Başsavcılık iki şüphelinin bırakılmasına itiraz etti. Diğer 7 şüpheli ise henüz jandarma ve emniyette. Operasyonda 2017-19 yıllarının İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı, eşi, dalgıç polisler, güvenlik korucusu ve ailesi gözaltına alınmıştı efendim. Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın 3 kadının ölümüne neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişinin tedavileri bitti, taburcu edildiler. Soruşturma kapsamında da 3 kişi gözaltına alındı.

Önce duman yayıldı, ardından her yanı alevler sardı. Spor salonundaki yangın 3 cana mal oldu. İddiaya göre Batman'da bir spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. İçerisi kalabalıktı. Yoğun duman nedeniyle müşteriler ve çalışanlardan bazıları mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
1: Şu anda yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor.
0: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibiyle iki personelli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
2: Giresun'da sağanak sele ve heyelana neden oldu. Dereler taştı, bazı köy yolları kapandı.
0: Bir anda şiddetlendi. Dereler suyu taşıyamadı. Sel köyleri bastı. Heyelan yolları kapattı. Giresun'da sağanak etkiliydi. Yağış özellikle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde hayatı felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
2: Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunları, kavgaları sık sık ekranlarınıza getiriyoruz. Bu kez adres Bursa. Bir ev sahibi kiracısını tüfekle öldürdü.
3: Yaşlı adamı dövüyorlar.
0: Ev sahibi kiracı tartışması kavgaya döndü. Tüfeğini alan ev sahibi dehşet saçtı.
4: Sema, ne oldu?
3: Şu adamı dövdü.
0: Bursa İnegöl'de yaşayan 70 yaşındaki Enver Ayaz da kiracısı Kılıçhan Şahin arasında bilinmeyen nedenle önce tartışma çıktı, sonra kavga. Ev sahibi Ayaz yere düşüp başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girip tarafları ayırdı. Eve giren Enver Ayaz tüfekle balkona çıkıp kiracısına ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 28 yaşındaki kiracı hastaneye kaldırıldı ama doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Kavga sırasında başından yaralanan ev sahibi de hastaneye kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
2: Ve Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Ağustos ayında açlık sınırı 37.388 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira oldu.
5: Salata biber patlıcan abi.
0: Açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı 121.786 liraya yükseldi. Türk İş Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Temmuz ayında 36.940 liraydı. Bu rakam Ağustos ayında 37.388 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liradan 121.786 liraya çıktı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,21 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,33 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana, kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar artış görüldü.
2: Memlekette açlık sınırını verdik. Bir de kreş fiyatları var. İstanbul'da yıllık 1 milyon liraya falan ulaşan kreşler varmış. Aslında Ömer Aktaş İstanbul'daki bu kreş fiyatlarını araştırdı. Bir bakalım.
6: Çok yüksek. Aylık 70. Yani en azı 65. En düşük.
7: Kreş fiyatı.
6: Evet. Kreş fiyatı.
8: Çocukların eğitimi için bu fiyatların yüksek olması aileler için tabii işi zorlaştırıyor.
9: Annelere sabır versin, bol para versin diyeceğim.
0: Çocuğu kreş çağına gelen aileler düşünüyor. Göndersek mi, göndermesek mi?

0: Bu soruya yanıt vermek zor. Çünkü kreşlerin yıllık maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor.
1: Allah kerim diyorum, gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Artık 3 yaşına gelince seneye bakacağız.
2: 700-750 bin lira gibi arası para istiyorlar. Şuradaki merdiven altı kreşleri söylüyorsanız onlar belki 30 lira 40 lira alıyordur.
3: Şimdi İstanbul'un farklı ilçelerindeki anaokullarını tek tek arayacağız. Aynı yaşta bir çocuk için aynı soruyu soracağız. Tam gün eğitimin aylık ücreti ne kadar?
0: Kreş fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Örneğin Büyükçekmece'de aradığımız bir kreş yıllık 940 bin lira fiyat istedi. Taksit seçeneğiyle bu fiyat 1 milyon 100 bin liraya kadar çıkıyor. Maltepe'de ortalama kreş fiyatları aylık 30-35 bin lira. Beşiktaş'ta ise 75-85 bin lira civarında.
4: Biz bu sene zaten kayıt yapmak için gittik.
3: Ne kadar?
4: Aylık 15 bin lira. O da tabii özel bir kurum değil yani. Belediyeye bağlı.
5: 3 yaşında kızım var, onu vereceğiz bu sene ama fiyat, şu an fiyat araştırması yapıyoruz da biraz maalesef cep yakıyor. Bakalım.
3: Ne kadar dediler peki?
5: Konumuna göre değişiyor.
3: Bir çocuğun kreşe başlamasıyla birlikte aylık harcama listesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Üstelik mesele sadece aylık ödenen ücret değil. Etkinlik, kırtasiye derken rakam daha da yukarı çıkabiliyor.
0: Öyle ki kırtasiye ve etkinlikler için istenen ücretler de 40-45 bin lirayı bulabiliyor.
5: Bir asgari ücretli bugün iki çocuk veya üç çocuklu bir aile nasıl kreşe vereceğim ki ben? Hani veremiyorum.
1: O kadar yüksek ki fiyatlar, yani bilmiyorum nasıl altından kalkacağız ama eğitimde şart. Biz ne kadar verdik? 280 bin lira verdik.
0: Aileler oturdukları mahallelerde belediyelere ait kreşler varsa onları tercih etmeye çalışıyor.
6: Allah yardım etsin. İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın sahillerinde görülen deniz anaları endişelendirdi. Bu kez koyu mavi renkli deniz anaları yüzmek isteyen tatilcileri tedirgin ediyor.
0: Sahile gelenler şaşkın ve tedirgin. İzmir'in Foça ilçesinde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.
1: Herhalde siz de denize girecek yer aradınız.
7: Aynen öyle.
1: Bulabildiniz mi?
7: Vallahi maalesef bulamadık. Her sene çok güzel olurdu ama bu yıl biraz hem kirli hem deniz anaları falan kıyıya vurmuş.
1: Evet. Ne kadar, kaç tane deniz anası gördünüz?
7: Yani şu ana kadar yol kenarında 10-15 tane gördük. Orada çok fazla var teknelerin yanında. Adana'dan geldik bir de. 1100 kilometreden geldik ama hiç umduğumuzu bulamadık.
1: İzmir'in Foça ilçesinde geçmiş yıllarda tam da 3 yıl önce deniz anaları kıyıya vurmuştu. Kabus geri mi döndü? İşte bu korku bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü kıyıya vuran onlarca deniz anaları çevredekileri tedirgin etti.
0: Mavi renkli deniz analarının kıyıya vurduğu gözlendi.
8: Biz 20 gün kadardır buradayız, karavancıyız. Geldiğimiz gün de kıyıda görmüştük zaten. Bir tedirgin olduk aslında. Burada oturan insanlar çok az görüldüğünü söylediler. Ama geldiğimizden beri rüzgarla her sabah hemen hemen 8-10 tane kıyıdan eşimle beraber topluyoruz.
0: Yakıcı kapsüllere sahip ve zehirli deniz canlıları olan deniz anaları ölü olsa dahi temas edildiğinde zehirleyebiliyor.
1: Kıyıya vuran deniz analarının şeffaf, mavimsi, kubbemsi bir gövdesi var. Uzmanlar bu deniz analarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıyor. Denize girmeye geldiniz.
9: Evet.
1: Çocukları uyardınız.
9: Ve uyardık, deniz anası var, girmesinler tabii. Ne için girecekler ki burada şimdi? Müsait değil tam. Çocuklar geldi benim şeyden, Balıkesir'den. Onları gezdireyim diye getirdim.
1: Ama denize giremeden dönüyorsun.
9: Giremedik. Bakacağız, ileri koylarda varsa müsait, oralarda girmeye çalışın.
6: Türkiye'de plastik atıkla mücadele kapsamında Sıfır Atık Vakfı önemli bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda çevreyi korumak için hangi adımların atılabileceği konuşuldu.
10: Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda.
0: Üstelik plastik atık kaynaklı kirlilik daha da artıyor. Peki ciddi bir çevre sorununa dönüşen bu kirliliğin önüne nasıl geçilecek?
10: Plastiğin bütün yaşam döngüsünü kapsayan bir mesele olarak ele almak zorundayız. Plastik attığımız yerde kalmıyor. Akarsularda, denizlerde, denizlerden okyanuslara, bir ülkenin kıyısından başka bir ülkenin kıyısına taşınabiliyor. Çünkü kirliliğin sınırı yok.
0: Sıfır Atık Vakfı İstanbul'da plastik atık çalıştayı düzenledi. COP31'e giden süreçte Türkiye

0: Türkiye'nin plastik atıklarla mücadelesi konuşuldu. Yeni politikalar ve mücadele yöntemleri ele alındı.
1: Bizim hedefimiz çevre ile ekonomi arasında bir tercih yapmak değil, çevreyi koruyan, ekonomiyi güçlendiren ve insanı merkeze alan bir dönüşümü hep birlikte gerçekleştirebilmektir.
2: Bir kültür oluşacaksa, bir şehirden dünyaya mesaj verilecekse, sıfır atığın başkenti iddiasıyla ortaya çıkan İstanbul'da yapılabilir.
0: Plastik atıkların yönetimi için yapılabileceklere de değinildi.
3: Tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünleri azaltmak, kaynağında ayrı toplama ile geri dönüşümün miktar ve kalitesini yükseltmek, atık yönetiminin sağlıklı işlemesi ve sonuç vermesi için şart.
4: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360 ama siz burada kalın. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Ali Aydın sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin neler ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne konuşacak? Netanyahu yine provoke ediyor. Gerilim artar mı? Yeni parti binasına geçti. Peki CHP'den kopuş tamamlandı mı? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, İletişim Bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, Siyaset Bilimci Doktor İbrahim Uslu, Gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Emre Diner ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 29, Bursa 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla güneşli 34 derece. Akdeniz'de de hava güneşli, Antalya 37, Adana 35 derece. Karadeniz'de Samsun yer yer yağmurlu 27, Trabzon yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 28, Konya güneşli 27 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum yağmurlu 19, Kars yağmurlu 18 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 33, Şanlıurfa güneşli 34 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Hemen bir Kırgızistan'a gideceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'da Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katılmak üzere konakladığı otelden ayrıldı. Şu anda tören alanını izliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi. Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları açılışına katılacak ve yarın kritik zirvede liderlerle görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kırgızistan ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik ediyor. Evet. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da, Milli Savunma Bakanı da bu toplantıya katılan isimler arasındaydı. Geçelim Habertürk manşetin gündemine. Girne'den Mersin'e giden gemi alabora oldu. 8 can kaybı, 20 kayıp var. Türkiye bu faciadaki ihmalleri konuşuyor. Bütün dünyanın da gündeminde gemi kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltında. Geminin alabora olmasından hemen sonra ortaya çıkan çarpıcı görüntüler ve tanık anlatımları bu olayın aslında nasıl gerçekleştiğine, nasıl bir ihmal olduğuna dair, hangi boyutlarda olduğuna

0: dair bazı işaretler veriyor. Tüm bu konuyu mercek altına alacağız. Türkiye'de kurulmuş onlarca şirket, Habertürk manşetin ikinci ana başlığından bahsediyorum. Almanya'da kurulmuş bir merkez, kara para suçlamaları, eski bir bakanın şüpheli ölümü, Süleymancılar akımının lideri Ahmet Arif Denizoğlu'nun şüpheli ölümünden bahsedeceğiz. Tüm bunlar Ali Ağan Kuruş suç örgütüne yönelik soruşturmanın tam da merkezindeki ana başlıklar, kritik ifadeler. Bu konuyu mercek altına alacağız ama aynı soruşturmada çok önemli bir gelişme daha oldu. Eski bir İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de ifade verecek. Neden? Çünkü kendisine tahsisli araç bu çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyetinde kullanıldığına dair ciddi şüpheler var ve savcılığın tespitleri var. Çok çarpıcı bir başka iddia da şantaj iddiası. Bu suç örgütünün şantajı da bütün bu faaliyete dahil ettiğine dair çok ciddi iddialar var. Bunlar da manşetin ana konuları arasında yer alacak. Gülistan Doku cinayetindeki 13 dakikalık sır bir görüşme trafiği var. O trafiğe de bakacağız. Habertürk manşet başlıyor. Evet, Türkiye'nin konuştuğu facianın ayrıntılarına bakacağız. 8 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hemen burada izlediğiniz görüntüler geminin Girne'den Mersin'e hareket eden geminin yan yattıktan sonraki en çarpıcı görüntüleri. Tam anlamıyla bir can pazarının yaşandığı saatlerde yan yatmış geminin üzerinden kamerayla kaydedilmiş görüntüler, cep telefonuyla kaydedilmiş görüntüler, kurtulanların paylaştığı görüntüler. Hemen bir çocuğu da görüyorsunuz. Çok çarpıcı bir görüntü var geminin yan yatmasından sonra. Hemen burada göreceksiniz. Camları kırarak kendilerini yukarı atmışlar ama yukarı çıkamayanlar geminin yan yatmasından dolayı hemen bir çukur haline gelen giriş kapısında yığılıp kalmış, üst üste yığılmış kalmış halde duruyorlar. Gerçekten çok çarpıcı görüntüler. İhmal iddiaları var. Geminin çok eski olduğu, bakımının yapılmadığı ve aslında bu seferde olmaması gerektiğine dair çok ciddi tespitler var. Açığa alınan insanlar var. Hemen bir Emine'yi görelim. Emine nerede? Kıbrıs'ta. Facianın, büyük ihmalin gerçekleştiği yerde Emine'yi gördük. Emine, son dakika gelişmelerini Mersin'den, Girne'den Mersin'e hareket eden geminin hemen alabora olmasından sonra yaşanan, alınan tedbirler, uygulanan soruşturmada uygulanan alınan tedbirleri bize anlatacak. Emine, sendeyiz.
1: Şimdi Zülfikar, Ali Aydın, en sıcak gelişmelerle başlayalım. Bir kere biz olayın meydana geldiği o limanın tam önündeyiz. Ahmet Korkmaz'la birlikte. İşte bu görmüş olduğunuz limanda çalışan liman yetkililerinden bazıları. Kimden bahsediyorum? İşte o kazaya karışan gemiye sefer izni veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Haklarında soruşturma açıldığını belirtebiliriz ve yerlerine yeni görevliler de tayin edildi. Şu ana kadar en sıcak gelişmelerden bir tanesi bu. Bir diğeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı kısa bir süre önce duyurdu. Biliyorsunuz Türkiye'den 2 adet gemi de bölgeye geliyor. Yarın burada olmalarını bekliyoruz ve ne yapacaklar? Robotik dalış gerçekleştirecekler. Başbakan şöyle söyledi. O robotik dalışla birlikte, şimdi gemi Çanakkale'den yola çıktı bu arada, onu tekrar edelim. Robotik dalışla birlikte yaklaşık 500 metre derinliğe gömülen enkaza da ulaşmayı hedefliyoruz dedi. Yani bugün gözümüz kulağımız aslında Zülfikar Ali Aydın bir isim listesindeydi. Cumhurbaşkanı dün tam da bulunduğumuz bu noktada gece saatlerinde bir açıklama yapmıştı. Burayı aslında Girne'de kurulan kriz masası gibi düşünebilirsiniz. Tıpkı Mersin'de olduğu gibi genelde açıklamalar bu noktada yapılıyor. Şimdi oldukça sakin çünkü yaklaşık 2 saat önce yine Cumhurbaşkanı, ardından da Başbakan burada bir açıklama yaptı. Bu arada şunu da belirtelim, limanın girişine izin verilmiyor. Yani basın mensupları ya da sivil vatandaşlar hiçbir şekilde limanın içine girişlere müsaade edilmiyor. Onu da söyleyelim. Aynı zamanda hemen sağ tarafa kameralarımızı çevirdiğimizde neyi görüyoruz? İşte burada zaman zaman o hayatını kaybeden, daha doğrusu bulunamayan, düzeltiyorum, 20 kişinin, 20 insanımızın canın aileleri oluyordu ama şimdi artık artık saatler epey bir ilerledi. İsim listesi açıklandı. Bugün işte az önce aslında tam da o noktayı vurgulayacaktım. Dün özellikle bir isim listesinin açıklanması bekleniyordu ve Cumhurbaşkanı şöyle söylemişti gece saatlerinde. Mutlaka tek tek

0: kimlerin kaybolduğunu, kimlerin hayatını kaybettiğini, kimliklerini tespit edip açıklamış olacağız. Beklenen açıklama yaklaşık 2 saat kadar önce geldi. Hayatını kaybeden 8 kişinin ne yazık ki tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve aslında biz 18 olarak biliyorduk kayıp sayısını. Ne yazık ki o da yükseldi. Toplamda 20 kişi şu anda kayıp bir şekilde bulunuyor. İşte yarın kaybolan 20 kişi için de bir robotik dalış gerçekleştirecek ve son olarak bazı ihmal iddiaları var. Onlarla ilgili de Cumhurbaşkanı mutlaka araştırılıp gereği yapılacaktır dedi. Nedir o ihmaller? Kısaca evet, onlardan da bahsedelim. Şimdi bugün kaptan mahkeme huzurunda verdiği ifadesinde şöyle demişti. Ben meteorolojik verilere baktım. Meteorolojik veriler sefere çıkmam için uygundu. Gerekli izinleri aldım ve sefere çıktım dedi. Sefer izni veren işte liman yetkilileri hakkında evet, biliyorsunuz açığa alındılar. Görevlerine son verildi. Bu iddialardan bir tanesi. Meteorolojik olarak sefere uygun muydu? Şimdi bugün Abdullah Demir'le konuştuk, Zülfikar Ali Aydın. Kendisi görgü tanıklarından dün bizzat gemide bulunanlardan bir tanesi şunu söyledi. Ya gemi çoktan su almaya başlamıştı. Yani biz sefer başladığında yerde suları görüyorduk. Bunu söyledik ancak buna müdahale etmediler. Orada bir iddia var. Peki. Şimdi bir başka ihmal iddiası da şu. Son olarak onu da aktaralım. Gemi 2000 yılında yapılmış.
1: Evet. Emine çok özür dilerim. Gemi şu 2000... bir görüntü var. Robotik bir dalış yapılacağından bahsetti Emine. Biraz önce izlettiğim görüntüler aslında kayıp insanlarımızın aslında nasıl hayatını kaybettiğine dair bir emare olduğu için belki onu göstermek istedik. Gemi yan yattıktan sonra giriş kapısının olduğu bölgede yan yattığı için üst üste yığılmış insanlar muhtemelen geminin batmasıyla hayatını kaybetmiş ve kayıp haline gelmiş kişilerden, insanlarımızdan bahsediyoruz. Son cümle Emine, ihmale dair son cümleyi alalım, geçelim bu bölüm.
0: Son ihmal iddiasını da evet aktaralım. O da şu, şimdi gemi Türk bayraklı gemi 2000 yılında inşa edilmiş. Bu gemi hiçbir bakım onarımdan geçti mi? Teknik evet, bir arızası var mıydı? Bu arızalar tespit edilip tamir edilmiş miydi? İşte bunları da araştırılacak, incelenecek. Bunların mahkeme heyeti zaten araştırılmasını ve bir rapor hazırlanmasını istedi. Kısacası cevaplanması gereken çok fazla soru işareti var. Biz de Girne'deyiz. Ahmet Korkmaz'la birlikte bu soruların yanıtlarını arayacağız. Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya detayları aktardı. İşte bahsettiğimiz görüntü, kayıp insanlarımızın muhtemel son görüntüsü bu. Gemi yan yattıktan sonra ve battıktan sonra kurtulamayan, muhtemel kurtulamayan kişileri kaydeden görüntü. Evet, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel partisinin genel merkezinde konuştu. Gündeminde bu facia vardı. Sorumlular hesap vermeli dedi. Bakalım.
2: Adetimiz değil, cenazeler kalkmadan olayın kendine yönelik bir şey söylemeyeceğiz. Ama olay tüm yönleriyle, hani burada ortaya çıkan kayıp, ümit ediyoruz kayıplarımıza sağlıklarıyla birlikte ulaşırız. Ama ortaya çıkan vefatlar ve vefat ihtimali hepimizi çok derinden üzdü ama çok çok daha büyük bir facianın da hemen kıyısından dönüldüğü ilk verilerden anlaşılıyor. Bu konuyla ilgili cenazeler kalktıktan sonra meselenin tüm yönleriyle çok fazla araştırılması ve sorumlularının kanun önünde ve millet önünde mutlaka bunun hesabını vermeleri gerekiyor.
1: Evet, kazanın nasıl yaşandığına dair bazı tespitler var. Hemen Caner Sakallı'dan, hareketli kameradan rica edelim. Anlatımlar var. Bakalım kazadan kurtulan mürettebatın yola çıkılmaması konusunda nasıl uyarılmış? Bununla ilgili iddialarını bir dinleyelim.
3: Yolcular hep uyardı. Bu havada gidilmez. Buna hava alacak. Böyle vura vura gidiyordu. Herkes uyardı. Bak, su kaçakları başladı. Dediler ki civatalardan geliyor. Sonra koltuklar kırıldı. Bir şey olmaz. Biz alışkınız dediler. Sonra ön taraf patlayınca da geri dönmeye kalktılar. Dönerken de camlar patladı. İçine su almaya başladı. İşte hemen koşarak gittim. Oradan bir yerden de bir can yeleği buldum. Boynuma taktım. Atladım.
4: Çok su kaçırmaya başladı. Daha da bu basıyor. En sonunda yan tarafta bir yer patladı. Zaten ben camın kenarında oturuyordum.

0: Gemi hemen yanma, yatmaya başladı. Zaten görevli zaten kendi en arkaya gitti. Sonra dedi ki herkes arkaya kaçsın. Evet. Kimseye can yerliğe müayenliği vermedi. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
1: Evet. Anlatılanlar ve yaşananlar öyle ki can yeleklerine bile erişme konusunda herhangi bir şekilde yolcuların uyarılmadığına dair ciddi şüpheler ve işaretler taşıyor. Tanıkların anlatımları da buna işaret ediyor diyelim. Devam edelim. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt gündemde. 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan isim Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Eski danışman Engin Yurt ailesinin para trafiğine dair suç olduğunu iddia ettiği para trafiğine dair önemli açıklamalar iddialarda bulundu. Detaylarına bakalım.
2: Engin Yurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Engin Yurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt'un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Savcılık Şenyurt'a Engin Yurt ailesinin para hareketlerini ve Alptürk Engin Yurt'un ticari faaliyetlerinin finansman kaynağını sordu. Alptürk Engin Yurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu bildiğini söyledi. Alptürk'ün bu işletmeleri kuracak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum dedi. Şenyurt'a Engin Yurt ailesinin MASAK raporuna yansıyan para transferleri de soruldu. Cemal ve Alptürk Engin Yurt'un kendisinde vekaletlerinin bulunduğunu söyleyen Şenyurt, Engin Yurt ailesine gidecek bazı paraların önce kendi hesabına geldiğini anlattı. Bu paraları aldıktan sonra hesabımdan para transferi yapıyordum dedi. Şenyurt, Cemal Engin Yurt'un borsada işlem yaptığını bildiğini ifadesinde anlattı. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara şahit olduğum ifadelerini kullandı. Engin Yurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım satımı yaptığını söyledi.
1: Evet, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin temas trafiğinde önemli bir gelişme var. Yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e gidiyor. Çok sık sokak eşkıyalığı sistemine dayalı bir suç örgütü, yeni nesil çetelerin üstlendiği, yasa dışı bahis sistemine dahil olan suç örgütlerinin üstlendiği bir ülke. Şimdi bu suç örgütlerinin lojistik ve finansal yapıları, istihbarat paylaşımı ve ortak mücadele böyle bir mekanizma kurmak üzere Sayın Bakan Gürcistan'a gidiyor. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki üçlü güvenlik mekanizmasına Gürcistan'ın dahil edilmesi de ziyaretin önemli başlıkları arasında olacak.
2: Son yıllarda Türkiye ile Gürcistan arasında suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmalar arttı. Yurt dışına kaçan suç örgütü elebaşlarının ihalesinin yanı sıra sınır aşan suç yapılanmalarına karşı da uluslararası işbirliği kapsamında ortak hareket ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkan Tamazaşvili ile Tiflis'teki görüşmenin ana gündemini organize suç ve uyuşturucu ile mücadele oluşturacak. Sınır aşan suçlarla mücadelede mevcut üçlü mekanizmanın genişletilmesi de görüşmedeki önemli başlıklardan birisi. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen güvenlik işbirliğine Gürcistan'ın da dahil edilmesi ve benzer işbirliklerinin diğer komşu ülkelere yayılması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin Gürcistanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede suç örgütlerinin ülkeler arasındaki hareket alanını daraltacak ortak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Son günlerde en çok konuşulan soruşturması Alihan Kuriş suç örgütü, 200 kilo külçe altın, gizli kasalar, kimsenin bilmediği özel üretilmiş bir haberleşme sistemi. Soruşturma genişliyor. Kara para suçlamasının yanı sıra bir de cinayet soruşturması eş zamanlı yürüyor. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasını konuşacağız ama sadece çıkar amaçlı bir suç örgütü yapılanması gibi de durmuyor. Buna dair işaretleri de mercek altına alacağız. Aydınlık Gazetesi Haber Müdürü Kaan Aslam, ki bu konuda çalışan gazetecilerden birisi, ve eski savcı Alptekin Yıldırım konuğumuz.

0: stüdyoda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Hemen müsaadenizle Kaan'la başlamak istiyorum. Çünkü önemli. Bu yapı basit bir çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasından kısa sürede savcılığın elde ettiği delillerle sıyrılıp başka bir şeye dönüştü. Daha farklı bir yapı gibi duruyor. Neyle karşı karşıyayız Kaan? Seninle başlayalım.
1: Öncelikle soruşturma makamlarından öğrendiğimize göre, yani hem İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi hem Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürley'in açıklamalarından anlıyoruz ki bu örgütün, iddia olunan örgütün şöyle başlıkları var. Soruşturma dosyasında gördüğümüz. Birincisi, FETÖ tipi kapalı bir teşkilatlanma yapısı var.
0: Evet.
1: Hem Türkiye'de hem dünyada kendilerince kurdukları bir bölge sistemi, bölge örgütlenmesi, mıntıka örgütlenmesi adı altında bu hiyerarşik yapı araştırılıyor. İkincisi, yabancı istihbarat bağı olduğu söyleniyor ki burada kuvvetli ihtimal, tabii ki kaç gündür konuşuluyor Almanya'ya yapılan o işte meşhur bina ile birlikte Alman istihbaratı bağı iddiası araştırılıyor. Üçüncüsü de hem Sayın İçişleri Bakanımız hem de Sayın Adalet Bakanımız gündeme getirdi. Bu yapılanma bir baylok tarzı, FETÖ'nün kullandığı baylok tarzı bir kapalı haberleşme sistemi kullanıyor.
0: Evet,
1: Hindistan merkezli, Gulupur. Evet. Ve iddia o ki şu an 3300 kişinin bunun kullandığını ve bunun şu an araştırıldığı söyleniyor. Tabii bu gerçekten 3300 mü, daha mı az, daha mı fazla, bu soruşturmada ortaya çıkacak ama...
0: Evet.
1: Sayın Adalet Bakanımız şöyle bir şey söylemişti yakın zamanda bir televizyon kanalında. Bir dini yapılanma neden kapalı bir haberleşme sistemi kullanır?
0: Evet.
1: Buradan zaten bir nasıl yapılanmanın karşımızda olduğu anlaşılıyor.
0: Evet. Şimdi bu bir yönü, başka yönleri de var. Birçok şirket var bu akıma bağlı, Süleymancılar olarak tarif edilen akıma bağlı. Bunların birçoğuna da kayyum atandı.
2: Kayyum atandı, evet.
0: Ve tedbir olarak da bu
1: 50
0: kayyum,
1: şirket.
0: Evet, devam ediyor. 100 milyar TL'nin üzerinde bir para trafiği. Aslında profesyonel bir şirket yapılanması üzerine kurulmuş bir yapı. Ama aynı zamanda başka motivasyonları da kullanıyor.
1: Doğru.
0: Yapının içinde. Mesela yapının başındaki kişinin üzerine kayıtlı bir telefon hattı yok. Kendi beyanına göre. Sizin değerlendirmeniz nedir? Neyle karşı karşıyayız?
2: Şimdi... bu soruşturma başlangıcında sadece bir şirket içinde kara para aklama soruşturması olarak başladı. Ancak şu anda soruşturmanın geldiği nokta, bir örgüt soruşturmasından bahsediyoruz. FETÖ benzeri bir yapılanmadan, Glopper isim verilen baylok benzeri bir uygulamadan ve şu anda bir adım daha ileri gitti. Eski bir bakanın sahip olduğu imkanları kullanan, yine eski bakanlardan birinin ölümüyle ilgili şüpheleri üzerine çeken...
0: Evet.
2: Ve birçok suçu örgüt faaliyeti kapsamında işleyen bir yapılanmadan bahsediyoruz.
0: Evet. Şimdi 100 milyar TL'nin üzerinde bir yurt dışına nakit çıkışı ki İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de Köln'de bu akımın kurduğu bir merkezden bahsediyor. Şimdi 70 milyon dolarlık bir paranın yurt dışına çıkarılması, ama bunun da şirketler üzerinden çıkarıldığı, sahte faturanın kullanıldığı gibi... birçok tespit var. Hepsini tek tek kullanacağız ama bu tespitlerle ilgili, özellikle Almanya bağlantısıyla ilgili, sen birkaç yıldır bu konuyla ilgili çalıştığın için Kaan, özellikle sormak isterim. Neden, yani bu tip yapılar, evet, yurt dışıyla bağlantıları olabilir ama yasalar çerçevesinde.
1: Tabii.
0: Belli ki burada yasanın dışına çıkan bir durum var. Neden Almanya, ya da Almanya'dan bir yönlendirme var mı, nedir fikrin?
1: Şimdi Sayın Adalet Bakanımız da açıkladığı için bunu açıklıkla söyleyebiliriz. Bir şirketleri var. Bu 50 kayyum atanan şirketlerden bir tanesi.
0: Evet.
1: Hac Umre ziyaretleri adı altında faaliyet yürüttüklerini belirtiyorlar. Ama arka planda bakanımızın da söylediği gibi başka işler yapıyormuş bu. Hisar Turizm diye bir şirketleri var.
0: Hı hı.
1: Şimdi kayyumda bu şirkette. Bu hem Avrupa'da faaliyet yürütüyor, hem Asya'da, hem Türkiye'de. Yani esas merkezi Türkiye, fakat aynı isimde, tıpatıp aynı isimle Avrupa'da da şubeleri var, Asya'da da şubeleri var. İşte insanları, Müslümanları hacca ve umreye götürüyoruz diye, yani şeyleri bu, bahaneleri bu.
0: Evet.
1: Faaliyet yürütüyorlar. Biz öğreniyoruz ki bu şirketler arasında da bir takım organik bağ var. Yani Türkiye'dekiyle Avrupa'daki, Asya'daki ve evet, diğer ülkelerdeki. Mesela soruşturmanın ilk haftası olması lazım, ortaya çıkmıştı. Mesela Arap ülkelerinden gelen paralar var. Dubai'den, evet, Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Mesela 8 milyon dolardan bahsediliyor. Daha yüksek miktarlı paralardan bahsediliyor. Buraya geliyor çeşitli...

0: pernek ve şirketler üzerinden burada Türkiye'de nakit olarak çekiliyor. 8 milyon dolar gibi paranın nakit çekilmesi zaten ciddi bir şüphe.
1: Evet.
0: Kayyum atanan 3 şirket var, 3 dernek vardı pardon. İFA Derneği, Diversity Derneği diye. Şimdi bu dernekler de bu yapılanmanın yurt dışında yardım adı altında kurdukları, işte Afrikalı çocuklara yardım götürüyoruz, Afrikalı insanlara yardım götürüyoruz adı altında kurdukları dernekti. Bu derneklerle bağlantılı hesaplar, banka hesapları üzerinden de ciddi para çıkışının olduğu söyleniyordu. Evet. Neden Almanya? Çünkü uzun süredir Almanya'da faaliyetteler. Ve Alman devleti de, yani biliyorsunuz Diyanet'in de bağlantılı olduğu bir kurumumuz var, DİTİB. İşte Milli Görüş de orada var. Alman iç istihbaratının hazırladığı bütün raporlarda hep gözler bu kurumların üzerinde. Milli Görüş'ün, işte ülkücülerin, milliyetçilerin, Türk kökenlerden bahsediyorum, milliyetçilerin. İşte DİTİB'in hep üzerinde ama FETÖ firarilerinin ve bu yapılanmanın oradaki kadroların üzerinde hiçbir zaman olmamış. Mesela... Evet.
2: Yani onların işleri zorlaştırılırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle resmi bir bağ
3: bu arkadaşların işleri
2: çerçeve içinde yürürken, onlara zorluk çıkarılırken bu yapı özellikle teşvik edilmiş, kayırılmış.
0: Evet, yani Alman devletinde böyle bir rolü var. Evet. Dolayısıyla biz anlıyoruz ki İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin de dediği gibi olası bir hani burada görecekleri olumsuz bir muameleye karşı, operasyona karşı yani onlar bir B planı yapmışlar, onu anlıyoruz. Hı-hı. Ama bu B planına Türk devleti izin vermedi, Türk yargısı izin vermedi. Onlar Alman devletinin desteğiyle o hazırlığı yapmışlardı.
1: Evet.
0: Şuradan biliyoruz kendi oradaki kurumları İslam Kültür Merkezleri Birliği adı altında yapılıyor o bina. 70 milyon euroluk bina. O bina, o kurumun resmi internet sitesinde şöyle bir ifade var. Bu bina kamu arazisine yapılıyor. Ve Köln Belediyesi de doğrudan destekliyor. Köln Belediyesi şeye katılıyor. Temel atma törenine katılıyor. Evet. Alman Cumhurbaşkanı'nda 50. yıl etkinliklerine katılarak böyle övgü dolu sözler
2: söylüyor. Biraz önce şirket yapısını konuşurken eski savcı Attik'in Yıldırım'a da soracağım. Dünyanın muhtelif ülkelerinde kurulmuş işte... Belli ki Almanya'dan himaye gören ama merkezi Türkiye'de olan bir şirketler grubu da var ve para akışı var. Burada bir kara para aklamadan bahsediliyor. Bu özellikle oluşturulmuş bir sistem bu tabloda. Öyle anlaşılıyor. Çünkü yani haç, umre ziyareti ya da Asya'ya turistik gezi ve Almanya'daki dışarıda başka ülkelerden buraya bir para akışı. Çok çarpıcı görüntüler de çıktı bu soruşturma sırasında. Kasalara saklanmış, şirket kasalarına, çelik kasalara saklanmış. 1.3 milyar TL'lik külçe altınlar, piyasa değeri. Ve bunlar aile geliri olarak tarif ediliyor. Böyle bir şey mümkün mü? Önce sana sorayım, sonra da eski savcı Alptekin Yıldırım.
0: Şimdi işin iki boyutu var. Birincisi... Evet, ailenin bir şeyi var, zenginliği var fakat bu kadar değil. Yani, Deniz Olgun ailesi var cemaatin içerisinde. Evet. Deniz Olgun ailesinin emlak konusunda bir mal varlığının olduğu biliniyor. Özellikle Üsküdar Kısıklı bölgesinde binalar yaptığı, konutlar yaptığı biliniyor. Fakat o çıkan, kasalardan çıkan o 200 kilolar, külçe altınlar falan şöyle bir soruşturmaya dayanarak söylüyorum. Şöyle bir yöne doğru gidecek gibi o çıkan paralar. Şimdi Antalya'da geçen hafta bir operasyon yapıldı. Kepez'de. Alihan Kuruş ile bağlantılı, o yapılanmayla bağlantılı Antalya'da sorumlu olan yöneticilerden ikisi yakalandı. Hı hı. Kim onlar? Orada bir derneğin, bu yapılanmanın bağlı olduğu bir derneğin yöneticisi iki kişi. Bu derneğin 37 klasör evrakını kendi evlerine kaçırmışlar. Ne var bu evraklarda? Tamamen mali kayıtlar ama resmi kayıtlar değil. Sayın Adalet Bakanımız da söyledi. Bunların bir muhasebe sistemi var. Fakat bu muhasebe sistemi işte hem kendi topladıkları bağışlar hem elde ettikleri bir takım gelirler resmi evraklara kaydedilmiyor. Onların kendileri böyle gayri resmi defterler, kırtasiyeden de alabileceğiniz de defterlere kaydedilen evraklar bunlar.
2: Normalde derneğin kayıtları olsa onu oradan alma zorunluluğu hissetmez. Evet. Belirli aralıklarla iyi kötü denetleniyor.
0: Tabii.
2: Ama demek ki bir suç faaliyeti o dernek içinde yürüyor ki onu kaçırıp evlerine götürüp saklıyorlar herhalde.
0: Ki ilk hafta hatırlarsanız Ümraniye'de de bir yere baskın olmuştu. Evet. Bir yurda. Oradaki ihbar neydi, polisin elde ettiği ihbar? Burada evraklar imha ediliyor.

0: mevcut o bağlı olduğu derneğin, oranın bağlı olduğu derneğin adresin evrakları. Polis gerçekten bir gidiyor bakıyor ki bir kamyonete az daha kaçırıyorlarmış. Evet. Çuval çuval imha makineleri de imha etmişler. Doğru. Polis şimdi onları da aldı, incelemeye götürdü.
1: Hem bu tablo hem de şirket yöntemleri.
2: Şirketler de şöyle masak incelemeleri şu şekilde yapıyor. Şimdi kamuoyu paranın miktarına takılıyor genelde. Tabii ki paranın miktarı önemli ama paranın ne şekilde nihai hesaba geldiği de önemli. Yani bir para bir hesaptan diğerine aktarıldığında eğer nihai hesaba gelene kadar 20 tane hesap geziyorsa burada bir aklama şüphesinden söz edilebilir.
1: Evet.
2: Şimdi somut olayda yani Kuriş soruşturmasında buna dair tespitler olduğu zaten Sayın Adalet Bakanımız tarafından dile getirildi. 8 milyon dolar paradan bahsediyoruz. Dubai'den gelen. Niyeyse bu gelen paralar
1: sadece
2: son dönemki,
1: bir işlemden bahsediyor.
2: Evet, son dönemki soruşturmalarda hep Dubai'den geliyor bu paralar. Evet. Yani çünkü Dubai'deki sistemin ne şekilde olduğunu az çok bütün kamuoyu biliyor. 8 milyon dolar nakit çekimden bahsediyoruz. Bugün gidip 1 milyon TL'ye nakit çekmekte zorlanırsınız. Önceden haber vermediğiniz takdirde miktar itibariyle. Dolayısıyla MASAK hem kendi araştırmalarını yapacak. Bu arada dijital izler araştırılacak. Tanık ifadelerine başvurulacak. Bu paranın kaynağına dair tespitler yapılmaya çalışılacak. Ve kara para suçlamasıyla ilgili tespitler netleşecek. Evet. Soruşturma işlemlerinin neticesinde.
1: Şimdi MASAK'ın yaptığı tespitleri aktarmıştık. Ben kısaca aktarayım. Çok benzeri görülmedik. MASAK'ın da belli ki en azından soruşturma dosyalarında ilk kez gördüğümüz bir şey. Bazı şirketlerin ikiye bölünerek ayrılarak sermaye yapılarının aslında hukuka uygun bir şekilde geliştirilip değişmediği yönünde. Oradaki para trafiği o nedenle de çok ciddi şekilde şüpheli bulunmuş. Konu biraz teknik ama MASAK'ın tespitleri arasında öne çıkan konulardan bir tanesi de buydu. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek bir dini grup ya da bir dini yapılanmaya yönelik bir operasyon olmadığının altını çiziyor. Neden? Çünkü üzerine konuştuğumuz bu tespitler.
2: Evet, çok önemli bir açıklama bu. Yani kamuoyunda öyle bir algının önüne geçmek adına yapılmış çok doğru bir açıklama. Burada herhangi bir dini gruba, dini inanış amacıyla bir araya gelen bir kitleye yönelik bir soruşturma söz konusu değil. Burada bir suç örgütüne yönelik bir soruşturma var. Evet. Onun işlemiş olduğu suç teşkil eden eylemleri ortaya çıkarmak adına yapılan bir soruşturma. Kesinlikle dini grup olarak bir araya gelmiş, birlikte hayır işi yapan, ibadet eden kişilere yönelik ya da gruplara yönelik bir soruşturma söz konusu değil.
1: Evet, şimdi bunun altını çizelim biz de. Burada müştekilerin da bir dönem bu akımın içinde olmuş, Süleymancılar grubunun içinde olmuş, sonra dayak yemiş, sonra meczupluk suçlaması yöneltilmiş birçok kişinin bazı isimlerin ifadeleri de var. Orada bu grupla ilgili öyle, özellikle Alihan Kuriş'ten sonra mutlak itaat kültürünün bu grubun içinde arttığı ve Alihan Kuriş'in de bunu özellikle yönlendirdiği ve özellikle de teşvik ettiğine dair tespitler var. Biz bu soruşturmayı konuşmaya başlamadan önce daha önce yaptığın araştırmalarda bu yapıya dair anlatabileceğin ne var bize? Bu yeni bir şey mi? Alihan Kuriş'le mi başladı? Nasıl yürüttü bu mutlak itaat kültürünü, baskı kültürünü? Nasıl yürüttü Kaan Aslan?
0: Şimdi biliyorsunuz Alihan Kuriş şüpheli bir ölümün üzerine lider oldu.
1: Geldi, evet.
0: Onu da ayrıca konuşabiliriz ama...
1: onunla ilgili bir grafiğimiz var, onu da konuşacağız. Evet, tabii. Önemli çünkü o.
0: Şimdi bu şüpheli ölümün ardından cemaat içerisinde tartışma başladı. Cemaatin o dönem... sözü dinlenen saygın pek çok ismi vardı, hocası vardı. Bu liderliğe itiraz etti. İtiraz ettikten sonra onlar işte sözü sayılan isimler olduğu için, saygın isimler olduğu için cemaatin kendi içerisinde Alihan Kuriş kendi liderliğini kabul ettirebilmek için bir yasaklama listesi çıkardı. Benim kendi kaynaklarımdan öğrendiğim, cemaatin içinden konuştuğum insanlardan öğrendiğim 50 deniyor, 100 deniyor, işte 70 deniyor. Bir yasaklama listesi çıkartıyor. Bunlar o döneme kadar, 2016'ya kadar cemaatin üst düzey isimleri, önemli isimleri. Alihan Kuriş bunları yasaklayarak cemaatten uzaklaştırıyor.
1: Bir güç kavgası ve tasfiye süreci.
0: Tasfiye süreci, evet. Ve çevresine daha dini bir altyapıdan gelen insanlardan ziyade daha ticaret kafası olan veya parasal işlerle uğraşan, finansal işlerle uğraşan insanları merkeze getiriyor. Yapının merkezine getiriyor. Komisyonlar kuruyor. Mesela işte ticaret komisyonu var, kurban komisyonu var, haç komisyonu var, bilmem ne komisyonu. Ama bunların hepsi dini komisyonlar değil, parasal komisyonlar. Birisi başka alan.

0: alandan para buluyor. Bir komisyon başka alandan para buluyor. Bu şekilde yapılanmaya para getiriyorlar. Bu sizin bahsettiğiniz pek çok şeyle ilgili, tasfiyelerle ilgili biz de bir sürü belge elde ettik. Hakikaten 2016, 17, 18 yani ilk yıllarında kendini kabul ettirebilmek için çok ciddi tasfiyeler yapmış. Hı hı. Ve en sonunda öyle bir noktaya gelmiş ki itiraz eden tecrit tamam. edilme noktasına gelmiş. Tamam. Yani sen bize itiraz edersen, hani seni de hedef gösteririz falan. Ben mesela şeyi görmüştüm. Yayınlamıştık da belgelerini kendi evet. gazetemizde Aydınlık'ta. Yasaklama listesinde şöyle fotoğrafı var, yasaklanan kişinin adı var, doğum tarihi var, memleketi var, mesleği var.
1: Bir fişleme sistemi var yani.
2: Aynen öyle.
0: Adresi var. Sistemi. Yani inanılmaz. O adresten vesaire siz ailesini de bulursunuz. Dolayısıyla bütün hayatı cemaat içerisinde geçmiş, 30-40-50 yıl orada geçmiş insanlar birden hedef haline geliyor fotoğrafıyla, ismiyle, adresiyle falan. Böyle bir otoriter yapı kuruyor Alihan Kuruş. Evet. Fakat hani bu zamana kadar acaba bir ortaya çıkmayacağı düşüncesi mi vardı bilmiyorum ama şimdi onlar, o insanlar şikayetleriyle gidip itirafçı olmaya başladılar ki soruşturma dosyasında da pek çoğu yer alıyor.
1: Var. Evet, katı kurallar, mutlak itaat, tabii mutlak baskıyı da birlikte gelişen şeyler bunlar. Çünkü bir yapı oluşturmanız lazım. Biraz önce Kaan Aslan söyledi. Dernekte dernek maske yapılarak kullanılan yürütülen evraklar var. Hazırlanan evraklar var. Onların çıkarılması zaten bir suç şüphesine klasik, yani işaret ediyor. Evet.
2: Neye özendikleri aslında belli. Yani Kaan Bey anlattığında birebir Fethullahçı terör örgütü yapılanmasına benzer bir yapıyı kendileri kurmaya çalışmışlar. Ama evet. adaletin topuzu tepelerine bindi. Bu evet. saatten sonra artık zaten soruşturma bu noktaya, yargılama da başladıktan sonra, bu noktaya geldikten sonra bunun geri dönüşü olmaz diye düşünüyorum.
1: Evet. Şimdi burada İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin ifadesi, yaptığı açıklama önemli. Bir dini cemaat, biraz önce Kaan Aslan da ifade etti, Sayın Adalet Bakanı da benzer şeyler söyledi. Bir dini cemaat gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler Baylok kullanıyorlardı. Bu akımında örgütün üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. Üst kademe, 3 kademeli doğrulamayla ve bu uygulamaya girilebiliyor diyor. Şimdi doğrudan FETÖ'nün kullandığı bir
2: ne
1: sistem.
2: Ne yapıyorsunuz? Bir de bu Hindistan'da
1: üretilmiş.
2: Ne,
1: evet, Hindistan'da
2: ne konuşuyorsunuz
1: üretilmiş.
2: Burada? Ne ne konuşuyorsunuz? Bu kadar gizli ne yapıyorsunuz siz bu uygulamayla?
1: Aslında Kaan Aslan biraz cevabını verdi. Evet. Çünkü örgütün eski, daha doğrusu yapının, akımın eski halini tasfiye ederken kendi getirdiği kişilerle özel bir haberleşme evet. sistemi kurmuş belli ki. Ona işaret ediyor.
0: Ve bu internetten indirilemeyen bir uygulama, elden yükleniyor.
1: Evet, çünkü Hindistan'da özel olarak Maalesef. Yapılmış, her telefona ayrıca birebir yüklenmiş bir tür aslında doğrudan temas. O da gizliliğe çok dikkat edildiğini gösteriyor evet. tırnak içinde. Şimdi en çok tartışılan kısımlardan bir tanesi de bu. Araç meselesi. Alihan Kuruş, Hilmi Tuna Kuruş. Hemen burada fotoğrafla göstereyim. Şimdi bu da Muğla'ya kaçarken şu şoför ama klasik bir şoför gibi düşünmeyin. Bütün bir yapının en özel isimlerinden, daha doğrusu tırnak içinde söylüyorum, özel bir isim. Şoför diyoruz ama yapının çok önemli işlerini yapan özel bir şoför Alihan Kuruş'un. Yurt dışına kaçma hazırlığı yapılırken Hilmi Tuna Kuruş'u kaçırmaya çalışırken yakalanmış, yakalandıktan sonra çekilmiş bir fotoğrafa bakıyorsunuz. Hemen yine Caner'den rica edelim. Bu kaçış sırasında kullanılan araç en çok tartışılan konu. Bu vakada olay eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e gitti. Neden? Çünkü İdris Naim Şahin'e ait şu araç bu isimlerin kaçırılması sırasında kullanıldı. Buna dair savcılığın yine yaptığı ciddi tespitler var. Eski bakana tahsisli olduğu ortaya çıktı aracın ve bir şirkete kayıtlı İçişleri Bakanlığı'na devletin tahsis ettiği bir araçtan bahsediyoruz. Şimdi Sayın eski İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama var. Diyor ki benim haberim yok. İlk defa eski bir İçişleri Bakanı'nın bu seviyede bir olayın parçası olduğunu gördük. Kaan Aslan'a soracağım. Yine Alptekin Yıldırım'a da soracağım ama Adalet Bakanı diyor ki İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle bizim tespitlerimiz birbiriyle uyuşmuyor. Yani savunması...

0: Hani savunma vermedi ama savunması yaptığı açıklamayla bizim elimizdeki kayıtlar, soruşturmadaki kayıtlar örtüşmüyor diyor. Bu çok önemli, çarpıcı bir tespit. Ne dersin bu tespitle ilgili?
1: Evet, Sayın Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ben aracı araç kiralama şirketinden kiraladım ve bana tahsis edildi. Ben de İstanbul-Ankara arasında kullanacaktım. Onun dışında araç otoparkta duracaktı. Böyle anlaşmıştık diye. Evet. Fakat Sayın Adalet Bakanı'nın söylediği, hani uyuşmuyor dediği nokta şu. Firma bir araç kiralama firması değil. Artı aracı kiralamamış, araç doğrudan şahsa tahsis edilmiş. Yani demişler ki bu araç sana tahsis ediyoruz. Yani öyle bir kiralama falan söz konusu değil. Bunun üzerine zaten Sayın İdris Naim Şahin ifadeye çağrıldı. Artı öyle hiç de anlaşmışlar, otoparkta duruyor bir durumu yok. Bu araç, sizin yayınladığınız işte 34SL313 plakalı araç defalarca kez kullanılmış. Muğla, evet. Bursa, İstanbul, Ankara, yani Türkiye'yi gezmiş araç.
0: Hiç öyle... Soruşturma makamlarının HTS kayıtları, muhtemelen telefon görüşmeleri var. Muhtemelen aracın araç üzerinde GPS kayıtları üzerinden yapılmış eşleştirmeler var. Zaman muhtemelen savcılığın elinde, başka bizim bilmediğimiz zaman çizelgeleri var. O zaman çizelgelerinde kritik eylemler var. Bilmiyorum, eski bir savcının yanında. Ya belki şimdi, buradan siz devam ederseniz
2: şimdi
0: daha iyi olabilir.
2: Şöyle, bu araç kullanımıyla alakalı Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları belli. Söylediğiniz gibi zaten eski bakan İdris Naim Şahin bu yüzden ifadeye çağrıldı. Çünkü evraklarla söylenmeler arasında bir uyumsuzluk var. Şimdi bu evraklardaki bilgiler sorulduğunda orada bir cevap verecek ve ona göre soruşturmada bilgi sahibi olarak mı kalmaya devam edecek, yoksa soruşturma kapsamındaki sıfatı değişecek mi, ona bakılacak, o değerlendirilecek. Ama tabii ki savcılık makamı sadece şu şekilde düşünmesin kamuoyu. Hani araç orada yakalandı, onun için ifadesi, öyle bir durum söz konusu değil. Bu araç plakalarıyla ilgili olarak yapılmış dosya içerisinde birden fazla tespit olabilir. Bu araçların içinde ne taşındı, nereye götürüldü, kim taşındı? Bunların tamamı belki de şu anda savcının önünde duruyor. Ve bu sorular sorulacak bu kişilere.
0: Konunun öznesi eski bir İçişleri Bakanı olduğu için. Şimdi belli ki savcılığın elinde başka tespitler var. Sayın Adalet Bakanı diyor ki, bakanımız bunu yapmamalıydı. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle HTS kayıtları uyuşmuyor diyor. Biraz önce eski savcının Abdülkin Yıldırım'ın söylediği başka tespitler var belli ki. Şimdi burada ne tür bir şeyle karşı karşıya, belki onun üzerine de konuşmak lazım. Suçlama, suç örgütüne yardım mı, hangi seviyede ortaya çıkıyor?
2: Şimdi şöyle, tabii ki dosyadaki bilgileri bilmeden şu anda tamamen ihtimaller üzerine konuştuğumuzu...
0: Açıklamalar, veriler
2: açıklamalar
0: üzerinden.
2: Açıklamalar ve bilgiler, elimizdeki bilgiler üzerine masumiyet karinesini de bir kez daha hatırlatarak şunu söyleyelim. Evet. Şimdi bugüne kadar basına yansıyan açıklamalarda ve delillerde artık bir suç örgütünden bahsettiğimiz su götürmez bir gerçek. Dolayısıyla elde edilen delillerle eğer iddianame düzenlenirse bir örgüt iddianamesiyle karşılaşacağımız da bir gerçek. Eğer siz adınıza kayıtlı bir aracı bir örgütün kullanımına tahsis ettiyseniz, bu noktada Türk Ceza Kanunu'nda bazı suçlarla karşılaşma ihtimaliniz yüksek.
0: Evet.
2: Bu da örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme olarak başlayabilir.
0: Evet, şimdi yine Caner'den rica ederim, geniş açıda görebilirsek grafiği. Şimdi İdris Naim Şahin'in araçları inceleniyor. Tahsis tarihleri belli. Bu konuyla bağlantılı isimleri görüyorsunuz. Ama bu araçla ilgili bir de şantaj işlerinde kullanıldığına dair Belaruslu isimlerin bu araçla birlikte taşındığı, belli yerlerde işte görüntü çekilmek suretiyle şantaj yapıldığına dair ciddi iddialar var. İşte bazı ihbarlar var. Elektronik şirketler üzerinden rüşvet verilmesi, kamu ihalelerine müdahale edilmesi. Yani bu Belaruslular'ın getirilme amacını burada bu ifadelerle, bu tespitlerle daha net anlayabiliyoruz. Belarus'tan kadın getirilmesi, gizli kamerayla görüntüleme, görüntüler üzerinden yapılan şantajlar, ihale süreçlerinin de yönlendirilmesi. Hangi ihale süreçlerinden bahsediyoruz? Bu yapının şirketlerinin girdiği ihalelerin yönlendirilmesi. Evet. Burada sadece çıkar amaçlı değil de yabancı kadın getirmek ve Almanya bağlantısı, sanki böyle bir bir yönlendirmeyle bürokratların ya da işte kamu kurumlarında görev yapan insanların da şantajla esir alınması gibi bir durum var gibi.

0: gibi duruyor iddialar etrafında. Ne düşünürsün?
1: Evet, zaten adli kaynaklardan öğrendiğimiz bu son soruşturmayla birlikte İdris Naim Şahin'in, Sayın İdris Naim Şahin'in araçlarında taşınan kendisinin hani bilgisi dahilinde olduğunu iddia ettiği bu taşımalarda dikkat çeken bir husus daha var. O da şu, tam operasyondan yani 13 Ağustos'ta başladı biliyorsunuz Alihan Kuruç suç örgütüne yönelik operasyon. Ondan birkaç gün önce Türkiye'ye

0: pasaportlu 3 kişi nasıl sizinle irtibat kuruyor ve bu araçlarla taşınıyor? Bir kere zaten diplomatik pasaportlu olması, tahsisli bir araçla, çakarlı, hani hiç şeye girmeden hızlı bir şekilde İstanbul'a getirilmesi, onların yaklaşık 10 gün Türkiye'de kalması, işte operasyon başladıktan sonra gönderilmesi zaten şüpheyi bir çekiyor. Neler yaptıkları bilinmiyor. Neler yaptıkları bilinmiyor fakat bu işin arkasında bir kere hani zaten şu an savcılığımız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız yardım ve yataklı soruşturuyor. İfadeye de çağrıldı İçişleri Bakanı.
1: Şu an belki biz bilmiyoruz ama savcılık şimdi kamu ihalelerinin yönlendirilmesi, şantaj üzerinden yönlendirilmesi diyorsa, eğer buna dair bir şüphesi varsa, demek ki bizim bilmediğimiz ama ortaya çıkması muhtemel şeyler de var gibi görünüyor, bilmiyorum.
0: Sayın Adalet Bakanı şunu söyledi. Dedi ki önceye dayanan, yani o tahsis edilen tarih var ya, ondan önceye dayanan bir ilişkileri var Mehmet Özmen'le diyor, aracı tahsis ettiği kişi. Ve bir bilgi daha var. Şimdi biliyorsunuz 3 araç oldu toplamda. Sayın
1: toplamda 3 araç.
0: İdris Naim Şahin'le bağlantılı tahsisli. Bunlardan diğeri, ilki Hilmi Tuna Kuruş'u Marmaris'e kaçırandı.
1: Evet.
0: Diğer
1: şu
0: araç,
1: isimleri kaçıran.
0: Evet. Evet, Alihan Kuruş'un kardeşi.
1: Evet, şu isimleri kaçıran araç.
0: Diğer araçla da başka birisi aracı kullanıyor daha önce. Ömer Sipahioğlu, siz de söylediniz, tutuklanmış. Evet. Kim Ömer Sipahioğlu? Bu yapılanmanın en kritik isimlerinden bir tanesi. Kısıklı'da bu yapılanmayla bağlantılı, Alihan Kuruş yapılanmasıyla bağlantılı bir derneğin de yöneticisi. Ve operasyonun ilk günü Almanya'ya kaçıyor. Nereden? Antalya'dan. O, bakın dikkat edin, o da Almanya'ya kaçıyor. Ve Ömer Sipahioğlu'nun Hollanda merkezli bir finans şirketi var. Şimdi bu zaten şüpheleri çok ciddi artırıyor. Bizim biraz araştırdığımız, Ömer Sipahioğlu'nun üzerine gittiğimizde kaynaklarımızdan öğrendiğimiz şey şu. Muhtemelen, bu da tabii soruşturma sırasında ortaya çıkacak, bunlar iddia düzeyinde ama Ömer Sipahioğlu Hollanda merkezli bu şirketi üzerinden bu yurt dışına çıkarılan paralarda bir rol oynadı. Evet. O yüzden de operasyonun ilk günü kaçtı.
1: Evet, bütün bu işin merkezindeki en kilit isim İçişleri Bakanı, evet, eski bir İçişleri Bakanı'na tahsis edilmiş. Aracı kullanıyor, o araç onun kullanımındayken bu örgütün en önemli isimlerinden birisi Alihan Kuruş'un kardeşi Muğla'da o araçla birlikte yakalanıyor. Gerçekten çok çarpıcı. Şimdi bu tespitler de önemli. Devam edelim diğer grafikle. Bu sanki FETÖ'nün yapısını az çok biliyoruz dosyalardan. Siz, evet, ilk dönemde o soruşturmalarda yürütülen görev yaparken, hı hı, bazı soruşturmalar da yürüttünüz. FETÖ'nün bazı yönlerini geliştirmiş, biraz zamanın gidişatına göre uyarlamış ve gelir elde etmek üzere çok fazla yönüyle geliştirilmiş bir yapı gibi duruyor. Bilmiyorum, ne dersin Kaan? Burada kullanılan yöntemler gerçekten çarpıcı.
0: Tabii bir kere gizli bir, bu yönetim şeklini, hiyerarşiyi gizli bir şekilde yürütmeleri, arkada çok ciddi kayıt dışı paraların dönmesi, yurt dışı bağının olması ve bazı yönleriyle de sanırım bir dirsek temasının olduğu şüphesi var. Bu yapıyı oraya götürüyor ki Deniz Olgun'un, Sayın Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümünde de bir FETÖ izi vardı biliyorsunuz ki otopsi, evet, heyetinde.
1: Evet. Tam da o konuya girmek üzere aslında bu pası atmıştım. Şimdi bu stüdyoda ilk operasyon olduğu gün Arif Ahmet Deniz Olgun eski bakan, devlette görev yapmış, işte Süleymancılar cemaatinin lideri ama suç konusu olmayan bir yapı halindeyken lideri, şüpheli bir ölüm. Artık ortaya çıkan bilgiler itibariyle de belki cinayet de demekte bir beis de yok. Bir boğma şüphesinden bahsediyor. Çok tartışılan bir adli tıp raporu var. Adli tıp raporunda şimdi bununla ilgili daha önce yürütülmüş soruşturmalar var. Ve bu soruşturmalarda ilk başta beyin
0: kanaması.
1: Beyin kanaması. Doğal bir ölüm olarak, evet, beyin kanamasına bağlı bir ölüm olarak tarif edildi. Ama sonra olayın adli tıp sürecinde otopsi videosunun kayıp olduğunu biz anladık. Tabii. Bu son soruşturma vesilesiyle. Orada çıkan, ortaya çıkan bilgiler de çok ilginç. FETÖ'den ihraç edilmiş bir ismin bu otopsi sırasında bulunduğunu anlıyoruz. Bu nasıl bir durum?
2: Şimdi burada bu tırnak içinde cinayet soruşturulması ile ilgili şüphe çeken birçok nokta var. Zaten şu anda adli tıp incelemelerine devam ediyor. Şimdi bir ölümü doğal ölüm olarak nitelendirilebilmeniz için otopsi işleminin yapılması gerekir. Eğer şüphe varsa. Evet.

0: Bu otopsi işlemi de ceza muhakemesi kanunu ilgili maddeleri uyarınca mutlak şekilde kayıt altına alınması gereken bir işlemdir. Fotoğraflanması gereken bir işlemdir. Yine kanunen bu otopsi işlemine bir adli tıp uzmanı yanında bir hekimle birlikte girmeli ve Cumhuriyet Savcısı da ona nezaret etmelidir. Ama bu soruşturma başladığında savcılık makamları 2-3 kez bu video kaydını, bu fotoğraflamaları istediler. Ancak bir türlü bu video kaydı ve fotoğraflamalar kendilerine gelmedi. Sonrasında bildiğim kadarıyla geldi ve bir inceleme yapıldı. Evrakta yazdıklarıyla görüntülerdeki ve videodakiler arasında fark olduğu tespit edildi.
1: Evet, bu kısım önemli. Kaan, buradan devam edelim. Çünkü savcı muhtemelen 2-3 kez istedi, vermezseniz hakkınızda işlem evet. yaparım diye yazı yazdı.
0: Tabii, tehdit
1: öyle
0: yazdı.
1: Çıktı ortaya. Evet. Bir de bu soruşturma.
0: Tabii bizde öyledir çıktı. Zaten. İki kere yazarsınız, üçüncü de tehdit yazarsınız. Ben savcılık makamıyım, senden bir evrak istiyorum. Bu evrağı bana 10 gün içinde gönder dersiniz, onun üzerine geldi. Öyle bir evrak yazmasa belki yine gelmeyecekti.
1: Evet. Şimdi Alihan Kuriş suç örgütü adli tıp kurumu içindeki bir FETÖ bağlantılı bir ismi kullanıp bu cinayet şüphesini ortadan kaldırmaya dönük bir faaliyet yürütmüş olabilir mi? Soru bu.
2: Yani kuvvetle muhtemel bütün işaretler oraya gösteriyor. Çünkü Sayın Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü sürecinde çok ciddi şüpheler var. İşte 36 saat kendisine ulaşılamaması meselesi var. Beykoz'daki çiftliğinde vefat ediyor. Yanında bir tek seyis var. Yani o at çiftliği orası. Bir evet. seyis var, başka kimse yok. Kamera kayıtları ortada yok. Evinin kapısının üstünde anahtar var. Yani biri girip çıktı muhtemelen. Seyisin bundan haberi yok.
0: Hiç bildirim yok.
2: İşte öldüğünde ağzından köpüklü kanlar geldiğine dair o polisin olay yeri incelemeye geldiğinde yanında getirdiği bilirkişi doktorun bir ifadesi var. Ve bunların hepsine rağmen polis oraya çok geç geliyor. Daha doğrusu polise çok geç haber veriliyor. 8,5 saat gibi bir süre. Evet. Ve en son adli tıpa geldiğinde midesinde çok yüksek miktarda arsenik, civa, nikel gibi ağır metaller, zehirleyici metaller bulunuyor.
1: Onunla ilgili de bir araştırma yapılmamış.
2: Tabii üstüne gidilmemiş, soruşturulmamış. aslında pek çok şeyin üstüne gidilmemiş. Yani baktığınızda mesela kapıda anahtar var diyoruz. Parmak izi var mı yok mu, bunların üstüne gidilmemiş. Olay yeri, kameraları ne oldu, bu hiç soruşturulmamış. HTS kayıtlarına bakılmamış, o gece oraya kim, o gün daha doğrusu kim geldi, kim çıktı, seyis dışında hiçbir bilgi yok. Şoför var bir tane mesela, sabah erkenden geliyor, alması gereken saat öğle saatleri, öğlen evet. olmadan çıkıyor, akşam geliyor falan. Yani hepsi soruşturmada şüpheli bir noktayken bir de üstüne otopsi heyetine FETÖ'cü giriyor. Nereden biliyoruz onun FETÖ'cü olduğunu? Geçen sene FETÖ'nün doktor yapılanmasına yönelik operasyonda yakalandı ve itirafçı oldu kendisi.
1: Evet, oradan da muhtemelen bazı bilgiler elde edildi.
0: Bu kadar soru işareti var ama yapılmayan birçok soruşturma işlemi var. O gün yapılması gereken. Şu anda teknolojik imkanlardan faydalanarak o işlemler bugün yapılıyor. O HTS kayıtlarına, bas kayıtlarına bugün bakılıyor. Kim geldi, kim gitti ona bakılıyor. Mümkün olduğunca işte feti kabir kararı verildi. Adli tıp bir inceleme yürütüyor. Bu incelemeler neticesinde oluşacak delil organizasyonuna göre de bu suçlama o örgüt liderine bu suçlamada yöneltilecek.
1: Evet. Şimdi Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümünün gerçekleştiği gün Alihan Kuriş'in de aslında oraya gittiğine dair bir tespit var. Daha doğrusu bir şüphe var. Onu da söylemek lazım.
2: Evet.
1: Şimdi morluklar, Arif Ahmet Denizolgun'un vücudunda bazı morluklar tespit ediliyor. Onunla ilgili bir bilirkişi raporu var. Ve biraz önce Kaan söyledi. Kaan'ın söylediği maddeler, kanında çıkan maddeler, onlarla ilgili de bir araştırma yapılmamış. Bu kısmı da çok önemli. Bu bilirkişi raporu Profesör Doktor Nevzat Alkan'ın verdiği. Diyor ki dirsekle ya da dizle Arif Ahmet Denizolgun'un göğsüne bastırılmış olabilir. Bazı ekimozlar var. Darba bağlı oluşan, tıbbi literatürde ekimoz olarak tarif ediliyor. Ve yastıkla boğulmuş olabilir. Tamam, bu bir kanaat. Bütün bu bilgiler ışığında bu kanaat çok tartışıldı. Size göre ihtimal dahilinde mi Kaan?
2: Bence ihtimal dahilinde. Çünkü Sayın Nevzat Hocamız şöyle bir kanaate varıyor. Otopsi videosunu izleyerek bu bilirkişi raporunu evet. yazıyor Nevzat Hoca. Şimdi biliyorsunuz cenaze vefat ettiğinde vücut morarmaya başlar. Notu düşmüş Nevzat Alkan. Diyor ki ölüm sonrası oluşan morluk değil, ölümde

0: önce olmuş o. Yani evet. Muhtemelen bir darbe gelmiş oraya. Darbe sonrasında orada bir kan birikerek morarma olmuş. Dolayısıyla bu darbe ya diz ya sizin dediğiniz gibi diz veya dirsek ihtimalini, bastırma ihtimalini kuvvetlendiriyor.
1: Eğer yatakta yatıyorsa tabii. Diyelim ki de, o sebeple. Evet.
2: Şimdi bu izleri bu otopsiye zamanında giren doktor görmüş mü? Mutlaka görmüş. Yazmış mı raporuna vücudunda böyle bir iz var diye? Yok. Beyin kanaması demiş geçmiş. Evet. Beyin kanamasına, Nevzat Hoca diyor ki beyin kanamasına ilişkin de ben videoyu izlediğimde bir tespit göremedim diyor.
1: Evet.
2: Çünkü o otopsi işleminde belli işlemler vardır. Baş bölgesi, boyun bölgesi, batın bölgesi şeklinde gider. Ve bu beyin kanamasını tespit ettiğinizde onu özellikle otopsi işlemi esnasında kameramana dersiniz ki yaklaş bak burayı çek dersiniz. Eğer bu görüntüler yoksa sen beyin kanamasını nasıl tespit ettin?
1: Evet. Şimdi Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunduğunda ben hemen otopsi raporundan daha doğrusu tespitler üzerinden söyleyelim. Morlukların ölmeden önce yani öldürülmeden önce gerçekleşmiş olabileceğine dair sağ meme alt kısmından göğüs ortasına doğru sıralanan 4 çarpı 6 santimetre, 3 çarpı 5 santimetre, 2 çarpı 4 santimetre ve 1 çarpı 2 santimetre boyutlarında morluk alanlardan bahsediyor. Göğüs ve sağ alt sağ meme kısmında. Ekimotik alanların yani mor olarak tarif edeyim ben, morlaşmış alanların altındaki dokularda kanama görülmesi bu lezyonların yani bu emarelerin, bu işaretlerin ölümden önce meydana geldiğini gösteriyor diyor. Çok önemli çok. Bir tespit. Morlukların önceden gerçekleştiğini, birinin göğsüne diziyle bastığına dair bir kanaatte belirtmiş. Onu da söyleyelim. Kaan.
0: Şimdi tabii Arif Ahmet Deniz Olgun'un şöyle iddialar da var. Cemaat içinden konuşan pek çok insan, dosyada itirafçı olan ve bizim de gazeteci olarak görüştüğümüz pek çok kişi şuna dikkat çekiyor. Bunlar tabii iddia düzeyinde. Bu soruşturma sırasında ortaya çıkacaktır gerçekler. Otopsiden çok hızlı çıkarıldığı cenazenin, çok hızlı getirilip yıkandığı ve çok hızlı gömüldüğü. Ve burada da bu hızlı ilerleyişin pek çok itiraza rağmen yapıldığı, pek çok kişinin görmediği cenazeyi ve bu işin çok hızlı tamamlandığı belirtiliyor. Başka bir olay daha. Alihan Kuriş cenaze biliyorsunuz otopsiden geldikten sonra yıkanıyor, kefenleniyor, tabutlanıyor ve Üsküdar Selimiye Camii'ye getiriliyor. Selimiye Camii'ndeki cenaze namazından sonra da Kara Cami'de defnediliyor. Selimiye'deki cenaze töreninde tabut işte cenaze araçla geliyor. Tabutu araçtan en önden alan kim? Alihan Kuriş. Videoları yayınlanmıştı. Bu meşhur
1: evet, doğru.
0: Meşhur cenaze videolarındandır evet. Bu fotoğraflar.
1: Şu evet, arkada evet, gördüğümüz
0: yani
1: fotoğraf.
0: Evet. Tutuklanana kadar, o gözaltı olayı olana kadar Alihan Kuriş'in pek çok şeyi aslında görüntüsü cenaze görüntüsüdür. Doğru. Çünkü basın gitti oraya. Evet. Cenazeyi basın çekti. Alihan Kuriş'in
1: çok da ortalıkta görünen birisi değil.
0: Kısıtlı fotoğraflar tabii, oradandı. Evet. Tabutu taşırken en önde videoları var. O dönem bazı ajanslar servis etmişti. Alihan Kuriş en önde taşıyor ve diyor ki ben şeyin lideriyim. Artık bu yapının, cemaatin lideriyim diyor. Evet. Zaten sorun burada başlıyor. Bir, bu cenaze nasıl hızlıca çıktı iddiaya göre? Nasıl hızlıca çıktı? İki, Alihan Kuriş nasıl bu kadar kendini hızlıca kabul ettirdi? Ve şeye geldi, liderliğe geldi. Aileden birisi olan, kuzeni olan eski AK Parti milletvekili Fatih Süleyman Deniz Olgun diyor ki varis değildi. Biliyorsunuz ifadesinde ben varistim diyor.
1: Varistim
0: emniyet
1: diyor,
0: ifadesinde. Evet. Deniz Olgun diyor ki hayır varis değildi. Hatta cemaatten uzakta birisiydi. Amcam diyor yasak koymuştu diyor Arif evet. Ahmet Deniz Olgun. Bu kadar yasaklı uzakta olan birisi, varis olmayan birisi en önde tabutu taşıyorsa demek ki önceden planlanmış bir şeylerin evet. olduğu şüphesi kuvvetleniyor. Evet.
1: Şimdi son 20 saniye. Hı hı. Kanında baryum, arsenik, kadmiyum, civan, nikel gibi şeyler var. Birçok insan ilaç kullandığı için ölüm vakalarında böyle şeyler olur ama savcı normalde bunun araştırılmasını istemesi gerekmiyor mu?
2: Aslında bunu özellikle adli tıpa cenazeyi gönderirken otopsi işlemi için özellikle biz yazardık. Derdik ki işte kanındaki maddelerin tespit edilerek ölüme etkisi olup olmadığı yönünde raporunuza rapor eklenmesi diye yazardık. Evet. Ama anladığım kadarıyla burada yazılmamış. Bu kadar şüphe varken şimdi bu cinayet soruşturması baştan yürüyor. Tıpkı Gülistan Doku soruşturmasındaki izler kaybedilmeye çalışıldığı gibi belki evet. Kaan Bey

0: söylediği, o otopsinin o kadar hızlı yürütülmesinin nedeni de o izleri ortadan kaldırmak olabilir. Evet.
1: Alptekin Yıldırım, Kaan Aslan, çok teşekkür ediyoruz. Gülistan Doku soruşturması ile ilgili önemli bir trafik vardı. 13 dakikalık bir sır görüşme. Yarın o konunun ayrıntılarına detaylı olarak bakacağız. Orada da benzer bir durum var. Savcılığın tespitleri var. Çok önemli. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi faciasına ilişkin neler ortaya çıktı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ne konuşacak? Netanyahu yine provoke ediyor. Gerilim artar mı? Yeni parti binasına geçti. Peki CHP'den kopuş tamamlandı mı? Sena Alkan soruyor. Akademisyenler Profesör Doktor Yaşar Hacı Salihoğlu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan, İletişim Bilimci Doktor Ali Haydar Fırat, Siyaset Bilimci Doktor İbrahim Uslu, Gazeteciler Merve Şebnem Oruç, Emre Diner ve Ferhat Murat yanıtlıyor. Açık ve net. Bu akşam 20'de Habertürk'te.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: İyi akşamlar Hülya Hökenek ben. Pazartesi hafta başı 31 Ağustos ve Girne açıklarıyla başlayalım. Çünkü gerçekten feci bir olay. Bakın 8 kişinin öldüğü yolcu gemisinden bahsediyorum. Bu bir facia ve göz göre göre gelmiş. Bu facianın şüphelileri mahkemeye ifade verdi. Batan geminin kaptanı bu arada dalgaların geminin ucunu kopardığını da söyledi. Mahkeme kaptan dahil olmak üzere 9 şüpheli için tutuklama kararı da verdi. O soruşturmanın elbette detaylarını paylaşacağız, konuşacağız. Ve aynı zamanda konuğum da var. Kazaya yol açan ihmalleri değerlendireceğiz. İkinci gündem maddesine hemen gelelim. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ardından biliyorsunuz Suudi Arabistan'da imzalanmıştı. Onun ardından ilk toplantı İstanbul'da düzenlendi. Kritik başlıklar vardı gerçekten masada. Bakan Hakan Fidan da açıklama yaptı. İttifak uluslararası ilkelere bağlı bölge ülkelerine açıktır dedi. Yakın coğrafyamıza ilişkin önemli mesajlar da verdi. Onu da elbette ekranlara getireceğiz. Üçüncü gündem maddesine hemen gelelim ve sabah saatlerinde İstanbul'daki zirvenin hazırlığı yapılırken İsrail Savunma Bakanlığı Yunanistan'la 3 milyar euroluk bir savunma anlaşması yapıldığını da duyurdu. Yunan hava savunmasını Aşil Kalkanı olarak adlandırılan bir sistemin koruyacağı da belirtiliyor. O anlaşmaya ilişkin ayrıntıları da paylaşacağız elbette. Başlasın akşam haberleri diyelim. Çanakkale'de ormanlık alanda bir yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Biz görüntüleri getirelim hemen yönetmenim Gökhan'dan da rica ediyorum. Şimdi bakın bu yangın Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. Çanakkale orman yangını başlığıyla veriyoruz biz. Havadan ve karadan müdahale de sürüyor ve yangını fark edenler hemen ihbarda da bulundular. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için müdahale ediyorlar hem havadan hem karadan. Yangına bu arada 9 uçak, 10 helikopter ve 200'e yakın personelle müdahale ediliyor diyelim. Görüntülere böyle yansıdı Çanakkale'deki orman yangını. Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kayboldu. Tam 20 kişi. Arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Başbakan Üsel enkaza dalgıç indirebilecek Türkiye'ye ait arama kurtarma gemisinin yarın bölgeye ulaşacağını da açıkladı. Bir açıklama yapmıştı. Kazayla ilgili mahkemeye çıkarıldı 14 zanlı. 14 zanlıdan 9'u hakkında tutuklama kararı da verildi. Biraz bakalım detaylandıralım bu faciayı.
1: Batıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarış devam ederken aralarında gemi kaptanı ve mürettebattan 7 kişinin de olduğu 14 kişi soruşturuluyor. Yeni açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 20 kişi için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken gemiden denize savrulan eşyalar da görüntülendi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enkazda robotik dalış yapılacağını belirtti. KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'den iki arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
2: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. İkinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak.
1: Üstel, geminin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını da belirtti. Aralarında gemi kaptanı, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanının da olduğu 14 kişi ise Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 14 zanlıdan 9 hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Kaptan mahkemedeki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve geminin alabora olduğunu söyleyen kaptan, kazanın bu şekilde başladığını belirtti. Polisin mahkeme emriyle iki kişiyi daha aradığı öğrenildi. Girne'deki kriz masasında süreci yöneten Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Hristo Doulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan liderler görüşmesi ise facia nedeniyle 9 Eylül'e ertelendi.
0: Şimdi Girne açıklarında batan gemide kaybolanları arama çalışması sürüyor dedik. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz da o arama çalışmalarını görüntülemek için denize açıldılar. Detayları alalım.
3: Evet, Girne limanından denizin açıklarına doğru kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz'la birlikte yola çıktık. Şimdi buradaki çalışmaları hem havadan devam eden hem de denizden devam eden çalışmaları Habertürk ekranlarından aktarıyoruz. Tam da dün bu saatlerde öğle sularında 267 kişiden oluşan bir yolcu gemisi ne yazık ki henüz belirlenemeyen bir nedenle batmıştı. Şimdi tabii ki henüz belirlenemeyen neden diyoruz, ancak mahkemede işte kaptanın verdiği ifadede şunları söylüyor. Kuvvetli dalgalardan dolayı geminin ön tarafı zarar gördü. İşte geminin ön tarafından kastımız burası. Tabii ki o dünkü kazaya karışan gemi çok daha büyük yolcu gemisiydi. Yani şu anda bizim üzerinde olduğumuz bu gemiye pek mimari açıdan benzemiyor. Ama anlatabilmek adına burası işte geminin ön tarafı. Geminin ön tarafının zarar görmesinden, parçalanmasından dolayı su aldı ve alabora oldu dedi. Şimdi hala kaybolan vatandaşlar var. Onlar için bir yandan helikopterler, bir yandan şu an ekranlarınıza gelen insansız hava araçları havadan su üzerinde bir tarama yapıyorlar. Acaba gözden kaçan bir nokta var mı diye. Denizin üzerinde uçuş gerçekleştiriyorlar. Bir yandan da sahil güvenlik ekipleri ve yine çeşitli deniz araçları burada su yüzeyinde kaybolan vatandaşların bir an önce bulunması için gerçekten insanüstü bir çaba gösteriyor. Özellikle geceden bu yana çalışmalar durmadan devam etti. Arama çalışmaları ve havadan da yine tarama çalışmaları bölgede devam etti. Şimdi tabii ki dün aslında gece saatlerinde özellikle hastaneler de yoğundu. Ancak bugün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre hastanede bulunan vatandaşların büyük bir kısmı taburcu edildi. Yalnızca 19 kişinin hastanede kaldığını, tedavi altında olduğunu söylediler. Tabii ki çok şükür taburcu edilen vatandaşların sayısı çok fazla, ama şunu da unutmamak lazım. İnsanlar fiziksel olarak kendilerini iyi hissetseler bile dün yaşadıkları olayın şokunu hala atlatamıyorlar. Psikolojik açıdan oldukça zor durumdalar. İşte ondan dolayı da aslında gerçekten zor günlerden geçtiğimizi, Kıbrıs'ın özellikle yakın tarihinin belki de en büyük deniz felaketlerinden bir tanesiyle karşı karşıya kaldığını söyleyelim. 29 Ağustos'ta sefere çıkacak o gemi olumsuz hava şartları nedeniyle 30 Ağustos'a seferini ertelemişti. Bugün artık 31 Ağustos. Şimdi biz tekneyle biraz yol alırken şunu fark ettik. İnanın ayakta durmakta güçlük çekiyoruz. Dalgalar bugün bile etkisini gösteriyor. Ki dün nasıldı? Dün bunun belki de 10 katı daha kötü bir hava şartı vardı. Şimdi dediğimiz gibi bir yandan kaybolan vatandaşlar var, bir yandan hayatını kaybedenler var, bir yandan hastanede yaralı vatandaşlar var. İşte tüm bunlara ilişkin süreci takip ediyoruz. Bir yandan da gözümüz kulağımız mahkemede, biliyorsunuz. Aralarında kaptanın da bulunduğu 9 şüpheli hakkında 3 günlük tutuklama kararı verilmişti. Bakalım ne olacak? Biz de bölgedeyiz Ahmet Korkmaz'la birlikte. Sözü yeniden size, stüdyoya bırakalım.
0: Gerçekten çok zor yaşanan, yani o gemide bulunan herkes ve aileleri açısından da öyle. Şimdi 3 ay önce çalışmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden Hataylı iki kardeş de o gemideydi. İzin için memleketlerine doğru yola çıkan kardeşlerden bir iz yok, biliyor musunuz?
1: Çalışmak için gitmişlerdi. İzinli günlerini ailelerinin yanında geçirmek isterken yolculuk sonları oldu. İki kardeş de batan gemide kayboldu.
4: Artık biz sabredemiyoruz. Ya ölü ya diri, getirsinler artık.
1: 33 yaşındaki Mustafa ve 28 yaşındaki kardeşi Mahmut Demir. İkisi de çalışmak için 3 ay önce Hatay'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti. İzin zamanı gelen kardeşler biletlerini alıp gemiye bindi. Ama onlara kavuşamadılar.
5: Hiç kimseden haber gelmedi. Zaten bizim köylülerin çoğu da orada. Bütün hastanelere gidip kontrol ettiler, baktılar. Hastaneye geçiş olmuyor.
1: İkisi de iki çocuk babasıydı. Mustafa Demir 3. çocuğunu kucağına almayı bekliyordu. Şimdi Reyhanlı'daki baba evinde acı bekleyiş var. İki kardeşten şimdiye kadar bir ize rastlanmadı.
0: Nepal'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı bu arada 900'ü aşmış durumda ve kayıp olan 4247 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Ekipler bölgedeki hidroelektrik tünellerinde 900'den fazla kişinin mahsur kaldığını tahmin ediyorlar. Şimdi bir taraftan da bu tünelleri açmak gerekiyor. Onun için de gece gündüz çalışmalar da yapılıyor, görüntüler de var.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinde arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki hidroelektrik enerji projeleri için açılan tünellerde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Ayrıca felakette hayatını kaybedenler için toplu cenaze törenleri yapılmaya başladı. Nepal'deki arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 11 hidroelektrik projesi kapsamında açılan tünellere ulaşmaya çalışıyor. 933 işçinin mahsur kaldığı tahmin edilen tünelleri açmak için iş makineleri devrede. Nepalli yetkililer, selin getirdiği enkazı temizlemek için kontrollü patlamalarında yapıldığını açıkladı. Nepal, felakette kaybolanların sayısına ilişkinde açıklama yaptı. Şimdiye kadar 323 yabancı ülke vatandaşının felaketten kurtarıldığını duyurdu. 39 ülkeden en az 590 yabancı hala aranıyor. Pekin, Tibet'te 23 ülkeden 261 yabancının hala kayıp olduğunu duyurdu. Felakette yaşamını yitirenler için cenaze törenleri yapılmaya başlandı. Nepal'in Chitwan bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen yaklaşık 200 cenaze için toplu mezar yapıldı. Cenazelerin bozulduğu için böyle bir adım atıldığı belirtildi. Yetkililer cenazelerden DNA örneği alındığını da ifade etti. Kimlik tespiti yapılan cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilecek.
0: Kırgızistan'a gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkent Bişkek'te resmi törenle bu arada karşılandı. Cumhurbaşkanı yarın Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı'nın Bişkek'teki programı Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni ve Bağımsızlık Günü kutlamalarıyla başladı. Cumhurbaşkanı yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya gelecek. İkili temasların ardından Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı toplantısına da katılacak. Bu arada Kırgızistan Cumhurbaşkanı Esad Öçeparov'la görüşecek. Bu çok yoğun bir trafik. Bu yoğun trafiğin ardından Cumhurbaşkanı'nın yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor diyelim. Devam edelim. Ve Yeni Parti'nin Ankara'daki genel merkezli ilk toplantıyla aslında kapılarını açmış oldu. Genel Başkan Özgür Özel yeni binadaki ilk parti meclis toplantısında kendisi başkanlık etti. Partide 3 dönem kuralı olacağının altını çizdi. Olası bir erken ya da baskın seçime hazırız mesajı verildi.
6: Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Elbette dönem kuralı genel başkan içinde olacak. Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
1: Üç dönem kuralının altını çizdi. İktidar hedefi koydu.
6: Gemimizi elimizden aldılar. Millet yenisi olsun dedi bu yeni gemimizde. Fırtınalara, dalgalara asla ve asla boyun eğmeden yeni gemimizle birlikte açılıyoruz, yeniye doğru gidiyoruz, iktidara doğru gidiyoruz. Vira bismillah.
1: Yeni Parti Genel Merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Parti meclisi toplantısı öncesi Genel Başkan Özgür Özel ve PM üyeleri fidan dikti. Ardından yeni binaya geçildi. Toplantı açılışında konuşan Özel son üye sayısı ve bağış rakamlarını paylaştı.
6: Şu ana kadar 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibariyle 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik.
1: Özel, her türlü seçim olasılıklarına hazır olduklarını da vurguladı.
6: 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Mayıs 2027'den itibaren yapılacak seçimlere Yeni Parti seçime girme yeterliliğini kazanmış olarak gidecek. bir erken seçim, bir baskın seçim ihtimallerine karşı da hazırlıklarımızın o ihtimaller karşısında da var olduğunu teyit etmek isterim.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplumun farklı kesimlerinin

0: Mağdurlar ve aileleriyle tematik buluşmalar yapacak. Şimdi o buluşmaların ilki çarşamba günü İzmir'de olacakmış. Kılıçdaroğlu A takımını da orada toplayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay takvimi ise 9 Eylül'de açıklanacak.
1: Efendim bir sorumu sorabilir miyim?
2: Mağdur aileleriyle buluşacak, çözüm önerilerini anlatacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tematik buluşmalar yapacak. İlk durak İzmir. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu bağımlılarının yakınları, şiddet mağduru kadınlar ve aileleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk buluşma çarşamba günü İzmir'de olacak. CHP lideri önce aileleri dinleyecek, ardından çözüm önerilerini paylaşacak. Bir sonraki temanın barınma sorunu ya da tarım olabileceği belirtiliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da İzmir'de olacak. İzmir İl Başkanlığı'nda yapılacak toplantıda güncel siyasete dair tüm başlıklar ele alınacak.
3: Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
2: CHP'de ana gündem maddelerinin başında ise olağan kurultay takvimi geliyor. Hazırlıklar sürüyor. Kurultay takvimini partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirileceği tarihleri açıklayacak. Tedbir kararı olduğu için genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi daha sonra paylaşılabilecek. 24 Eylül'de takvimin başlaması Şubat veya Mart ayında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Yayının başında söylemiştik ve toplantıya 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın bölgesel sahiplenmenin bir ürünü olduğunu söyledi. İttifak genişleyebilir mesajı da verdi. Ses açalım.
4: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.
5: Bölgesel istikrara vurgu yaptı. İttifakın genişleyebileceğini söyledi.
4: İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
5: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin tesis edilmesi sürecinin başladığının altını çizdi.
4: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar.
5: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
4: Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
5: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki gemilere yönelik giderek artan tehdit ve saldırılar için de yeni bir anlaşma olabilir dedi.
4: Artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
0: Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım attılar. Şimdi iki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı.
2: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı Anlaşması'na göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağı omurgasının bir katmanında Davut Sapanı adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok görevli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemiyle entegre edilecek.

0: İki ülke arasında 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzalandı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. İsrail Savunma Bakanlığı anlaşmayı iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olarak nitelendirdi. Proje kapsamında Yunan savunma sanayisine bilgi ve teknoloji transferi de yapılacak. Aşil Kalkanı projesi Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
1: Amerika ile İran arasında haftalar süren sessizlik yeni saldırılarla bozuldu. Amerikan ordusu İran'ın Lark Adası'na roket atarlarla bir saldırı düzenledi. Saldırıya İran'dan misilleme gecikmedi. Taraflardan karşılıklı tehditler yükselmeye de devam ediyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran karşılıklı saldırılar düzenledi. Bölgede tansiyon haftalar süren sessizliğin ardından bir kez daha yükseldi. Washington ve Tahran'ın masaya oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken bölgede patlama sesleri duyuldu. Amerikan ordusu gece saatlerinde İran'ın Lark Adası'na roket atarlarla saldırı düzenledi. Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM, can kayıplarının yaşandığı saldırının Hürmüz'deki mayın döşeme güçlerine karşı düzenlendiğini belirtti. İran'dan saldırıya yanıt gecikmedi. Devrim muhafızları misilleme saldırısında Ürdün'de Amerikan güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki Amerikan hava üslerini hedef almasına karşılık vereceklerini söyledi. Onları sert vuracağız, bir yanıt vereceğiz dedi. İran ordusu da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki El Minhat hava üssünde konuştu. Amerikan askerleri ve helikopterlerini onlarca insansız hava aracıyla hedef aldığını açıkladı. Hürmüz Boğazı üzerinde de Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir MQ-9 Reaper tipi insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, savaş arayışında değiliz ancak hiçbir saldırganlık karşısında sessiz kalmayacağız ve saldırganlara kararlı bir yanıt vereceğiz dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan da ülkeye yönelik herhangi bir askeri saldırganlığa yanıt vermeyi sürdürecekleri mesajı geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı sözünü yineleyerek İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünün gerçekleştirildiği Hark Adası'nın da yerle bir edileceğini öne sürdü. Yapay zeka ile oluşturulmuş adanın vurulduğunu gösteren bir de video paylaştı. İran Ulusal Petrol Şirketi Trump'a yanıt olarak Trump'ın paylaşımları komik, Hark'taki koşullar sakin ve uygun açıklaması yaptı. Trump, İran'ı Hark Adası'nı ele geçirmekle defalarca tehdit etmiş ancak bunu yapmaktan kaçınmıştı. Washington yönetimi son haftalarda yeni askeri saldırılar yerine İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara öncelik vermişti.
1: Ve İran'a haftalar sonra yeniden saldırdı Amerika Birleşik Devletleri. Tabii ordu iddiaya göre sıkıntılı günler geçiriyor. Washington Post üst düzey Amerikalı komutanların savunma bakanı Hegseth'in İran savaşının uzaması konusuna uyardığını yazdı. Ve habere göre komutanlar bu yoğunluktaki operasyonlar artık sürdürülebilir değil dedi.
0: Amerikalı üst düzey askeri komutanların savunma bakanı Hegseth'i İran savaşı konusunda uyardığı öne sürüldü. İddiaya göre Hegseth'a geniş çaplı operasyonların uzaması ordunun kapasitesini zorluyor denildi. Haber Washington Post gazetesinde yer aldı. Buna göre komutanlar Hegseth'a 6 aydır süren savaşın Amerikan ordusunun kaynaklarını zorladığını söyledi. İran'a karşı geniş çaplı operasyonların bu yoğunlukta sürdürülmesi artık sürdürülebilir değil dedi. Uyarının nedenlerinden biri Avrupa, Asya ve Latin Amerika'daki Amerikan kuvvetlerine ait gemi, uçak ve teçhizatın bir bölümünün İran savaşı için Orta Doğu'ya kaydırılması. Gazete bazı komutanların bu durumun Amerika Birleşik Devletleri ana karasının savunmasını bile zayıflattığını savunduğunu kaydetti. En ağır yükse donanmada. Washington Post'a göre Hegseth'a Amerikan destroyer filosunun yalnızca dörtte birinden biraz fazlasının göreve hazır durumda olduğu bildirildi. İran savaşı ve Ukrayna'ya verilen bağış

0: Kar nedeniyle Patriot, Thaad ve Tomahawk stokları da önemli ölçüde azaldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Reaper İHA filosunun da yaklaşık %25'i kaybedildi. Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Dan Kane, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun süreli bir harekat için yeterli mühimmat ve müttefik desteğine sahip olmadığı uyarısında bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı ise İsrail'i ve Amerika Birleşik Devletleri ana karasını füze saldırılarına karşı koruyacak yeterli deniz gücü bulunmadığını Pentagon'a bildirmişti.
1: İsrail'de Ekim'deki seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Netanyahu'nun korku üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor haliyle.
2: Seçim yarışında geri düştü, kaybetme korkusu sardı. İsrail Başbakanı Netanyahu katıldığı canlı yayında tehditleri peş peşe sıraladı. İsrail'de Ekim ayında yapılacak seçimler yaklaşırken Başbakan Netanyahu anketlerde kan kaybetmeye devam ediyor. Kamuoyu yoklamalarına göre geri düşen Netanyahu, hükümetine yakın Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda tehditler savurdu. Gazze'den Lübnan'a, İran'dan Suriye'ye ve Batı Şeria'ya kadar tüm bölge hakkında soruları yanıtlayan Netanyahu, yeni tehditlerle karşı karşıya olduklarını savunarak İran'a hedef aldı.
3: İran nükleer programından vazgeçmedi. Onları geriletmiş olsak da atom bombası üretmek amacıyla nükleer programlarını yeniden başlatmaya kararlılar. İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına başbakan olduğum sürece izin vermeyeceğim.
2: Netanyahu Gazze'de Hamas'ın silah bırakmaması durumunda ne olacağına dair soruya ise gerekirse tüm Gazze'yi işgal edecekleri yanıtını verdi. Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini savunan Netanyahu, uluslararası medyanın işgal altındaki Batı Şeria'da dramatik düzeyde artan saldırıları abarttığını savundu. Kamuoyunda Netanyahu'nun korku üzerinden bir seçim propagandası yürüttüğü ve bu kapsamda söylemlerini sertleştirerek oy kazanmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
1: Şöyle devam edelim. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan Terörsüz Türkiye adımı geldi. Ve sürece üniversitelerde bilimsel ve akademik katkı sunacak. Bu çok önemli. YÖK Başkanı Erol Özvar tüm üniversitelere bir yazı gönderdi. Biz acıyı merheme dönüştüren milletin evlatlarıyız mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecine bilimsel ve akademik katkı sunulacak. Süreç üniversitelerin panel ve konferanslarına konu olacak. Yükseköğretim Kurulu'ndan üniversitelere Terörsüz Türkiye çağrısı yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar tüm üniversitelere resmi yazı gönderdi. Okullardan Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmaların yürütülmesini istedi. Yazıda Türkiye'nin tarihi bir süreçten geçtiği belirtildi. Ayrıca üniversitelerin toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından önemli kurumlar olduğuna dikkat çekildi.
4: Terörsüz Türkiye hedefinin sosyal, ekonomik, hukuki, siyasi, kültürel ve güvenlik boyutlarıyla farklı disiplinlerin katkısıyla ele alınması, akademik araştırma ve çalışmaların yürütülmesi, panel, konferans ve çalıştayların düzenlenmesi ve ortaya konulacak bilimsel değerlendirmelerin kamuoyuyla paylaşılması sürece önemli katkı sağlayacaktır. Üniversitelerimizin kendi akademik imkan, birikim ve öncelikleri doğrultusunda bu sürece bilimsel ve akademik çalışmalarla katkı sunmaları hususunda gereğini önemle rica ederim.
0: Özvar, Terörsüz Türkiye hedefinin önemine dikkat çektiği açıklamada, biz acıyı merheme dönüştüren bir milletin evlatlarıyız ifadelerini kullandı. Üniversitelerin kardeşlik mekanı olduğunu vurguladı.
1: Girne'deki gemi faciası sonrası gözler deniz güvenliğine çevrildi. Şimdi yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir? Soru bu. Acil durumlarda dahası nasıl hareket edilmesi gerekir? Cevabı haberimizde.
5: Kaptanın geri dönme yetkisi var. Yani liman başkanı çıkarmama yetkisi var. Delil toplayarak bunu yapmak zorunda. Hatalar zinciri var burada. Ne olduğunu bulmakta tabii yetkilere kalmış.
0: Hatalara işaret etti. Geminin sefere çıkabilmesi için gerekli olan 3 temel unsuru açıkladı.
5: 3 tane unsur olması gerektiğini belirtmiştim. Bunlar denize elverişlik, yola elverişlik ve yüke ya da buna endeks edersek yolcu elverişlik.
0: Girne'deki gemi faciasının ardından gözler deniz güvenliğine çevrildi. Peki yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir?
5: Yola elverişli verecek olan liman başkanlığıdır. Bütün evraklarına bakar. Bu geminin yola gidebilecek personelin nitelik ve nicelikleri bakımından, sayısı bakımından, evrakları bakımından yeterli olup olmadığına bakacak. Ancak bir de önemli olan denizin hava durumuna bakması gerekiyor. Bakıyor. Yani o geminin sefere gitmek yetisi denize elverişliliğine bağlı. Personelde bir sertifikasyonları da olması lazım. Bizim STCW dediğimiz yani standart eğitimleri olması lazım.
0: Gemi kurtarma uzmanı Ömer Asmalı, yolcu gemilerinin yılda bir periyodik bakımdan geçmesi ve temel donanımların mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Denizde yaşanabilecek acil durumlarda ilk 20 dakikanın önemine dikkat çekti.
5: Uluslararası Denizde Can ve Mal Güvenliği Sözleşmesi'ne göre alarm verildikten ilk yarım saat sonra herkesin gemiyi terk etmesi gerekiyor. Yani suda ve can filikalarında, can salarında olması gerektiği. Ama gemi peki tek nasıl yapacaksın? Sorun burada. İşte gemi personeli yolculara bunu anlatması lazım. Aynen uçaklarda olduğu gibi gemilerde de kalkmadan önce kısa mesafe olduğu için söylüyorum. Uzak mesafede bu yapılamayabilir de daha sonra yapılabilir. Yolcuları belki bilgilendirmeleri gerekiyor.
1: Şimdi konuşalım. Tabii kılavuz kaptan Nildeniz Sütçüşen bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. İyi
6: Hoş
1: akşamlar.
6: Bulduk. İyi akşamlar.
1: Ya gerçekten bir facia, bir de böyle göz göre göre gelmiş bu facia. Bilmiyorum hani siz nasıl değerlendirirsiniz? Sizin uzmanlık alanınıza elbette giriyor. Yani Girne açıklarındaki işte o yolcu gemisi görüntülere de yansıyor. Evet. Ya bu facia nasıl yaşandı? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Hala kafalarda işte birçok soru var. Bir taraftan bakıyorum yani yani mürettebatın açıklamaları, eldeki ilk bilgiler, işte evet, ifadeler. Yani siz ama bu kazayı bir denizci gözüyle ve bir kılavuz kaptan olarak, yıllarını vermiş biri olarak nasıl değerlendirdiniz?
6: Yani öncelikle tabii ki hayatını kaybedenler ve kazayı geçirenlere çok büyük geçmiş olsun. Gemi kazaları böyle... Tabii ilk tepkimiz hemen yargılamak oluyor ve sonuca gitmek oluyor. Facia olduğu için hani hiç olmuyor, hiç olmaması gerekiyormuş gibi geliyor ama çok da yani çok olmasa da karşılaşılan bir durum. Ama gemi yani denizcilik yılların getirdiği bir bilgi birikiminin ve sürekli kontrollerin olduğu bir alan. Yani normalde karadakinden çok daha fazla kontrole, denetime, çok daha fazla denetime, çok daha fazla önleme sahip bir alan. Ama yine de kaza benim uzmanlık alanım gemi manevrası ve emniyet yani. Bizim mesleğimizin amacı bu, kılavuz kaptanlığın. Emniyet ve geminin emniyetli yanaşabilmesini, kalkabilmesini, manevrasını yapabilmek. Gemide de bir uzun yıllar çalıştım uzak yol kaptanı olarak.
1: Burada şimdi çok özür dilerim. Gemi kaptanı bir ifade veriyor mahkemeye. Verdiği evet, ifadede de işte geminin ön tarafının evet, alabora olduğunu söylüyor. Biz siz yani mesela bu kadar mesai harcadınız, uzun yıllar diyorsunuz. Evet. Bu görüntülere baktınız değil
6: Baktım,
1: mi? İncelediniz.
6: Evet.
1: Bu beyanı doğruluyor mu sizce? Bu
6: geminin yani... çok hızlı stabilite kaybı var. Görünen o. Su alması var. Normalde bu yolcu gemilerinin zaten yani gemiler zaten yüzmeyi devam ettirmesi için çok özel tasarımlar yapılır. Bir sürü kurala tabirdir. Onları, yolcu gemileri daha da. Feribotlarda daha da bu kurallar.
1: Çok özür dilerim. Şöyle yapalım. Burada bir virgül. Bir telefon bağlantısı yapalım. Çünkü Mekke Anlaşması ilk toplantıda yapıldı. Üç ülke evet, çalışma kararlılıklarını teyit etmektedir demiş dışişlerinden yapılan açıklamada. Emre var galiba telefon hattımızda. Emre Karaca bizi detaylandıracak anlaşmaya dair ortak açıklamada gelmiş madem. Emre?
7: Hülya senin de bahsettiğin gibi ortak bir açıklama yapıldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan yetkililerin yaptığı ortak açıklamadaki önemli satır başlarını aktaralım. Üç ülkenin bölgelerinde sürdürülebilir barış ve istikrarın sağlanmasını teminen bölgesel sahiplenme anlayışıyla Mekke Anlaşması'nın sunduğu çerçeveyi teyit ettiği belirtiliyor. Bu hedef doğrultusunda krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere gerilimin düşürülmesine ve itidali sağlamaya yönelik gayretlerin destekleneceği ifade ediliyor. Bugünkü anlaşmaya hitabende, bugünkü toplantıya hitabende 3 ülkenin dayanışmalarını güçlendirecek, kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlayacak, adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik bölgesel gayretlere ve işbirliğine dayalı güvenliğe katkıda bulunacak şekilde Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adım atma konusunda mutabık kaldıkları belirtiliyor. Bu kurumsallaşma demişken bu kapsamda da 3 ülkenin birlikte bir sekreterya kurması daha önce de kararlaştırılmıştı. Bu genel sekreterliğin başkanlığındaki sekreteryanın ilk 3 yılında Pakistan görev yapacak. Pakistan'ın başkanlık edeceği bir genel sekreterlik oluşturulmuş da durumda. Bununla birlikte müşterek faaliyetler aracılığıyla savunma sanayi işbirliği, ortak teknoloji geliştirilmesi ve ortak üretim yoluyla savunma yetenekleri ve silahlı kuvvetlerin uyumunu güçlendirmek üzere çalışılacak. Üç ülkenin Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacağı bu yapılan ortak açıklamada yer alan bir başka önemli unsur oldu.
1: Ben çok teşekkür ediyorum Emre, sağ olasın. Mekke Anlaşması'na ilk toplantı yapıldı. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na dair ortak açıklama geldi. Detayları da Emre Karaca'dan aldık. Girne açıklarındaki o yolcu gemisi faciasına dair aslında onu konuşuyorduk. Kılavuz Kaptan Nildeniz Sütçüçen. Ben çok özür dileyerek, çok önemli bir gelişmeydi o da. Evet. O yüzden sözünüzü kesmek durumunda kaldım. Kusura bakmayın. Şimdi bu Alabora meselesi önemli ama siz diyorsunuz ki yani hani orada ne oldu? Biz işte daha sonra araştırılacak. Evet. Onu net bir şekilde anlayacağım. Benim yıllardır yaşadığım tecrübe öyle ki hemen direkt işte kaptanın da suçlanmaması ya da keskin bir şekilde suçlanmaması.
6: Keskin bir şekilde sonuca varmak için çok erken çok fazla veriye ihtiyaç var.
1: Evet.
6: Geminin yani artık kaza oldu. Kazadan hemen sonra bir sürü yapılması gereken, can kurtarma için yapılması gerekenler var. Onlar yapıldı. Geminin birçok verisine sahip değiliz. Suyu ilk nereden aldı? Bir şeyle çatıştı mı? Su geçirmez kapılar vardır normalde. Hemen su alıp batmaması için, yüzdürebilmesi için. Zaten yan yatıp bir süre makine dairesinde herhalde şeyle...
1: Çok çabuk su almış galiba, değil mi?
6: İşte yani... orada ilk baştan aldığı sudan itibaren acaba o su geçirmezlik, su geçirmezliğini kaybettiğinde stabiliteyi kaybettiği için dönemedi mi yatmaya, hani hızlı bir stabilite kaybıyla geminin kumandasını da kaybettikten sonra manevra olarak. Çünkü bunlar çok yüksek hızlı gemiler biliyorsunuz. Hızları çok fazla ve şeyi de çok fazla. Manevra olarak bakarsak rüzgara tabiatı da çok fazla. O yüzden dalgayı bir anda farklı bir bölgeden, normalde almak istediği bölgeden alamayıp kumandayı kaybettiyse yatmayla su alması hızlanmış olabilir.
1: Bir de mesela bu geminin yani, özellikle çok yaşlı olduğu, üzerine yama olduğu falan da söyleniyor. Hani siz bilirsiniz.
6: Ama klasik,
1: yama evet, olduğu söyleniyor. Yani mesela hani bu ne demek? Facianın nedenlerinden biri de bu olabilir mi?
6: Ya onların hepsini normalde bu yolcu gemisi olduğu için klas onayı gerekiyor. Limandan kalkmadan önce onay gerekiyor. Bunların hepsi çok sıkı denetimlere tabi. Sıkı denetimlere tabi olduğu için klas onayı olmadan yani bir eğer tamirat ve bakım görebilir her gemi. Yama, yani biz yama desek de tamirat ve bakım yaş ilerledikçe görebilir ama yaşı ilerledikçe aslında onun denetim sıklığı da artar. Biz çok uluslararası kurallara tabi bir sistemde yaşıyoruz. Yani bu kurallar pek böyle esnemiyor. Aslında sürekli kontrol ediliyoruz. O yüzden bunların çok net bir şekilde ortaya konması lazım. Eğer hani o yama mutlaka gerekli kişiler tarafından
1: anladım,
6: yapılmıştır.
1: Ya şimdi mesela şöyle bir şey var. Yani bakıyorsunuz işte bir geminin baş kısmında böyle ciddi yapısal hasar oluşuyor.
6: Evet.
1: Siz kaptansınız. Yani orada neyle karşılaşmış olabiliriz? Diyelim ki bir şeye çarptınız.
6: Evet.
1: Radarınız yok mu bunu görecek?
6: Radar yani bütün imkanlarınız olsa bile yani dünyanın en iyi gemisine sahip olsanız bile yine orada bir insanlar var. İki

kişi var Kuşlar Köprüsü'nde. O insanların elindeki radarın imkanı kadar görebilirsiniz. Ve su üstünde bir şeyi saptamak her zaman çok kolay değildir. O yüzden yani çok kısıtlı radarda gördüğünüz ekoyu tam olarak özellikle hafif batık bir şeyse göremeyebilirsiniz. Radarın da imkanları sınırlı yani. Gözle de o yüzden sürekli takip yapılır seyir esnasında.

0: şeyi görmemiş olabilir yani.
1: Yani şimdi şöyle bir şey var.
0: Alttan çarpmış olabilir. Çünkü balbından, ilk başından, yani balb dediğimiz kısımdan bir hasar aldığı görülüyor. Ondan sonra hızlı herhalde su geçirmez kapıların da şeyini kaybetmesiyle hızlı bir su alma var.
1: Şimdi burada deniz şartları, hava şartları meselesi değil anladığım kadarıyla, değil mi? Bir şeye çarpma yani, olasılığı çok daha yüksek
0: daha
1: diyorsunuz.
0: Yüksek
1: yani oysa hani dalgalar vardı. Çünkü bir kaptanın işte sefere çıkma ya da bu yolculuğa çıkma kararı hani neye göre verir bunu herhalde?
0: Normalde bakıldığında. Evet tabii. Hava raporu hava tahmin raporudur bu arada. Hava raporu kesin bir rapor değildir sizin önünüzde. Hava tahmin raporuna bakarsınız, deniz seviyesi yüksekliğine bakarsınız ki yolcu gemileri bunun için daha da bunu önemser. Çünkü yolcunun rahatsız olacağını bilir ve çok ciddi dalga veya rüzgar varsa iptal ederler seferlerini. Yani yük gemileri biraz daha fazla gitme odaklıdır. Ama yolcu gemilerinin bir de yolcusu olduğu için.
1: Ya yolcu var orada can taşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani o şimdi yüzden mesela öyle iddialar var ki işte gözaltına alınan kaptanın, ikinci kaptanın gemiyi terk ettiği de iddia ediliyor. Bunlar önemli şeyler mesela.
0: Evet,
1: yani
0: tabii.
1: Orada pilotun, kaptanın işte mesela o tavır önemlidir ya.
0: Tabii
1: yani
0: ki.
1: Bu her durumda.
0: Bu iddia, yani
1: kaptan ve mürettebat da orada hangi durumda alarma geçer? İşte ancak böyle bir durumda alarma geçersiniz.
0: Şimdi yani biz düzenli olarak bir de eğitim yapıyoruz. Hep gemide acil durum talimi yapılır. Her hafta, her ay yangın için, yolcu gemileri için. Orada benim gördüğüm şeylerde tabii bir şey panik hali olduğu için orada kalabalık bir insan grubu var ve bu insan grubu denizde bizim gibi sürekli bu süreci yaşamış, bu eğitimi almış insanlar değiller ve panik yapmışlar. Birçok kişinin can yeleğinin bile giymediğini görüyorsunuz. Yani o bilinci bile yok aslında hani. Su alan bir teknedeler ama can yeleği giymemişler hemen. Yani ilk yapılacak şey orada yüzme bilip bilmemeye şey yapmak. Orada tabii ki mürettebatın özellikle yolcu gemilerinde iyi bir şekilde
1: ama o kadar da kolay değil öyle o anda o panik içinde.
0: İşte yönlendirmesi
1: yani
0: gerekir.
1: Yani mesela onların yönlendirmesi gerekir. Mürettebat yani
0: gerekir.
1: Ortada yoksa hani kaptanın anonsu ne oldu? Sonra bir de mesela yani 514 metre değil mi o derinlikte? Yani mesela tamamen ters dönmüş ve sizin dediğiniz gibi yolcular ve gemi su alınca bir tarafa yığılmış. Yani çok zor.
0: Acil
1: yani yolcular
0: işte.
1: Açısından işte bakıldığında çok daha zor. Yani o yüzden hani yolcular üzerinden onların hemen can yeleklerini giyilmesi
0: İlk
1: demek hani biraz
0: şey su almaya başladığında aslında
1: o anda,
0: bu anons yani anonsun, normalde
1: mürettebatın
0: yani onlar bu kadar hızlı bir şekilde bence batacağının şeyinde olmamışlardı. İlk yapılacak şey kurtarma yardım ve mürettebat yani can yolcuların bilgilendirilmesi, can yeleklerini giymesi, yani acil çıkışlara yönlendirmek, cansallarını atmak.
1: Tabii.
0: Çünkü yani geminin üzerinde yeterince cansalı var herkese yetecek kadar. Cansallarına insanları yönlendirmek.
1: Tabii burada sorumlu yolcular değil. Yani o yüzden en son söylenecek şey bile değil. Yani oradan bakıldığında çünkü hani cidden bakıldığında hani bir facia ve göz göre göre ben geliyorum demiş. Ben şunu merak ediyorum. İki arama kurtarma gemisi bölgeye gidiyor Türkiye'den. 514 metreye bir robotik herhalde dalış yapılacak.
0: Şeyi.
1: Orada nasıl bir çalışma göreceğiz? Onu
0: orada geminin
1: bir şey söyleyebilir
0: büyük
1: misiniz?
0: İhtimalle hem yüzdürülmesi için tekrar yukarı çıkarılması için hem Voyage Data Recorder diye bir geminin bütün cihazlarının ve köprü üstündeki bütün sesi alan diğer şeyde uçaklardaki kara kutu gibi misali süreçte neler yaşandığını sahillere, gemi sahile, kurtarma yardıma yapılan bütün o komünikasyonların kaydının tutulduğu şeyi çıkaracaklar. Geminin nereden hasar aldığını, şimdi yakıt vardır sonuçta batan gemide. O yakıtın denizi kirletmemesi için yapılacaklar. Hala yaşayan veya birileri varsa onları kurtarmak için yapılacaklar. Önce çok büyük bir derinlik olduğu için uzaktan bir cihazla sadece yapılır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bildiğiniz Sütçü Şen, kılavuz kaptan. Bu facia sonrası işte hepimiz gerçekten çok üzüldük, kahrolduk dahası ve anlamaya çalışıyoruz nasıl olduğuna dair, olduğuna dair. Teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Şimdi Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Bu arada Ağustos ayında açlık sınırı 37 bin.

0: 388 lira. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olmuş.
1: Açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı 121.786 liraya yükseldi. Türk İş Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Temmuz ayında 36.940 liraydı. Bu rakam Ağustos ayında 37.388 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liradan 121.786 liraya çıktı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,21 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,33 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana, kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar artış görüldü.
0: Şimdi av yasağı bu gece sona eriyor ve balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılacaklar. Hazırlıklar bitti mi? Balıkçıların bu sezondan beklentileri neler? Sözü Habertürk muhabiri Aslı Ömer Aktaş'a bırakacağım.
2: Yaklaşık 5 aydır süren av yasağı bu gece itibariyle sona eriyor. Biz de kameraman arkadaşım Emre Altun'la birlikte Rumeli Feneri'ndeyiz. Balıkçılarımızın yanındayız. Tabii balıkçılar bu gece vira bismillah diyerek yeniden denizlere açılacaklar ama açılmadan önce arkadaşım Emre Altun'dan rica edeyim. Ağları göstersin. Yerlere serilen ağlar var. Eksilen, yırtılan yerler yeniden onarılıyor. Hazırlık aşamasına geçildi. Hatta sonuna geldi diyebiliriz herhalde. Yanımızda Mehmet Reis var. Buyurun efendim, nasıl gidiyor hazırlıklar?
3: Şükür iyi gidiyor. Yani son hazırlıklarız. Ağlarımızı toparladık. Son rutuşları yapıyoruz. Yani eksiklerimizi tamamladık. Hazırız. Yani bu akşam denize çıkmaya hazırız diyelim.
2: Teknelerinizin tamirleri de yapıldı.
3: Tamirleri yapıldı, her şey yapıldı. Son rutuşlar işte, son eksikler, ufak tefek gördüğünüz gibi şöyle. Yani son şeyleri yapıyoruz. Hazırız.
2: Öyle. Heyecanlıyız da diyebilir miyiz?
3: Heyecanlıyız, bayağı bir heyecanlıyız. Güzel bir sezon geçsin istiyoruz, bereketli olsun istiyoruz özellikle. Allah'ın izniyle de güzel olacağı benziyor. Güzel bir palamut sezonu geçecek bu sene. İnşallah umduğumuzu buluruz.
2: 2-3 yıldır aslında palamut yoktu. Bu yıl palamuttan ümidimiz var diyor musunuz? Olacak mı? Bol bol yiyecek miyiz?
3: Çok ümidimiz var. Şöyle ümidimiz var. Biz şimdi sezonumuz ayın 1'inde açılıyor ama bir aydır falan palamut haberlerini alıyoruz. Ve de bugünlerde mesela burada dururken çaparıyla palamut tutanlar var. Poşet poşet getirdiler, kasa kasa falan. Yani düşünün, o halde böyleyse gırgır sezonu çok güzel geçecek diye bekliyoruz.
2: Tabii siz gırgırla çıkıyorsunuz ama 15 gün önceden küçük tekneler avlanmaya başlıyorlar. Evet. Onlardan aslında geri dönüşler nasıl oldu? Yani bereketli bir sezon olacak ve palamutun dışında başka hangi balıklar tutmuşlar? Sordunuz mu hiç?
3: Şu an palamut dışında fazla bir balık döndüğünü duymadık. Palamut dönüyor genelde. Sardalya, istervitçilik de olmaya başlamış içerilerde Boğaz'da. Onun da haberi geldi. Ama ekseri palamut.
2: Peki vatandaş tezgahta bu mevsimin balığı palamut dışında ne alabilir? Ne alsın? Hamsi alabilir mi mesela? Biz biliyorsunuz hamsiyi severiz.
3: Hamsiyi severiz. Hamsi alsınlar tabii ki de. Yesinler. Yeter ki herkesin bütçesine uysun. Dostu olsun. Alsınlar. Palamut olur, istervit olur, çinekop. Çinekoptan da beklentimiz var. Güzel bir beklenti. O da olabilir. Lüfer. Lüfercilik de güzel geçer diye bekliyoruz. Öyle.
2: Bir de mevsime göre bu balığın yağlı olması lezzetini de arttırıyor. Onu biraz ondan bahseder misiniz bize?
3: Öyle, mevsime hamsi için kar suyu hamsiye değsin derler, denize değsin derler. Yani yağlanması için falan daha etkili oluyor. Ama bu soğuk hava hamsi üzerinde daha çok etkili. Palamutun soğuk havayla işi yok. Soğuk havayı gördüm, palamut buradan kaçar. İçeriye girer Boğaz'dan, İstanbul Boğazı'ndan, Çanakkale'den ağrı, çıkar gider oradan ağrı. Hamsi soğuk havayı seven hayvan. Onun haricinde öyle soğuk havayla fazla işi yok geri balığın.
2: Kaç kişilik ekiple çıkıyorsunuz? Mesela bu gece nasıl yaptınız programı?
3: 30 kişilik ekiple gidiyoruz. Gördüğünüz gibi teknemiz bu. Yani yaşam alanımız, yani Nisan 15 yasak dönemimiz. O zamana kadar yaşam alanımız, hayatımız bunun içinde geçiyor. Deniz üzerinde balık tutuyoruz, avlıyoruz, çıkartıyoruz. Kimi geliyor aksilikler oluyor, kimi geliyor şey oluyor ama keyifli bir sezon geçiyor.
2: Öncesinde konuşurken bu işin saati yok aslında demiştiniz bana. Ondan biraz bahseder misiniz?
3: Bu iş

0: Şimdi saati yok, sınırı yok şöyle. Balık oldu mu deniz üstünde sınırı yok. Vurabildiğin kadar vur diyor. Kota da yok. O da biraz engel, kötü bir geçiş şeyi var. Hamsi de özellikle kota olmaması zorluyor. Çünkü vatandaş için de zorluyor. Biz burada hamsiyi tutuyoruz, şeyler yapıyoruz. Tutuşumuz iyi ama satış istenilen gibi geçmiyor. O da kötü. Yani onun haricinde bilmiyorum. Öyle geçiyor.
1: Peki o zaman size rastgele diyorum. Bereketli bir sezon olmasını diliyoruz. Çünkü tabii ki balık hepimiz için aslında çok faydalı, kıymetli bir besin. O yüzden denizde de ne kadar bol olursa sofralarımızda da o kadar fazla yer alacak. Fiyatlarına gelince ise fiyatlar tabii sezon başladıktan sonra belli olacak.
2: Aslında dediği gibi fiyatlara sonra bakacağız. Şöyle yapalım, kısa bir ara verelim.

Akşam haberlerini noktalıyorum ben yayını. Her zaman olduğu gibi Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere tüm gelişmeleri Faruk Aksoy aktaracak. Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar.

0: 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 31 Ağustos Pazartesi. Yeni bir haftanın başındayız. Hafta sonu Kuzey Kıbrıs'tan gelen haber herkesi üzdü. Sayın seyirciler, ana haber bültenine de oradaki gelişmelerle başlayacağız. Biraz sonra gidip sahaya bakacağız. Son gelişmeler nedir? Herhangi bir ilerleme var mı? Kayıp yolcular ne durumda? Arama kurtarma çalışmaları hangi aşamada? Emine Derya anlatacak. Ama önce KKTC'de yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmalarının son sürat devam ettiğini ifade etmeliyiz. KKTC Başbakanı, üstel enkaza dalgıç indirebilecek Türkiye'ye ait arama kurtarma gemisinin yarın bölgeye ulaşacağını açıkladı. Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9'u hakkındaysa tutuklama kararı verildi. Çok ciddi bir hadise ve şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. Peki bu gelişmeleri gördükten sonra ne olacak? Hemen Kıbrıs'a gidip onu göreceğiz. Ama önce bir toparlayalım.
1: Batıyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarış devam ederken aralarında gemi kaptanı ve mürettebattan 7 kişinin de olduğu 14 kişi soruşturuluyor. Yeni açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 20 kişi için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken gemiden denize savrulan eşyalar da görüntülendi.

0: KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enkazda robotik dalış yapılacağını belirtti. KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'den iki arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
1: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. İkinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak.
0: Üstel, geminin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını da belirtti. Aralarında gemi kaptanı, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanının da olduğu 14 kişi ise Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 14 zanlıdan 9'u hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Kaptan mahkemedeki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve geminin alabora olduğunu söyleyen kaptan, kazanın bu şekilde başladığını belirtti. Polisin mahkeme emriyle iki kişiyi daha aradığı öğrenildi. Girne'deki kriz masasında süreci yöneten Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Hristo Doulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan liderler görüşmesi ise facia nedeniyle 9 Eylül'e ertelendi.
2: Gerçekten çok trajik bir kaza. Şu ana kadar 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi aranıyor ve yarın Türkiye'den en derine dalgıçları indirebilen mürettebata sahip gemi bölgede olacak. Ve açıklamalara baktık. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İşin hukuki tarafı da önemli. Fakat gerçekten açıldıktan kısa bir süre sonra böyle bir gemi neden batar? Sahiden söylendiği gibi sadece su mu alıyordu, başka bir etken mi vardı? Bütün bunların hepsi çok derin ve önemli araştırmalarla ortaya çıkacak. Kıbrıs'ta kim var? Emine Derya. Kazadan hemen sonra oraya gitti. Emine, bir kere kazaya dair teknik bilgin var mı? Teknik bilgilere ulaşabiliyor mu gazeteciler? Yoksa gemi su aldı ve battı. Yani açıklama bu. Fakat bu geminin batış sebebine dair teknik bilgilere ulaşabiliyor musunuz?
3: Açıkçası dün çok benzer bir soruyu Faruk Aksoy Cumhurbaşkanı'na bizzat yönelttik gece saatlerinde. Gemi tam olarak neden battı? Çünkü teknik olarak da bir sürü ihtimal konuşuluyor. Tabii ki işin uzmanları bunun için daha iyi yorumlar yapacaktır ama Cumhurbaşkanı açıkçası bu soruya cevap vermekten biraz kaçındı. Çünkü çok fazla ihtimal var. İşte teknik ihtimallerden bazıları şöyle. Gemi 2000 yılında yapılmış bir gemi. Acaba bir bakım onarım çalışması mı gerekiyordu ya da teknik bir arızası mı vardı? Bunlar mı görmezden gelindi ve sefer öyle çıkıldı? Ya da İşte teknik ihmallerin dışında acaba olumsuz hava şartları mı gerçekten koskoca gemiyi batırmaya yetti mi? Şimdi birkaç tane sormamız gereken soru var. Bu soruları işte Cumhurbaşkanı'na yönelttiğimizde kendisi tüm bu incelemeler tamamlandığında ki Başbakan da kara kutunu ile ilgili bir açıklama yapmıştı. Daha sonra bunu kesin olarak yanıt vereceklerini söyledi. Şimdi bugüne biraz aslında neler yaşadık şimdiye kadar özet geçmek istiyorum. Bir kere Faruk Aksoy şunu söyleyeyim, hiç kolay bir gün olmadı bizim açımızdan da oldukça çünkü 20 tane insan kayıp, 8 kişi hayatını kaybetti. O hayatını kaybeden ve daha doğrusu kayıpları olan ailelerle bütün gün bir aradaydık. Onların psikolojisi hiç takdir edersiniz ki iyi değil. Şimdi onlar için şöyle sevindirici bir haber var. Eğer bu sevindirici bir haber olarak nitelendirilebilirse. Dün Cumhurbaşkanı gece yayınımızda demişti ki biz bütün isimleri tek tek açıklayacağız. Yani bu 8 kişi kim? Ki dün gece biliyorsunuz 18 kişinin kayıp olduğu düşünülüyordu. Bu 18 kişi kim? Şimdi bugün Başbakan tam listeyi verdi. 8 kişinin tamamı da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bu 18 sayısı güncellenerek 20 oldu. Şimdi o 20 kişi içinde arama kurtarma çalışmaları işte bakın Girne'de devam ediyor. Şunun altını çizelim. Tıpkı dün gece olduğu gibi bu gece de arama çalışmalarına ara verilmeyecek.
2: Emine bir şey
3: birazdan
2: soracağım.
3: Artık Girne'de
2: Emine özür dilerim. Şimdi açıklamalar tabii yapılıyor. Arama kurtarma çalışmaları bugün bu şekilde de devam ediyor. Doğal olarak

0: Herkes elindeki imkanlarla bu kayıp 20 yolcuya ulaşmaya çalışıyor. Fakat genel anlamda bu yolcuların geminin içinde olduğu mu düşünülüyor? Yani gemi enkazında mı bu yolcular, yoksa savrulmuş bir şekilde mi? Bu konuda uzmanlar, yetkililer ne diyor? Yarın bekleniyor, yarın en derine inecek, dalgıçlar gelecek. Yani bunlar geminin içinde sıkışıp kalmış olabilme ihtimali olan yolcular mı? Öyle mi değerlendiriliyor maalesef?
1: Evet, evet Faruk Aksoy. Bu en güçlü ihtimallerden, tahminlerden biri. Şimdi geminin biliyorsunuz battıktan sonra telefon kameralarına yansıyan bazı görüntüleri de var. Hemen gemi bu şekilde işte camlar üstte kalacak şekilde yan yatmış. Zaten bir video kaydı var, telefon kaydı. Bilmiyorum, belki şu an ekrana geliyordur. Vatandaşın bir tanesi, dün o kayda ulaşmıştık. Telefonu böyle tuttuğunda çok derin aslında bir koridor gibi bir şeyin oluştuğunu görüyoruz. Yolcular işte bu nedenle gemide sıkışmış da olabilir. Zaten bugün başbakan şuna vurgu yapmıştı. Türkiye'den gelen gemi robotik dalış yapacak ekipler ve şimdi artık enkazda zaten buradan görmemiz çok mümkün değil. Biz ne yazık ki limana basın mensuplarını almadıkları için bu noktadan yayın verebiliyoruz. Şimdi denizin üzerinde biz bugün gemiyle de tekneyle de açıldık. Artık enkazdan bir şey görmek mümkün değil. Enkazın parçalarını görmek mümkün değil. Yani ne demek istiyorum? Enkaz zaten o batan tekne bir bütün olarak, tekne olarak suda yaklaşık 500 metre derinliğe gömüldü. Şimdi o insanlar eğer orada sıkıştıysa ne yazık ki cansız bedenleri dalgıçlar sayesinde, daha doğrusu oradaki kurulacak işte ekip sayesinde, teknik ekip sayesinde çıkarılabilir. Ya da ne yazık ki işte teknede sıkışmayıp ancak açık sulara açık sularda da kaybolmuş olabilirler. Yani bu ihtimaller anlatması güç gerçekten. Çünkü bugün o işte kayıplarını bekleyen insanlarla konuşuyoruz. Onlar hala bir umut, acaba işte balıkçı teknesi gelip kurtarmış olabilir mi? Çünkü ufak çocuklar da var. Dün Ersin Tatar da yayınımızda bu ihtimali biraz dillendirmişti. Ama bu düşük bir ihtimal. Çünkü üzerinden artık 24 saatten fazla bir zaman geçti. Ertesi günün akşamındayız. Öyle bir ihtimal olsa çoktan ailelerine ulaşılırdı. Girne malum Kıbrıs çok küçük bir ülke. Girne çok küçük bir kent. Bunlar düşük ihtimaller ama işte bu sabah saatlerine kadar değerlendiriyorduk. Şimdi bu gece neler olacak? İsterseniz onu da kısaca anlatalım. Bu gece Girne'de, sahilde, açıklarda, teknenin özellikle battığı yerde bir kere deniz araçları arama çalışmalarına devam edecek. Onu duyuralım. Ara verilmeyecek çalışmalara. Yarın sabah, bugün Çanakkale'den gemi yola çıktı Türkiye'den. Yaklaşık 2 saat kadar önce. Onun ulaşması bekliyoruz ve öğle saatlerine kadar da bu robotik dalış işleminin gerçekleşmesini bekliyoruz. Biz de yarın gözümüz kulağımız Türkiye'den gelen gemide olacak. O çalışmalarda olacak. Onları ekranlara getireceğiz. Dileriz ki herkes sevdiklerine bir şekilde kavuşur. Onların da zaten en büyük temennisi bu. En azından bir mezar taşı olsun. Dua edelim diyorlar. Üzülerek aktarıyorum. Son olarak yaşanan bu acı olayda Kıbrıs Türk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın tarihinde yaşanan en acı, en büyük deniz kazalarından biriydi bu olay. 8 insanımızı kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı hepsi ve toplamda 20 kişi hala kayıp. Bakalım yarın onlardan bir haber alabilecek miyiz?
0: Çok doğru söylüyorsun Emine Derya. Yani olan biten gerçekten çok acı. İnsanlar sahilde yakınlarını bekliyorlar. Yasin var, Yasin Anzerli. O da sahilde bizi bekliyor ama yarın Türkiye'den gelecek gemi geldikten sonra orada robotik bir dalış yapacak. Ve geminin içerisinde, yani kayıp yolcular orada mı değil mi, bunu görecekler. Bu işin teknik tarafı. İşin bir de duygusal tarafı var, insani tarafı var. Yani iç yakan, insana acı veren, herkesin yakınını beklediği, sahilde donup kaldığı, denize doğru umutsuzca baktığı ve bütün bunların hissedilen tarafı var. İşte onları Yasin Anzerli Mersin'den anlatacak. Yasin, çok kötü şeyler yaşıyoruz. Gerçekten iyi şeyler değil, çok kötü şeyler. Mersin'de yakınlarını bekleyenlerin ruh halinden, psikolojisinden, sana anlattıklarından, gün boyu konuştuklarından bahset lütfen. Ne oluyor Mersin'de?
2: Faruk Aksoy, dün işte öğle saatlerinde meydana gelen o kazada ki aslında gemideki yolcuların birçoğu Mersin nüfusuna kayıtlıydı. Hal böyle olunca Mersin'de de bir matem havası.

0: var. Gün içerisinde de zaten taşucu marinası, yani taşucu limanına çok fazla sayıda gelen giden oldu. Yakınlarından bir haber alabilir miyiz diye. Dün daha kalabalıktı buralar. Yani zaten taşucu limanı da yine Girne'de olduğu gibi bu noktada da bir kriz masası kuruldu. Mersin valisi bu kriz masasına başkanlık yaptı. Çok sayıda da kamu kuruluşlarının yetkilileri vardı. Mesela taşucu limanının hemen girişini gösterelim. Normalde buradan giriliyor ya. Bakın buradaki yazıya. AFAD koordinasyon masası, yani AFAD'ın da burada olduğu ve yine kriz masasında onların da yine sağlık ekiplerinin de olduğunu söyleyelim. Şimdi içeriye gireceğiz. Burada bekleyen insanlar çok fazlaydı. Kriz masası, hani anmayan Girne'den gelen haberleri burada o deniz kazasından, gemi kazasından etkilenen vatandaşların yakınlarıyla paylaşıyorlardı. Anmayan paylaşılıyordu durumları. Daha sonra evlerinize gidebilirsiniz, yine sizinle iletişime geçeceğiz denildi. Tabii bir yandan da burada o deniz trafiği durmuş durumda. Şimdi ekrana kameraman arkadaşım getiriyor. Hani Girne limanının kapalı olmasından dolayı seferler Mausa limanına yapılacaktır. Yani seferlerde malumunuz tabii ki burada da bir süreç yaşandı. Ama onlar kısa sürede artık toparlanıyor mu diyelim, bir hal alacak. Ama Mausa limanında olacak bu seferler. Biraz daha ilerleyeceğim tabii. Dediğimiz gibi yakınını kaybedenler var.
1: Evet.
0: Ki yarın Mersin'de cenazeler olacak. Ve yine kayıp olan vatandaşlar var. Onların kurtarılmasıyla ilgili çalışmaları da buradaki insanlar yüreğinden hissediyorlar.
1: Evet.
0: Yüreğinden takip ediyorlar. Dileriz ki biz de Mersin'den kısa sürede umut dolu gözlerle, ne bileyim, bekliyoruz. İyi haberler alırız diliyoruz. Ama dediğimiz gibi Mersin'de hüzünlü bir durumda şu anda.
1: Yasin, teşekkürler. Kolay gelsin. Gerçekten çok acı. Yani bazen bazı şeyleri anlatmak için kelimeler kifayetsiz, kelimeler yetersiz kalır. İnanılır gibi değil. Yani Kıbrıs şurası, Mersin şurası. Her gün onlarca bu ve bunun gibi gemiler gidip geliyor. Kimin aklına gelir ki bir yaz günü Girne'den çıkan bir gemi alabora olacak ve yaklaşık olarak 28 kişiyi kaybolacak, 8 kişi hayatını kaybetmiş şekilde ve diğerleri de kayıp şekilde anılacak. Gerçekten enteresan şeyler yaşıyoruz. Yani bütün bu araştırmalar, incelemeler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından detaylı bir şekilde yapılıyor, yapılacak. Adli takip, hukuki işler sürüyor, tutuklamalar var, bunların hepsini biliyorsunuz. Ama insanız, öyle hikayeler ortaya çıktı ki her dramda olduğu gibi çok çok üzücü. Girne açıklarında batan o gemide ailelerin yürekleri yandı. Biçer ailesi tatil için Kıbrıs'a gitmişti. Eve dönüş yolunda batan gemide ailenin iki evladı kayboldu. Bir aile tatile gidiyor ve geri dönerken iki çocuk denizde kayboluyor. Anne gözyaşları içinde evlatları Miray ve Mehmet Asaf'tan bir haber bekliyor.
2: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı anne batan gemide kaybolan iki evladını bekliyor.
3: Vallahi halim kalmadı. Takatim kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
2: Beş kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan üç çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu. Anne ve baba Girne'de evlatlarından bir haber beklerken yakınları da Hatay'da dua ediyor.
3: Torunlarımı gönderin, neredelerse Allah rızası için gönderin, bulun, nerede kim gördüyse, Allah'ım hayatta varsa.
1: Sayın seyirciler, Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: başkent Bişkek'te resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı yarın Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek'teki programı Dünya Göçebe Oyunları açılış töreni ve bağımsızlık günü kutlamalarıyla başladı. Program liderler onuruna verilen akşam yemeğiyle devam edecek. Cumhurbaşkanı yarınsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya gelecek. İkili temasların ardından Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına da katılacak. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov'la da görüşecek. Bu yoğun trafiğin ardından Erdoğan'ın yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor. Yeni partinin Ankara'daki genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı sayın seyirciler. Genel Başkan Özgür Özel yeni binadaki ilk parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Partide 3 dönem kuralı olacağının altı çizildi. Olası bir erken ya da baskın seçime hazırız mesajı verdiler.
1: Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Elbette dönem kuralı genel başkan içinde olacak. Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
2: 3 dönem kuralının altını çizdi. İktidar hedefi koydu.
1: Gemimizi elimizden aldılar. Millet yenisi olsun dedi. Bu yeni gemimizde fırtınalara, dalgalara asla ve asla boyun eğmeden yeni gemimizle birlikte açılıyoruz. Yeniye doğru gidiyoruz. İktidara doğru gidiyoruz. Vira bismillah.
2: Yeni parti genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Parti meclisi toplantısı öncesi Genel Başkan Özgür Özel ve PM üyeleri fidan dikti. Ardından yeni binaya geçildi. Toplantı açılışında konuşan Özel son üye sayısı ve bağış rakamlarını paylaştı.
1: Şu ana kadar 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibariyle 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik.
2: Özel, her türlü seçim olasılıklarına hazır olduklarını da vurguladı.
1: 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Mayıs 2027'den itibaren yapılacak seçimlere yeni parti seçime girme yeterliliğini kazanmış olarak gidecek. Bir erken seçim, bir baskın seçim ihtimallerine karşı da hazırlıklarımızın o ihtimaller karşısında da var olduğunu teyit etmek isterim.
0: Sayın seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, toplumun farklı kesimlerinden mağdurlar ve o mağdurların aileleriyle tematik buluşmalar yapacak. O buluşmaların ilki çarşamba günü İzmir'de olacak. Kılıçdaroğlu A takımını da orada toplayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay takvimi ise 9 Eylül'de açıklanacak.
3: Efendim, bir sorumu sorabilir miyim?
4: Mağdur aileleriyle buluşacak, çözüm önerilerini anlatacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tematik buluşmalar yapacak. İlk durak İzmir. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu bağımlılarının yakınları, şiddet mağduru kadınlar ve aileleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk buluşma çarşamba günü İzmir'de olacak. CHP lideri önce aileleri dinleyecek, ardından çözüm önerilerini paylaşacak. Bir sonraki temanın barınma sorunu ya da tarım olabileceği belirtiliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da İzmir'de olacak. İzmir İl Başkanlığı'nda yapılacak toplantıda güncel siyasete dair tüm başlıklar ele alınacak.
5: Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
4: CHP'de ana gündem maddelerinin başında ise olağan kurultay takvimi geliyor. Hazırlıklar sürüyor. Kurultay takvimini partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirileceği tarihleri açıklayacak. Tedbir kararı olduğu için genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi daha sonra paylaşılabilecek. 24

0: Eylül'de takvimin başlaması, Şubat veya Mart ayında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
1: Gazeteci Murat Ağırel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçe'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçe hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağrılan Murat Ağırel, savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Ağırel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf kentinde bir şirket kurduğunu ve bu şirketin sıfır ciro ile 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip olduğunu öne sürmüştü. İfade sonrası açıklama yapan Ağırel, soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü kaydetti. Bu gelişme ile ilgili Osman Gökçek milletvekili, Melih Gökçek'in oğlu, kendisine bir soru yöneltildi ve bu sorunun muhatabı, bu davanın, bu iddiaların muhatabı ben değilim cevabını verdi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Sayın seyirciler, Temmuz ayında işsizlik oranı %8,1 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise %48,3 olarak hesaplandı.
2: Çalışıyor muyduk daha önce?
0: İşsizlik Temmuz'da 0,5 puan arttı. %8,1 oldu. İşsiz sayısı ise 2 milyon 860 bin. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise %48,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi oldu.
1: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Bunu Türk İş düzenli olarak yayınlıyor sayın seyirciler. Ağustos ayında rakamlar nedir? Türk İş Ağustos ayındaki durumu nasıl gördü? Hızlıca anlatalım. 4 kişilik ailenin açlık ve yoksulluk sınırı. Temmuz ve Ağustos ayları, kaynak Türk İş. Açlık sınırı 36.940 liraydı Temmuz ayında. 4 kişilik bir aile açlık sınırı 36.940 lira. Ağustos ayında ise bu rakam 37.388 liraya yükseldi. Peki yoksulluk sınırı Türk İş'e göre neydi Temmuz'da ve Ağustos'ta? Temmuz'da 120.325 lira yoksulluk sınırıydı. Bu sınırın altında kazancı olan 4 kişilik bir aile yoksul aile olarak tanımlanıyordu Türk İş'in verilerine göre. Peki Ağustos ayında ne oldu? Ağustos ayında da bir miktar artış var. O rakam 121.786 lira oldu. Yani Ağustos ayında 121.786 lira kazanamayan 4 kişilik bir aile yoksul aile olarak tanımlandı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti, aile değil de tek başına yaşayan ya da bekar olan birinin yaşam maliyeti nedir? Türk İş verilerine göre 48.305 lira. Bir kişi Türkiye'de bekar bir kişi ayda 48.305 lira kazanmalı. Türk İş'in rakamları bunlar en az. Peki başlığı değiştirelim, dışarıya bakalım, olan biteni görelim. Orta Doğu'da neler oluyor, neler bitiyor? Tabii bir Mekke anlaşması vardı. Mekke anlaşması önemli ülkeleri buluşturdu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı da İstanbul'da, burada yapıldı. Toplantıya 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın bölgesel sahiplenmenin bir ürünü olduğunu söyledi. Bölgemizi sahipleniyoruz ve bu ittifakla bölgede

0: olan biten konusunda birlikte karar vereceğiz dedi. İttifak genişleyebilir mesajı da vardı.
1: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.
2: Bölgesel istikrara vurgu yaptı. İttifakın genişleyebileceğini söyledi.
1: İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin tesis edilmesi sürecinin başladığının altını çizdi.
1: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar.
2: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
2: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki gemilere yönelik giderek artan tehdit ve saldırılar için de yeni bir anlaşma olabilir dedi.
1: Artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
0: Fidan'ın yaptığı açıklamalara bakılırsa özellikle bu ittifakın, bu anlaşmanın, daha doğrusu bu ortaklığın başta Netanyahu İsrail olmak üzere bu ve bunun gibi tehditleri karşılamak üzere kodlandığını da anlayabiliriz. Bunu özellikle işaret ediyor. Yani SALT herhangi bir ülke değil. İsrail, İran ya da başka bir ülke değil. O ülkenin özellikle emperyal politikaları, istilacı politikaları, soykırımcı politikaları devreye girerse ülkenin adı önemli değil. Kasıtlı olarak özellikle İsrail belirtilmiyor. Ama bu ve bu yönde faaliyet gösteren ülkelere karşı bir güç birliğinden bahsediliyor. Bu toplantıda da Dışişleri Bakanları, Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanları hepsi vardı. Dışişleri Bakanlığı'ndan da toplantının içeriğine dair açıklama var. Açıklamayı size yazılı olarak da gösterelim. Ama aynı zamanda fotoğrafları da bir görün istiyorum. İşte fotoğraflar, İstanbul 31 Ağustos 2026, Dışişleri Bakanları var, Genelkurmay Başkanları var, üniformalı görüyorsunuz. Pakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Milli Savunma Bakanları var, Yaşar Güler orada olmak üzere. İşte Hakan Fidan Dışişleri Bakanı. Bu fotoğraflar da var. Tabii Boğaz'ın önünde şurada bir fotoğraf daha var, onu da göstereyim. Çok güzel bir fotoğraf. Sadece Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını değil, güzel İstanbul'da bir ittifak ilk toplantısını yapıyor Mekke İttifakı. Ve o toplantının aktörleri de bu şekilde poz veriyorlar İstanbul'dan, dünyanın en güzel kentinden. Peki bu arada birlikte çalışma kararlılığı teyit edildi derken Dışişleri Bakanlığı ne diyor? Üç ülke dayanışmalarını güçlendirip kolektif caydırıcılık ve savunmalarının muteberliğini ve etkinliğini sağlama hususunda mutabık kaldı diyor. Ülkeler Mekke Anlaşması'nı kurumsallaşmış ve kararlı bir şekilde uygulayarak bölgesel barış ve istikrara gerekli katkılarda bulunacak diyor Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Bir kere daha hızlıca altını çiziyorum. Türkiye'nin ya da Arabistan'ın ya da Pakistan'ın ama özellikle Türkiye'nin bizi ilgilendiren kısmı özel bir düşmanı yok. Bu zaten belirtilmiyor, belirtilmez de. Ne İsrail ne bir başka ülke. Ama İsrail'in yanlış politikaları, istilacı politikaları, soykırımcı politikaları elbette Türkiye tarafından şiddetle reddediliyor ve önlem alınması gerektiği konusunda başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın bütün ülkeleri bu konuda duyarlı olmaya çağrılıyor. Toplantının özeti bu. İsrail demişken, İsrail basını terör

0: örgütü YPG'nin feshedilmesinin Tel Aviv'in bölünmüş Suriye üzerinden yürüttüğü stratejiyi çıkmaza soktuğunu yazdı sayın seyirciler. Son derece önemli bir haber. Haaretz yazarı Zivi Barel'e göre gelişme İsrail'in Suriye'deki en önemli nüfuz kozlarından birini ortadan kaldırdı. Yani diyor ki Suriye'de İsrail'in en önemli kozu, dayanağı, işbirliği yapacağı, hatta kullanabileceği bir yapı ortadan kalktı. Bu İsrail için hiç iyi bir şey değil diyor.
1: YPG'nin Şam yönetimine entegre olması İsrail'in bölünmüş Suriye planına çıkmaza soktu. Bu tespit İsrail'in Haaretz gazetesinde yer aldı. Gazetede Zvi Barel imzalı habere göre YPG ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray yönetimi arasındaki anlaşma, Washington ve Türkiye'nin de desteklediği Birleşik Suriye sürecinin önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı. Barel, İsrail'in terör örgütü YPG'yi Şam, Tahran ve Ankara'ya karşı bir istihbarat üssü ve tampon güç olarak kullanmayı hedeflediğini yazdı. Habere göre Tel Aviv, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından YPG ve Suriye'nin güneyindeki bazı Dürzi unsurları Şam'a karşı stratejik koz olarak gördü. Ancak bu strateji ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen politikasıyla çatıştı. Habere göre YPG'nin devre dışı kalmasıyla İsrail'in stratejisi yalnızca Süveyda vilayetindeki bazı Dürzilere bel bağlamak durumunda kaldı. Barel, İsrail'in bölünmüş Suriye hedefinin artık hem bölgesel gerçeklikle hem de Washington'ın politikasıyla çatıştığını savundu. İsrailli yazar ayrıca Tel Aviv'in Suriye'deki manevra alanını korumak istiyorsa bölünme stratejisinden vazgeçip Şam'ı potansiyel bir muhatap olarak görme zorunda olduğunu belirtti.
0: Sayın seyirciler, Yunanistan ve İsrail hava savunma işbirliğinde yeni bir adım attı. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Yani sonuç Yunanistan'ın savunma hattını, hava savunma sistemlerini İsrail yapacak.
2: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı anlaşmasına göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağı omurgasının bir katmanında Davut Sapanı adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok görevli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemiyle entegre edilecek. İki ülke arasında 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzalandı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. İsrail Savunma Bakanlığı anlaşmayı iki ülke arasında bugüne kadarki en büyük savunma ihracatı anlaşması olarak nitelendirdi. Proje kapsamında Yunan savunma sanayisine bilgi ve teknoloji transferi de yapılacak. Aşil Kalkanı projesi Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
0: Tabii bu anlaşma yapıldı diye Yunanistan'da herkes bravo İsrail'le anlaştınız, hava savunma sistemleri için 3 milyar euroyu masaya koydunuz, aferin size demiyor. Yani her ülkenin aklı başında insanları var. Yunanistan ekonomisi, Yunan halkının durumu, daha yarınlar için, istikbal için, gelecek için Yunan ekonomisinin, Yunan sanayisinin ve hatta bölge barışının bütün bu adımlarla zedelenebileceğini düşünen Yunanlı politikacılar da var. Gelin size bunları tek tek göstereyim. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis işte burada. Utanç başka bir şey değil. Utanç diyor. Aşil Kalkanı Yunanistan'la soykırımcı ülkeler arasında 3,35 milyon avroluk bir anlaşma. Ama Yunanistan'ın Maliye Bakanı

0: Şimdi parasal kısmına bakarak ne yapıyorsunuz diyor. Bizim 3,35 milyar avroluk, yani 3 milyar avroluk bir anlaşmayla İsrail'e bu parayı ödememiz normal mi diyor. Ve eski bakan bunu utanç verici olarak anlatıyor. Bir başka paylaşımdaysa Yunanların büyük bir çoğunluğu soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik diyor. İşte burada Yunanların ezici çoğunluğunun soykırımcı apartheid devletine karşı çıkmasına rağmen bu iğrenç anlaşma yoluyla Yunanistan'ı kirletmelerine yönetici sınıfımıza izin verdiğimiz için derinden utanıyorum diyor. Gerçekten vicdanlı insanlar, yani solu sağ fark etmez, vicdanlı insanlar Yunanistan'ın savunma hattını geliştirmesi, kendine göre bazı tehditler hissetmesi, bunlar normal, devletler bu çalışmaları yaparlar. Ama vurguladığı şeyler önemli. Kiminle yapıyorsun diyor. Kiminle yapıyorsun? Bu soruya cevap arıyor aslında. Yunanistan muhalefetindeki sol partilerden Radikal Sol İttifak ve Syriza ve Yunanistan Komünist Partisi de yaptıkları açıklamalarla bu söz konusu anlaşmayı eleştirmişlerdi. Öyle ya da böyle. Dünyada sağı solu fark etmez ama bak Yunanistan'da da görüyorsun. Sol bir akıl, sol bir vicdan bazı şeyleri bazen çok daha iyi görüyor. Yani İsrail'le yaptığım bu anlaşmayı Yunanistan'ın sol partileri, sol liderleri ne yapıyorsunuz diyor. Bu insanlar gitti Gazze'de çoluk çocuğu perişan etti, çadırları vurdu, evleri yıktı. İnsanların hayatlarını kararttı. Netanyahu açıklama üstüne açıklama yapıyor. Bir Filistin devletinin kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz diyor. Ve cevap Yunanistan'daki, yani Türkiye dışında birçok ülkeden cevap var ama hani anlaşamıyoruz ya Yunanistan'la komşu falan. Ama oradan sol görüşlü vicdanlı insanlar diyor ki kardeşim bunu yapamazsın. Bunlar istilacı, soykırımcı. Onun için utanıyoruz diyor. Gerçekten takdir edilesi. Dönelim içeriye. İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış evinin önünde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandı sayın seyirciler. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı, hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan ve iki şüpheli ise gözaltında.
1: İyilik yaptığı biri tarafından katledildi.
2: Milli antrenör sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 1,5 yıl yanında çalışan stajyeriydi. Olay İstanbul Sancaktepe'de akşam saatlerinde yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış'la eski çalışanı arasında 3 aydır anlaşmazlık vardı.
3: 21 yaşındaki Zehra G. yaklaşık 1,5 yıl boyunca milli antrenör Funda Bakış'ın spor salonunda stajyer antrenör olarak çalışıyordu. Ancak bir süre sonra işten çıkarıldı. Funda Bakış'ı tehdit ediyordu. Olay günü de sabah saatlerinde tehdit mesajları attı. Akşama doğru da evinin önüne geldi.
1: Olay günü sabah itibariyle BTK kayıtlarında da görülecektir zaten. Eşimi kendisi ve erkek arkadaşı diye adlandırdığı kişi tarafından yüzlerce kez aranıldı, tehdit edildi. Hemen 155'i arayıp şikayette bulundum.
2: Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu.
3: Evin önünde başlayan kavga sokağın her iki tarafına da taştı. Funda Bakış ve Zehra G. yolun karşısına geçti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında katil zanlısı Zehra G. yere düştü ve cebinden çıkardığı bıçağıyla Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
2: Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Funda Bakış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Zehra G. ve kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış adına 100 bin lira kredi çektiğini, öncesinde de 20 bin lira borç verdiğini söyledi. Tartışma alacak verecek meselesinden kaynaklandı dedi. Bakış'ın eşi ise bu iddiaları reddetti.
1: Alacak verecek maddiyat gibi durumlar tamamen asılsız. Bunları duydukça çok şaşırıyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz ama bu haberler bizi yıkıyor. Tamamen iyilik yaptığı birinden kötülük buldu ve canından oldu.
2: Yakalanan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çalışan annelerin, babaların ama özellikle annelerin en büyük meselelerinden biri hele hele İstanbul'da kreş. Çünkü eskiden bu işler Anadolu'da aileler bağ bahçeye tarlaya gidince dedeler, babaanneler, anneanneler torun torbaya bakardı. Şimdi hayat değişti. Herkes kente geldi. %70 kentte, %30 köyde yaşıyor insanlar. Dolayısıyla çalışan kadın için kreş yani çocuğunun günü geçireceği yer, hatta kısmen eğitim alacağı yer çok çok önemli. Ve bugün için

0: ki çocuk için yılda 1 milyon lira kreşe para ödenmesi gerekiyor. Yani öyle rakamlar da var, düşükleri de var. Ama bu çalışan anne ne kadar kazanacak, ne yapacak ki bu parayı ödesin? İşe gidip aldığı bütün parayı kreşe mi versin, yoksa işe gitmeyip evde oturup kendi çocuğuna mı baksın? Ne oluyor? Nasıl oluyor? Aslı Nömer Aktaş İstanbul'daki kreş fiyatlarını araştırdı ve sizin için özel bir haber yaptı.
1: Çok yüksek, aylık 70. Yani en azı 65. En düşük.
2: Kreş fiyatı.
1: Evet, kreş fiyatı.
3: Çocukların eğitimi için bu fiyatların yüksek olması aileler için tabii işi zorlaştırıyor.
4: Annelere sabır versin, bol para versin diyeceğim.
5: Çocuğu kreş çağına gelen aileler düşünüyor. Göndersek mi, göndermesek mi? Bu soruya yanıt vermek zor. Çünkü kreşlerin yıllık maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor.
6: Allah kerim diyorum, gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Artık 3 yaşına gelince seneye bakacağız.
7: 700-750 bin lira gibi arası para istiyorlar. Şuradaki merdiven altı kreşleri söylüyorsanız onlar belki 30 lira 40 lira alıyordur.
8: Şimdi İstanbul'un farklı ilçelerindeki anaokullarını tek tek arayacağız. Aynı yaşta bir çocuk için aynı soruyu soracağız. Tam gün eğitimin aylık ücreti ne kadar?
5: Kreş fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Örneğin Büyükçekmece'de aradığımız bir kreş yıllık 940 bin lira fiyat istedi. Taksit seçeneğiyle bu fiyat 1 milyon 100 bin liraya kadar çıkıyor. Maltepe'de ortalama kreş fiyatları aylık 30-35 bin lira. Beşiktaş'ta ise 75-85 bin lira civarında.
3: Biz bu sene zaten kayıt yapmak için gittik.
2: Ne kadar?
3: Aylık 15 bin lira. O da tabii bir özel bir kurum değil yani. Belediye bağlı.
9: 3 yaşında kızım var, onu vereceğiz bu sene ama fiyat, şu an fiyat araştırması yapıyoruz da biraz maalesef cep yakıyor. Bakalım.
2: Ne kadar dediler peki?
9: Konumuna göre değişiyor.
2: Bir çocuğun kreşe başlamasıyla birlikte aylık harcama listesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Üstelik mesele sadece aylık ödenen ücret değil. Etkinlik, kırtasiye derken rakam daha da yukarı çıkabiliyor.
5: Öyle ki kırtasiye ve etkinlikler için istenen ücretler de 40-45 bin lirayı bulabiliyor.
9: Bir asgari ücretli bugün iki çocuk veya üç çocuklu bir aile nasıl kreşe vereceğim ki ben? Hani veremiyorum.
6: O kadar yüksek ki fiyatlar, yani bilmiyorum nasıl altından kalkacağız ama eğitimde şart. Biz ne kadar verdik? 280 bin lira verdik.
5: Aileler oturdukları mahallelerde belediyelere ait kreşler varsa onları tercih etmeye çalışıyor.
0: Rakamlar bunlar. Şimdi saatler var. Saatler neye var? Saatler sonra balıkçılar vira bismillah diyecek. Yani av yasağı bitecek ve avlanma sezonu başlayacak. Yaklaşık 1500 tekne denize çıkacak. Peki hangi denizlerden ne bekleniyor? Hangi denizde rızkımız nedir? Karadeniz'de hamsi palamut. Bizim oralar hamsi palamut. Marmara, burası da bizim burası. Hamsi istavrit lüfer. Lüfer olursa çok iyi olur. Ege'de sardalya hamsi. Akdeniz, sardalya, barbun, karides. Yani bu balıklar bekleniyor. Peki Türkiye 2025'te ne kadar balık avladı? Avcılık, yetiştiricilik, toplama bakalım, vakit kaybetmeyelim. 1 milyon 37 bin ton balık üretildi ve avlandı. Yani avcılık da önemli, yetiştiricilik de önemli. Bakın burada bu balık havuzlarında yetiştiricilik yapılıyor. 2025'te denizden en çok ne çıktı? Lider hamsi. 261 ton hamsi çıktı. Türkiye'nin en çok sevdiği, avlandığı hamsi. Hamsi çiftliklerde üretilmiyor. Denizden tutuluyor. Belki en doğal, en organik balık. Ve sardalya 19.667 ton. Rakamlar bunlar. Balıkçılara ne diyelim? Bira bismillah. İyi kazançlar, bol kazançlar ve saatler sonra tekneler açılacak. Kazasız belasız güzel bir av sezonu olsun onlar için. İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın sahillerinde görülen deniz anaları endişelendirdi. Koyu mavi renkli deniz anaları yüzmek isteyen tatilcileri de tedirgin etti. Tabii denizlerdeki ısınma, iklim durumu çok başka şeyler göz önüne getiriyor.

0: Sahile gelenler şaşkın ve tedirgin. İzmir'in Foça ilçesinde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.
1: Herhalde siz de denize girecek yer aradınız.
2: Aynen öyle.
1: Bulabildiniz mi?
2: Vallahi maalesef bulamadık. Her sene çok güzel olurdu ama bu yıl biraz hem kirli hem deniz anaları falan kıyıya vurmuş.
1: Evet. Ne kadar, kaç tane deniz anası gördünüz?
2: Yani şu ana kadar yol kenarında 10-15 tane gördük. Orada çok fazla var teknelerin yanında. Adana'dan geldik bir de. 1100 kilometreden geldik ama hiç umduğumuzu bulamadık.
1: İzmir'in Foça ilçesinde geçmiş yıllarda tam da 3 yıl önce deniz anaları kıyıya vurmuştu. Kabus geri mi döndü? İşte bu korku bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü kıyıya vuran onlarca deniz anaları çevredekileri tedirgin etti.
0: Mavi renkli deniz analarının kıyıya vurduğu gözlendi.
3: Biz 20 gün kadardır buradayız, karavancıyız. Geldiğimiz gün de kıyıda görmüştük zaten. Bir tedirgin olduk aslında. Burada oturan insanlar çok az görüldüğünü söylediler. Ama geldiğimizden beri rüzgarla her sabah hemen hemen 8-10 tane kıyıdan eşimle beraber topluyoruz.
0: Yakıcı kapsüllere sahip ve zehirli deniz canlıları olan deniz anaları ölü olsa dahi temas edildiğinde zehirleyebiliyor.
1: Kıyıya vuran deniz analarının şeffaf, mavimsi, kubbemsi bir gövdesi var. Uzmanlar bu deniz analarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıyor. Denize girmeye geldiniz.
4: Evet.
1: Çocukları uyardınız.
4: Ve uyardık, deniz anası var, girmesinler tabii. Ne için girecekler ki burada şimdi? Müsait değil tam. Çocuklar geldi benim şeyden, Balıkesir'den. Onları gezdireyim diye getirdim.
1: Ama denize giremeden dönüyorsun.
4: Giremedik. Bakacağız ileri koylarda varsa müsait, oralarda girmeye çalışın.
5: Anadolu'dan güzel görüntüler. Elbette İlkay'ın köşesini açıyoruz. Hatay Kırıkhan'daki Gölbaşı Gölü'nde başlatılan tekne turları, doğal güzellikleri ve zengin habitatıyla dikkat çeken bölgeye hareketlilik getirdi sayın seyirciler. Doğal yapısıyla bölgenin önemli sulak alanları arasında yer alan Gölbaşı Gölü, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Gölde yeni hizmete giren tekne turları sayesinde vatandaşlar bölgeyi yakından gözlemleme fırsatı buluyor. Bölge turizmine ve sosyal yaşama katkı sağlaması hedeflenen turlara katılanlar, Gölbaşı Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde gezinti yapıyor. Şimdi arkamdaki Sarp Kale'nin adını söyleyeceğim. En güzel kapı, Erzurum'un Uzundere 150 metre yüksekliğindeki kayalıklar üzerinde bulunan tarihi kalesi. Yapılan yol ve çevre düzenlemeleriyle ziyaretçilerin daha kolay ulaşabileceği bir turizm noktası haline geldi. Kalenin orta çağdan kaldığı belirtiliyor. Doğu Roma İmparatorluğu ve Türk beyliklerinin bazıları tarafından kullanılan kalenin önünden Tortum Çayı akıyor. Uzun yıllar ulaşım imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ziyaret edilmesi güç olan ve doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği kaleye Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 1200 metrelik asfalt yol yapıldı. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında kalenin çevresindeki yaklaşık 800 metrekarelik alanda kilit taşlarla kaplanarak ziyaretçilerin kullanımına uygun hale getirildi. Ve şimdi orası bir uğrak yeri, bir ziyaretçi yeri. Anadolu'daki manzaralar, görüntüler bugünlük bu kadar. Yarın bu kısımda çok özel bir yeri ekranlarınıza getireceğim. Onun hazırlıklarını da yapacağım. Peki, reklam.

Ana haber bitti, gidiyorum. Sena Alkan açık ve netle karşınızda yarın akşam 19'da Habertürk'te. Ana haberde görüşmek üzere. İyi akşamlar Türkiye.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Açık ve net'e hoş geldiniz değerli izleyenler. İyi akşamlar, ben Sena Alkan. 31 Ağustos Pazartesi bugün, günlerden 20'den 23'e beraberiz. Ülkemizin gündemindeki konuları tek tek konuşacağız. Dün akşam öğleden sonra diyeyim daha doğrusu. Dün öğleden sonra gelen haberle Girne'den Taşucu Limanı'na hareket eden geminin alabora olmasıyla beraber bir kurtarma çalışmasına tanıklık ettik. 20 kaybımız var. Sabah saatlerinde 18 denmişti. Ama akşamüstü gelen açıklamayla 20 yolcunun kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. Maalesef sabah saatlerinden bu yana işte aileler evlatlarını arıyor. Evlatlar annesini babasını arıyor. Hakikaten çok acı bir durum. Konuşacağız. Burada bir ihmal mi vardı? Bu gemi nasıl böyle alabora oldu? Bu tarz gemiler ne kadar güvenli? Çok fazla soru var. Hepsini konuklarımıza soracağız. Cevap aramaya çalışacağız. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Emre Diner var. Gazeteci bizimle beraber olacak. Orada ne konuşuluyor onu da alacağız. İstanbul stüdyoda Merve Şebnem Oruç, not1.com yazarı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Doktor Ali Aydar Fırat, iletişim bilimci. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Uzaktan bağlantıyla Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu bizimle. Hoş geldiniz hocam siz de.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Sena Hanım.
0: Çok teşekkürler. Emre Diner'i de gördüm. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Birazdan Doktor İbrahim Uslu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan ve Ferhat Murat da bizimle beraber olacak. Şimdi başlamadan önce kısa bir reklam var. Onu bir aradan çıkaralım, sonra başlayalım.
3: Plantek'le devam edecek. Plantek, benimle hep.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Kısa bir reklam arasının ardından beraberiz. Şimdi başlayacağız konuşmaya. Az önce söyledim, Girne'den Taşucu Limanı'na hareket eden geminin alabora olması bir gemi faciası. Bugün kaptanın ifadeleri de ortaya çıktı. Şöyle bir hızlıca onlara bir bakalım arkadaşlar, açabilir miyiz? Sonra bir Kıbrıs'ta acaba ne konuşuluyor diye döneceğiz Emre Dinler'e. Gemi kaptanı kendini şöyle savunuyor. Diyor ki geminin ön tarafı şiddetli dalgada kırıldı. Yoğun su geçişi başladı. Bu bir deniz kazasıdır. Tedbir ve izinlerimizi almıştık ifadelerini kullanıyor. Burada da yine çeşitli bu bilgilerde burada denizde gemiye ilişkin bilgileri, ehliyeti, belgesi görünüyor. Ama tabii şöyle bir soru var. Yolcular diyor ki biz defalarca ilk baştan itibaren seyahat etmeyelim dedik. İlk dalga geldi, ikincisi geldi söyledik diyor. Görüntüler var, yerden su fışkırıyor, koltuklar devriliyor. Tam anlamıyla çok acı bir can pazarı yaşanıyor orada. Gemi kaptanının da ifadesi bu bir kazaydı ifadesi. Ama bu geminin de sicili ortaya çıktı. Emre Diner, ne konuşuluyor orada? Gemi kaptanının ifadesinde başka ne söyledi, ne biliyoruz? Bir böyle başlayalım. Konuklarımız soruları varsa lütfen siz de sorun Emre'ye sorularınızı, sonra devam ederiz.
2: Evet Sena Alkan, tekrardan iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha başını sağ olsun diyelim. Sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir durum. Akdeniz'de tam bir facianın eşindeyiz bugünden bu yana. Şimdi öncelikle dilerseniz geminin vukuatlarından başlayalım. Çok enteresan bilgiler de araştırdım ben program öncesi. Şuradan başlayalım ilk olarak. Şimdi gemi 12 yıl önce kaza yapmış ve ağır hasarlı olduğu mahkemede de bu tutanak var. Yani mahkeme tutanaklarına da geçti bugünkü duruşmada. Onun yanı sıra çok enteresan başka bir nokta da var. Aynı gemiyle ilgili gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'ın bir açıklaması var. Yine söz konusu gemi 2016 yılında tamir için çağrılıyor ve kendisinden de özellikle gemi karaya oturdu. Taşucu'nda şu gemiyi nasıl çalıştırabiliriz tarzında şirketin kendisini temasa geçtiği ve akabinde gemiyi incelemeye aldı ama incelemeyle şunu söylüyor. Yani klas altında bir uzmanlık gerektiren bir yöntemle bunun tamir edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu geminin yürümesi mümkün değil ifadesini kullanıyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, yine yayına girmeden önce Hatay Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la görüştüm. Çünkü özellikle 2018 yılının 2018 yılının sonu ve 2019'un başında Hatay ile Gazi Mausa, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Mausa kentinden Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir deniz seferi başlatılacaktı. Hatta bayağı bir haberler vesaire de çıktı. Çünkü çok Hatay insanımızın olduğu bir potansiyel yüksek bir yer burası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgili Sena Alkan. Dolayısıyla biz de bir HADO hattı kurmak istedik dedi. Ama söz konusu araştırma yaptığımızda geminin vukuatının oldukça fazla olduğunu duyduk ve alımdan vazgeçtik dedi. Yani söz konusu geminin bir de ayrıca raporlarda şu da ifade ediyor. Gölet tarzı yerlerde kullanılabileceğini söyleniyor. Yani uzun mesafede şu anda mesela Gazi Mausa ile Arsuz arasında 140 mil olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla biz bu söz konusu gemiyi alacaktık ama hem vukuatı çok fazla, yani 5 yıl tersanede beklemiş, yani Seka Limanı'nda beklemiş. Haciz işlemleri var. Ağır darbeler almış. Dolayısıyla biz bu gemiyi almaktan vazgeçtik. Gittik İstanbul'dan bir gemi kiraladık dedi. Şimdi böylesi bir durumda söz konusu şirket halihazırda bunu yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada en çok konuşulan nokta şu. Bu kadar vukuatlı bir geminin halihazırda Taşucu, yani Girne Taşucu seferini nasıl yapabiliyor tarzında konuşuluyor. Yani en çok tartışılan nokta bu. aile yakınları da, özellikle kazazedelerin aileleri de aynı şekilde. Ve dolayısıyla burada hem şirket hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na karşı bir öfke var. Açıkçası adli koridorlarda da öyle, hastanelerde de öyle. Dolayısıyla burada bir ihmal var deniyor. Şimdi gelelim özellikle neler söyledi, kaptan neler söyledi. Şimdi şunu da ifade edelim, altını çizelim. Buradaki yargı sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nden biraz farklı. Burada polise ifade verilir. Polis mahkemede yemin ederek olguları aktarır. Yani direkt olarak yargıç çağırın veya söz hakkı verince konuşur, ama burada polisin üzerinden bir ifade döndü. Yani polise ifade verdi, polis de söz konusu ifadeyi mahkemeye aktardı. Şöyle söyleyelim, özellikle bu bir deniz kazasıdır diyor. Yani geminin ön kısmında kırıldı, yani parçalandı ön kısmı. Bir anda su bastı ve kendimizi suyun içerisinde bulduk ifadesi var. Ama çevre yatlarda da şöyle bir iddia var Sena Alkan, o da çok enteresan. Yani bu olayı görüp de zaten yani dua ediyoruz ki çok yakın bir noktada, 2,5 milden bahsediyoruz. Yani 2,5 kilometreden bahsediyoruz, 4 mil olarak ifade ediliyor, mil olarak hesaplandığında. Olayı gören çevredeki yatlar zaten koşuyor. Hemen diyorlar, biz havanın durumuna bakmadan, dalgalı mı değil mi hiç bakmadan ileride gittik. Yardımcı kaptan yolculardan önce bizim teknemize atladı diyor. Hani gemiyi ilk tercihen kaptan misal sözün ifade ediyor. Söz konusu tekne sahipleri bu şekilde ifade ediyor.
1: Dolayısıyla tekne şimdi sahibi benim teknemdeydi. Ben kaptanı fark ettim ama o anda söylemedim diyor. Yani mürettebatın bir kısmı ve kaptan benim teknemdeydi diyor. Tekneye çıkmışlar. Daha bütün yolcular kurtarılmadan, hatta
2: kesinlikle
1: içeride yolcular varken kaptan ve mürettebat çıkmış. O çok jeneriktir ama genel geçer kabul gören gemiye en son kaptan terk eder söyleminin bütünüyle ters yüz olduğu bir ortamı da görüyoruz tabii burada.
2: Aynen öyle. Şimdi bir başka çelişki noktaları çok. Yani sürekli surete kafaların karıştığı bir açıklamalar da geliyor. Hem söz konusu yolculuğu bizzat yaşayan insanların söyledikleri ayrı, ama şirketin ve mürettebatın, özellikle kaptanın söyledikleri bambaşka bir olay. Mesela bunlardan bir tanesi geminin içerisinde birebir tanık olan ve kurtarılan bir

0: yolcu, yine konuştum kendisine, anlattığı ifade şu: biz baskı yaptık, bu gemi yürümez, bu gemi böyle gitmez. Dolayısıyla söz konusu kaptana artık söyleyin, ya geri dönelim ya da bir şekilde gitmek istemiyoruz tarzında birkaç ses yükseldiğini söylüyorlar arkadan. Dolayısıyla içeride bulunan mürettebattan bir tanesi bunu iletiyor ve döneceği esnada kırıldığı bilgisi de var. Yani tamam, vazgeçelim, madem öyle tamam, bu kadar baskı var, gitmeyelim. Çünkü ben aynı şekilde bunu gemi inşaat mühendisi, buradaki bir bilirkişiye de sordum. Bu çatlak nasıl oldu? Hani neden bu kadar dalgaya, eğer dayanıklı değilse bu gemi değil, o zaman kağıttan gemidir yani, başka bir şeydir veya dedim. O da dedi ki sert bir manevra yapmaya kalktıysa kırılabilir. Böyle bir riski var dedi. Dolayısıyla muhtemelen ihtimaller üzerinde duruyoruz belki, ama muhtemelen yolcuların baskısına dayanamadı. Dönmeyi, yani tekrardan geri dönmeyi deneyeceği sırada geminin ön tarafı kırılıyor, parçalanıyor ve hemen akabinde sular altında, zaten görüntülerde de olduğu gibi kalıyor. Yani burada mesela ihmaller zinciri olduğunu tasdik eden, belki de mesela Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Günal Üsler'in bütün liman memurlarını bugün görevden aldı. Bütün üst düzey yetkilileri, liman çalışanlarının hepsini görevden aldı. Yerine başka personel geldi. Mesela hani belki amaç burada herkesin hiçbir şekilde bir ihtimas gösterilmeden bu işin sonucuna gitmektir, ama bu bile söz konusu vatandaşların, özellikle kayıp yolcuların akrabaları tarafından başka şekilde lanse ediliyor. Bu da bir tezat, unsur olarak söyleyebiliriz. Mesela yine bir savunmada Sena Halkan, söz konusu mürettebatın avukatının yapmış olduğu savunmada şu da var. Diyor ki gemide her biri 100 kapasiteli 4 can salı bulundu diyor. Bu sayede diyor toplam 400 kişinin de kurtarılabileceğini ifade ediyor. Ama halihazırda kurtarılamayan, birbirinin üzerine basan, o esnada, olayın yaşandığı esnasında birbirinin üzerine çıkan insanlar da var. Yani dolayısıyla şimdi mahkemede aktarılan ifadelerde de gerçekten çok kafa karıştırıcı bir takım ifadeler var. Şunu da söyleyelim. Bu da çok tartışıldı. Şöyle dediler: iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Yani Türkiye Cumhuriyeti olmasa, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz unsurları olmasa, gerçekten işler daha fazla sarpa saracaktı. Şu an kurtarılan 242 kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin unsurları tarafından buraya gönderilen, hızlı bir şekilde reaksiyon alınmasıyla kurtarıldı. Onu da söylemek lazım, çünkü bu da konuşuluyor burada. Yani iyi ki Türkiye'nin imkanları olmasaydı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu insanları nasıl kurtaracaktık tarzında çeşitli şekilde hem sosyal medyada hem medyada, burada köşe yazarları da konuyu konuşuyor. Bu da bir gerçek.
1: Teşekkürler Emre. Birazdan birkaç sorum daha var sana, ama bu arada Ferhat Murat, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan ve Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi sizlerin de sorusu varsa, ekleyeceğiniz varsa lütfen katkı sağlayın. Mesela az önce dedin ki bu hızlı bir manevrayla dönmeye çalıştı. Bugün öğle saatlerinde bir gemi kaptanı konuğumuzdu ve dedi ki burada yapması gereken şey takip edilirmiş ne kadar hızlı gittiği. Bunun bir sistemi varmış, bir internet portalı varmış ve burada normalde 28 knot bir hızla gitmesi gerekirken 23 ile gidiyor ve yol kesme dediği hızı azaltmayı yapması doğru olandı ama yapmamış. Bu soruşturma kapsamında kendisine neden bu kadar hızlı gittiği, böylesi ölü dalga olan bir yerde sorulacaktır dedi. Sorulmalı ifadesini kullandı. Çünkü daha yavaş gitseydi belki facia bu boyuta varmayacaktı gibi bir tespit de var. Neden hızlı gittiği acaba sorulmuş mu? Bir ifadesinde neden bu kadar hızlı gittiğini söylüyor mu?
0: Şu anda Sena Alkan herhangi bir ifadesi yok, ama mahkemenin kanaatince 3 gün polise tutukluluk kararı verdi. Bu 3 günlük tutukluluk şunun için verildi mahkemede, onu da altını çizelim. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yetkililer yarın

0: olayın gerçekleştiği yere gelecek. Ve burada incelemelerde bulunacak. Özellikle kara kutunun çıkarılmasıyla ilgili. Eğer kara kutuda ilgili mürettebatın konuşmaları, söz konusu diyaloglar, yolcuların irtibatları veya SOS çağrısı konuşmaları kaptanın ne olacağını tespit edilmesinin ardından söz konusu sualler yöneltilecektir elbette. Çünkü mahkemede yetkililerin ifadesi şu, teknik anlamda bilirkişi raporu geldiği takdirde mahkemenin daha hızlı netice alacağını söylüyorlar. Dolayısıyla yarınki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerin söz konusu lokasyona gelmesiyle daha çok netleşecek. Şunu da ifade edelim. Geminin kara kutusunun bulunması uçağa nazaran biraz daha erken olabiliyormuş. Yani burada yetkililerin özellikle Sayın Başbakan Üstelik'in açıklaması da işte sabah saatlerinde burada olursa akşam saatlerinde öğrenebiliriz demişti bilgileri. Eğer ertesi sabah saatlerse de sabahtan yine akşama kadar net bir şekilde oradan teknik bilgiler alınır ifadesini kullandı. Dolayısıyla mahkeme burada 3 gün söz konusu mürettebatı bekletmesinin sebebi tutuklu bir şekilde bilirkişi raporunun gelecek olan bilirkişi raporundan gelecek rapora ilişkin kararın verileceği ifade etmek mümkün. Mesela bu da çok enteresan. Yani mahkeme notlarından aldığımız notlara göre. Şimdi yargıç Hazal Hacimullah soruyor mürettebata. Geminin sefere elverişli tüm izinleri mevcut muydu diyor, soruyor tahkikat memuruna, polisine. Kendisi de gerekli tüm izinlerin alındığını, hatta Türk Lloyd'u tarafından verilen onayın yanı sıra diyor, liman başkanlığı tarafından da doğrulanmış söz konusu seferin gerçekleşebileceğine ilişkin. Ama şimdi yolcu tanıkların özellikle yolculuğu yapan ve hayatta kalmayı başaran tanıkların ifadesinde biz defaatle bu seferin yapılmamasına karşı çıktık diyor. Bu da oldukça enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mesela yine ifade edelim, geçmişi kazalarla dolu katamara dedik biz özellikle haberi
1: Burayı
0: burada.
1: bir geçmeyelim Emre. İzninle bir burada bu başlıkta bir yorum alayım istiyorum konuklarımdan. Çünkü sen az önce sıraladın bu geminin hasarlarını ve hatta ağır hasarlı olduğu için alıcıların almadığını, ama bu gemi Ferhat Murat yine de böyle bir seyahati yapar halde daha önce iki kere hasar almış, tadil edilmiş, tamir edilmiş ve bugün yine Akdeniz gibi ve uzak mesafe bir yerde böylesine bir seyahati yapabiliyor. Burada bir denetim eksikliği mi var? Bir ihmal mi var? Ne var burada? Bu nedir?
2: Burada hepsi olabilir. Şimdi netice itibariyle katamaran cinsi dediğimiz gemi, aslına bakarsanız izleyicilerimizin de kolay anlaması açısından söyleyeyim, Marmara'da da faaliyet gösteren deniz otobüslerinden bir benzeri. Yani bir deniz otobüsü bu. Bir feribot değil. Hani araçla yolculuk yapılabilen, daha ağır görece, deniz otobüsüne göre daha ağır, hacmi daha büyük ve dalgalara karşı etkilenme riski daha yüksek olan bir deniz aracı öncelikle. Bahsi geçen deniz aracının kullanımı iç denizlerde daha mümkün. Mesela Marmara Denizi gibi ya da Singapur'daki deniz gibi buralarda daha
1: ya da
2: mümkün
1: mesela
2: bir...
1: Kuzey'de, Norveç'te, İsveç'te
2: Evet,
1: gibi
2: yani iç denizlerde,
1: dalganın çok olmadığı
2: açık
1: yer
2: denizin
1: değilmiş.
2: olmadığı yerlerde ki bahsettiğimiz Akdeniz en az 60 kilometre civarında bir açıklık söz konusu. Bir kere hani olaya buradan başlamak lazım. Yani bahsi geçen örneğin gemi yerine işte Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren arabalı feribotlardan bir tanesi benzer bir durumla karşı karşıya kalmış olsaydı aynı problemi yaşar mıydı? Ki İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin, belediyenin şirketi vardı hatırlarsanız, Avustralya'dan aldığı bir gemi var. Osman Gazi ismini koydular sonrasında. Avustralya'dan tek başına kendi geldi. Deniz üzerinden geldi. Yani herhangi bir nakliye organizasyonuyla olmadı. Dolayısıyla öncelikle buraya bir dikkat edilmesi lazım. Öteki taraftan baktığınızda kaynaklarımla görüştüğümde ilk değerlendirme

0: Değerlendirmeler şu yapılan tespitlerde ağırlıklı olarak tabii ki bu ihmallerin yanı sıra kaptan hatasının da bu kazada çok etkili olduğu düşünülüyor ilk değerlendirmelere göre. Kaptanın bir kere zaten bir seyir-i sefere çıkarken yetkisi en üst seviyededir. Liman başkanlığının da olduğu gibi ama kaptan ben bu seferi yapmıyorum, rüzgar riski var, dün de seferlerin hepsi ertelendi gibi bir tedbiri uygulamış olsaydı yasal olarak da o gemiyi kaldırmama hakkına sahipti. Öncelikle bunun
1: ben
0: da...
1: Ben seyahat etmiyorum,
0: ben
1: burada
0: etmiyorum,
1: risk
0: diyebilir.
1: Görüyorum diyebilirdi.
0: Diyebilir.
1: Yani
0: çünkü bu onun hakkıdır. Kaptan gemide en yüksek yetkideki kişidir. Ama burada görüyoruz ki Emre Bey'in anlatımlarından kaptan ilk gemiyi terk ediyor. Yani bu da kaptanlığın meslek... açısından değerlendirdiğimizde itibarına yakışmayan da bir hareket. Eğer bu dendiği gibi ise, bu iddialar doğrusuna konuşuyorum. Mürettebatın
2: geminin ne halde olduğunu en iyi o bildiği için
0: işte burada aslında bazı yani zaten... şeyleri de anlayabiliyoruz.
2: Tabii,
0: yani... Tam oraya geleceğim. Yani şimdi gemiyle ilgili bir ihmal durumu varsa, onarım geçirdiğini biliyorsa ve onarımların yeterince sağlıklı bir düzeyde olmadığını tahmin ediyorsa, benzer bir durum söz konusu olduğunda gemiyi ondan hiç haberi olmayanlar mı ilk terk etmek ister yoksa haberi olanlar mı ilk terk etmek ister? Burada biraz o noktaya gidiyoruz.
1: Ne acıdır ama ilk andan beri yolcular diyor ki gitmek istemiyoruz. Gitmek de yani kendi beyanları var. Yine de geminin halini bilen kaptan o halde o gemiyi götürmeye karar veriyor. Sonra gemiyi götüremeyeceğini fark ettiğinde bunun bilgisini yolcularla paylaştıklarında çıkan kaosta kendisi mi çıkıyor? Bu mu?
3: O kararı yani? O mu veriyor? Yani sadece limandan da bahsetmiyorum. Sonra çok özür dilerim. Şirketin
0: baskı.
3: Evet, şirket baskısı
0: şimdi
3: mı?
0: Şimdi bu işler şöyledir.
3: Şirketin yöneticisi mi? Şirketin sahipleri mi? Şirketin
0: bu
3: sahipleri
0: deniz otobüs,
3: hala dışarıda
0: bu
3: mesela.
0: Deniz otobüsleriyle ilgili geçmişten bu yana faaliyet gösteren, yani oralarda çalışmış kaptanlarla da konuşuyorum dünden bu yana. Kaptandadır yetki. Ama şirket sefere çıkman konusunda baskı da yapar. Çünkü neticede bir para kaybetme söz konusu olduğu için kaptanların üzerinde baskı kurma ihtimali de yüksektir. Burada bu durum var mıdır? Çıkacaktır araştırmalar sonucunda ama netice itibariyle birinci sorumlu gemiyi yürütme konusunda kaptan ve liman başkanlığı olduğu için onların üzerine okların yönelmesi, ışıkların yönelmesi biraz daha normal. Tabii ki şirket burada bakımını yaptırmadıysa, bunun gerekli denetimlerini kağıt üzerinde yaptırdıysa, bir şekilde hani hep bildiğimiz hallederiz noktasında bir süreç yürütüldüyse, tabii ki bunun da büyük bir vebali söz konusu olacak. Burada
1: çok özür dilerim. Yine mesela bu görüntülerde yolcular diyor ki, su geliyor buradan dediklerinde o iki evladını kaybeden annenin ifadesi bu. Hayatınızda ayağınız ilk defa mı suya değdi, evet, yerinizi değiştirin dediler bize diyor.
0: Şimdi evet, burada bakın az önce bir vurgu yaptığım nokta, kaptan gemiyi ilk terk ediyor. Kaptan 20 dakikalık süreç içerisinde eğer riskli bir hava söz konusu olduğunda yolculara sürekli bilgilendirme yapmakla veya yaptırmakla mükelleftir.
1: Tabii.
0: Mürettebatı en azından... neticede orada 8-9 tane mürettebat var. 259 yolcunun her biriyle tek tek belki can yeleği bağlaması mümkün olmayabilir. Ancak bunları anlatabilme zamanı da söz konusuyken bunlardan geri durma durumunu da biz görüyoruz. Burada gerçekten bu konuda da büyük bir ihmal durumu söz konusu. Nasıl uçağa bindiğimizde hostesler her türlü tedbiri ilk başta bize gösteriyorsa... Deniz otobüslerinde genellikle şöyle oluyor. Bir bilgilendirme kartı oluyor koltuklarınızın cebinde. Onu da okuyan kimse maalesef olmuyor. Yani can yeleği nerededir? Can salları nasıl çalışır? Can sallarında nasıl pozisyon almak gerekir gibi noktalarda bilgilendirmelerin yapılmasının yanında bence burada mürettebatın da, ki açılmayan can sallarının olduğunu da görüyoruz. Can sallarının açılması konusunda öncül hareketler içerisinde olmadıkları da ortada. Zaten bugün raporu da çıktı. Kaptanın ehliyeti Türkiye Cumhuriyeti'nden alınan bir ehliyet değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Kıbrıs bandıralı bir gemi olduğu için orada çalışma yapabiliyor. Bunun yasal bir problem durumu yok. Birkaç kaptanla ben de görüştüm. Evet, bu uygunluk sertifikası. Kaptanın işte...

0: Doğum tarihi, ismi
1: buyurun, gelin
0: ve
1: bir bakalım
0: Honduras'tan
1: yakından.
0: alınan bir ehliyet 2029'a kadar.
1: Ne zaman alınmış bir ehliyet bu? Burada yazıyor mu bu arkadaşlar?
0: Yaklaşık 2 yıl önce alınmış. Yani, bendeki bilgilere göre 2 yıl önce Honduras'tan
1: düzenleme
0: alınmış.
1: Düzenleme tarihi 26 Eylül 2025 diyor. Geçerlik süresi 26 Eylül 2026'ya kadar.
2: Bu belki şey de olabilir. Her yıl yenilenen.
1: Her yıl yenileniyor olabilir.
0: Bu tabii uygunluk sertifikası. Hani bu aynı zamanda ehliyet olarak, yani kaptanlık ehliyeti dediğimiz belgede benim elimdeki bilgiye göre belge 2029'a kadar geçerli. Ama hani belki Emre Bey'de daha net bir bilgi vardır. Bu belki geçici süreyle orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma iznine tabi olunabilecek bir şey, ama kaptanlık ehliyeti hani farklı ülkelerde de geçerliliği olan bir belge olduğu için.
3: Şimdi Ferhat Bey, böylece baba kusura bakmayın. Ferhat Bey, ben araya girip size ek yapmak
0: tabii, tabii,
3: için.
0: Buyurun.
3: Şimdi düzenleme tarihi, bunu bugün özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı paylaştı. Yani kaptanın ehliyeti var mıydı yok muydu iddialarına ilişkin bugün kendisi devlet televizyonuna çıktı. Bu belgeleri paylaştı. Biz de kendisinden temin ettik. Şimdi belgede şu bilgiler var. Özellikle ad, soyad, doğum tarihinin yanı sıra sicil limanı, Honduras. Kapasitesi master. Düzenleme tarihi 26.09.2025. Geçerlilik süresi de 26.09.2026. Yani önümüzdeki ay söz konusu kişinin bu kullanma ruhsatı, yani ehliyeti bitiyor. Yani bir yıllık olarak çıkarılıyor. Yıllık olarak çıkarılıyor. Bir yıllık olarak veriliyor. Ve performansı göre de bu süre uzayabiliyor. Dolayısıyla burada Ferhat Bey'in de Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Ehliyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca verilmiş. Bunu da görüyoruz. Yani belge de fazla ayrıntı olarak görünmeyebilir, ama burada en önemli noktalar bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela
1: peki, şöyle çok detaylı... özür dilerim Emre. Acaba kaç yıllık bir kaptanmış? Kaç yıldır gemi kaptanlığı yapıyor?
3: 25 yıllık.
1: 25 yıllık gemi yıllık. Kaptanı.
3: Evet.
1: Peki, bunu da devam edebiliriz. Merak ettim, araya girdim, kusura bakma.
0: Tam şunu ekleyeyim o arada. Bugün ve dün işte benzer şekilde faaliyetlerini yürüten kaptanlarla da, yani hem bu bahsettiğimiz uluslararası yolcu taşımacılığı veya ulusal yolcu taşımacılığı yapan kaptanlarla da görüştüğümde, şu anda kriz masasında kazayı araştıran heyetin ağırlıklı olarak bu süreci, öncelikli olarak daha doğrusu, kaptan hatası üzerinde değerlendirmesini hatırlatmıştım. Kaptanların da açıkçası kazayı incelediklerinde, elindeki belgelere baktığında gerçekten kaptanın örneğin rüzgarı, dalgaları, geminin omuzluk denen, yani otomobili tarif edecek olursak farların olduğu bölgelerden alacak şekilde seyir seferine devam etseydi ya da dalgalardan kaçacak bir rota belirlemiş olsaydı veya süratini durdurup manevrayı daha geniş bir şekilde almış olsaydı, çünkü manevrayı ani bir şekilde alması, borda dediğimiz, yani İskele ve sancak sağ ya da sol yönün yan taraflarını ifade ediyor. Oradan o rüzgarı almadan bu işi kurtarabileceğini de bize gösteriyor maalesef. Yani şimdi tabii burada 8 tane hayatını kaybeden vatandaş var, 20 tane kayıp var. Bunların üzerinde bunları konuşmak çok da bana sağlıklı gelmiyor, ama hani bir taraftan baktığımızda
1: bir sorumluluğun
0: da doğru düzgün bir şekilde yerine getirilmemesinin sonucu olarak bu karşımıza çıktığı için maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz.
1: Yani o anda alınan bir yani çeşitli faktörler gözetilerek alınan bir karar bu faciayı önleyebilirdi. Biraz evet. göz göre göre gelmiş gibi bir görüntü
0: maalesef,
1: ortaya çıkıyor.
0: Maalesef. Yani durum o. Çünkü katamaran cinsi deniz araçları batması en güç ihtimal olan araçlar bir taraftan baktığımızda. Yani o iki katamaran, iki geminin aslında iki teknenin

0: bileşimi gibi bir yapısı olduğu için batması en güç olacak deniz araçları olduğu uzmanlar tarafından da ifade ediliyor. Ama işte birbirinden fazla ihmal ard arda zincirleme geldiğinde de maalesef en güç ihtimalleri biz en başta birinci ihtimal olarak da görebiliyoruz. Ben tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıplarla ilgili umut taşımak istiyoruz ama uzun bir süre geçti. Denizde hipotermi olmadan yaşamını sürdürmek kolay bir şey değil. Ama tabii Allah'tan ümit kesilmez demek istiyorum. Ama bir taraftan da hani eğer canlı olarak ele geçirilemezse de ailelerinin o kayıpların naaşlarına ulaşmak gibi de bir muradı olduğunu aileler tarafından baktığımızda da ifade etmemiz lazım. Hı
1: hı. İbrahim Uslu da aramıza katıldı. Doktor İbrahim Uslu hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Mustafa Çağatay Hocam, bir mühendis diyor ki bu gemide çok ağır hasar var. Bu gemi iki kere kaza yapıyor ve bir şirket bu gemiyi almaktan bu sebeple vazgeçiyor. Öte yandan mesela az önce Emre Diner de Kıbrıs'tan bahsetti, dedi ki göl tarzı yerlerde, Ferhat Murat'taki bilgi de öyle. Bugün bize katılan kaptan konuğumuz da aynı şeyi söyledi. Yani Norveç'te, İsveç'te ya da işte iç denizlerde uygun. Hı. Ama böyle denizlere bu katamaranlar uygun değil ve çok önceki yıllarda 5-6 saatlik yolculukla daha ağır olmasına rağmen daha güvenli gemilerle ben de kaptanlık yaptım. Sonra buna döndü dedi. İhmal, denetim eksikliği ne görüyorsunuz burada?
3: Yani öncelikle tabii hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yani mekanları cennet olsun, başsağlığı diliyoruz bütün yakınlarına. Zor bir şey. Dün böyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bir günde Mavi Vatan'da böyle bir olayla karşı karşıya kalmak pek güzel olmadı. Tabii burada yani basını da tebrik ederim şahsen bir vatandaş olarak. Çünkü oldukça bilgilendirici, farklı perspektiflerden uzman konukları da çağırıp bizim gibi, benim gibi bu konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta bilgi sahibi olmayan diyeyim açıkçası, ben bu konuda çok uzman o görüş olarak yapabilmem mümkün değil. Bilgilendirme anlamında çok faydalı yayınlar yapıldı. Benim de aldığım izlenim tabii burada yani yolcuların beyanlarından, kaptanın cevabından, uzmanlarımızın görüşlerinden çıkardığım sonuç burada bazı işte yola çıkılmaması gerektiği, hava koşulları itibariyle mesela bugün sabah yine sizin bir yayınınıza, öğleden sonraki bir yayınınıza denk geldim. Bugün bile muhabir arkadaşımız hafif bir dalga olduğunu söylüyordu. Dün nasıldı bunun buradaki durum deyince oradaki kişi bunun 10 katıydı. Şu andaki 10'da biri belki diye ifadede bulundu. Yolcular uyarmış, hani yolcular çıkmayalım demişken kaptanın çıkması çok enteresan yola.
0: Çağatay Hocam çok özür dilerim.
3: Bir problem var gibi görünüyor.
0: Söyleyince aklıma geldi. Ya evet. Firma bu kazanın yaşandığı esnada ve sonrasında bilet satışına devam ediyor, biliyor musun Sena?
1: 3 saat
0: ya böyle bir konuyla karşı karşıyasın, böyle bir krizle karşı karşıyasın, bir yandan da ertesi güne bilet satışına devam edebiliyorsun. Bu bana gerçekten çok ilginç, anlamsız geliyor. Çok
1: anlamsız değil mi? Bu böyle bir şey var, bu etik dışı bir şey. Yani bunu, bu sistemsel bir şeyse onu bilemem ama bunu kasıtlı olarak siz bilet satışına devam ediyorsanız çok gayri ahlaki bir şey.
4: 3 saat önce bütün seferleri durdurulmuş söz konusu firmanın.
1: Neden satış oluyor?
4: Ya bugün tabii o işte devam etmesi infial oldu haliyle. Tabii onlar da durdurmadılarsa, eğer sistemi kapatmadılarsa KKTC tarafından durdurulmuş. Yani
3: belki o internet üzerinden alınan biletlerdi. Belki hani belki haberi bile olmuyordu. Hani
1: belki
3: satın alan,
1: sistem mi yapıyordur diyorsun.
3: Hani alan kişi de zaten böyle bir haberi duysanız
0: tabii
3: bilet
0: canım,
3: almazsınız.
0: Yani böyle bir firmadan bilet alır mısınız?
3: Muhtemelen o sistemsel de olabilir belki o.
1: Belki sistem üzerinden evet, satış devam etti ve onu da kapatamadılar belki o esnada diyorsunuz. Evet. İbrahim Bey, şöyle bir baktığınızda dünden bu yana ağırlıklı şimdi bu facianın göz göre göre gelmiş olma ihtimalini konuşmaya başladık. Denetim eksikliklerinin ortaya çıkma ihtimalini konuşmaya başladık. Sizden bir değerlendirme alayım.
2: Yani görünen uzmanların söyledikleri falan, yani hani yolcular uyardı vesaire falan değil. O geminin bu hiç o seferlerde kullanılmaması ve bu seferin hiç yapılmaması gerekiyor. Yani o kadar büyük şeyler var ki, eksiklikler, bir kere o gemi o seyahate uygun değil. Hasarlı, zaten sorunlu bir gemi, zaten hava koşulları uygun.

0: değil falan. Yani o seyahatin hiç yapılmaması gerekiyordu. O geminin de o seferlerde hiç kullanılmaması gerekiyordu. Ama belli ki üstüne üstlük bugün gemi kaptanının ifadesi medyaya yansıdı. Orada diyor ki bizim bütün evraklarımız, belgelerimiz tamam diyor. Yani eksik bir belgemiz falan yok. Şimdi bu durumu iyice vahim hale getiriyor. Yani o kadar sorunlu, az arızalı, hasarlı vesaire falan bir teknenin Akdeniz'i boydan boya geçecek falan bir yolculuk yapıyor olması, saatler süren bir yolculuk. Üstüne üstlük uygun hava koşulları söz konusu değilken. Şimdi o burada bir gerçek bir şey, yani ihmaller zinciri şey olduğu aşikar. Umarım sonuna kadar gider ve bundan da bir ders çıkarılır. Çünkü dedim ya, hiç bu seferin yapılmaması gerekiyordu. Bu teknenin hiçbir zaman yola çıkmaması gerekiyordu. Yani ama biraz kelimenin tam anlamıyla göz göre göre bir cinayete maalesef birileri bilerek bilmeyerek yol açmış oldular. İşte yani çok daha vahim şey sonuçlar olabilirdi. Hala çok vahim tabii. Ama yani ben rakamı duyunca tüylerim diken diken oldu. İşte sonra kurtarma rakamları geldikçe biraz rahatladık ama tabii geriye bakıyorsunuz hala çok sayıda kayıp var. İşte yani kurtulanlar için de bu travmayı atlatmaları kolay bir şey değil yani. Düşünün, yani güzel bir seyahat yapacaksınız ve böyle bir travma yaşıyorsunuz. Hayat boyu bunun etkisinden birçok yolcu, kurtulan yolcularda...
1: Yani öyle ki, belki evladını kaybeden annenin mesela anlattığı, çocuğu yanında anneciğim ne kadar güzel gondol gibi diyor. O da diyor ki hayır, burada bir gariplik var. Ve sonra çocuklarımın can yeleği yoktu diyor mesela. Can çok yeleği verilmedi diyor.
0: Yani, o yüzden...
1: Ellerinden kayıp gittiğini anlatıyor. Çok acı, çok trajik, çok çok üzücü.
0: Yani hem Kıbrıs tarafında hem Türkiye tarafında yani bu konunun üzerine %100 gidilmeli, gidileceğini ben temenni ediyorum. Sorumlular gerçekten hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gerekli cezalara çarptırılmalı ve hepsinden önemlisi bundan sonrası için de bir daha böyle bir trajik şey yaşanmasın diye gerekli bütün tedbirlerin alınması lazım. Ölenlere ben de rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Kazayı atlatanlara da büyük geçmiş olsun diliyorum.
1: Şimdi kayıp sayısıyla ilgili de şöyle bir şey oldu. Emre Dinler'e bir dönelim, soralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel dedi ki biz bugün akşam üstüne kadar kayıp sayısını 18 diye veriyorduk. Evet. Ama 20'ye yükseldiğini söyledi kayıp sayısının.
2: Evet.
1: Ve kurtarılanların sayısı 241'den 239'a düşürüldü. Kimliği henüz tespit edilemeyen 40 kişinin bulunduğunu bildirdi. Bu ne demek onu da bilmiyorum. Lütfen siz bize anlatın. Şöyle diyor başbakan, muhabirler arasında geçen konuşmayı aktarayım burada. Kayıp olan 20 insanımız var, vefat eden 8. Muhabir diyor ki 18 denmişti dün, o 2 derken. Şimdi hepiniz biliyorsunuz bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem askeriye hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirildi. Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı diyor. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra, ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 insanımız var. Muhabir soruyor, şimdi şöyle bir şey var. 18 kayıp vardı, 2 daha arttı deniyor. O zaman bu geminin başından bu yana 267 kişi olduğu söyleniyordu gemi içinde diyor. Evet diyor başbakan. Muhabir, bu sayı da mı yanlış o zaman? 269'a mı yükselmiş oluyor diyor. Yok yok diyor, 267 diyor, sayı aynı diyor. 259 yolcu artı 8 mürettebat. Muhabir diyor ki tamam, 8'i vefat etti, 18'i aranıyor. 241 kurtarıldı dendi, o zaman 239'a mı düştü? Evet, 239 tamam mı? 239. Şimdi bu sayı nasıl 18 değil 20 oldu ve bu 40 kişi var henüz teyit edilemeyen ne demek?
2: Evet, şimdi öncelikle Sena Alkan ilk... olayın başına gideceğimiz zaman son dakika olarak gördüğümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 267 olarak, pardon 269 olarak yansıdı. Daha sonra aradan takribi bir yarım saatten fazla bir süre geçti, 267 olarak tekrar güncellendi. Şimdi bizim aldığımız bilgilere göre söz konusu rezervasyon yaptırmış ama... Sefere gitmemiş birkaç

tane yolcunun olduğu bilgisini aldım ben. Özellikle o rezervasyon listelerini düzenleyen kişilerden. Mesela 3 kişinin yetişemediği, yani sefere yetişemediğini öğrendim ben bugün. Dolayısıyla herhalde onları da içine kattıklarını umuyorum yolcu sayılarının içerisine. Yani yolda hareket

0: Çocukların da kaydının yine rezervasyon o yolcu listesinin içerisine dahil edilmediği iddialar da var. Yani başından beri ifade ettiğimiz mevzu şu aslında. Bir iletişim kopukluğu var. Hem şirket olarak var bu, hem de liman dairesiyle. Söz konusu seferi gerçekleştirecek mürettebat arasında da bir tuhaf bir durum var. Şimdi mesela şunu da öğrendik. İçerisinde bir tane hanımefendinin yolculuk yaptığı sırada bu hengamede düşük yaptığını maalesef. Mesela o bebeğin, söz konusu bebeğin akıbetinin ne olduğuna ilişkin bir açıklama da yok. Yani bu bilgi net. Bizim burada bir arkadaşımın eşi Hatay'a gidecekti. Kendisiyle bugün konuştuğunda maalesef dedi, ben hani eşim tamam kurtuldu ama böyle de bir konu oldu diye bir şöyle bir sohbet geçti aramıza. Fazla da üstüne gitmedim çünkü çok duygusal bir an, yani travmatik bir konu.
1: Yani Emre, sen
0: Dolayısıyla burada
1: arkadaşının eşi olması vesilesiyle bundan haberdarsın. Bu kamuoyuna yansımış bir
0: evet.
1: bilgi değil, öyle değil mi?
0: Yok, evet, doğrudur. Değil.
2: Ya bunu bir
0: Değil yani herhalde.
2: yolcu yanımda bu olay yaşandı diye anlattı. Ben öyle izledim ama tabii hani o anda o sonradan teyit edilmedi. Ama şimdi sen bunun teyitli bir bilgi olduğunu bizzat arkadaşının eşinin
0: Evet, doğru.
2: buradaki yaşanan bu facia nedeniyle orada düşük yaptığını ifade ediyorsun. Çok acı.
0: Şimdi rakamların tutmaması, özellikle zaten bunu burada içeride, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ana Muhalefet Partisi'nin de bu konuda biraz eleştirileri var. Bayındırlık Bakanlığı'na yönelik özellikle. İşte bu kaç kişi vardı bu gemide, feribotta, işte kaç kişi gidiyordu, kaç yolcu taşıyordu, bununla ilişkili ne zaman bize net bir rakam vereceksiniz? Kayıplar 20 oldu, artar mı tarzında bir takım eleştiriler var. Ama dediğimiz gibi Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu açıklama, evet sizin de aktarmış olduğunuz gibi böyle bir konu oldu. Yani 18'de bizim hatta bütün biz haberleri 18, ya da katıldığımız yayınlarda da, ama bir anda 20 olarak güncellendi. Muhtemelen dediğimiz yani aldığımız iddialar bu yönde. 3 kişinin gemiyi kaçırdığını
2: Tamam, peki diğer
0: biliyoruz.
2: 40 kişinin, yani o
0: Aldığımız.
2: 40 teyit
0: Ama
2: edilmeyen 40
0: diğer
2: ne
0: kişinin,
2: demek?
0: evet, diğer 40 kişinin akıbetiyle ilgili gerçekten ben matematiğime güveniyorum ama bu konuda matematiğim gerçekten el vermiyor, yani hani tutmuyor bir şekilde. Yani
1: Hayır, bir
0: yolcu
1: yolcu listesi
0: sayısıyla
1: yok
0: da bir
1: mu
0: takım
1: Emre?
3: Acaba
0: şeyler.
3: biletsiz
1: Yani
3: yolcular
1: çok
3: falan mı
1: basit.
3: alındı?
1: Şöyle, şimdi uçakta bir boarding listesi
3: Aynen
1: vardır.
3: öyle.
2: Tamam,
1: Bileti
2: bu biraz
1: alırsınız.
2: otobüs gibi olmuş
1: Ya
2: işte, değil mi?
1: otobüs gibi de
2: Otobüsü
1: değil,
2: gibi
1: açık
2: olmuş.
1: söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerde bile böyle değil. Yani gelmeyen kim varsa bunun bilgisi veriliyor.
2: Tabii.
1: Yani her şey isme, işte kimlik numarasına, doğum tarihi bilgisini, biletleri işlemek zorundasın. Şimdi burada gelmeyenlerin tespiti, ki bu da çok rahatlıkla yapılabilmesi lazım. Kim geldi, kim gelmedi? Çünkü o bileti artık kare kod mu var, nasıl bir sistem varsa okuttuğunuz zaman sistem otomatik olarak gelmeyenleri bize çıkarması lazım. Bunu da geçtim. 40 kişinin kim olduğu veya olmadığının tespit edilememiş olması şu anda gerçekten çok kabul edilebilir değil. Niye? Ya elinizde bir yolcu listesi var. O yolcu listesinde kimlik numaraları var. Devletsiniz. Bir saniye içerisinde iletişim bilgilerine ulaşabilir ve teyit edebilirsiniz. Bunu bu kadar zaman geçmesine rağmen, basın toplantısı yapıldığı zaman dilimine kadar teyit edip insanların karşısına çıkartamıyorsanız da burada gerçekten ciddi bir eksiklik var demektir. Bunu çok açıkça söylemek lazım.
2: Yani bilmiyorum, bu gemilere
1: Eğer böyleyse.
2: binildiğinde, böyle seyahatler edilirken, burada bir hakikaten gemiye binerken ne bileyim kare kod okutur ya da bir gidersiniz oradaki o bürodan bir belge alırsınız. Böylece bineceğiniz de teyit edilir. Mürettebat ya da sizi orada karşılıyorsa herhalde onların da takribi bir sistemi vardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, yok
3: Hiçbiri
2: mu?
3: uygulanmamış demek
2: Ya
3: ki.
2: da uygulanmadı mı?
3: Yani.
1: Ya da kara düzen devam ediyorlardı. Bu
3: Muhtemelen.
1: olay bunu su üstüne çıkardı.
2: Ya da.
4: Yani bunun bir de aynı zamanda uluslararası bir seyahat olduğunu da unutmamak
1: Tabii.
4: lazım.
1: Tabii.
4: Yani devlet arasındaki bir seyahatten bahsediyoruz.
5: Sadece firma değil,
4: Evet.
5: limanlar dairesinin o yüzden ciddi bir sorumluluğu var.
4: Evet
5: Kaç
4: yani.
5: kişi çıktı? Yani
1: Gümrükten
5: aslında ülkeden
1: geçiyorsunuz.
5: kaç
2: Tabii
5: kişi
2: ülkeden
5: çıktı?
2: geçiliyor. Yani
1: Gümrükten
2: yok olmaz.
1: geçiyorsunuz
5: Aynen
1: yani.
5: öyle.
1: Aynen öyle.
5: Gümrükten
1: Pasaport
5: geçiyorsunuz.
1: veya
4: Evet.
1: işte Türkiye

0: Nüfus Cumhuriyeti vatandaşıysanız nüfus cüzdanınızla beraber sizin yanınıza bir kağıt veriyorlar.
1: Tabii, tabii.
0: O kağıdı mühürlettirip çıkıyorsunuz. Ülkeden çıkış yaptığınız dakika, saat, tarih belli aslında.
1: O tekne için kaç kişi çıktığı bilgisinin zaten normalde gümrükte, limanda olması gerekiyor.
0: Evet. Yani.
2: Buyurun.
3: Sena Hanım, ben şimdi iki tane tarihten bahsedeceğim. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına çıkmış haberler. Yine aynı gemiyle ilgili. Şimdi biz bahsettik ya, liman dairesinin işte denetimsizliği bir noktada, bu bir beceriksizliktir tırnak içerisinde aslında. Bakın size tarihi söyleyeyim. 1 Temmuz 2024 Kıbrıs Türk basınında çıkan haberler. Başlık: parayla işkence. Yerine taşucu seferini yapan Filo Denizcilik Şirketi'ne ait geminin yolcuları dün korku dolu anlar yaşadı. Saat 12'de hareket etmesi gereken gemi 4 saat rotar yapması nedeniyle bunalım geçiren yolcular bu durumu protesto edince güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. 1 Temmuz 2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Diyalog gazetesinde çıkan haber, manşet. Tarih 11 Ağustos 2024, yani yaklaşık bir ay sonra. Gazetenin başlığı: esir kampı değil, turizm limanı. Başlık: Girne taşucu seferini gerçekleştirmek üzere saat 24.00'da Girne Turizm Limanı'ndan ayrılan Filo Denizcilik Şirketi'ne ait 5 parmak isimli gemi limandan yaklaşık 20 bin açıkta arıza yaptı.
0: Aynı şey, hemen hemen.
3: Aynı şirket.
4: Öncesine ilişkinde gemi, bir anladığımız kadarıyla, yani geminin bir süreci incelerken yani öncesine bakarsınız, olayın anına bakarsınız ve sonrasına bakarsınız. Her aşamada akıl almaz çelişkiler var. Yani okuduklarımız, dinlediklerimiz her süreçte ciddi bir ihmal. Yani korkunç, daha korkunç, ağır bir felaket de olabilirdi. İzlerken şöyle düşünüyorsunuz. Yani hani elinizi uzatsanız kurtarabilecekmişsiniz gibi geliyor. Hani o çaresizliği hissediyorsunuz. Hani evet. Göz göre ölümün tabii, hani en böyle yalın örneği gibi böyle. Hani herkes gerçekten hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Kayıp olanlara ailelerin dualarını ve umutlarını paylaşalım. Ama yani şimdi bu gemi gerçekten hani söylendiği gibi böyle bir sicile sahipse neden hala böyle olmuş? İnsan aklına şu soru geliyor. Diğer gemiler aynı şekilde o güzergahta bu işleri yapanlar gerçekten hala, ya mesela onların denetimini çok acil bir biçimde yapılması lazım. Eğer halen hiçbir şey olmamış gibi bilet satışlar ya da o süreç devam ediyorsa yani bu korkunç bir şey. Çünkü
2: yani 1
4: bu...
2: Eylül itibariyle kısmi seferler başlayacak diye bir haber gördüm. Ama tabii bu şirket mi, başka o kısmı yani, bilmiyorum.
4: Muhtemeldir ki yani bu şirket bir...
3: Tam karşı taraf, yani iki tane şirket var Sena Alkan. Hı hı. Hani reklam olmasın, tabii, isim de vermeyelim. Hı hı. Ama karşı diğer söz konusu aynı işlevi yapan seferlere ilişkin, şirkete ilişkin onların seferleri başlayacak. Ama bir de güzergah birazcık muhtemelen daha farklı bir yöne biraz kalıyor ama yarın itibariyle, 1 Eylül itibariyle başlıyor.
5: Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Katamarandan mesela bu açık sular diyelim, gidiş geliş normalde olmaz denmiş uzmanlar. Hı-hı. Şimdi ben baktım, hem bu firmanın hem de diğer firmanın katamaranları varmış farklı. Doğru mu değil mi? Emre Bey biliyor mu? Yani benim gördüğüm açık kaynakta katamaran şu anda orada aktif çalışan, bunun kaza yapanın haricinde iki tane var. Zaten eğer katamaran o sulara uygun değilse yine orada çok ciddi. Yani devletin sorumluluğu, bürokrasinin ciddi bir sorumluluğu var. Limanlar dairesi buna nasıl izin verebilir?
2: Şu anda
5: yani,
2: bu seferlere başlayacak.
5: Evet ama hayır, zaten bununla alakalı da öyle ama iki tane daha katamaran var. Bu sonuçta uzman yorumudur. Yani sizler de değerlendirdiğiniz için söylüyorum ama... Enteresan tabii.
4: Ya bir de o olay esnasında, yani öncesinde o bir görüntü var, işte bir koltuk yerinden çıkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi geliyor, o koltuğu böyle yerine koyuyor. Sonra dönüp gidiyor. Yani hani şey düşünsene, yani uçakta sanki hani camı patlamış. Siz hiçbir şey olmamış gibi süreci devam ettiriyorsunuz. Yani oradaki mesela o personelin gerçekten ne kadar eğitimli olup olmadığı da önemli. Yani bir ahbap çavuş ilişkisi işe alınmışsa, çünkü şunu görmüştük burada, gerçekten o kurtarılma süreci, o kaza anına göre bir hazırlık yapılmamış. Yani o söylendiği gibi işte o bir takım araç gelişlerinin yeteri kadar olmaması, açılmaması vesaire falan. Bunlar zaten akıl almaz bir şey. Nasıl bunlara bu belgeler verilmiş? Demek ki başka tür bir şekilde halledilmiş oradan buradan başka ülkelerde. Ama nihayetinde... Evet.

0: Bunun çok gerçekten çok ciddi bir biçimde araştırılması lazım. Hem bizim tarafımızdan hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından.
1: Sonunda bu gemiler bizim limanımıza da
0: Öyle
1: geliyor
0: tabii
1: ve
0: yani,
1: yolcu bırakıyor.
0: Bizim
1: Yani.
0: insanımız da geliyor, taşıyor,
1: Tabii.
0: götürüyor. Demek ki burada ciddi bir sorun var. Yani gerçekten eğer sadece...
2: Her şeyden önce insan taşıyor.
0: Öyle tabii, evet, bir
2: tabii.
0: kar mantığıyla hani ya 3-5 kuruş fazla kazanalım diye. Hani hala yolcular kaç kişi onun bilmiyoruz.
1: Maalesef.
0: Yani bu bundan
1: Maalesef.
0: daha korkunç ne olabilir? Yani bir liste vardır elinize. Bakarsınız ki biraz önce herkes, arkadaşlar söylediler. Hani bir yerde uluslararası bir seyahatten bahsediyoruz. Hani oturanın, kalkanın, gidenin, gelenin belli olması lazım. Bu kadar da hani...
2: Buyurun.
3: Uçakta bile yer değiştirirken haber veriyoruz
0: Aynı
3: mesela,
0: öyle.
3: kabindeki
0: Değiştiremiyorsun
3: kişi bile.
0: Zaten. Hani kolay kolay değiştiremiyorsun
2: Evet,
0: uçakta.
2: onay almazsan
0: Tabii
2: değiştiremez.
0: ya.
2: Peki yani hakikaten şu çok önemli bir soru. Buradan çıkarken neticede bir gümrükten de geçiliyor.
4: Gümrük meselesine ve çok dikkatli
2: Yani
4: bakmak
2: dolayısıyla
4: lazım.
2: kaç kişinin çıktığı ve bu katamarana bindiği zannederim az çok tahmin. Yani buradan aynı anda kalkan başka katamaranlar yok ise şayet o saat dilimi içerisinde kaç kişinin o gümrükten çıktığı bellidir, öyle değil mi? Bu da mı tespit edilemiyor? Bunun tespiti çok da zor olmasa gerek diye tahmin ediyorum.
0: Acaba bir kaçakçılık ihtimali var da açıklanmıyor mu? Hani bilmiyoruz. Yani acaba
4: çok basit seni Alkan. Yolcu listesini alırsın. Gümrükten
0: Tabii
4: çıkan
0: canım.
4: Kişilerle mukayese edersin.
2: Aynen öyle.
4: Olmayan kişiler zaten binmemiş demektir. Yani gümrükle ilgili bir kaydı olmayan binmemiş demektir bileti olup da. Ama hani burada bu kadar en azından böyle bir durum varsa da Ali Haydar Fırat'ın söylediği gibi yani bir kaçakçılık durumu ve benzeri durum varsa da,
0: o da ortaya
4: soruşturmanın gizliliği devam ediyor. Şimdilik bu kadar açıklama yapabiliriz dersiniz. Bu kadar kafa karıştırıcı açıklamalara sebebiyet vermezsiniz. Ya bu çok tuhaf geliyor bana açıkçası. Çünkü dijital
3: Ferhat
4: bir
3: Bey.
4: Dönemdeyiz.
5: Orada dijital olmayabilir ama.
3: Ferhat Bey, X-ray cihazı daha yeni geldi Girne Limanı'na, biliyor musunuz? X-ray cihazı.
4: Yok.
5: Yeni gelmiş.
2: Yeni geldi diyor.
3: Ya daha o sistem yeni oturttu. Çünkü nereden diyeceksiniz, geçen sene bunun tartışması oldu. Birçok gazeteci ya dedi bu Girne Limanı'nda neden bu kadar rahat, işte birçok şey oluyor, X-ray cihazı vesaire. İşte alınacak, teklif verdik vesaire vesaire. Daha yeni X-ray cihazı var şu anda.
0: Ya Türkiye'de çok... bizim kendi ülkemizde herhalde işletmelerin hepsinin X-ray cihazı var ya.
5: Evet ama bu Kıbrıs'ın yaşadığı mevcuttaki durumdan da bağlı.
4: Olabilir.
5: Yani gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ama bununla
2: kenara,
5: alakalı
2: ama
5: değil. Bunu yani, kağıt üstünde de yaparsınız. Yani eskiden var mıydı? Bilet koçanlarını sayarsın,
4: öyle.
5: Yanına tik atarsın.
4: Doğru.
5: Bir listedir bu yani.
2: Aynen öyle. Yani neticede hakikaten uluslararası bir yolculuk yapıyor ve gümrükten geçiyor. Dolayısıyla yani kamera da mı yok, onu da mı göremiyor? Kaç kişi girdi çıktı, giren
1: yani
2: kim çıktı?
1: Bu şehir hatları vapuru falan değil. Yani orada
4: tabii,
1: hani
4: tabii.
1: inen binen
4: Gümrük
1: falan
4: var yani
1: sayamayabilirsiniz. Hı-hı. Ama bu uluslararası bir yolculuk yapıyorsunuz yani.
4: Ki
1: mutlaka
4: ben Kıbrıs'a defalarca
1: geçiyorsunuz.
4: Gittim. Gemi yoluyla gitmedim ama yani havalimanında hem eski Ercan Havalimanı hem yeni Ercan Havalimanı'nın aslında özellikle son döneme dikkat ettiğimiz zaman birçok altyapıyı tesis ettiğini görmüştük. Yani böyle bir eksikliğin Girne Limanı'nda olması bana çok gerçekten uluslararası taşımacılık söz konusu olduğu için ve gümrüğe tabi ürünlerin ülke geçişi söz konusu olduğu için X-ray cihazının olmaması büyük bir eksiklik. Kaçakçılığa da bir alan açmak olarak da karşımıza çıkabilir. Tabii bu arada Türkiye'den çıkarken de gerekli aramalar, taramalar yapılıyor. Bunun altını çizeyim. Gümrük muhafaza memurları tarafından bizim limanlarımızda bunlar yapılıyor ama hiç gelmeden de bu Girne'den önlenebilir tabii bu tarz tedbirlerin alınmasıyla. Ama tabii biz mevcut bilgiler ışığında söylüyoruz.
2: Peki hiç, ya Emre sen uzun süredir Kuzey Kıbrıs'tasın öyle biliyorum. Hiç sen kullandın mı bu katamaranları? Bunlarla bir deniz seyahati yaptın mı?
3: Seni Alkan, ben buraya üniversite okumaya gelmişim. 2004 Hı-hı. yılıydı. Sadece deniz feribotuna bindim. Yani araçlı feribot var, yolcu gemisi. Hadi büyük gemisi diyorlar daha doğrusu. O şekilde ifade ediliyor. Yani araçların olduğu devasa bir gemi. Ama diğer konuda yani bu tür feribotlara hiç seyahat etmedim. Ama
2: şey için soruyorum, girişi çıkışı yani nasıldır girişi çıkışı onu anlamak adına hani girdin girerken çıktın çıkarken biri kontrol ediyor mu, bakıyor mu bu katamarana kim biniyor?
3: İki tane benim hatırladığım ayrı, hatta en son arkadaşıma sorduğum, orada görevli

0: tane arkadaşım da, onunla da dün konuştuk. Şimdi şu an X-ray cihazları falan tamam, çok şükür var. Ama çok uzun bir zamandan beri yoktu, onu söyleyeyim. Hatta tartışma konusu olduğunu az önce de bir kez daha söylemiştik. Gelen kişinin kimliğine bakılır. Gerekli eğer şey gösterilirse, yani şüpheli bir tipse, aç bakalım valizini denir. Valizi orada arama yapılır. Ondan sonra geç denir. Yani 80'lerin Türkiye'si gibi birazcık o pozisyon var şu anda. Yani çoğu zaman, yani çok uzun yıllardır. Ama şu an için X-ray cihazının yeni geldiği için Girne Limanı'na, şu anda aynı sorun var mı? Elbette bilmiyorum ama bence demek ki bu biraz daha ihmalkarlık aslında bunun adı. Yani ihmalkarlık olarak ifade ediyorum. Şimdi mesela çok enteresan, aynı gemiye geçen yıl iki tane YouTuber çekim yapıyor. Aynı gemide. Turist olarak geliyorlar. İşte hatta diyor ki görüntüde, ya uçakla geldik, bir de gemi seyahati nasıl oluyor, hani bakalım. İşte gemiyle de bir seyahat edelim vesaire. Gemiyle gittikleri zaman, ya diyor, bunun içi su doluyor diyor. Mesela YouTuber'lar. Bunların görüntüleri de var. İnternette yüklemişler kendi şeylerini. Bugün onları da ben yayın öncesi inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu gemi gerçekten yani kazalarla dolu bir gemi. Hali hazırda her yerde bir sorunu çıkıyor. Yani düşünün, Hatay eski büyük belediye başkanına soruyorum, bu gemi aman aman diyor, iyi ki almamışız diyor. Başımıza bela aldırdık diyor mesela. İyi ki diyor, kesinlikle araştırmışız, almamışız diyor. Şimdi birçok deniz inşaat mühendisiyle soruyorum. Aynı gemi hakkında 2016 yılında diyor, tamir için inceledim. Yunan firmasına tamir ettirildiğini mahkemede beyan edilmiş el yoluyla. 2016 yılında. İki kez hasar almış. Hasarı da diyor, ehil olmayan kişiler tarafından tamir edildi. Tasdiklendi. Bunu söz konusu şirkete söyledim de diyor. En sonunda diyor, biz tamam diyor, başka birine yaptıralım o zaman diye yanıt almış. Şimdi bir başka açıdan da bakalım, tarihlerle de bakalım seni Alkan. 26 Ekim 2003 İrisjet adıyla çalışıyormuş. Sonra yanaşma manevrası sırasında rıhtıma çarpmış. Kayıt da bulunuyor. Kaza raporu var. Olayın ardından gemi su alıyor. Sonra bu tarihte gemi filo denizcilik bünyesine devrediliyor. 2019 İskenderun yine kazaya karışıyor. 2023 gemi ikinci bir kazaya karışmış. Onarıldıktan sonra tekrar sefere çıkarılıyor. Arada 3 ay geçtikten sonra. Son olarak da bir de az önce sizlere okuduğum 2024 tarihinde rotarlı olarak sefer mesela yapması. Ki yolcuların çilesi 2024 Temmuz, 1 Temmuz 2024. Yani değişen hiçbir şey yok gemiyle ilgili. Tüm bunlara bakıldığı zaman üretim tarihi 2000, hala 26 yaşında oluyor
1: Evet.
0: bu genel çerçeveye bakıldığı zaman. Böylesi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela İşte Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, ya diyor, bu bizim göletlerde diyor bir seyahat edebiliriz diyor burada. Şu anda diyor Arsuz'da bu gemiyi diyor ilk biz talep ettiğimizde, talip olduğumuzda Arsuz ile Gazi Mausa arasında 140 mil mesafe var. Şu anda zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Taşucu arasında da 80 mil var. Yani söz konusu aslında Gazi Mausa'dan
1: 60
0: Arsuz,
1: bin
0: yani
1: daha
0: İskenderun
1: fazla.
0: biraz daha altı, daha fazla mesafe. Dolayısıyla diyor, biz araştırdık, iki tane bilirkişiyle soruşturduk. Bu gemi defalarca darbe almış, onarılmış. Onarmaya çalışanlar, daha doğrusu tırnak içerisinde, işin ehli değil. Dolayısıyla biz bunu alırsak bunun altından kalkamayız deyip tekrardan vazgeçiyorlar gemiyi almaya. Şimdi bu kadar adı çıkmış bir geminin halihazırda seferde kullanılması gerçekten çok büyük bir soru işareti yani.
2: Çok. Yaşar Hocam, şimdi Emre de söyledi. 2016 yılında tamir için gemiyi inceleyen mühendis adını da verelim. Erdal Kılıç. çok ağır yapısal hasarı var diye bir tespitte bulunuyor. Rapor hazırlıyor. Mutlaka klas altından onarılması gerekir diyor. Daha sonra Yunan firmasına geminin tamir ettirildiğinin, mahkemede beyan edildiğini ve geminin iki kez hasar aldığını ve her iki onarımın da ehil olmayan kişilerce yapıldığını söylüyor. Bütün bu konuşma, bu mühendisin bizzat kendinin tespitleri size ne söylüyor?
1: Valla yani gemi bu işe ben elverişli değilim demek için aslında her şeyi yapmış. Ona dokunan, onunla seyahat eden, yaşadıklarını falan her şeyi ortaya koymuş. Yani geminin katamaran tipi olması değil de geminin ne kadar sorunlu, sıkıntılı, bu seyahati yapamayacağı ile ilgili her şey ortada. Yani demin Emre Bey'in söylediği YouTuber'ın yayınına varana kadar, bırakınız teknik boyutunu, her şey yaşanmış. İki kez manşet olmuş. Ne o zaman eksik ne? İşte çok genel hastalık yine öne çıkıyor. Denetim, denetim. Yani ne olacak şimdi? Deniz yolculuğu yaparken biz o gemilerin tiplerini, buna bu seyahate uygunluğunu, ne kadar denetlendiğini, kaptanların ehliyetleri falan bunları mı görmek isteyeceğiz? Yani yangın merdiveni, yangın sireni, dumanı, dedektörü nasıl tespit edemediğimiz gibi. Dolayısıyla kimse bunların sorumluları çok açık bir şekilde, yani insan tarafından ihmale dayalı, vurdum duymazlığa dayalı, hata vesairenin ötesinde o sorumluluğu taşımayanların sonucunda ortaya çıkan olaya artık kaza denmez. Bu çok açık. Yani bunu bir kaza olarak nitelendiremeyiz. Yani hava şartları, teknenin durumu, kaptanın bu konudaki yeteneği, marifeti ve bu konuda hepsinin hangi süreler içerisinde o denetlemeye tabi tutulup onun onayını alıp almadığı bir dizi faktör. Hepsinde sınıfta kalmış. Hepsinde sorun var. Yani o insanlar bilmeden bir anlamda bir ölüm teknesine binmişler. Yani çok acı. 20 kayıp var, hala 40 kişi için akıbeti belli değildir ne demek? Bu da işin ayrıca büyük bir skandalı. Gerçekten kayıpları yaşayanlara Allah dayanma gücü versin, sabır versin. Çok acı bir olay. Tamam, hep aynı cümleyi kuracağız, dersler çıkartalım. Tamam, bu çok önemli. Ama o dersleri kimlerin çıkarttığını nasıl bileceğiz? O denetleme mekanizması nasıl işleyecek? Aslında Sena Hanım, her alanda siz hukuki açıdan mevzuatın gerektirdiği her şeyi uygulamaya sokarsınız. Teorik olarak bunların hepsi vardır aslında. Yok değildir, vardır da onun pratiği önemlidir. Hep deriz ya, teori en sonunda pratiğe yenilir. O pratik denetlemedir işte. Yani onu o kadar titizlikle, o kadar hassasiyetle, büyük bir sorumluluk taşıyarak, sonuçta can taşınıyor. O sorumluluğu taşıyarak o denetlemeyi eksik bırakırsanız, birkaç insanın insafına bırakırsanız, sonuçta kaçınılmaz olarak adına kaza dediğiniz bu acı olaylar ortaya çıkar. Çok üzücü. Umut ediyor ve diliyorum ki, yani giderek umutlar tükeniyordur belki ama yine de o kayıp diye nitelendirilen insanlarımızdan iyi haberler gelir. O akıbeti belli olmayan nedir aydınlanır. Ve gerçek anlamda da buradan çok çok önemli ama kimler ders çıkartacaksa. Onların da böyle bir sıralı dizisinin, listesinin çıkartılması gerekir. Kimsin? Görevin neydi? Yaptın mı? Bu konuda hangi sorumluluğu yerine getirmedin? Çok açık bir şekilde bunların hepsi açığa çıkmalı. Hak ettikleri cezaları almalıdır. Sonuçta insan kaybettik burada. Çok acı. O acılı anne, o hataylı aile. 12 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki evladını kaybettiler. Kayıplar. İnşallah kurtulur. Canlı bulunurlar. Ama çok acı bir durum. Herkes empati yapsın. Herkes empati yapsın. O denetlemede o sorumluluğu taşımayanlar, bugüne kadar bu gemiyi bu açık sefere çıkartanlar bir anda empati yapsınlar. O annenin, o babanın yüreği olsunlar da kendileri olsaydı ne olurdu diye bir düşünsünler. Söyleyeceğimiz budur. Söylenecek her şeyi bütün arkadaşlar çok detaylı zaten ortaya koydular. Emre Bey çok can alıcı, geriye dönük, sabıkası konusunda geminin her şeyi net ortaya koydu. Gemi bağırmış aslında, beni kullanmayın demiş. Gemi beni kullanmayın demiş. Yani ama kimse dinlememiş. Sen iyisin, hoşsun demiş, seninle biz yine

0: sefer yaparız demiş. Sonuçta da ortaya böyle bir cinayet çıkmış. Çok açık. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet, yani kaza demeye insanın hakikaten dili varmıyor. Bu bir cinayet yani.
0: Şimdi bütün bu bilgileri öğrendik. Tabii kullanmayın demiş. İşte Emre Bey anlattı detayları. Bunları öğrendikten sonra diyebilir misiniz?
2: Zaten
0: bu bir kazadır.
2: Gemi beni kullanmayın demesini en iyi işiten de kim? Kaptan. İlk o terk ediyor zaten. Geminin ne anlattığını
1: gemisine güvenen
2: fazla,
1: kaptan durur diyorsunuz.
2: Evet, en fazla duyan, o sesi işiten kendisi olduğu için ilk o kaçmış.
0: Bu arada o da kaptan değilmiş. Onun 25 yıllık olması, ehliyetinin olması kaptan falan değilmiş. Yani ne denir ya? Yani hepimizin hikayelerinde, yaşamda, yaşama dair kaptanın adı nedir? Gemisini en son terk edendir değil mi?
2: Evet. Ona kaptan gemisini denir. Kurtaran kaptan denir ama gemisini terk eden kaptan olarak tarihe geçiyor.
0: Kaptan olamaz. Evet. Çok açık.
3: Sadece o değil ama mürettebat da öyle. Ve giderek sona doğru baktığınızda gerçekten hani bugün bir şey gördüm, paylaşım gördüm. Titanik'ten alıntı yapmışlar. Titanik'te kurtulanların %15'inin erkek, %80-85'inin kadın ve çocuk olduğu söylenirken bugün o yansıyan o çığlıkların olduğu görüntülere falan bakıyorsunuz. Bir de yukarı çıkanlara bakıyorsunuz. Sena Hanım doğruya doğru uğraşmıyor insanlar. Günün sonunda evet tepeden aşağıya doğru zincirleme bir ihmal ve süreç içerisinde de ihmaller zinciri var. Evet, devlet denetlememiş, hatalarını yapmış, görüyoruz. Aşağıda liman dairesi, oradakiler, oradaki limanda çalışanların görevlerini yaptıklarına dair ciddi soru işaretleri var. Şirket zorla çıkarmış daha fazla para bassın diye. İşte hocamızın dediği gibi gidemem diyen bir gemiyi daha fazla çalıştırmak için çaba sarf edilmiş. Kaptan hayır ben böyle bir gemiyle yola çıkmam dememiş, dirayet gösterememiş. Mürettebat aynısını yapmış ama yolcuların içerisindeki güçlü olan erkeklerin de günün sonunda ya kurtarmaya geldiği zaman orada ya yukarıya çıkanın oh dediğini görüyorsunuz. Aşağıda çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Yani bence gerçekten bu başlı başına bir sorun.
1: Bahsettiğiniz görüntüleri ben de gördüm. Hı hı. Orada mürettebat da var bu arada.
3: Evet var. Evet, var. Evet, evet. O anda şirketin yani acil durumda gücü yetenin. Yani düşünün yan yatmış yani merkezine ağırlık merkezi kaymış bir gemiden bahsediyoruz. Yukarıya tırmanabilmek için güçlü olmanız lazım. Evet. Kimde var o güç? O güç sahibi olanlar yukarıya ilk çıkmışlar ve aşağıda çığlıklar var ya. Yani gerçekten namus. Ha bu arada şunu da anlamıyorum. Yani hava koşullarıyla alakalı gerçekten çok şüpheli. O görüntülerde bakıyorsunuz çok da hızlı değil. Yani değil zaman zaten. Geçmemiş yarım aynı saat öyle. Ve süt limanda bir deniz de görüyoruz. Yani çok dalgalı bir deniz de görmüyoruz. Gerçekten 24 ama. Saat içerisinde çok çelişkili yani durumlar da
1: dalga
3: var.
1: Belki yani hani Kuzey Kıbrıs'a konuşulana Emre daha iyi bilir ama ölü dalga dedikleri denizcilerin yani denizin altında dalga var. Ama bunu denizci bilir diyor kaptanlar. Yani ölü dalgayı sivel denizci bilir.
2: Ha? Denizcilik tabirinde sivel diye geçiyor. Sivel. Fırtına sonrasında kaba deniz. Yani o bahsettiğimiz mesela bir gün önceki fırtınanın kalıntıları denizin ilerleyen safhalarında karşınıza başka dalgalar olarak gelebiliyor.
4: Ben şey burada hiç duymadım bu arada. Yani bu şirketlerle ilgili nasıl bir araştırma yapılmış? Mesela hiç kimse onunla ilgili bir bilgi vermiyor.
1: Denetim olarak mı diyorsunuz?
4: Hem denetim olarak hem de hakikaten bu şirketler bundan sonra iş yapacaklar mı? Yani bu kadar kolay mı? Yani mesela orada bir tek kaptan üzerine bir takım
2: şimdi hani durdurulduğuna göre
3: şirket yöneticisinin de üstüne giderler. Genelde sahipler sermayedarlar orada günün sonunda kurtuluyorlar.
4: Mesele
3: nedense
4: şu. Yani bu benzer durumda olan gemiler ya da katamaranlar ya da bu işte kullanılan araçların hepsi yeterli denetime tabi tutulmayacaksa benzer bir kazalar biz bundan sonra göreceğiz. Yani bu tabii. Hani bunu bir taraftan da tırnak içinde çok ağır bir uyarı da olarak görebilirsiniz. Ama nihayetinde şu hani bu şirkete de dair de hani birilerinin gözaltına alınması, tutuklanması vesaire falan o var olan tepkiyi şey yapabilir kısa süreli olarak. Ama asıl mesele daha kurumsal bir denetimin yapılması gerekiyor. Yani bu bizim tarafımızdan da yapılması gerekiyor bence. Onların tarafından da yapılması gerekiyor. Yani hala şey liste meselesi yani yolda hani işte denize giderken yol hani bazen dolmuşlar o şeyler olur yani yolda yolcu alırlar. Böyle bir şey yoktur herhalde. O zaman bu iş nasıl oldu yani? Bu kadar hani ülkenin başbakanı diyor ki işte hani gazeteciyle tartışıyor ve rakamlar konusunda anlaşamıyorlar. Ve hala da orada ciddi bir belirsizlik var. Ve buna bir açıklık getirilmiyor. Yani normalde taraflara sorarsınız gümrük şeylerine. Bir liste gelir, o listeyi check edersiniz. Ona dersiniz ki şu kadar insanımız kayıptır dersiniz. Ona göre bir çalışma başlatırsınız.
2: Çok basit ya.
4: Bilmiyoruz yani hala.
2: Yani gümrükteki
4: aynı öyle.
2: Çıktı, yani ülkeden çıkış yapanların listesiyle yolcu listesini karşılaştıracaksın. Ortaya çıkacak zaten. O söyleyecek zaten kim eksik diye.
1: Ya bir listeyi çakıştırdık diyor ama ondan sonra 40 kişi kimliği belirsiz diyor. Yani
2: işte orası işte bana çok tuhaf ve
3: yani
2: hakikaten
3: hastanelerde yani, de isim vardır herhalde bilmiyorum kendilerinde.
2: Bu kadar kayıtsız bir ülke değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ben bunu anlayamıyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gidiyoruz. Yani bir otele girdiğin zaman işte herhangi bir sağlık tesisini kullandığın zaman her türlü kayıt yapılıyor. Yani neticede bir kabile devleti değil. Orası da belli bir sistemi olan, altyapısı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de oraya sağladığı birçok imkan söz konusuyken bunların bu kadar süre geçmişken hala bizim tarafımızdan konuşuluyor olması garip. Son bir cümle bir şey söyleyeyim Emre. Belki bu taraftan hiç konuşmadık. Hani şirket faaliyetlerine devam edecek mi? Şirket kaptana baskı yaptı mı? Bu seferi yolcular yapmayalım derken bir ısrar sonucunda bu yapıldı. Sonucu karşımıza çıkıyor. Ne için yapıldı bu sefer? Ne kadarlık bir bilet geliri elde edilebilir biliyor musun sevgili Sena Alkan? Yaklaşık 1 milyon TL. Yani bütün bu konuştuğumuz ısrarın sebebi 259 yolcuya 3800-4000 civarında kişi başı bilet fiyatı kesildiyse 985.000 1 milyon civarında bir şey için yapıldı. Bu ısrar bunun için yapıldı.
3: Ama bir de şunu da not düşmek lazım. Tutuklananlar arasında da o paranın cebine girdiği esas kişiler de yok. Onlarla ilgili sadece evet. Bir araştırma süreci
4: hatta
3: var.
4: Benim esas
3: zaten üzüldüğüm yer o. Yetki, kaptan, yetkili işte şirket yöneticisi, mürettebat, işte makinist falan. Ama hissedarlar, sahipleri falan dışarıda durabiliyorlar. Genel olarak aslında yapı hep böyle
1: bu şirkete, yani bu şirkete ilişkin... Orada bir aksiyon alınacak mı? Bir soruşturma şirket yetkililerine bir gözaltı ya da bu kaptana çıkış talimatı veren biri var ise bu şirketin bir yetkilisi buna dair bir hamle olacak mı? Bu konuşuluyor mu orada Emre?
5: Şimdi Sena Alkan evet çıkan yani bugün ilk duruşmada mahkemede şirket direktörü olarak AÖ adlı bir kişi mahkemeye getirildi. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk mürettebatın ardından yargıç dedi ki ben mürettebatla yetinmem, ben şirket yetkililerini de istiyorum diye derdest kararı çıkardı 16 kişi hakkında. Yani yönetim kurulu üyesi, yönetim başkanı, işte şirket direktörü vesaire. Yani şirket mukayyetlik kaydında, şirketler mukayyetlik kaydında hangi isimler varsa ben dedi onları mahkeme huzurunda, bu huzurda görmek istiyorum dedi. Sadece mahkemeye gelen 16 kişiden 14 kişi geldi. Yani şirket direktörü de içerisinde. İkinci kaptan var, geminin baş makinesi var, ikinci makinesi var. Gemi mürettebatından 6 kişi var. Şirkete ilişkin sadece direktör var. Yani AÖ adlı şahıs.
2: Dolayısıyla bir... çalışanlar var. Aynen. Öyle tahmin anlıyoruz ediyorum. Değil mi Emre? Maaşlı yani o şirkette yani. Maaşla çalışan isimler şu anda...
5: Kesinlikle.
2: Göz altında veya kesinlikle. İşte mahkeme karşısına çıktı. Ama az önce Şebnem'in söylediği gibi bu seferden elde edilen 1 milyonluk geliri cebine koyanlar için derdest kararı evet. Yeni verildi. Onların peki evet. Gözaltına alınma durumu nedir? Son durum nedir o konuyla ilgili?
5: Şimdi bizim elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda söz konusu bu 9 kişiye tutuklama kararı var. Tutulacaklar. 5 kişi hakkında da tahkikat emri var. Ve şöyle, liman başkanlığı görevlileri şirket hissedarlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında derhal tahkikat başlatılması yönünde bugün mahkeme emir verdi. Yani söz konusu kişiler nerede, şirkette ne kadar hisseleri var, ne zamandan beri hissedarlar vesaire gibi 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı. Yani bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi tarafından. Dolayısıyla buna ilişkin gelişme muhtemelen yarın diye düşünüyorum. Ama şunu ifade etmekte yarar var öncelikle. Bu gemideki bütün insanların çoğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan insanlardır. Uçak bileti çok fazla fahiş fiyat olduğu için gemiyle gitmeyi maalesef tercih ediyorlar. Bunu da altını çizelim. Ama bugün bir başka acımızın üzerine bir başka acı daha haber aldık maalesef. 6000 TL'lik bilet fiyatları şu anda 22.000 TL'ye çıktı. Gerçekten bunun izahı yok yani.
2: Uçak biletleri fiyatları.
1: Uçak bileti.
5: Evet.
3: Uçak olaydan evet. Sonra artmış da, dönüyor. Evet.
2: Yani zaten çok özür dilerim Sena. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Verilere baktığım için. Kıbrıs'a gerçekleştirilen ulaşım araçları içerisinde hava yolu %95'lik bir paya sahip. Yani bahsedilen deniz ulaşımı %5. Hı hı. %5'lik bir aksamadan %100'lük bir zam yapıyorsanız ya kusura bakmayın ya siz fırsatçısınız. Başka bir şey değilsiniz. Ben bu sürece Türk Hava Yolları'nın ve AJET'in acil bir şekilde müdahale edeceğini düşünüyorum. Ve fiyatları direkt regüle etme açısından.
1: Ya bir de kim gidecek şu anda ağırlıklı Ferhat? Yakınları belki.
4: Aynen öyle.
2: Ya tabii canım olur mu böyle bir şey yani sen...
1: Cenazesi olan akrabasını arayan insanlar gidecek muhtemelen yarın sabah ilk uçuşta oraya ya da belki arama kurtarma çalışmasına katılacaklar ya da belki orada psikososyal destek verecek insanlar gidecek ağırlıkla tabii, öyle tabii, değil tabii. mi?
2: Ya artı bizim yavru vatan dediğimiz Kıbrıs'ın turizm etkinliklerinin azaltılmaması adına belki daha çok gidilmesini teşvik edilmesi gerekirken siz... Bir yandan cebinize 3-5 kuruş daha fazla para girecek diye bir anda fahiş bir fiyat yapıyorsun. Bakın bu söylediğim veri çok önemli. Bunu ben uydurarak söylemiyorum. %95 hava ulaşımıyla ulaşım sağlanan Kıbrıs'ın %5'lik bir deniz ulaşımı durumu söz konusuysa buradaki bir aksaklığı da %100'lük bir zama çevirmek ya bu matematik falan değil yani böyle bir şey değil.
1: 6000 oldu diyor Emre. O %100'ün
2: %300 daha %350
5: Bu, yazıklar olsun. Turizm,
1: buyurun.
5: Bugün Turizm Bakanı ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul özellikle bu konuya isyan etti. Yani acı üzerinden bahiş fiyatı satmak neyin uygulamasıdır, neyin kafasıdır biraz ambiyane tarzı olacak ama kusura bakmayın şeklinde bir tepkisi de vardı. Şimdi ben Ferhat Bey'e katılıyorum. Özellikle son... Pandemi sürecinden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçak biletleri oldukça fahiş. Bu konuda da zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerimiz gerek Başbakan düzeyinde gerek Turizm Bakanlığı düzeyinde bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'yle de istişare halinde oluyorlar. Bunu da ifade edelim ama genel çerçeveye bakıldığı zaman burada maalesef biraz da artık... İşte arz talep meselesinden farklı olarak daha fazla para kazanma hırsı var. Yani tıpkı bu söz konusu geminin işte Ferhat Bey'in de açıkladığı gibi 1 milyon TL kazanması için yapmış olduğu seyahat gibi. Şimdi şunu da ifade edelim aslında bu da çok
2: enteresan. Bu arada çok özür dilerim Emre. Şimdi ben yarın Türk Hava Yolları'nın seferlerine bakıyorum. Orada henüz bu bahsettiğimiz fiyatlar yok. 6.565 lira. Yani evet. Bunu uygulayan firma kimse az önce yaptığımız eleştiriler ona yönelik. Şu an Türk Hava Yolları'nda ve AJET'te fiyat artışı gözükmüyor.
6: Ferhat o zaman... Bey ben de merak ettim ben de baktım. Gidiş dönüş yapınca ya şu anda 31 Ağustos mesela bende 30 bin diye görülüyor.
1: Kaç görünüyor?
6: 30 bin diye görülüyor. 30 bin TL git gel. Yarın 22.300. 2 Eylül 22.700, 3 Eylül 22.700. Gidiş dönüş İstanbul Lefkoşa.
2: Şu an ben 1 Eylül Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı Ercan Lefkoşa Havalimanı'na bakıyorum. 6.565 lira 19 kuruş. Business'ta 18.500.
6: Tek gidiş o şekilde. Bir gidiş dönüş diye bir ayarlar mısınız? Gidiş dönüş ben de tek gidişte o şekilde.
3: Yok ben bütün hava yollarının olduğu bir uygulamadan bakıyorum. Yarın da gidiş dönüşlerde 6000 liraya kadar düşük fiyatlar var. Farklı farklı hava yollarının alternatiflerini evet. veriyor. Ben ayıramayacağım o yüzden kimseyi suçlu ilan etmeyelim. Hakikaten de bana 6000-6500 hani en uygun fiyat diye sorgulattım.

0: var.
1: Tek gidişte var.
0: Bak, gidiş dönüş için totalde de 6600 var yani.
2: Mantık dışı %95 zaten hava yoluyla gerçekleşen bir ulaşım sistemi varken bir anda bunu böyle abartma
0: noktaya çekmiş. Bugün sosyal medyada bu haber dolaştı. Belki de bir şey yaptılar, düzeltme yapmış olabilirler.
2: Olabilir.
1: Ben de şeyi söyleyeyim. Hani bendeki şu anda görüntüde ben tabii gitmedim yani Kıbrıs uzun zamandır da. Yani mesela 30 Eylül fiyatları da 20 bin üzerine git gel de söylüyorum ama. Hani belki normal fiyatı mı bu onu bilmiyorum. Normalde de bu şekilde bu fiyatlar onu bilmiyorum.
2: Ya Türk Hava Yolları'ndan yeni mağduriyet yaşamış birisi olarak şu an en ağır eleştirileri yapma hakkına sahip olsam da hakkını yedirmeyelim.
0: Ama şu var, hava yolu taşımacılığında esnek fiyatlar bilete, bir son kadar fiyat ödeyebiliyorsunuz çok bazen. Arttı. Çok inanılmaz çok arttı.
3: İnsanlar tam da bu nedenle biraz deniz yolu taşımacılığına
0: evet, yani kayıyor. Ülke içerisinde de Türkiye içerisinde de biliyoruz yani çok artmış durumda, o yüzden alternatiflere yönelmeye çalışıyor herkes.
3: Bir şey diyordun Emre, sesin o sıra kesildi.
4: Şunu da söyleyelim Sena Hakan, özellikle bu yoğun tepkilerin ardından Bayın Dilek ve Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama yapılmış. Söz konusu özel bir firma, uçak firması. Zaten benim
2: anladım ben firmayı, evet.
4: Yani,
2: suyu bile parayla satmaya çalışan bir firmaydı bir ara.
4: 4 tane ek sefer koymuş bu tepkilerin ardından. Dolayısıyla ben de baktım yani Türk Hava Yolları olsun, AJet olsun gerçekten makul fiyatlar. Hani 6000 TL zaten normaldi. Bir anda zaten 22.000 TL'ye çıkması tepkilerin ardından söz konusu özel firmaya ait kararda Bayındırlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı demiş ki 4 tane ek sefer yarın itibariyle konulmuş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılıklı olarak Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin.
3: Tabii bu arada şimdi mesela bir izleyicimiz göndermiş. Adana'dan Lefkoşa'ya aktarmalı baktığında işte Adnan Menderes Havalimanı'na ya da Sabiha Gökçen'den aktarmalı baktığında fiyatlar 12.000-22.900 arasında değişiyor aktarmalı uçuşlarda.
2: Ama aktarmalı uçuş yani Kıbrıs'a çok tercih edilen bir uçuş değildir. Yani sadece Ankara'dan da direkt uçuşlar var bildiğim kadarıyla ya da Ankara-İstanbul aktarmalı var.
3: Evet, şu açıdan eğer bir akrabası varsa yanına gidecekse belki Adana'da işte ya da Mersin'de biri aktarmalı uçuşlarda bugün yine fiyatlar 20 bin liranın üzerindeydi 1 Eylül için. Bu arada bu gelen tepkilerden sonra firmalar fiyat düşürmüşler, öyle de bir haber var. Bazı biletlere indirim yapılmış diye bir haber de atmış yine bu izleyicimiz.
0: Siz iki kere üst üste girin, üçüncüye farklı bir fiyat da görüyorsunuz. Yani demek ki gerçek alıcı o zaman yükseltelim diyen bir algoritma var ne yazık ki maalesef.
2: Ben çok yeni yaşadım. Esnek bilet alıyorsunuz. Yani iptal ettiğinizde veya tarihi değiştirdiğinizde bedelin üzerine bir bedel yüklenmemesi adına bir bedel ödüyorsunuz. Ama ben aldığım bilet kadar tarihi değiştirdiğim için bir bilet parası daha ödedim. Ve hani bunlar oluyor maalesef hava yolu şirketlerinde.
3: Gemiyle ilgili kısmı çok önemli. Çok özür diliyorum. Az önce Merve Şebnem Murat söyledi. Sizin söylediğiniz kısım insanların artık uçakla seyahati yani 4 kişilik bir ailesiniz tatile gideceksiniz. Bu kadar yüksek meblağlar ki dolayısıyla deniz taşımacılığına hani bu katamaranların böyle seyahat ettiği de ilk değil. Daha önce çok hakikaten zor koşullarda gidip seyahat esnasında bayılan, fenalaşan insanlar olduğuna dair haberler düştü. Bunu tercih etmelerinin sebebi bir görece daha uygun olması. Evet. Bu da ayrı bir neden oluyor oraya tatil için gidenlerde. Buyurun lütfen Ali Aydar Bey.
5: Emre Hocam, bu bir vatandaşımız şöyle bir şey söylüyor da daha önce burada bu gemide bir çatlak olduğu ifade ediliyor. Ve buradaki sorunun da pompayla oradaki suyun çekilip işte boşaltılması şekliyle çok özür diliyorum. Canlı yayında olduğum bildiği halde Zeynep diye bir arkadaşım arıyor da sürekli. Neyse şunu ben geleyim. Şöyle bir durum. Bir çatlak ve sürekli pompayla sorunun çözüldüğü söyleniyor. Ve bu sürekli hakikaten bu çatlak büyüyormuş ve bu kaza da aslında bir en önemli tabii ki sebebi de bu olduğu ifade ediliyor.
3: Bu katamaranda mı?
5: Evet evet bunda.
3: Sürekli bir çatlak oluyor ve büyüyor.
5: Bir çatlak varmış ve burada pompayla su çekiliyormuş. Yani atılıyormuş işte içeride biriken.
0: Onu ben söyledim. Hatta onu kendi firmanın kendi...

0: kaportacısı diye tabir edilen birine galiba sürekli evet. tamir ettirip tekrar sefere çıkarıyorlarmış Allah Allah. Gibi. Ben de bir iddia okudum o şekilde.
1: Yani, o kadar vahim ki bu iddialar.
2: Tabii aynen öyle. Yani mesela hani kaptanı, orada çalışanları...
3: Bak Sena Alkan, bir izleyicimiz yazmış bana şimdi. 43 yıldır denizcilik yapıyorum. Böyle acemice, bencilce bir kaza ve gemi terk olayı görmedim. Bir diyor, tekne su alıyor, personel hala sakin olun diyor yolcuya diyor. Bu olmaması gereken bir şey diyor. Bunun yanı sıra su aldığını gören kaptan yolculara niye can yeleği giyin anonsu geçmedi diyor. Şimdi kaptan gitmiş başka bir yatta zaten ya da bir teknede. Yolculara teknenin dışına can yeleklerini giyin terk anonsunu niye geçmediler diyor. Kaptan o ağır havaya niye vurdu? Vurduğun havaya dalga boyu hesabı yapıp hızını niye düşürmedi gibi. Evet. Ya birçok şey var. Yani ihmaller zincirinin böyle biz üst üste eklene karşımıza getirdiğini.
2: Gerçekten hele ki bu pompa ya?
3: Yani Ali Haydar Fırat'a mesaj atan
2: vatandaş hakikaten çok önemli bir şey söylüyor. Yani diyor ki burada çatlak vardı.
3: İşte onu söylüyorum. Yani evet. Sen onu pompayla ya da kovayla şununla bununla palyatif bir tedbirle ya can taşıyorsun. 300 tane can var üstünde. 350-400 kişilik gemiler bunlar. Bu
4: Ferhat Bey.
3: Bir uçak söz konusuyken hakikaten insan yani tabii neredeyse. Canım. Tabii.
1: Ve uçaklarda ne kadar sıkı denetimler olduğunu
0: konuştuklarımız
1: hatırlayalım.
0: Konuştuklarımız da can kaybının çok daha fazla olmasının işten bile olmadığını
3: orada
0: gösteriyor.
3: Orada da işte daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin unsurlarının orada olması, yani. Çok hızlı intikal etmesi bölgeye, sahil güvenlik ve benzeri diğer unsurların orada olmasıyla bu facia... Yine 8 tane canımız, 20 tane kaybımız söz konusu ama çok daha vahim bir şekilde sonuçlanabilirdi.
4: Ferhat Bey, zaten buradaki vatandaşlarımız da yetkililer de söylüyor. Yani burada an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin bütün unsurları burada gerçekten. Yani TCG IŞİD gemisi yolda, onun yanı sıra hücum botları, sahil güvenliği ekipleri, fırkateynler vesaire. Yetkililer diyor, eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin unsurları olmasaydı ölü sayısı tahmin edemiyoruz tarzında açıklamalar da var. Şimdi çok değerli bir izleyicimiz bana da bir şey göndermiş. Vatan Telebot'un mürettebatı 3 ay önce uyarılmış. 2 tane genç video çekmişler sosyal medyada. Video çekiyorlar, 3 ay önce çekiyorlar bunu. Ya bu gemi su alıyor. Hatta böyle maalesef ki böyle bir grup şekilde ciddi anlat istemedik ama her ne kadar tedirgin olsak dahi kimsenin o esnada psikolojisine negatif anlamda bir baskı yapmak istemedik. Ancak durum ulaşabildiğimiz herkese bildirdik ki personel durumun farkındaydı. Hayatını kaybeden Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani söz konusu gençler bu videoyu çekmiş 3 ay önce. Hı hı. Bir de bugün buna ilişkin tekrardan bir görüntü yayınlamışlar. 16 Mayıs seferli feribotta, söz konusu gemiyle 16 Mayıs tarihli feribotta paylaşmışlar, bu görüntüyü çekmişler. Yani geminin su aldığını, orantısız şekilde hareket ettiğine dair ve bugün de tekrardan aynı sosyal medyaya etiketlemişler.
3: Soruşturmasına girecektir yani. İşte çok net bir ihmal yani. Şirket çok. İhmali olduğu, denetleyenlerin evet. ihmali olduğu. Eğer o 16 Mayıs'ta gerçekten çekildiği tespit edilirse o videonun ortaya çıkacak şeylerden birisi.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre. Çok kısa bir soru. Reklama gitmeden onu da sorayım sana. Yarın itibariyle kısmen seferler başlayacak dendi ya. Bu sefere başlayacak evet. gemiler de bu katamaranlar mı yoksa başka tür gemiler mi sefere başlayacak?
4: Şu anda onunla ilgili gerçekten bir bilgim yok. Hani hangi tür gemi olduğunu bilmiyorum ama dilerseniz bunu da öğrenip önümüzdeki zaman diliminde sizlerle paylaşırız.
3: Tahminen şudur Seda Alkan. Sena Alkan, Seda nereden çıktı?
1: Sena diyebiliriz.
3: Arabalı vapur seferleri de var. Kıbrıs hı hı. ve Mersin
1: onlar
3: arasında.
1: Onlar mı başlayacaktır?
3: Aracıyla Türkiye'ye gelmek isteyen ya da Türkiye'den aracıyla Kıbrıs'a gitmek isteyen vatandaşlarımızın kullandığı daha tonajı ağır gemiler var.
4: Yük gemisi.
3: Yük gemileri var. Farklı gemiler var. Onlar muhtemelen sefere başlayacaktır.
1: Çok teşekkür ediyorum. Emre Diner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize bağlandı. Orada konuşulan her şeyi aktardınız. Çok teşekkürler.

0: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
1: Devam ediyor Açık ve Net. Konuşacağız şimdi konuklarımızla. Özgür Özel'in an itibarıyla yaptığı açıklamalar var. Zannederim kendisi bir televizyon kanalında TV'de konuşuyor ve orada bazı açıklamalar yapıyor. Diyor, hatta şöyle söylüyor. Bugün ilk iş günü, bu binaya verecek partimiz yoktu. Bu bina 152 bin üyemizin bağışlarıyla açıldı. Buraya verecek paramız yoktu mu diyor arkadaşlar. Yeni parti binasına taşındı. Bu binaya verecek paramız yoktu. Bağışlarla açtık diyor. Şöyle bir ifadesi de vardı. Yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in. Yeni bir başlangıç. Çok heyecanlıyız. 18 günde 600 bin kişi partimize üye oldu. Bu siyaset tarihinde görülmemiş bir başarıdır. Milletin bağışlarıyla 539 milyon liralık bütçemiz oluştu. Partiyi birinci yaptık.

0: Yapmazsam kurultaya gideceğim. Kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak diyor. İbrahim Bey, buyurun sizinle başlayalım. Yeni parti binasında yaptığı açıklamalar Özgür Özel'in artık tamamen CHP ile bağını kopardı Özgür Özel diyor musunuz bu yeni parti süreci ve bu açıklamalarla beraber?
1: Hiç ondan şüphe yok. Aslında yani mutlak putlan kararı çıktıktan sonra o diyalog şeyi almayınca, sonuç vermeyince daha doğrusu bunun yaşanacağı belliydi ve bir süre sonra da işte zaman içerisinde biz an be an o kopuşun yaşandığını gördük. Evet, yani hala özellikle yeni partinin CHP'ye karşı daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Niye? Orada kalan seçmenler var, orada kalan örgüt üyeler var, bir geleneği temsil ediyor. Dolayısıyla dikkatli bir dil kullanacağı muhakkak, ama aynı zamanda da rakipler ve bunun farkındalar. Öyle olduğu için de bir yola çıkıldı ve artık o yolda başarılı olmaları gerekiyor. Yani yola çıkıp başarısız olurlarsa, arzu ettikleri rakamlara ulaşamazlarsa falan, o da bir süre sonra çok zor durumda kalmalarına neden olacaktır. O yüzden de şimdi varıyla yokuyla tek bir hedef için, yani partiyi büyütmek için, başarılı kılmak için, kamuoyu desteğini arttırmak için çaba harcamak zorunda. Öyle olunca da aynı zamanda başka bir partiyle bir taraftan da hani göz temaslarını korumak falan bir fiilen mümkün değil. O yüzden şimdi
0: bunu
1: bütün gücünü
0: bu partinin başarısı için. Geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu. Kılıçdaroğlu nerede diye kendisine sorulduğunda, o da
2: bizim binada oturuyor.
0: Bizim binada. Var teyze mı arkadaşlar o sesi galiba. Bir açalım. Var mı sesi? Bir o sesi de getirelim. Çünkü bu ifade zannederim kendisine soruluyor. Yani CHP'ye döner mi, dönmez mi? Ne demek bu diye. Bir bakalım.
3: Kılıçdaroğlu baba ne oldu?
4: O Ankara'da.
3: O ne yapıyor?
4: Kafasına göre bizim binada oturuyor.
3: Otursun.
4: Sayılı gününü sayıyor.
3: İnşallah iyi olur.
4: İnşallah. Toparlayacağız işleri, sen merak etme.
0: Nerede? Bizim binada oturuyor. Şimdi bu ifadesi içinde şöyle söylüyor Özgür Özel. Bir kere sağlık ocağında bir teyze Kılıçdaroğlu nerede deyince bizim binada oturuyor dedim. Öylesine bir şeydi. Yargıtay kararından umutluyum ama sonuç doğuran tedbir olmaz. Atatürk tarafından kurulan partiyi seçilmemişe bıraktılar. Ben dönmem o partiye. Yeni parti yeni yoluyla devam edecek ama o partiye seçilmiş birinin geçmesi lazım. Darbenin ürününe CHP teslim edilemez demiş.
1: Benim dediğimi tekrar ediyor aslında. Yani bir taraftan orada bir mağduriyete uğradığını bundan sonra da bütün konuşmalarında kullanacak. Çünkü varlık nedenini o mağduriyete bağlıyorlar ve mağduriyet nedeniyle, yani bir mutlak mutlağın kararı aslında kesinleşmiş bir karar hala yok. Ama bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı üzerinden bir de işte yaşanan bazı gelişmeler var. Dolayısıyla bunun üzerinden, yani niye partiden ayrıldınız, niye baba ocağını terk ettiniz falan sorularla bir yanıt üretmesi gerekiyor. O yanıtı dolayısıyla hani bizim elimizden partimiz adeta gasp edildi ya da zorla alındı falan şeklinde bir açıklamayla bunu izah ediyor. Ama bu yeni partinin başarısı için elinden geleni yapmak zorunda olacağı ve olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Artı geri dönüş yolunun açık olmadığının kendisi de farkında. O yüzden benim gördüğüm gemileri yakarak gittiler. Günün birinde tekrar geri döneriz. Ne zaman olur? Diyelim ki seçimler oldu, bitti. Seçim sonuçları ortaya çıktı ve seçim sonuçları işte süreçler tetikledi. Seçimden sonra bu partiler birleşebilir yeniden. Ama yani onun için biraz zamana ihtiyaç var ve seçmenin bir tercih yapması gerekiyor. Seçmen nasıl bir tercih yapacak? Yani partilerden birine 8-10 verip öbürüne 15-20 verilirse böyle birleşme olmaz. Onun için çok travmatik bir sonuç çıkması gerekiyor. Birini 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e baraj altına falan itip öbürünü barajın biraz üstünde bir yerlerde tutup ikisini de süründürürse, cezalandırırsa falan, o zaman belki seçimden sonra birleşme konuşulabilir. Ama her iki taraf da seçimden siyasi faaliyetlerini, varlıklarını

sürdürebilecek bir sonuçla çıkarsa mesela biz birleşme tartışmalarını falan pek muhtemelen yaşamayız. Söyleyen elbette ki olur ama partiler böyle oturup cidden birleşme müzakereleri falan yapmazlar. O yüzden hani bu iki partinin geleceğinin nasıl olacağına seçmenin karar vermesi gerekiyor. Onun vereceği yerde belli, sandık. İlk seçimden seçmenin göstereceği tercih bu partilerin tekrar bir araya gelip gelmeyeceğini, ayrı kulvarlarda yol yürümeye devam etmeyeceklerinin bence belirleyicisi olacak.

0: herhangi bir hesabım olmasa her konuşmamda bu kadar uzun bir süre, söylem, ifade kullanmam. Yani
1: nasıl yani?
0: Yani şöyle derdim. Hani arkadaşlar bu tür soruları bana sormayın. O süreç kapanmıştır, o defter kapanmıştır, o kapı kapanmıştır. Dolayısıyla geleceği konuşalım, Türkiye'yi konuşalım gibi bir cümle kurardım. Bu birinci mesele. İkinci mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopmalarda arkadaşların, giden arkadaşların en temel tezi şu değil miydi? Yani ne kadar güçlü bir kopuş olursa partiyi o kadar kısa sürede geri alırız tezi değil miydi? Yani hep birlikte istifa edersek milletvekilleri, hep birlikte istifa edersek belediye başkanları, aradıkları üyeler, o üyelere hepimiz istifa edelim. Sonra çok daha ne kadar büyük, kapsamlı bir istifa olursa partiyi o kadar kısa sürede yeniden alırız. Temel tez bunun üzerine kurulmuştu. Yani
2: nasıl olacak ki partiden ayrılıyor artık? Partide hiçbir hukuki bağ kalmıyor.
0: Hayır, şöyle düşünüyorlardı. Hani biz ayrılırsak Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi orada kalamaz. Dolayısıyla biz geri geliriz. Yani bütün milletvekillerinin partiden ayrıldığını, bütün belediye başkanlarının ve üyelerinin. O yüzden mesela hatırlıyorsanız ilk gün 1 milyon üye denildi. 1 milyon üye istifa etti denildi. Böyle haberler. Bir takım gazeteciler falan da paylaştılar. Şimdi ne kadar üyeden bahsediyor? 500 bin, 600 bin üyeden bahsediyor. Sayın Özgür Özel genel başkan olduktan sonra CHP ne kadar üye oldu? Ekrem Bey ve Özgür Bey'in başlattığı sürecin sonunda yaklaşık 700 bin üye parti üye oldu. 700 bin vatandaşımız. 1 milyon 900 binden 1 milyon 300 bine inen bir üye. Yani öncesinde aslında partinin kendi tabanı duruyor yerinde. Dolayısıyla bu son süreçte üye olanların bir gidişinden bahsediyoruz. Ben hem üye profilinde yaptığımız incelemelerde hem diğer meselelerde arkadaşların çok da beklendiğini alamadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani şunu da elbette ki...
1: Üye de mi? Ama şöyle mesela nasıl yine Özgür Özel diyor ki 18 günde 600 bin kişi partimize üye oldu. Bu siyaset tarihinde görülmemiş bir başarı. Milletin bağışlarıyla 539 milyon liralık da bütçemiz oluştu.
0: Şöyle yorumlamak da mümkün. Bir gün içinde birkaç milyon insanın üye yani yapılacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla o beklentilerini karşılamadı mevcut üye.
2: Biraz önce ifade somut ettim. Rakamlar çok çarpıcı hocam. O söylenenlere bakmayın. O propaganda
0: yani
2: ama gerçekleşenler...
0: Işte kastettiğim o. Yani
2: gerçekten örneği yok yani.
0: Kendilerinin ifade ettikleri oydu. Zaten dediğim gibi yani Özgür Bey'in ve Ekrem Bey'in bu kurultay süreci sonrasındaki dönemde üye olanların sayısı 700 bin. Bunun 600 bini yani çünkü o üye profiline bakılıyor. Çoğunlukla yeni olan üyelerden gidiş oluyor. O anlamda söyledim bunu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani giden arkadaşlarla elbette ki temasımız var, elbette ki konuşuyoruz ve birçoğu partiye geri döneceğiz diyorlar. Yani biz evet bu süreci kabul etmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğiz. Şimdi bazen ilçe başkanlıklarının açılışlarında konuşuyorlar. Onlar hala mesela bazen İYİ Parti diyorlar, bazen Cumhuriyet Halk Partisi diyorlar, partimiz diyorlar vesaire falan. Dolayısıyla o ayda çok kolay...
3: Kadıköy'deki öyle demiş.
0: Evet, evet çok İYİ kolay. Parti. Çok kolay CHP aidiyeti çok kolay kırılabilecek bir aidiyet değildir. Yani bunu üst yönetim için söylemeyebilirim. Yani onlar daha farklı davranabilirler. Ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partililik başka bir şeydir. Yani çok daha başka şey ifade eder. Sadece genel başkanlar üzerinden değerlendirebilecek bir kimlik değildir. Bir durum değildir. Dolayısıyla onun kendini özgü bambaşka bir ruh hali, bambaşka bir potansiyeli ya da bambaşka bir iddiası var. Dolayısıyla burada
2: ama
0: o yeni...
2: Yeni görüşçülük de öyleydi. Sonra evet. Biliyorsunuz değişiyor yani. Evet. Yeni yani, bir şey. Ama başarılı yani, bir yeni bir siyasi hareket başlarsa onların hepsi
0: o belki,
2: geride bırakılıyor.
0: Belki biraz daha o günün koşullarına daha konjektürel bir durum olarak da yorumlanabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşanan meselenin AK Parti gibi benzer bir sonucu doğurma ihtimalinin ben hiç mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten temel yanlışlığın aslında hem Ekrem Bey'in hem Özgür Bey'in en büyük yanlışlıkların politik tercihlerinin ya da politik okumaların bu olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorlardı? Cezaevine gireceğiz hemen çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle olmuştu. Dolayısıyla biz de öyle olacağız. Buradan bir mağduriyet üredik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bambaşka bir sosyoloji üzerine oturduğunu fark etmediler. Ya da mağduriyetin bir duygu durumu olduğunu ama bir siyaset olmadığını, siyasetin başka bir takım

0: takım dinamikleri ve parametreleri olduğunu unuttular. Şimdi hala mağduriyet üzerinden, yani o duygu üzerinden mesela hala CHP'yi konuşuyor. İşte bizi kovdular, işte butlan oldu, biz gittik, şu oldu, bu oldu. Şimdi bu artık duyulmak, konuşulmak istenen bir şey değil. Yani genel merkezde açmışsınız. Mesela hala CHP ile uğraşılıyor. Yani milletvekilleri, grup başkan vekilleri hala dönüp dönüp Cumhuriyet Halk Parti ile ilgili bir takım ifadeler ya da yani mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu bizzat bildiğim için söylüyorum. Herhangi bir belediye başkanı aramadı partide kalın diye. Herhangi bir milletvekilini de aramadı. Ama Özgür Bey arıyor. Israrla arıyor. Parti sözcüğümüz çıktı, dedi ki artık belediye başkanlarımızı taciz etmekten vazgeçin. Hatta üyeleri arıyorlar. Üye sistemini, ben o yüzden hani bu kuruluşun çok ahlaki ve etik bir kuruluş olmadığını düşünüyorum, iddia ediyorum. Şunu
1: kuruluş
0: söylemiyorum.
1: Kuruluş dediğiniz?
0: Partinin, kendi yeni partinin parti kuruluşu. Yani bir başka partinin üyelik sistemini götürmezsiniz giderken. Ayıptır yani. Ha, bu olmaz yani.
1: Üyelik sistemini nasıl yani, götürebilir?
0: O üyelerin adlarını soyadlarını alıyorsunuz. Bir tane şey hard diske yüklüyorsunuz, götürüyorsunuz, bu kadar. Başka bir şey değil yani. Hani
1: o bunu parti... neden yapıyorlar?
0: Çünkü arıyorlar tek tek. İstifa edin. İşte görev bölüşümü yapıyorlar milletvekilleri arasında. İşte...
1: Ama yani bu yapılsa da istemiyor olsa gitmez sonuçta.
0: Ama sonuçta
1: yani.
0: Şöyle bir şey var. Orada evet,
1: bu dediğiniz
0: kuşkusuz bu yani bu, elbette bunu reddedenler de var elbette. Ama sonuçta hani bir milletvekili çok sevdiği bir insan olabilir. Onu kırmamış olabilir. Ama mesele şu kastettiğim şu. Tek tek insanları, şimdi bakın şöyle bir genel yaklaşım yok. Yani biz bir siyaset kuralım, bir paradigma oluşturalım, bir program yapalım ve onu toplumla paylaşalım ve toplum bize gelsin, yurttaşlar bize gelsin değil. CHP'ye oynuyor. Yani CHP üyesini oynuyor, CHP belediye başkanı oynuyor, CHP milletvekili oynuyor. Buradan daha ne koparırım üzerinden bir siyaset hesap yapıyor. Yani burada %30'luk bir dilimden bahsediyoruz değil mi? Hani hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. %30'luk bir dilimden bahsediyoruz. O %30'luk dilimin ne kadarını alabilirim üzerinden bir hesap var, tamam mı? Yani bu %70 ile ilgili bir tasarım yok kafalarında. O %70'e ulaşmak, onun kendi partilerine bir biçimiyle alan açmak, onları kapsayacak bir siyaset yok ortada. Ortada biraz önce o yarım kaldı. Hani bu arkadaşlar konuşuyoruz. Hepsinin ifadeleri şu. Ya mutlaka döneceğiz. Mutlaka döneceğiz. Yani çok tanıdığım, çok iyi bildiğim insanlardan bahsediyorum. Yani bu insanların hala kafalarının bir yerinde CHP'ye dönmek var. O yüzden orada bir kurumsallaşmanın yaratılması da bana çok imkan dahilinde gelmiyor. Yeni bir siyasetin oluşturulmasının da çok ciddi zorlukları var. Çünkü çok farklı profillerde siyasal kişilikler var. Ama onun ötesinde Özgür Bey ve Ekrem Bey'in kendi politik bakışlarının farklılarını da biliyorum. Ya da Ekrem Bey ve Özgür Bey'in siyaset yaptığı gruplar arasındaki o farklı yaklaşımları da biliyorum. Peki. Çünkü Ekrem Bey'in çevresi, hemen bitiriyorum. Ekrem Bey'in çevresindekilerin son derece daha pragmatist ve daha merkez sağa yakın isimler olduğunu, Özgür Bey'le gidenlerin bir kısmının daha sosyal demokrat ve sol ya da sosyalist bir geçmişi taşıdıklarını biliyorum. Bunların bir yerde buluşmasının çok olası olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki. CHP'ye mi oynuyor yeni parti? Yani CHP'den koparmaya mı çalışıyor? Ve yeni partiye geçen isimlerin kafalarının bir yerinde hep CHP'ye dönmek var. Ve bu siyaseten bir, nasıl diyelim, hata mı sizce?
2: Şimdi tabii bu mutlak butlan süreci Türk siyasi tarihinde yaşadığımız ilk örnek. Yani daha önce ayrışma partileri dediğimiz partiler kuruldu. Var olan bir partiden ayrılıp giden partiler oldu. Fakat bu örnek çok farklı bir örnek. Şimdi öncelikle bunu bir altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla burada verilen refleksler de farklı. Yani örneğin Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılması gibi ya da Sayın Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılması gibi bir ayrışma yaşanmadı burada. Burada bir kongre yapıldı. Kongre ile ilgili yargı süreci, devam eden süreçler var. Şu anda İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar üzerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren parti genel başkanı olarak görev yapıyor. Ve bunun sonrasında parti genel başkanı ve o genel başkanla birlikte parlamento grubunun 90 tane milletvekili ayrıldı. Ve Türkiye'de yeni bir muhalefet partisi kuruldu bir anda. Yani mesela dün 30 Ağustos törenlerinde fark etmişsinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında protokol sıralamasında ana muhalefet partisi genel başkanı daha önde olduğu için Sayın Özgür Özel, Sayın

0: Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı hemen arkasındaydı. Yani çok önemli bir gelişme bu. Bir taraftan yani da
1: muhalefet partisi değişmiş.
0: Yani bir muhalefet partisi kuruldu ve büyük olan bir, yani en azından parlamento grubu açısından. Seçmenin ne kadarı gitti, üyelerin ne kadarı gitti, bunu İbrahim Bey'in de söylediği gibi zaman bize gösterecek. Seçimlerde onun cevabını alacağız. Üyelerle ilgili ilk olarak cevabı da, tabii siyaset yapıyor taraflar. Yani bu anlıyorum, işte ben Ali Aydar Bey'in açıklamalarını da çok iyi anlıyorum, Sayın Özgür Özel'in açıklamalarını da çok iyi anlıyorum. Sonuçta siyaset yaptığınız zaman kendi argümanlarınızı öne çıkartacak fikirleri öne sürersiniz. Yani bunun cevabını, mesela üyelerle ilgili cevabı biz 2027'nin Ocak sonunda göreceğiz. Ne zaman? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üyelik rakamlarını açıkladığı zaman.
1: Ama siz yani, bir siyaset bilimci olarak bir teveccüh görüyor musunuz yeni partiye? Yoksa hep şöyle dendi, CHP bir markadır. Dolayısıyla CHP'den üye de oy da koparmak o kadar kolay değildir. CHP seçmeni sandığa gittiğinde önüne CHP Altok geldiğinde yine CHP. İşte bu değişiyor mu?
0: O ayrılma sebebine biraz bakmamız lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp, kendi isteğiyle ayrılıp parti kurup çok başarılı olan örnekler yok. Fakat mesela Milli Görüş'ü de örnek verebilirim ya da buradaki ayrışmaya da örnek verebilirim. Buradaki ayrışma bir mahkeme kararıyla oluyor ve o mahkeme kararı süreci de devam ediyor. Yargıtay aşaması, çünkü sonuçta şöyle bir durum var. Birinci derece mahkeme Özgür Özel yönetimi lehine karar verdi. İkinci derece mahkeme Kemal Bey, daha doğrusu Kemal Bey orada mağdurdu. Şikayet davacılar da yine orada karar verdi. Belki Yargıtay diyecek ki hayır, ben burada tekrar geri dönüyorum diyecek ya da kısmen farklı bir sürece girecek. Onu bilmiyoruz şu an. Sonuçta burada bir yargı süreciyle devam eden bir durum olduğu için çok farklı örnekler bunlar. Mesela kendi isteğiyle ayrılmış olsaydı, mesela işte atıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi açısından düşünelim. Kurulduğu zaman Milli Görüş niye ayrıldı? Şundan dolayı ayrıldı. Milli Görüş gömleğini çıkartıyoruz ve daha geniş yelpazelere açılmamız gerekiyor. Bu aslında Adalet ve Milli Görüş içerisinde 90'lı yılların başında da 91-95'te de var olan bir tartışmaydı. Ayrıldı ama ayrıldıktan sonra da şöyle bir refleks var. Şimdi süreçten bahsettiğiniz programın birinci bölümünde insanların yaşadığı bir dönemler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başlamış bir insan ayrıldıktan sonra da bir anda Cumhuriyet Halk Partisi geçmişini silemez. Oradaki bütün çevresini yok sayamaz. Tabii ki de o insanları çok iyi anlayan birisi olarak o insanlara yönelik mesajlar verebilir. Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra Milli Görüş geleneğinden gelen kişilere de Adalet ve Kalkınma Partisi hitap etti. Ama tabii şurada şöyle bir fark var. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yaparken
2: Refah Partisi, Fazilet, Saadet hiç oraya söylemini yönlendirmedi.
0: Şöyle bir durum var. Kavga edilmelerini gerektirecek bir sebep yoktu. Anlatabildim mi? Yani şöyle bir çok farklı bir ayrışma sebebi var burada.
2: Ağır muhalefeti yapan parti AK Parti'ye karşı İbrahim Bey de çok iyi.
0: Bir kongre yaşadılar, hatırlıyorsunuz. Gelenekçiler ve yenilikçiler arasında.
2: Fazilet'te.
0: Evet, Fazilet Partisi içerisinde. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararı üzerine her iki taraf da tabii ki de bu kapatma kararına bir mağdur, yani bir tepki gösterdiler. Sonrasında gelenekçiler kendi partilerini kurdu, yenilikçiler de kendi partilerini kurdu. Dolayısıyla bir kavga olmadı aralarında. Bir rekabet oldu. Bu tamam, bu parti içi rekabettir. Ama burada yani çok uzun sürelere giden ve hukuki gerekçe olarak da yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez yaşadığımız ve gerçekten de siyasi partiler kanunundaki mevzuat boşlukları, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları vesaire, bunlara da baktığımız zaman da herkesin böyle çok hani kanunun lafzına bakarak tamam işte budur dediği bir olay da değil. Dolayısıyla burada da seçmeninde farklı farklı tepkileri oluyor tabii ki de. Yani kimisi bu tarafı haklı görüyor, kimisi mesela bu tarafı haklı görüyor. Bir de tabii Yargıtay süreci de devam ediyor.
1: Mesela şöyle, yani Özgür Özel diyor ki açık açık ben CHP'ye geri dönmeyeceğim. Röportajda söylediği bu. Yani bu yargı süreci de konuşuluyor bir yanıyla, evet, ama neticede o defter sizce tamamen kapandı mı Özgür?
0: Yok, bence kapanmadı. Yani Yargıtay sürecine bakmak lazım.
1: Yani Yargıtay sürecinden farklı bir karar çıkarsa
0: çıkarsa şöyle bir şey olur bence. Ben yani o benim öngörüm demiş. Gerçi orada da şimdi biliyorsunuz iki grup istifa etti. Etti ve ettirilmediler. Edenler milletvekilleri. Parti meclis üyesi olanlar kalktı. Fakat parti meclis üyesi olan isimlerle ilgili de bir ihraç süreci var şimdi. Tabii ama mesela bunlar hep tartışmalı. Şimdi şöyle bir durum var. Tedbir kararı niye alınır Sena Hanım? Şundan dolayı alınır. Sonrasında

0: da telafisi mümkün olmayan yeni bir durum ortaya çıkmasın diye alınır. Mesela kongre ya da kurultay yapılamamasının sebebi bu. Çünkü belki Yargıtay bu kararı değiştirecek. Ama yeni bir yönetim seçemezsiniz diyor. Şu anda tedbirli olarak siz oradasınız. Yeni bir yönetim seçilemiyor, tamam. Ama var olanların ihraç edilmesi enteresan bir durum. Çünkü o insanlar açısından da telafisi mümkün olmayan bir, yani siyasi hakkın burada bir sıkıntısı
1: Sayın
0: var.
1: Hocam, siyasi orada şöyle bir durum var. Ben onu biraz suni bir tartışma olarak görüyorum. Hı. Diyelim ki Yargıtay kararı bozdu.
0: Evet.
1: Yani tedbir kararını kaldırdı.
0: Evet.
1: Tedbirle partinin başındaki yönetimin aldığı kararlar da otomatik kalkar. Ne olur? Yani ihraç kararları devreden çıkmış olur.
2: Hiçbir yani anlam ifade etmez.
1: Siz yeni partiye üye olmadıysanız ya da başka bir partiye üye olmadıysanız CHP üyeliğinize geri dönersiniz. O suni tartışmayı hani bizi partide şimdi,
3: şöyle bir şey var. İhraçları otomatik olarak kalkmadı. Şimdi, onun için başka bir işleme tekrar gerek var.
0: Denizi mantıken böyle olması lazım. Yani, ben de katılıyorum.
1: Normalde şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan işte isimler ihraç edilmişti. Özgür Özel yönetimi düşünce tekrar döndüler. Barış Arkadaş gibi işte farklı isimler de var. Geçen ismini hatırlayamadığım genel başkan yardımcısı sen söylemişsin.
0: Bakın mahkeme kararına bakarsanız şimdi mahkemede mesela orada temize gidenlerin isimlerinden bir tanesi Lütfü Savaş. Şimdi Lütfü Savaş'ın temiz etmesinin gerekçesi ne biliyor musunuz? Tam sizin söylediğiniz durum. Çünkü Lütfü Savaş bildiğiniz gibi Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edildi. Mahkemede dedi ki Lütfü Savaş'a siz Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değilsiniz artık. Dolayısıyla sizin açtığınız dava konusu reddedilmiş.
3: Taraf yetkisine sahip değilsiniz.
0: Lütfü Savaş'ın temizi de şu. Tamam da beni ihraç eden sizin zaten mutlak mutlan hükmüyle görevden aldığınız yönetim beni ihraç etti. Dolayısıyla onun kararını yok saymanız gerekmez mi? Yani aynı madde içerisinde, aynı karar içerisinde çelişkili durumlar var. Dediğiniz mantık olarak böyle olması gerekir.
1: Yani genel başkanımız şu anda ihraç edilmiş.
0: Ama işte o mevzuattaki boşluklar, farklı yorumlamalar sebebiyle zaten çok emin olunamıyor. Şimdi diyelim ki Yargıtay bu kararı ilk derece mahkemenin vermiş olduğu karara benzer bir şekilde bir karar aldı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Özgür Özel yönetim tekrar geri gelmiştir dedi. Tabii Özgür Özel istifa ettiği için gitti. Ama benim beklentim orada şöyle bir şey olur. Parti meclisinde çoğunluk olduğu için parti meclisi hemen bir kurultay kararı alır. Kendi içerisinden bir genel başkan vekili seçer. Bir kurultay, hızlı bir kurultay olur ve o kurultayda da yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi birleşmesi yapılır. Yani yeni CHP olabilir mesela. Anlatabildim mi? Ama bu Yargıtay
1: çok öyle
0: kararı bozarsa
1: yaşanacağını
0: böyle bir şey olabilir diyorum. Yani o yüzden diyorum o şekilde ancak bir geri dönme olabilir. Ama tabii şu anda siyaseten baktığınız zaman da en kötü ihtimali düşünmesi gerekiyor. Yargıtay'ın bu kararı aynen onadığını düşünmesi gerekiyor. Artık yeni bir yola çıkacak. Çünkü Yargıtay mevcut kararı olduğu gibi onaylarsa o takdirde o zaman zaten başka bir yol yok. Artık onu kabul edip yani böyle olma ihtimali düşünerek hareket etmesi lazım.
4: Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa o zaman da partinizden ayrıldınız. Partinize dönüşünüzün yolu açıldı. Yeni bir parti kurdunuz. Bütün partiyi oraya taşıdınız. İşte o da muazzam bir ikilik yaratmayacak.
0: Yok o birleşme kurultayı yapılır. Eğer dönerse eski yönetim.
4: Direkt birleşme kurultayı yapılır.
0: Ya yani tabii o çok kolay. Yani öyle bir ihtimal hani bu olursa
2: ya öyle bir yargıtay öyle bir yasal olursa zorunluluk yok her şeyden önce. Bir. İkincisi siyasetten şunu söyleyeyim. Var olan arkadaşların üst yönetim açısından söylüyorum. Hı hı. Özgür Bey ve yakın çevresinin, Ekrem Bey ve yakın çevresi dahil olmak üzere. Bu süreçlerde yani halen bu yargılama süreçleri devam ederken gerçek anlamda bir aklanma ve aranma olmadığı sürece herhangi bir biçimde Yargıtay'ın kararı ne olursa olsun sonuçta parti kendine bir yol bulacaktır.
0: Yargıtay'ın kararı ne olursa olsun denmez.
2: Hayır şu açıdan söylüyorum. Şimdi,
0: şu anlamda söyleyeyim. O dediğinizi anlıyorum ben. Onun kararını millet verir.
2: İşte ben onu
0: ama
2: söylüyorum.
0: Ama arınma işte varsa orada şimdi, onun kararını bakın millet şöyle verecek. Bir de tabii ki şimdi, de yargı süreci devam var, eden davalar var. Orada göreceğiz.
2: Yani ama iki olasılık hani, var. Ya onayacak ya onamayacak.
0: Onayladığı takdirde
3: yok, birden
0: bu
3: birden fazla olasılık var. Mesela şey diyebilir,
1: kısmi
3: tedbiri kaldırdım ama dosyanın içeriğini bilahare inceleyeceğim deyip tedbiri kaldırabilir. Tabii,
2: tabii. Kastım şu.
3: Yani dolayısıyla o zaman başka bir şey ortaya çıkıyor.
2: Hayır siyasal açıdan şunu söylüyorum.
1: O yani, da aslında bir nevi bozması anlamına geliyor aslında.
3: Yok içeriği kararını sonra bakar. İstinaf diyelim ki bir yıl sonra da ya, şey bozabilir,
4: bu
3: onayabilir.
4: Çok net bir şekilde olmaz.
3: Kısmen bozabilir yani bir sürü opsiyon var. Tek opsiyon yok.
2: Çünkü artık öyle bir ilişki yok şu anda yani siyasal bir birlikteliği gerektirecek ya da o siyasal birlikteliği mümkün kılacak herhangi bir biçimde. Şimdi bu kadar

0: ağır hakaretlerin edilip bu kadar tırnak içinde, çünkü birçok il ilçe başkanlıklarında başvurular oldu vesaire falan. Şimdi bunlar, bu süreç kötü yönetildi. Arkadaşlara bunu anlatmaya çalıştık. Siyasal olarak başka bir irade koyabilirsiniz, başka bir parti kurabilirsiniz. Şimdi en son ihraçları gündemde gelen arkadaşlar nasıl açıklamalarda bulundular? Biz bir strateji gereği olarak orada durduk.
1: Evet, aynı şeyi Özgür Özel de söylemiş.
2: Hocam şimdi insanların yani kafasını karıştıran sizsiniz. Bakın ben diyorum ki gemiler yaktılar, dönmeyecekler. Siz dönmek istiyorlar diyorsunuz, sonra da dönemezler diyorsunuz.
0: Hayır, ben
2: şimdi
0: bunu
2: dönecekler mi dönmeyecekler
0: hayır,
2: mi
0: hocam, ben bunu
2: dönemezler. Ben size katılıyorum.
0: Tabii ki bunu.
2: Ama yani böyle hani dönecekler
0: şöyle,
2: falan demeyin.
0: Özgür Bey ve arkadaşları, yakın arkadaşları ve çevresinin. Çünkü orada bu arkadaşların disipline sevk edilmesi nedeni neydi? Var olan süreçlerdeki bir takım iddianamelerde adlarının geçilmesi ve çok ciddi iddiaların bu arkadaşlara yönelik olmasıydı. Bu arkadaşlar eğer partide kalsa ve bu mücadeleyi partide vermiş olsalardı, bu dedikleriniz tartışmanın hiçbirinin bir anlamı kalmayacaktı. Ama bunun yerine böyle bir, şöyle bir tercihte bulundular. Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bagajı olan bir partidir. Dolayısıyla biz buradan kurtuluyoruz. Yeni bir parti kuruyoruz. Özgür Bey çıktı, dedi ki biz kronometreyi sıfırladık. Yani biz başka bir partiyiz. CHP'nin tarihi, verdiği mücadele bizi ilgilendirmiyor. Bir taraftan da şunu söyleyenler oldu. Dedi ki biz hayır, Altıok ve Mustafa Kemal'in temel ilkelerine ya da düşüncelerine bağlıyız dedi. Şimdi bu çelişkilerden, hem siyasal çelişkilerden hem yargısal süreçler devam ederken yarın öbür gün bir karar çıksa orada bütün bunlar hiçbir şey olmamış gibi hadi birleşelim. Öyle bir birleşmenin bir kere ortada şöyle bir durum var. Hala karşımızda biraz önce hocam söyledi. Hiç seçim görmemiş bir siyasi parti var. Yarın bir seçim olur. O seçimde gerçekten kimin ne kadar oy alacağı, nasıl rüştünü ispat edeceği durum ortaya çıkar.
3: Anlıyorum da hani Sena Hanım'ın sorusuna cevap olarak hani tekrar geri, şimdi Eylül ayında hani bir karar çıkma ihtimali var. Seçim tabii ki de öyle ama eğer bu karar olduğu gibi onaylanırsa o zaman tamam, herkes ayrı yolunda gidecek, evet, öyle görünüyor ve muhtemelen de Nisan 2028'de seçim olacak. Hani o görülüyor, o başka bir konu. O zaman da siz de zaten söylediniz, seçim sonuçlarına göre o zaman zaten göreceğiz. Onu ben de söyledim. Üyelik rakamlarıyla ilgili önümüzdeki yılbaşı partilerin vatandaş bazındaki yerindeki yani, vatandaştaki karşılıklarını da en güzel karne olarak Nisan 2028'de göreceğiz. Konumuz şu, Eylül ayında hukuken eğer Yargıtay mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini, nasıl bölge adliye mahkemesi mevcut yönetimi görevden alıp bir tedbiren bir görevli yeni bir grup getirdiyse, Yargıtay'ın kararıyla eski yönetim gelirse o zaman siz diyorsunuz ki hani çok kavgalar yapıldı, kötü sözler söylendi ama o delege, yani hukuken burada o birleşmeyi delegeler yapacak. Partilerin asıl sahibi olan delegeler yapacak. O anlamda diyorum.
0: Ona
3: hukuken
0: hiçbir söz söylemiyorum.
3: Siyaseten yaşanan kırgınlıklar, partinin oy oranlarını
0: hayır,
3: nasıl etkiler, düşüşler mi yaşanır?
0: İki partinin kurumsal olarak
3: çıkar,
0: şimdi bakın,
3: onu zaman gösterecek
0: hep,
3: tabii ki.
0: Yani ben çok yatırıyorum da hocam da hatırlar. Ben. Yani SHP-CHP birleşmesindeki kurumsal birleşmeden o oradaki birleşmeye referansla söylüyorum. Öyle bir durum yaşanmayacak. Tabanda birleşme olabilir. İnsanlar, milletvekilleri, belediye başkanları farklı tercihlerde bulunabilirler. Bu başka bir şey. Ama SHP-CHP benzeri bir birleşmenin olmasının öyle bir durum söz konusu değil.
3: Yaşar Hoca'ya geçmeden mesela Selin Sayıkböke'yi niye kaldı o zaman?
0: Nerede kaldı?
3: Selin Sayıkböke mesela neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı?
0: Onlar çünkü şöyle bir hesap üzerinde. Ola ki hani Yargıtay farklı bir karar verebilir. Evet, böyle bir olasılık var. O zaman orada genel başkan ya da genel başkanlıklar için bu arkadaşlar değerlendireceğiz.
3: Tabii dediğim o zaten işte benim de. Yani bu hukuken bu yol var. Ha, siyasi sonuçları o ayrı konu.
0: Onu söylüyorum.
1: Tabii. Buyurun Yaşar Hocam. Çok beklettim affedin.
4: Estağfurullah. Yani Yargıtay kararını beklemeden Özgür Özel ve arkadaşları bir yeni parti kurmak kolay iş değildir. Bu kadar zahmetli işe giriştiklerine göre. Soru şuydu, o günlerde onu tartışıyorduk. Yargıtay'dan sizin lehinize bir karar çıkarsa ne yapacaksınız? Yani buraya bıraktığınız nöbetçi arkadaşlar eliyle yeni bir denklem kurmaya çalışacaksınız. Elde avuçta sadece yapabilecekleri budur. Sonuç itibariyle Yargıtay süreci kendi aleyhlerine olacakmış kanısıyla hem gönülden hem siyaseten koftular ve yeni parti kurdular. Sonuç itibariyle gelinen nokta bence bunu tarif ediyor. Doğru. Yani niye ayrıştılar? Niye yeni bir parti kuruldu? CHP'den ilk defa kopmalar olmuş değil tarihte. Çok örneği var. Tarihsel niteliğiyle de var. Yani geriye gidin, rahmetli Ecevit'in ayrışması süreci. Yani çok açık bir şekilde birçok konuda

0: politik olarak farklı baktığı için bunu hem kitlesiyle hem kamuoyuyla paylaştı. Bunu pratiğini de yaptı. Birçok konuda farklı düşünüyorum, farklı politikalar geliştiriyorum demişti. Sonrasındaki küçük küçük kopmalar ve parti kuruluşlarına da yol açan o kopmalarda da yine benzer politik çizgi farklılıklarına atıf yapılıyordu. Şimdiki ne? Hiçbir şekilde bir fikri ayrılığı yok ortada. Sonuçta büyük bir koltuk kavgası yapıldı. Adaylık üzerinden yapıldı bu. Ve sonuç itibariyle...
1: Efendim, hocam, Mustafa Hoca. Şey diyorum hani... Fikri ayrılık vesaire yok da yargı kararı var. Yargı kararı olduğu için partiden ayrılma durumunda kaldılar. Bir de
0: o fikir benim kastettiğim fikir ayrılığı değil. O yani mesela
2: force majeur var diyor politikada, hocam.
0: Ne
2: force
0: diyor?
2: Majeur var. Force majeur var.
1: Mecbur bir mecbur bir sebep var hani orada o şekilde.
0: Benim verdiğim örneklerden yola çıkarak ona benzer bir ayrışma değil bu.
1: Değil,
0: Özgür Özel ve ekibini, Özgür Özel ve ekibinin siyasi dünyaya bakışı, Türkiye'nin meselelerine bakışı Kemal Bey'den çok mu farklıydı? Göster, çok mu farklıydı? Ekonomi politiği nedir?
1: Zaten.
0: Öz politikası nedir? O zaman ne ayrıştırdı onları? Yani kurultaya giden süreç. Ya koltuk kararı hocam. Deyip durmayın lütfen ya.
3: Koltuk ayrıştırdı.
0: Çok açık yani. Mustafa yani yapma.
1: Hayır,
0: ya.
1: Hocam,
0: mahkeme kararı
1: şöyle,
0: ayrıştırmış.
4: Dediği de şu. Yani neticede ya. Bu parti yani partiyle ilgili.
0: Aynı dili konuşuyoruz da ondan.
4: Kemal Kılıç'ta nasıl kalabilirlerdi ki?
1: Ya şöyle bir durum var. Şimdi benzer süreçleri yaşadık. Bir kurultay yapıldı 2023 Kasım'ında. O kurultayda delege bir karar verdi. Sonrasında kaybeden tarafın içerisinden bazı şikayetler yapıldı. Yargı bunları inceledi. Ve dedi ki burada ceza yargılaması devam ediyor bu arada o konuyla ilgili. Diğer taraftan da Asya Hukuk Mahkemesi de dedi ki önce böyle bir yani gerek yok dedi, dava konusuz dedi, düşürdü. Sonrasında usulde. Yapılan temiz dedi. Dedi ki Bölge Adliye Mahkemesi hayır dedi. Mevcut genel başkanı ben görevden alıyorum. Yerine de tedbir olarak eski genel başkanı getiriyorum parti meclisiyle beraber dedi. Yani bunun üzerine de şu detayı da söyleyeyim hocam. Ondan sonra kusura bakmayın ben daha çok konuştum. Hani hakkınızı da almak istemem. Yanlış hatırlamıyorsam 17 Temmuz tarihinde ya da 18 Temmuz tarihiydi. Yani pardon Haziran tarihiydi. Adli tatile girmeden önce Yargıtay'a gelince dava adli tatil sebebiyle bu işin yani Yargıtay kararının Eylül ayına kalması kesinleşti. En erken Eylül ayına. Dolayısıyla Temmuz ayı, Ağustos ayı, grup toplantıları hatırlayın o süreçleri. O mu yapıyor, bu mu yapıyor? Bir taraftan birileri ya bak Yargıtay'dan da bu iş çıkmaz. Hadi devam edelim ki biz kendi partimizi kuralım diyenler var. Bir taraftan hayır bekleyelim diyenler var. Ya sürekli bir Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında bir gerginlik var. Yani orada da öyle durulamaz. Tırnak içerisinde söylüyorum. Kavga eden bir aile var. Ve kavga eden bireyler... Aynı ev içerisinde Eylül ayına kadar pasif bir şekilde herhangi bir gelişme olmayacağını bilerek zorla tutturmak zorunda kaldı. Şu anda ayrıldı, evler ayrıldı en azından.
3: Ama yine ortada
1: evler ayrıldı,
3: kavga ediyorlar.
1: Evler yani. Ayrıldı, Yargıtay kararına göre...
2: Rekabet ediyorlar.
1: Yargıtay kararına göre diyorum. Yargıtay kararı bozulursa hukuken birleşme olabilir. Olabilir diyorum. O zaman bir olabilir. Yargıtay kararı zaten olmazsa... Yani onanırsa mevcut karar o zaman zaten Nisan 2028'de iki farklı parti olarak birbirleriyle rekabet edecekler diğer partilerle rekabet ettikleri gibi.
0: Şimdi bu seçeneksiz bir yol değil anlattığımız Özgür Özel ve ekibi için. Şöyle bir seçenek de vardı önünde onu değerlendirmek istedi. Takdir olmuyor biz sadece olanı değerlendiriyoruz. O da şuydu. Ben yani sevgili Ali Aydar elbette daha yakın ve beni ya çürütsün ya teyit etsin. O da şudur. Kemal Bey'in aslında Özgür Özel'e bakışı farklıydı. Şöyle bir şey olsaydı. Ya bizi siyasete kazandıran sendin, sizdiniz. Bugüne kadar hep arkamızda durdunuz. Her türlü pozisyonu sizin bize aday göstermeniz ve kitlemizin de takdiriyle elde ettik. Dolayısıyla şu arınmadan...
3: Hocam kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben o sürecin bizzat tanıyayım. Yani Sayın Kılıçdaroğlu... Bizzat bana ben bütün bu süreci Sayın Özgür Özel ile birlikte planlamak istiyorum. Aslında Özgür Bey ve çevresi bir yeni parti fikrine çok sıcak bakmıyorlardı. Ama Ekrem Bey ve medyası inanılmaz bir baskı, halk hareketi işte bak sönüyor, bak bitiyor, bak gidiyor. İşte yakalayın şöyle oldu, böyle oldu vesaire falan diye bambaşka bir sürecin içine o süreç soktu.

0: Ben orada o süreçte hatta o polis müdahalesi öncesi akşamında bile birlikte hareket etme, birlikte süreci planlama yönünde bir irade ortaya çıkmıştı. Sonra o müdahale oldu. Hatta öncesinde de şöyle bir şey oldu. Hatırlarsanız grup başkanı seçimi oldu mesela.
1: Size bir tek sorun
2: sizin iletişim alanında doktor yaptığınız için sorayım. Şimdi tamam, Kemal Bey iki tane yayına çıktı. Genel başkan olarak geldikten sonra. Sağlıklı bir iletişim açısından bu kurduğunuz cümleyi, hani size diyormuş ya, her ne zaman görüşsek ben Özgür Bey'le bu işi yürütmek istiyorum. Keşke televizyonda milyonlarca insanın önünde bu sözü söyleseydi, daha sağlıklı bir iletişim olmaz mıydı bir genel başkan olarak? Ben Özgür Özel'e buradan çağrı yapıyorum. Özgür Özel, gel hemen yarın şu saatte buluşalım. Şimdi, bu süreci birlikte yürütelim gibi bir açıklaması oldu mu?
0: Daha henüz genel merkez sürecinde iki tarafta, yani görüşmeleri bilen biri olarak, içeriden biri olarak söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu son derece net bir biçimde aslında herkesin de, Özgür Bey'in yakın çevresinde birçok isimde bu süreci enfekte edenin Ekrem İmamoğlu olduğunu, dolayısıyla oradan bir kırılma ve bir kopmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği ve partinin bütünselliği açısından çok daha isabetli olacağı fikrinde birleşmişlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Bey konuştuklarına bundan sonra birlikte hareket etme yönünde bir irade belirlendi. Fakat sonra bir sabah kalktık, Özgür Bey bütün milletvekillerini çağırdı, kendisini grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirdikten sonra zaten biliyorsunuz, o polis müdahalesi ve sonrasında atılan sloganlar, işte hain Kemal sloganları vesaire falan.
3: Grup başkanlığıyla ilgili hayırlı olsun diye bir mesaj
0: da var. Ondan sonra zaten iplerin kopma noktası o oldu. Yani o süreçten sonra şu görüldü: arkadaşların kendi iradesiyle karar vermesinin mümkün olmadığı, Ekrem Bey'in doğrudan direktifleriyle bir sürecin mutlak surette başlattığı görüldü. O saatten sonra zaten herhangi bir ilişkinin kurulması yönünde arkadaşlara en ufak bir temas sağlanmadı. Konuşmuyoruz, görüşmüyoruz, bizim için hainsiniz. Bu konu. Şimdi bu bir iletişimci olarak söylüyorum. Hani tek taraflı bir şey değil ya iletişim. Şimdi karşı tarafın kendisini pozisyon olarak kapattığı bir yerde siz nasıl bir iletişim kurabilirsiniz?
2: Ya iki tarafın da çok kötü. Yani ben mesela çok objektif bakıyorum. İki taraf da birbirine. Siz tabii şimdi bir tarafı gösteriyorsunuz ama şimdi ilk Sayın Kemal
0: Bey...
2: Kemal Bey'in de ilk genel merkezde yaptığı konuşmada az önce Yaşar Hocam da söyledi. Özgür Bey'e çok farklı bakardı
0: ben
2: diye.
0: Ben bu sürecin...
2: Şimdi ona mesela bir terör örgütü üyesi iması bile
0: daha
2: yaptı.
0: Baştan,
2: mesela o da hoş değildi
0: bak,
2: herhalde ilk
0: söylüyorum.
2: Konuşmada.
0: Çok daha başından başlayarak söyleyeyim size. Kemal Bey'in toplum nazarında Ekrem Bey'in himayesinde olan televizyon kanalları, medyası, gazeteleri, aydınları, tırnakça söylüyorum, gazetecileri, yazarları, trolleri, iki yıl boyunca Kemal Bey'e edilmedik ve yapılmadık hakaretler bırakmadılar. Ben parti meclis üyesiydim. Özgür Bey'le birlikte biz bu değişim sürecini başlatırken, yerel seçimde adayların belirlenmesinde dedim ki Özgür Bey, bakın Kemal Bey'e yakın olan bütün belediye başkanlarını tasfiye ediyorsunuz, bu doğru değil. Sonra Kemal Bey'e yönelik olarak çok ağır ithamlar oldu. Parti meclisinde Ekrem Bey'e yakın bir arkadaş kalktı, dedi ki Kılıçdaroğlu dedi Cumhuriyet Halk Partisi için bir beka sorunudur, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden ihraç edelim. Ben de dedim ki bu kimsenin haddine değildir. Dedim ki Sayın Genel Başkan, siz buna müdahale etmek zorundasınız. Bunu yazdım, bunu söyledim. Önceki genel başkanın şeref, haysiyet ve onur size emanettir. Sizden sonra gelecek olan da sizin şeref, haysiyet ve onurunuzu korur. Ya siz ya parti sözcüsü çıksın, bütün bu olan bitene net bir biçimde bir tavır koysun.
2: Hani ikili şeye dönmesin de...
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu tavır konulmadı. Ve bu tavır bilerek, bilinçli olarak, örgütlenerek sürdürüldü. Sonra Ekrem Bey çıktı, dedi ki Kılıçdaroğlu bana ihanet ediyor.
2: Ya benim
0: bugün Sayın Özgür Özel'in çıktığı televizyon kanalında
2: Özgür Bey, bir gazeteci Kemal Bey'le ilgili eleştiri yaptı.
0: Şimdi bakın şunu söylüyorum.
4: Yani ama bahsettiği öncesi
0: şimdi,
4: de bahsettiği
0: bayağı her defasında ben Özgür Bey dedim ki bakın Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl sizin genel başkanınız yaptı. Benim milletvekili yapmadı, sizi yaptı. Sizi grup başkan vekili yaptı. Siz istediğiniz için sizin arkadaşlarınızı milletvekili yaptı. Siz istediğiniz için sizin arkadaşlarınızı genel başkan yardımcısı yaptı. Sizi kırmadı. Sizin bir ahdi vefa borcunuz olması lazım bu insana karşı. Gidin evine. Bakın o belediyeler operasyonlar sürecinde Gidin bir konuşun. Doğru yolu nasıl buluruz? Nasıl

0: mücadele ederiz. Gidemedi. Daha doğrusu gönderilmedi.
1: Çok özür dilerim. Siz yani böyle söylediyseniz evet. Size ne yanıt verdi o zaman?
0: Bütün bu süreçlerde hiçbir şekilde bir iletişimi kurulmayacağını, o yolun kapandığını, asla ve asla yan yana gelmeyeceğini ifade etti. Çok evet. Başka şeyler söylendi de Kemal Bey'e. Ona girmeyeyim burada. Çünkü o büyük bir infial yaratır. Ona girmeyeyim. Ama Özgür Bey ve Ekrem Bey'in Kemal Bey'e karşı, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir insani, hiçbir vicdani değerinin kalmadığını bu kulaklar duymuştur, bu gözler görmüştür. Benim yol ayrımım, kişisel olarak yol ayrımım, ben bundan sonra sizinle yürümeyeceğim. Süreci doğru yönetmiyorsunuz, partiyi doğru bir yere götürmüyorsunuz. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun aldığı her karar bu parti açısından parti meclisine alınmıyorsa toplamayın kardeşim parti meclisi. Biz niye buradayız? Niye buradayız biz kardeşim? Sen dışarıda bıraktığın topluma bu arkadaşlar görev almayacak dediğin arkadaşlarla, isimleri belli olan arkadaşlarla, 4-5 arkadaşıyla gizli bir MYK yapıyorsan, bütün kararlar oradan alıyorsan, getiriyorsan, burada onaylatıyorsan onaylatma kardeşim. Partilecek mi oynuyoruz? Sonrasında ne söz vermiştik biz değişim kurultayında? Yerel seçimler, ön seçim yapılacak değil mi? Bu sözü verdik. Bir tek yerde ön seçim yapılmadı. Bir tek yerde. Bütün belediye başkan arkadaş adaylarımız dediler ki ön seçim yapın. Kim çıkıyorsa başımızın üstünde yeri var. Kim çıktı peki orada?
2: Ya daha açık bir,
0: Özgür
2: daha
0: Bey ve arkadaşları çıktı.
2: İletişim kurulması gerekiyor.
0: Şimdi böyle hocam kapalı, bakın şunu söylüyorum.
2: Değildi.
0: Şimdi bakın
2: hani,
0: şunu.
2: Kemal Bey de 13 sene genel başkanlık yaptı Cumhuriyet Halk Partisi.
0: 13 yıl boyunca
2: değil yani.
0: 13 yıl boyunca, hani 13 yıl boyunca bu arkadaş Kemal Bey benimle yönetmedi partiyi.
2: Hayır, sizin için size söylemiyorum.
0: Hayır, şunu söylüyorum.
2: Şu anlamda söylüyorum.
0: 13 yıl boyunca
2: siz parti meclisi üyesiyken
0: 13 yıl boyunca bu arkadaşlar şimdi sayın bir şey söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu
2: niye diyorum nasıl tepkiler oldu? Yani şunu, bir tek sizden gelmesi enteresan o anlamda diyorum.
0: Şunu söylüyorum. Ben iki tarafı da biliyorum.
2: Ben iki tarafı da duymak istiyorum. Ben siz şu anda bir taraf olduğunuz için biliyorum, bakın, bir şey diyemiyorum
0: ben
2: yani.
0: Ben iki tarafı da biliyorum. Hakkaniyetli ve vicdanlı olduğumu
2: ama
0: da biliyorum.
2: Yani şu tabii ki de yani o konuda yanlış anlama yok, yani haksızlık yapmak istemem ama şu da var. İki tarafı biliyorsunuz ve bir tarafsınız ama.
0: Ama şöyle söylüyorum. Hani ben
2: o yüzden
0: neden
2: o,
0: taraf olduğumu
2: hangi metodolojik olarak ben dur demem.
3: Şöyle şu taraflara da bir baksak.
0: Bakın ama şöyle çok özür dilerim hemen bitiriyorum.
2: Kötü niyetli yapmadan şunu, bile olabilir yani ben, bir yanlılık.
0: Şunu söylüyorum. Olabilir.
2: Metodolojik olarak orada
0: şunu yani söylüyorum
2: mesela,
0: bakın.
2: Bir de bir taraf bir diğer taraftan biriyle konuşurdum mesela. Şunu, Yaşar hocam da daha iyi bilir. Bir
0: doktorayla
2: yüksek lisans olsaydı bir de hayır, diğer taraftan biriyle konuşalım bu konuyu derdim.
0: Şunu hani söylemeye çalışıyorum. Diyorum. Ben elbette ki bir bütün olarak şunu iddia etmiyorum. Ben bütün her şeyde çok ben süreci anlatıyorum. İşte bu sürecin tabii. Ben bu süreci taraflarla paylaşmış bir insanım. Hem Özgür Bey'in hem Kemal'in yani, paylaşmış bir insanım.
1: Çağatay Hoca'nın da kastı şu alaydı hocam. Siz bir ara bulucu figürden ziyade orada bir taraftınız diyor. Diğer tarafı da duysak o tarafı
0: ben sonradan ara bulucu yoksa oldum. Önce ben taraf değildim. Ara bulucu oldum. O ara buluculuk işe yaramadı. Bu taraftan
1: taraf oldunuz.
0: Ondan sonra dedim ki kardeşim benim bir taraf seçmem gerekiyorsa ben kendi partimi
3: aslında
0: seçerim.
3: Ali
0: dedim.
3: Haydar tam şey tarafındaydı. Yani değişimcilerle hareket edip
0: tabii.
4: Evet,
3: Özgür
4: yani
3: Özel'in PMS'inde yer alıp
4: zaten
3: sonradan bu tarafa aynen geçip
4: ve sancılı da bir kopuştu benim hatırladığım biri. Sizin için şahsen biraz sancılıydı da. Ya yani ben, medyaya yansıması
0: hocam,
4: öyleydi.
0: Ben bir tek cümle kurdum. Ferhat Murat hatırlar, buradaki diğer konuklar hatırlar. Ben dedim ki Türkiye'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu olmamalıydı.
3: Evet evet.
0: Bunun üzerine Ekrem evet. Bey benim partiden atılmamı istedi. Evet. Bütün trolleri saldırdı.
3: Bizim de eleştirilerimiz oydu yani.
0: Ya, bütün linç. Ya şimdi bu CHP'lik başka bir şey. Demokratlık başka bir şey. Ha, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi böyle bir yapıdaki bir isimle hiçbir iletişim kuramazsınız. Şimdi Kemal Bey'i çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki rica ediyorsunuz gelin Silivri'ye. Görüşüyorsunuz. Kemal Bey'le görüşüyorsunuz. Diğer gün bir gazeteci arkadaşı çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Kılıçdaroğlu beni burada betona gömecek. Bu bana ihanet ediyor. Nasıl iletişim kuracaksınız? İki kişinin arasında konuştuğu onların arasında kalır. Nezaketen dersiniz ki birleşiniz olursa kendi arkadaşlarına söylersiniz. Ben mesela şunu yapmış olsaydım, bu konuştukların parti meclisinde konuşmamış olup burada konuşmuş olsaydı bu doğru değildi. Ama ben bu eleştirilerimi bu arkadaşlara söyledim. Bugün de söylüyorum. Dün de söyledim. Her gün söyledim. Ama şu, mesele şu yani onu biraz önce Yaşar Hoca'nın söylediği. Gerçekten parti içinde kalabilirlerdi. Hiçbir sorun olmazdı. Kim ne yapabilirdi? Ama dediler ki bizim arkadaşlarım kaç tane arkadaş var? 9 tane. Kaç tane milletvekili geçti? 90 tane. 90 milletvekili hepsini mi ihraca gönderdi? Ama ya da 500 bin tane insan üye olmuş.
2: Niye 81 milletvekili? Mesela sizin anlattığınız sürece onlar da sonuçta içeride yaşıyorlar. Milletvekili olarak rasyonel düşünelim. Hani rasyonel milletvekili ne düşünür? Bir siyasetçi ne düşünür? Yeniden seçilmeyi düşünür. Seçmenini dinler. Mesela işte yeni parti bu çerçeve yasada ne yaptı? Hı. Karar veremedi. Niye karar veremedi? Seçmenini

0: dinledi çünkü ve özellikle Ege bölgesi, Batı Akdeniz şaşırtıcı olmayacak şekilde oranın seçmen milletvekilleri dedi ki biz yapmıyorum dedi. Onlar milletvekilleri de muhtemelen seçmenlerini dinlediler ki sizin de sonuçta parti meclisi üyesi olan milletvekilleri de var. Sizin de
1: orada son derece
0: iki kişi arasında
1: orada
0: değil.
1: Ben öyle...
0: Niye mesela 81 tane milletvekili istifa edip yeni parti, yeni kurulan bir parti, ana muhalefet partisi haline geldi? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Bir de tabii 44 milletvekili, 44 değil mi şu anda? 45'ti, 44 oldu. O 44 milletvekili içerisinde de mesela hani bir ayrışma durumları gibi bir şey var. 20-24 gibi. Tabii o 9 Eylül'de galiba bir kurultay takvimi açıklanacak ama önce bu tedbir kararının kalkması galiba gerekiyor.
1: Tabii,
0: yani
1: doğru,
0: tedbir kararı olmadan nasıl olacak onu da bilmiyorum.
2: Şimdi,
1: ya, o ben yüzden, çok konuştum için cevap vereyim.
0: Ben de hani evet çok diğer konuklarımıza kusura bakmasınlar böyle bir şey oldu ikimiz arasında. Ama hani o soruyu da sormak lazım bence ya. Yani hani niye 81 tane milletvekili de biz
2: niye geçtik bu kadar milletvekili
3: partiye?
4: Yaşar hocam
3: tartışmayı,
4: devam
3: ediyor. Tartışmayı başlattım. Dolayısıyla...
5: Hocam hep sizin yüzünüzde.
0: Ben biraz şey yapıyorum.
3: Doğru. Bir parça
4: hocamın hesabından kesin. Çünkü o başlattı tartışmayı.
0: Yani anlayışınız için de teşekkür ederim.
2: Doğru. Değilsiniz hocam.
0: Da söyleyeyim.
3: Rica ederim. O da şu...
2: Yani şey yani... ateşi yaktınız ama...
3: Evet.
2: Buyurun.
3: Yani zannediyorum Kemal Bey ile Özgür Özel arasındaki yakınlık kalmasını gerektirecek kadar bir iklimi besleyebilirdi. Eğer Ekrem Bey'le olan yakınlığın altında ezilmeseydi. Bunu söylüyorum.
2: Peki,
3: tercih
2: onun
3: dışında yapabilirdi.
2: Çok özür
3: şunu
2: dilerim.
3: Söyleyeyim.
2: Bugün mesela
3: şunu
2: çok konuşuldu.
3: Bir tür söyleyemedim şu cümleyi.
2: Söyletmedim. Şu, buyurun.
3: Ayrıldığınız yere çok büyük ki öyle gerçekliği de ortada. Anlamlar yüklediğiniz bir yerden ayrılıyorsunuz. Yani baba ocağı, ata ocağı diyorsunuz. Tarihi bir misyonu var Cumhuriyet'in kuruluşuyla özdeş. Bu kadar mı kolay terk edilirdi? Yani hiç mi mücadele edilmezdi? Çünkü fikri bir ayrılık yok. Koltuk ha bizdedir, ha sizdedir. Ama burası çok önemli bir ata baba yadigarıdır, ocağıdır. Ne diyorsanız. Sonuç itibariyle ben sizinle birlikte bu partinin arınması mı diyorsunuz? O arınmayı bir açalım. Kimi, neyi kastediyorsunuz? Yargı süreçleri mi? Buralardaki bütün mücadelede birlikte olalım. Ak, kara netleşsin. Hakikatin peşinde olalım. Böyle bir tercih vardı Özgür Bey'in önünde. Ama o tercihi kullanmadı. Ben de tamamen Ali Haydar Bey'e katılıyorum. Ekrem Bey'le o tercihi yapmıştı. Zaten kurultay öncesi nasıl bir tercih harcıysa o. Çok önemli ölçüde o harç karılmıştı. Bu tercihi kullanma şansı da bence o yüzden olamadı ve tercihini bundan yana kullandı. Evet, demin Mustafa Hoca dedi ya, kavga gerekti, yani çok arada bir kavga gerektirdiği için bir araya gelinmeme durumu söz konusuydu. Doğru, yani bir taraf diğerine sürekli hain dedi, diğer taraf da siz de hırsızsınız dedi. Şimdi bu pek tarihte görülmemiş bir şey bu. Yani ayrışmanın zemini bu. Şimdi iki taraf birbirine rekabet edecek deniyor. Tamam, kavga aşaması geçildi. Bu rekabet bir enerji kaybına da yol açacak iki taraf açısından. Bu da çok açık.
4: Tabii.
3: Bu açıdan yani iki tarafın da işi kolay değil. Kemal Bey için de işin tabii kolay olmadığı çok açık. Çünkü bu arınma sözcüğü bir soyut nitelikten somuta dönüşmek zorunda. Kimdir? Hangi yargı süreçleri, neye çıkan sonuca o kitle? Çünkü şunu teslim edelim, Özgür Özel Bey ekibi şunu başardılar. Bu süreçleri hiçbir şekilde hukuki olarak içine girip şunu bir deşelim. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bunların hiçbiri bu iddiaların müsebbibi olamazlar. Ama yargı süreçlerini de çok sıkı takip edeceğiz. Bu iş atlanacak ve biz bunun mücadelesini yargı önde vereceğiz. Böyle bakılmadı. Tamamen siyasidir dendi. Sakın acaba demeyin dendi. Sakın hakikatin peşine düşülmesin dendi. Bir anlamda o söylendi. Dolayısıyla bize inanın, bizim adayımızdan ürktüler, önünü kesildi, siyaseten başımıza bunlar geldi. O yüzden de o kitle, böyle bir kitleyi evet beslediler, ayakta tuttular. Kemal Bey'in zorluğu burada. İşte o arınmayı daha somuta dönüştürebilirse, evet. O kitleye ki ortak kitle var, o kitleye acaba dedirtebilirse, sadece acaba, ya acaba olmuş mudur bunlar? Acaba bunlar bu kadar ki yargılamanın giderek koyulaşıyor ve birçok şey çıkıyor ortaya şimdi. Bir yıl tanıklıklar var. Bunlar mahkeme sürecinde yüzlerine karşı söyleniyor. oradaki sanık durumunda olanlara.

0: Tabii bunların sonuçta siyaseten karşılığı ne olacak? Kemal Bey'in burada vereceği o mücadele son derece önemli. O açıdan işin asıl çerçevesi burada. Sonuçta her şey bu yargılamalardan, iddialardan, doğru, yanlış, bütün bunların ortaya çıkaracağı gerçekten bağımsız değerlendirilemez. Buradan kaçış da olamaz. Çıkacak
1: Peki.
0: ortaya. Ya vardır ya yoktur. Ya
1: Peki.
0: vardır ya yoktur. O
1: Şimdi
0: çıkacak ortaya.
1: mesela siz de bahsettiniz. Ali Haydar hocam da bahsetti. Bir İmamoğlu etkisi. İmamoğlu Ekrem Bey tercih etti diyorsunuz. Bugün miting aracı Özgür Özel'in en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Çünkü önceki miting aracında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı da vardı. Ama burada Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yoktu. Hatta o miting aracı da şimdi burada. Ve bunun üzerine yani hani İmamoğlu etkisi diyordunuz. İmamoğlu için yeni parti kuruldu diyordunuz. Ama bakın bir yeni parti var, bir miting aracı var ve burada İmamoğlu geçmişte olduğu gibi yok. Bu çok konuşuldu. Şimdi madem bir İmamoğlu etkisi var, neden o İmamoğlu'nun fotoğrafını en azından bu miting aracında görmüyoruz sizce Ferhat Murat? Buyurun sizinle başlayalım, sonra devam ederiz.
2: İmamoğlu etkisini gizlemek için koymamış olabilirler.
1: Nasıl?
2: Yani şimdi baktığınızda yeni partinin kurulmasında
1: Niye yani, bir
2: İmamoğlu
1: sır mı ki
2: etkisi...
1: madem bu kadar bilinen bir şey?
3: Ya başta görünse vermemek.
2: Yani şu, yani neticede bir liderlik ortaya koymaya çalışan Özgür Özel var. Şimdi burada yanına bir de İmamoğlu'nu koyduğunuzda Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali de hukuken şu anda mümkün olmayan birisi olduğunu da dikkate aldığınızda Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in güçlendirilmesine yönelik bir görsel stratejik planlama görüyorum ben için açıkçası. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun bu partideki etkisinin olmadığını düşünmek hakikaten siyaset okumamak, bilmemektir diye değerlendirmek lazım. Yani basit her gün gazeteyi kahvehanede, kıraathanede okuyan vatandaşlarımız dahi yeni partinin arka planında, stratejik yaklaşımında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu çok net bir şekilde görüyorlar. Yani burada ben hani şöyle bir yorum yapamam. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yol ayrımında. Yol ayrımında olsaydı zaten az önceki tartışmaya gelmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalırdı Özgür Özel. Mücadelesini orada sürdürürdü. Sürdürmek de niyetindeydi ya da bir şekilde uzlaşmak niyetindeydi bana göre. Ama Ekrem İmamoğlu'nun baskılarıyla, medyası veya ona yakın siyasilerin baskılarıyla, az önce de ifade edildiği gibi, yani bir rüzgar var, bu rüzgar kaçıyor. Apar topar parti kuruldu. Bakın logosu. Apar topar, yani Netflix'in yazı karakterini al. İşte apar topar bir şekilde sembol, amblem oluşturma, insanların karşısına çık. Bu da eleştirilmedi o dönemde. Eleştirildi. Yani hatta bunu pazarlayanlar da oldu. Pazarlama gurusu şeklinde. İşte çok bilinen bir logonun, karakterinin kullanılması çok doğru bir seçim. İşte yeni partinin üste konumlanması çok doğru falan gibi benzetmeler de yapıldı. Ben apar topar kurulduğu için açıkçası partinin gidişatında ciddi problemler olduğunu görüyorum. Yani işte az önce yaptığımız tartışmalardan bir tanesi. Yani Özgür Özel diyor ki, Yargıtay'dan umutluyum. Siz artık yeni bir partinin başına geçmişsiniz. Hala CHP'nin Yargıtay kararından umutluyum gibi bir mesajı ortaya koyduğunuzda gözünüzün hala CHP'de olduğunu seçmene de hissettirirsiniz. O zaman bu parti geçici mi, kalıcı mı sorusu akla gelir. Dolayısıyla siz geçmişe bakıp CHP'nin Yargıtay kararından umutluyum deyip bir taraftan da ben o partiye dönmem. Dönmem ben o partiyeydi galiba az önce KJ'de yazan. Böyle bir cümle kuruyorsanız
1: Varıp da dönmem bence.
2: inandırıcılığınızı sorgulatırsınız seçmen nezdinde. Bence burası
1: Neden
2: önemli.
1: dönmem diyor?
2: Nasıl?
1: Dönmem diyor, dönmeyeceğim.
2: Dönmemse o zaman CHP'nin Yargıtay kararıyla ilgili alacağı sonucu da çok fazla sizin söylem olarak öne koymamanız lazım. Tamam, baba ocağı dediniz. İnsanları buraya davet ettiniz. Baba ocağının yükselişine vurgu yaptınız. Sonra da Yargıtay kararına kadar sabredemeden apar topar motivasyonla, baskıyla bu partiyi kurdunuz. Hala dönüp CHP'yi konuşursanız siz zaten şu an itibariyle CHP'nin kendi pasta payı içerisinde büyük dilimi almakla meşgulsünüz gibi bir sonuç zaten var. Bu daha da pekişir seçmen nezdinde. Ben çok o açıdan CHP'ye dönüp dönüp o tartışmaları yapmasının, eğer partinin söylendiği gibi iktidara

0: yürüme gibi bir hedefi varsa kendilerine çok pozitif bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda CHP'ye dönüp bakmak, rakip bile olmak, yarın refik olmanız gerektiğinde sizin önünüze çok büyük bir engel olarak çıkacak. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Özel çıktı, ben adayım dedi. Tek başına kaç alabilir? CHP desteklemedi. Diğer partiler desteklemedi. Şu gün araştırmalarda 19-20, yani o %28-29'luk ya da 30'luk pastanın içerisinde 20'lik dilimi %66'yı aşağı yukarı yeni partinin aldı. %33'ünün, yani 1/3'ünün CHP'nin 21 Mayıs öncesindeki oylarda 1/3'ünün şu an CHP'de kaldığı ifade ediliyor araştırma şirketleri tarafından. Sizin daha tamamlamanız gereken %30-31 var. Nasıl böyle kavga ederek, kırarak dökerek, bunu da soyut bir şekilde söylemiyorum, kırdılar döktüler, binalarının görüntülerini gördük. Nasıl sağlayacaksınız? Bunu da çok dikkatle değerlendirmek lazım. Çünkü bu kadar birbirinizi kırdığınızda, bakın ilk önce genel seçimlerde birliktelik hasıl olması gerekecek, ihtiyacınız olacak. Asıl problem de genel seçimlerden sonra yerel seçimlerde çıkacak. Çünkü işte CHP'nin bugün başarı diye karşımıza çıkardığı %37.8'lik ve büyük şehirlerdeki o elde ettiği başarıyı siz bu ayrışmayla, çatışmayla, kavgayla %20'lik, %25'lik potansiyel oyunuza Türkiye genelinde benzer bir başarıyı nasıl ortaya koyacaksın? Sonra da birinci parti olmazsam bırakım giderim ifadesini destekleyecek bir sonucu alamayacağınız karşımıza çıkar. Bence bunu da iyi görülmesi lazım ama tabii siyasette iddia önemlidir. İddia işidir siyaset. Birinci olmazsam bırakırım demek bugünlerde belki satın alması mümkün bir cümle olabilir ama seçim sonuçları sonrasında bu sözleri verenlerin sonra geri adım attığını gördük. Örnek Kemal Kılıçdaroğlu %40 alamazsam bırakırım demişti. Bırakmadı.
1: %48 aldan sonra.
0: Ama CHP olarak demişti. CHP olarak demişti. Sonra vaat konusuna geldiğimizde son bir cümle olarak onu söyleyeyim. Yani vaatlerinizin seçmende tutarlı bulunması için de verdiğiniz sözü tutan bir yaklaşım içinde olmanız lazım. Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanları şehirlerinde verdikleri vaatlerin ne kadarını yerine getirdi? Ki bir yerel seçimde hatırlarsanız Özgür Özel de traktör vaat etmişti. Sonrasında kendisine bu hatırlatıldığında çarpıcı olsun diye bu örneği verdik. Geri dönüşünü yapmıştı. Dolayısıyla hani birinci olmazsam bırakırım cümlesi tıpkı 5 Haziran'da Fox TV'de 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu 48,5 oy almıştı. Çok başarılıydı. Bunun aksini söyleyenlerin altını kazıyın, AK Parti trolü çıkar diyen kendisi olduğunu bir kez daha hatırlatıp bugün söylediği cümlelere tekrar parantezle bakabiliriz.
2: Buyurun. İmamoğlu konusunda ben biraz ayrışıyorum Ferhat Murat'tan. Özellikle yeni parti kurulduğundan beri bu tamamen kopuş değil elbette. Ama
0: fikir ayrılığı var tabii.
2: Fikir ayrılığı da değil. Yani böyle bir şeyde kamuoyu önünde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki mesafe sanki biraz artmış gibi. Yani CHP'deyken daha böyle Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'i eş başkanlar gibi, yani bir tanesi tutuklu, mağdur eş başkan gibi sürekli zikrediliyordu, ismi anılıyordu vesaire. Ama yeni partideki konumlanma daha böyle genel başkan ve partinin işte tutuklu belediye başkanı ya da tutuklu bir üyesi diyelim. Öyle bir hiyerarşinin içerisine girdi daha fazla. Yani işte mesela en basitinden şunu beklerdik. Önceki pozisyonun devamı olsa yeni partinin kuruluş sürecinde daha fazla isminin zikredilmesi, kendisine bağlı hesaplardan avukatları aracılığıyla vesaire mesajlar verilmesini, ama yeni partiye dair ilk mesaj, hatta kendisinin CHP'den ayrılıp yeni partiye geçtiği mesajı bile baya geç geldi. 2-3 hafta önce falan geldi Ekrem İmamoğlu'nun ve öyle de çok alkışlanmadı, medyada köpürtülmedi. Biraz Özgür Özel yeni partide sanki bu tamamen sezgiler üzerine konuşuyorum. Yani bildiğim bir şey değil ama sanki CHP'deyken Ekrem İmamoğlu'nun sırtında taşıyormuş ve şu anda sırtında değil yanında taşıyormuş gibi bir duruma dönüştü. Bunun sebebini bilemiyorum. Ama orada daha yüklü bir bagaj varmış. O eş başkanlık sanki sürekli vurgulanmak zorundaymış.

0: gibiydi. Burada gerçekten Özgür Özel, ha bu arada sadece Ekrem İmamoğlu için de söyleyemeyiz aslında. Orada daha partili arkadaşları, genel başkan yardımcıları vesaire, onlar da çok ön plana çıkıyordu CHP'de. Ve Özgür Özel'in sıklıkla cümlelerinin farklı isimler tarafından değillendiğini, düzeltildiğini falan da görüyorduk. Burada biraz daha o genel başkanlık makamı daha ondan sorulura dönmüş gibi. Bu zaman içerisinde ne olur bilemiyorum ama burada biraz daha o alışa geldiğimiz genel, yani genel başkan bir partinin baş sorumlu ismi pozisyonunu biraz daha kavramış gibi. Bunun arkasında ne yatıyor bilmiyorum ama daha fazla bunu görüyoruz. Ha, bu arada ayrılma meselesini de hazır söz gelmişken, çok gelmiyor kalabalık olduğumuz için.
1: Programın sonu geldi.
0: Bence dönmek üzere ayrıldılar. Ama bu dönüş tabii ki formüle edilmeliydi. Mustafa Bey'in söylediği gibi, yani öyle dönüp nasıl geleceksiniz? Yeni, yani bir parti kurmuşsunuz. Koskoca bir kurumsal kimlik üzerine yeniden çalışıyorsunuz. İşte illerde, ilçelerde bir sürü, yani
2: fazla çalışmamışlar. Netflix'ten almışlar işte kurumsal.
0: Onun dışında yani bir sürü para harcayacaklar sonuçta. En basitinden tek bir genel merkez binasını satın almak bile ciddi bir maliyet sonuçta. Yani onu
3: kiraladın
0: da
2: boşalttığı yeri kiraladılar.
0: Evet, hatta Konya'da da öyle olmuş. O da enteresan tabii, Gelecek Partisi'nin
3: bu zamanda. Daha önce boşaltmıştı galiba onu.
2: Evet evet. Başka bir binaya geçmişti.
0: Evet. Yani günün sonunda kira da olsa, yani ciddi bir maliyete, ciddi bir iş gücüne dönük bir şeyden bahsediyoruz. Dönüş kolay olsa zaten o kadar kolay vazgeçmezlerdi. Ha, Özgür Özel için bence bu kararı vermek de kolay olmadı. O kadar kolay mıydı deniliyor ama bence duygusal kopuşu CHP'den kolay değildi. Sadece onun değil, pek çok isminde. Yani doğru bir şey olmadığını söylemekle beraber onlar bunun haklı bir öfke olduğunu söylüyorlar ama işte o duvarlara yazılan yazılardan bile, oradaki o yıkımdan dahi anlıyorsunuz çok sinirli olduklarını, gitmek istemediklerini, adeta gönderildiklerini düşündüklerini anlıyorsunuz. Ha, buna hak vermiyorum ama yani o yıkıma, o tahribata, hayır, o duygu halini anlıyorum. Hatta Özgür Özel'i duygusal olarak hala işte mesela vatandaşa falan da böyle bazı görüntüleri yansıdı çok sert. Hala duygusal bir şeyinin olduğunu, yükünün olduğunu düşünüyorum. Ve bence birileri ona takvim var, bir sayaç işliyor ve biz artık gitmek zorundayız. Yoksa pek çok şeyi kaçıracağız diyerek onu götürdüler ve dönüş için böyle bir formül verildi. Yani karar çıkar ve oradan eğer haklı olduğumuza dair bir dönüş olursa bunu da işte kurultay, birleşme vesaire şeklinde formüle ederiz de. Bunu zaten yeni de söylemedi. Bir ay önce de T24'de verdiği röportajda da benzeri bir ifade vardı. O arkadaşlarımız orada işte karar bozulursa kurultay yapılsın diye bıraktık gibi bir ifadesi vardı. Zeynel, evet. Emre'nin de yine parti kurulduktan hemen sonrasındaki açıklaması bunu işaret ediyordu. Yani bir kurultay. Orayı butlancılara, tırnak içinde söylüyorum kendi ifadeleriyle, bırakmamak adına böyle bir çaba. Ama burada bu kadar da çalışılmış, doğrudan dönüş olmaz. Dolayısıyla böyle bir formül sanki kendi kafalarında, en azından Özgür Özel'in buna ikna edildiğini düşünüyorum. Ama bir tarafta da şu var, kim ikna ediyorsa zaten o kararın çok da öyle çıkmayacağını düşünüyor. Özgür Özel'i ayırmak için sanki söylediler bunu. Yani neden ben CHP'ye dönüş yolunun çok da kolay olduğunu düşünmeyenlerin sayısının yeni partiye gidenlerde de fazla olduğunu düşünüyorum.
3: Tabii tabii, o bence de öyle.
1: Biz de mi öyle?
3: Ama yani YSK'nın Eylül 2025'te yaptığı açıklamalar var. Çünkü YSK şunu söyledi orada. Dedik siyasi partiler kanununda bir mevzuat boşluğu var. Ceza yargılaması tabii ki de Asli Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak. Delegeler arasında, yani bu mesela rüşvet, kamu kurumu, kamu personel olmadığı için aslında rüşvete de girmiyor ama işte bir şekilde siyasi partiler seçim kanununa bir muhalefet varsa, seçimlere hile katılma ve sonucun sakatlanması varsa, bunu ceza olarak tespit ediyorsa, bana bunu bu bana gelecek, ben karar veririm şeye, hani genel yönetim, genel başkanım, genel merkezin değişip değişmeyeceğini, böyle olması gerekiyor diyor YSK. Çünkü o bende, o yetki bende. Bir Asli Hukuk Mahkemesi bir parti atamaması
2: seçimler
3: gerekiyor.
2: Seçimler yapıldı ya,
3: tabii oradaki
2: onda
3: boşluk şeyden
2: sizin
3: kaynaklı.
2: Söylediğiniz
3: Türk Kanunu
2: Medenisi'nin
3: uygulanması
2: olsa
3: ve dernekler kanunu. Hı. Ama YSK şunu söylüyor. Diyor ki bak, bu yetki bende olması gerekiyor. Benim varlık sebebim Yüksek Seçim Kurulu olarak seçimler.

Nereyi yapmak ve aynı zamanda parti kongrelerini yapmak. Benim varlık sebebim bu. Ceza yargılaması varsa bana gönder sonucunu. Hüküm olduktan sonra ben o hükme bakacağım. Belki iki tane diyelim ki bir kongre düşünün. Herhangi bir parti yani bu olay üzerinde konuşmayalım. İki tane böyle bir alışveriş olmuş ama fark var 700. Bir SK diyecek evet böyle bir şey var. Bunlar da kişiler zaten hapis cezalarını almışlar ama sonucu değiştirmiyor. Devam edin diyecek. Sonucu sakatlayıp sakatlamadığına ve bunun sonucunda

0: hayat felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
1: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, su ürünleri av sezonu açılış töreninde balıkçılara hitap etti. İnan, yeter ki ağ atın, üretin, yolunuzu açmak bizim işimizdir dedi.
2: Ben bu rıhtımdan şunu söylemek istiyorum.
3: Su ürünleri ihracatının ilk kez 1 milyar dolara aştığını kaydetti. Balıkçıların bundaki payının önemine dikkat çekti.
2: Daha 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar dolara aştı. İzmir su ürünleri hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin ağ çeken o nasırlı elinizin büyük eseri.
3: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan su ürünleri av sezonu açılış töreninde balıkçılara seslendi. İnan üretimi her alanda desteklediklerini kaydetti.
2: Engelleri yıkmak, aşmak, sizin yolunuzu açmak bizim esas görevimiz ve felsefemiz şu. Siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin. Sanayicimizin büyüme isteği, yeni yatırımlar yapma arzusu elbette her aşamada başımızın tacı. Elbette bacalar tutacak, çarklar dönecek, sanayimiz her alanda gelişecek. Ancak şunun altını da özellikle çizmek istiyoruz. Sanayimize ne kadar önem veriyorsak, tarımı ve denizi de asla ihmal etmemek, bu alanlara da en az o kadar eğilmek zorunda olduğumuzu hep birlikte biliyoruz. Tarım ve gıda üretimi bizim için her zaman, özellikle şehrimiz için en büyük önceliğimiz.
1: İzmir'in en popüler turistik ilçelerinden Foça sahillerinde görülüyor deniz anaları ve endişelendiriyor. Koyu mavi renkli deniz anaları yüzmek isteyen tatilcileri de bir hayli tedirgin ediyor.
0: Sahile gelenler şaşkın ve tedirgin. İzmir'in Foça ilçesinde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.
4: Herhalde siz de denize girecek yer aradınız.
5: Aynen öyle.
4: Bulabildiniz mi?
5: Vallahi maalesef bulamadık. Her sene çok güzel olurdu ama bu yıl biraz hem kirli hem deniz anaları falan kıyıya vurmuş.
4: Evet. Kaç tane deniz anası gördünüz?
5: Yani şu ana kadar yol kenarında 10-15 tane gördük. Orada çok fazla var teknelerin yanında. Adana'dan geldik bir de. 1100 kilometreden geldik ama hiç umduğumuzu bulamadık.
4: İzmir'in Foça ilçesinde geçmiş yıllarda tam da 3 yıl önce deniz anaları kıyıya vurmuştu. Kabus geri mi döndü? İşte bu korku bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü kıyıya vuran onlarca deniz anaları çevredekileri tedirgin etti.
0: Mavi renkli deniz analarının kıyıya vurduğu gözlendi.
6: Biz 20 gün kadardır buradayız, karavancıyız. Geldiğimiz gün de kıyıda görmüştük zaten. Bir tedirgin olduk aslında. Burada oturan insanlar çok az görüldüğünü söylediler. Ama geldiğimizden beri rüzgarla her sabah hemen hemen 8-10 tane kıyıdan eşimle beraber topluyoruz.
0: Yakıcı kapsüllere sahip ve zehirli deniz canlıları olan deniz anaları ölü olsa dahi temas edildiğinde zehirleyebiliyor.
4: Kıyıya vuran deniz analarının şeffaf, mavimsi, kubbemsi bir gövdesi var. Uzmanlar bu deniz analarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıyor. Denize girmeye geldiniz.
7: Evet.
4: Çocukları uyardınız.
7: Ve uyardık, deniz anası var, girmesinler tabii. Ne için girecekler ki burada şimdi? Müsait değil tam. Çocuklar geldi benim Balıkesir'den. Onları gezdireyim diye getirdim.
4: Ama denize giremeden dönüyorsun.
7: Giremedik. Bakacağız, ileriki koylarda varsa müsait oralarda girmeye çalışın.
1: İzmir'de Smirna Antik Kenti'nde kazı çalışmaları ise devam ediyor. Arkeologları heyecanlandıran 3 yeni mekan daha bulundu. Ayrıca Antik Kent'te ilk kez duvar resimleri tespit edildi.
8: Belki ilk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık.
0: Hem duvar resimlerine hem yeni mekanlara ulaşıldı. Smirna Antik Kenti arkeologları şaşırtmaya devam ediyor.

0: İzmir'in tarihi kent merkezindeki Smyrna Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Antik kentte 2025 yılında mozaikli mekan tespit edilmişti. 2026 yılında da o yapıyı ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdü. Bu çalışma yeni keşiflere ulaşılmasını sağladı.
1: Aynı noktada 3 farklı mekana ulaştık. İkisi mozaik taban döşemine sahip, biri ise mermer döşeli.
0: Mekanlar Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evlerine benzerlik gösteriyor. Arkeologlar yapıların kamusal işleve sahip olabileceğini tahmin ediyor.
1: Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bölünür. Yeni organizasyonlar oluşur. Kentlerde de dönüşüm başlar.
0: 3 yeni mekanda incelemeler devam ederken duvarlarda resimler de göze çarptı. Bu da antik kent için bir ilk.
1: Duvar resimleri hiç bulunmamıştı bugüne kadar. İlk defa bununla karşılaşmamız heyecan verici.
0: Antik kente 2000 yıldır akan suyun kaynağı da araştırılıyor.
1: 2000 yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. Kaynak konusunda çok fikrimiz yok. 150 metrelik bir yolculukla Smyrna Agora'sına ulaştığını görüyoruz.
2: Çin'de 100'den fazla deniz kızı sporcusu birincilik için yarıştı. Hainan'da düzenlenen ilk deniz kızı Dünya Kupası ve 2026 için deniz kızı açık şampiyonası büyük ilgi gördü. Yarışlar adeta bir görsel şölene de dönüştü.
3: Deniz kızları Dünya Kupası için suya indi. Çin'de düzenlenen ilk Simas Deniz Kızı Dünya Kupası'nda 100'den fazla sporcu su altında hem teknik hem de sanatsal becerilerini sergiledi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Simas Deniz Kızı Dünya Kupası ve 2026 Çin Deniz Kızı Açık Şampiyonası düzenlendi. Organizasyon, deniz kızı sporu tarihindeki ilk Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. Deniz kızı sporunun giderek yaygınlaştığı Çin'de ulusal ve uluslararası sporcular da yarışmalara katıldı. Çin, Avustralya, Singapur ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke ve bölgeden 100'den fazla deniz kızı bir araya geldi. İlk Simas Deniz Kızı Dünya Şampiyonası'nın teknik temsilcisi Yang Ying, deniz kızı dalışının zorluk ve sanatı birleştiren bir spor olduğunu söyledi. Ying'e göre zorluk teknik tarafta, güzellik sanatsal sunum ve performans da öne çıkıyor. Teknik puanlamada bireysel hareketlerin zorluğu, hareketler arasındaki geçişler ve çiftlerle grupların senkronizasyonu değerlendiriliyor. Yarışmada A kategorisi hareketleri en kolay hareketleri içerirken B, C ve D kategorilerinde zorluk derecesi giderek artıyor. Sporcuların hareketlerin yanı sıra ifadelerini ve saçlarını da uyumlu bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Tema, müzik, makyaj, kostüm ve vücut hareketlerinin birbiriyle uyumlu olması da performansın önemli bir parçası.
2: Gece raporu noktalayacağım ama şu güzel haberi vererek kapatalım. A milli erkek basketbol takımımız İzlanda'yı 110-73 yenmeyi başardı ve 2027 Dünya Kupası'na katılmaya da hak kazandı. Dünya Kupası'na da 12 dev adama şimdiden başarılar dileyelim. Bu güzel haberle kapatıyorum. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Tuğba Södekoğlu sizlerle olacak ve gecenin gündemini anlatmaya devam edecek. Yarın görüşmek dileğiyle, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı

Açılı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. İyi geceler. Ben Tuğba Södekoğlu. 1 Eylül Salı gecesinde beraberiz. Bir bülteninde başlayalım bu dilime hızlıca. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, enkaza dalgıç indirilebilecek Türkiye'ye ait arama kurtarma gemisinin yarın bölgeye ulaşacağını açıkladı. Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9 hakkında ise tutuklama kararı verildi.
1: Batıyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarış devam ederken aralarında gemi kaptanı ve mürettebattan 7 kişinin de olduğu 14 kişi soruşturuluyor. Yeni açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 20 kişi için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken gemiden denize savrulan eşyalar da görüntülendi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enkazda robotik dalış yapılacağını belirtti. KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'den iki arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
3: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak...

0: olarak gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. İkinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak.
1: Üstel, geminin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını da belirtti. Aralarında gemi kaptanı, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanının da olduğu 14 kişi ise Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 14 zanlıdan 9'u hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Kaptan mahkemedeki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve geminin alabora olduğunu söyleyen kaptan, kazanın bu şekilde başladığını belirtti. Polisin mahkeme emriyle iki kişiyi daha aradığı öğrenildi. Girne'deki kriz masasında süreci yöneten Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Hristo Doulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan liderler görüşmesi ise facia nedeniyle 9 Eylül'e ertelendi.
2: Yok,
3: evet, Türkiye'ye ait o arama kurtarma gemisi bugün ulaşacak öğle saatlerinde. Tabii facianın ilk anlarında da yardıma koşanlar vardı. Kuzey Kıbrıs açıklarında batan gemide yolcuların yardımına ilk koşan çevredeki teknelerdi. O teknelerin kaptanları, işte kaptanlardan ikisi de Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a konuştu. Bakın facianın yaşandığı ilk dakikalarda suda neler yaşandı.
4: Bu kadar kötüsünü görmedik. Durum çok kötüydü. Tahmin ettiğiniz gibi değil yani. Filmlerde gördüğünüzü biz gerçeğini yaşadık. Çok berbattı durum.
1: Can pazarının ilk şahitleri onlardı. Facianın yaşandığı gemiden kurtarabildiklerini kurtardılar.
4: 62 civarı falan saydım ama o civarda bir yolcuyu ben bu tekneyle tahliye ettim.
1: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giden gemi alabora olduğunda çoğu kaptan zaten denize açılmamıştı. Çünkü hava şartları çok kötüydü. Mustafa Koç da o kaptanlardan biriydi.
4: Şu an çıktığımız hava dünkü havanın onda biri denilebilecek bir havaydı. Bizim bu baş taraf suyun içinden çıkmıyordu dün. Hava çok sertti, gerçekten çok sertti.
1: Mustafa Koç daha sonra acil çağrıyı aldı. Kötü hava şartlarına rağmen gözünü kırpmadan yardıma gitti.
4: Bir tekne tam olarak batmamıştı. Yan dönmüştü tekne. Bundan dolayı o esnada teknenin üzerinde 70 ila 80 arası bir yolcumuz vardı. 62 civarı falan saydım ama o civarda bir yolcuyu ben bu tekneyle tahliye ettim.
1: Kaptan Koç alabildiği kadar yolcu aldı. Gördüğü manzara korkunçtu.
4: İnsanlar feryat ediyordu. Hanımefendi dedi ki benim oğlumla kızım aşağıda salonda kaldı dedi. Yani bildiğimiz bu. Acaba kaç kişi var aşağıda bilinmiyor.
5: Meydana gelen kaza sonrası olay yerine evet ekipler gitti. Ancak ekiplerle birlikte işte bu limanda görmüş olduğunuz küçük balıkçı tekneleri ya da normal tekneler de yardım amacıyla olay yerine hızlıca gittiler.
4: Herkes tekneye binmeye çalıştı. Geri çekildim, uyarı yaptım. Çünkü kapasitemiz belli, teknemiz ufak. Ama biz 7 kişi aldık çünkü 2 kişi daha biz vardız.
1: Amatör balıkçı Tünay Korcan'ın teknesi küçüktü. İlk kurtardığı grubu alıp kıyıya ulaştırdı. Tekrar yardım için olay yerine döndüğünde yapacağı bir şey kalmamıştı.
4: Sağlık ekiplerini aldık. Maalesef tam yanına yaklaştığımızda artık tekne batmıştı. Şokta olan vardı, ağlayan vardı, eli ayağı çizik olan vardı. Bir babanın feryadı, çocuğum yok. Bu çok kötü içime oturdu.
3: Tabii Girne açıklarındaki o batan gemi tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı ama bazı aileler var ki onlar için durum çok daha zor. Çünkü evlatlarını arıyorlar. Biçer ailesi de onlardan biri. Tatil için gitmişlerdi Kıbrıs'a. Eve dönüş yolunda batan gemide ailenin iki evladı kayboldu. Anne gözyaşları içinde evlatları Miray ve Mehmet Asaf'tan bir haber bekliyor.
6: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı anne batan gemide kaybolan iki evladını bekliyor.
7: Vallahi halim kalmadı. Takatim kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
6: Beş kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan üç çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki

0: çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem, anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu. Anne ve baba yerine de evlatlarından bir haber beklerken yakınları da Hatay'da dua ediyor.
1: Torunlarımı gönderin, neredelerse Allah rızası için gönderin, bulun, nerede kim gördüyse Allah'ım hayatta varsa.
2: Bu gemi faciası sonrası gözler deniz güvenliğine çevrildi. Peki yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir? Ne olursa çıkamaz. Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerekir? İzleyelim yanıtını haberimizde.
3: Geri dönsün ya. Abi geri dönsün. Geri dönsün abi ya.
4: Kaptanın geri dönme yetkisi var. Yani liman başkanı çıkarmama yetkisi var. Delil toplayarak bunu yapmak zorunda. Hatalar zinciri var burada. Ne olduğunu bulmakta tabii yetkilere kalmış.
0: Hatalara işaret etti. Geminin sefere çıkabilmesi için gerekli olan 3 temel unsuru açıkladı.
4: 3 tane unsur olması gerektiğini belirtmiştim. Bunlar denize elverişlilik, yola elverişlilik ve yüke ya da buna endeks edersek yolcu elverişlik.
0: Girne'deki gemi faciasının ardından gözler deniz güvenliğine çevrildi. Peki yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir?
4: Yola elverişli verecek olan liman başkanlığıdır. Bütün evraklarına bakar. Bu geminin yola gidebilecek personelin nitelik ve nicelikleri bakımından, sayısı bakımından, evrakları bakımından yeterli olup olmadığına bakacak. Ancak bir de önemli olan denizin hava durumuna bakması gerekiyor. Bakıyor. Yani o geminin sefere gitmek yetisi denize elverişliliğine bağlı. Personelde bir sertifikasyonları da olması lazım. Bizim STCW dediğimiz yani standart eğitimleri olması lazım.
0: Gemi kurtarma uzmanı Ömer Asmalı, yolcu gemilerinin yılda bir periyodik bakımdan geçmesi ve temel donanımların mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Denizde yaşanabilecek acil durumlarda ilk 20 dakikanın önemine dikkat çekti.
4: Uluslararası Denizde Can ve Mal Güvenliği Sözleşmesi'ne göre alarm verildikten ilk yarım saat sonra herkesin gemiyi terk etmesi gerekiyor. Yani suda ve can filikalarında, can salonunda olması gerektiği. Ama gemi peki tek nasıl yapacaksın? Sorun burada. İşte gemi personeli yolculara bunu anlatması lazım. Aynen uçaklarda olduğu gibi gemilerde de kalkmadan önce kısa mesafe olduğu için söylüyorum. Uzak mesafede bu yapılamayabilir de daha sonra yapılabilir. Yolcuları belki bilgilendirmeleri gerekiyor.
2: Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Başkent Bişkek'te resmi törenle karşılandı. Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geleneksel börek ve bal ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan daha sonra başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve eşi Atgül Japarova ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bişkek Arena Stadyumu'ndaki tören renkli anlara sahne oldu. Ülkeler kortej yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunlara katılan Türk takımını ayakta selamlayarak alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile de görüşecek. İkili temasların ardından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak. Zirvenin ardından Erdoğan'ın yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
2: Parti'nin Ankara'daki genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Genel Başkan Özgür Özel yeni binadaki ilk parti meclisi toplantısına başkanlık

0: Etti. Partide 3 dönem kuralı olacağının altını çizdi. Olası bir erken ya da baskın seçime hazırız mesajı verdi.
1: Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Elbette dönem kuralı genel başkan içinde olacak. Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
2: 3 dönem kuralının altını çizdi. İktidar hedefi koydu.
1: Gemimizi elimizden aldılar. Millet yenisi olsun dedi bu yeni gemimizde. Fırtınalara, dalgalara asla ve asla boyun eğmeden yeni gemimizle birlikte açılıyoruz. Yeniye doğru gidiyoruz. İktidara doğru gidiyoruz. Vira bismillah.
2: Yeni parti genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Parti meclisi toplantısı öncesi Genel Başkan Özgür Özel ve PM üyeleri fidan dikti. Ardından yeni binaya geçildi. Toplantı açılışında konuşan Özel son üye sayısı ve bağış rakamlarını paylaştı.
1: Şu ana kadar 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibariyle 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik.
2: Özel, her türlü seçim olasılıklarına hazır olduklarını da vurguladı.
1: 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Mayıs 2027'den itibaren yapılacak seçimlere yeni parti seçime girme yeterliliğini kazanmış olarak gidecek. Bir erken seçim, bir baskın seçim ihtimallerine karşı da hazırlıklarımızın o ihtimaller karşısında da var olduğunu teyit etmek isterim.
0: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplumun farklı kesimlerinden mağdurlar ve aileleriyle tematik buluşmalar yapacak. O buluşmaların ilki çarşamba günü İzmir'de olacak. Kılıçdaroğlu A takımını da orada toplayacak. CHP'de kurultay takvimi ise 9 Eylül'de açıklanacak.
3: Efendim bir sorumu sorabilir miyim? Mağdur aileleriyle buluşacak, çözüm önerilerini anlatacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tematik buluşmalar yapacak. İlk durak İzmir. Kılıçdaroğlu, uyuşturucu bağımlılarının yakınları, şiddet mağduru kadınlar ve aileleri başta olmak üzere toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelecek. Bu kapsamda ilk buluşma çarşamba günü İzmir'de olacak. CHP lideri önce aileleri dinleyecek, ardından çözüm önerilerini paylaşacak. Bir sonraki temanın barınma sorunu ya da tarım olabileceği belirtiliyor. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı da İzmir'de olacak. İzmir İl Başkanlığı'nda yapılacak toplantıda güncel siyasete dair tüm başlıklar ele alınacak.
4: Başkanımıza hoş geldiniz diyelim.
3: CHP'de ana gündem maddelerinin başında ise olağan kurultay takvimi geliyor. Hazırlıklar sürüyor. Kurultay takvimini partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre CHP lideri ilçe ve il kongrelerinin gerçekleştirileceği tarihleri açıklayacak. Tedbir kararı olduğu için genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi daha sonra paylaşılabilecek. 24 Eylül'de takvimin başlaması Şubat veya Mart ayında büyük kurultayın yapılabileceği belirtiliyor.
0: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Enginyurt ailesine gidecek paraların önce kendisine geldiğini öne sürdü. Parayı elden alır kendi hesabımdan onlara gönderirdim dedi. Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu anlattı.
3: Enginyurt ailesine gidecek paraları önceden elden aldığı ve kendi hesabından gönderdiğini söyledi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi.

0: savcılık Şenyurt'a Engin Yurt ailesinin para hareketlerini ve Alptürk Engin Yurt'un ticari faaliyetlerinin finansman kaynağını sordu. Alptürk Engin Yurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu bildiğini söyledi. Alptürk'ün bu işletmeleri kuracak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum dedi. Şenyurt'a Engin Yurt ailesinin MASAK raporuna yansıyan para transferleri de soruldu. Cemal ve Alptürk Engin Yurt'un kendisinde vekaletlerinin bulunduğunu söyleyen Şenyurt, Engin Yurt ailesine gidecek bazı paraların önce kendi hesabına geldiğini anlattı. Bu paraları aldıktan sonra hesabımdan para transferi yapıyordum dedi. Şenyurt, Cemal Engin Yurt'un borsada işlem yaptığını bildiğini ifadesinde anlattı. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara şahit olduğum ifadelerini kullandı. Engin Yurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım satımı yaptığını söyledi.
1: Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2,3 büyüdü. Bu dönemde sektörler bazında en fazla büyüme tarımda gözlemlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, önümüzdeki dönem büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz dedi.
0: Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 arttı. 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde tarım sektörü %13,3, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,6, kamu yönetimi ise %4 artış gösterdi. Diğer hizmet faaliyetleri %3,2 artış gösterirken inşaat sektöründe ise %1,9 azalma kaydedildi. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Kamu harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu da %0,6 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini kaydetti.
2: İkinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleşti. Ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi artırıyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz.
0: Şimşek, 2027-2029 dönemi orta vadeli programla fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız ifadelerini kullandı.
1: Temmuz'dan işsizlik oranı %8,1 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise %48,3 olarak hesaplandı.
3: Çalışıyor muyduk daha önce?
0: İşsizlik Temmuz'da 0,5 puan arttı. %8,1 oldu. İşsiz sayısı ise 2 milyon 860 bin. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise %48,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi oldu.
1: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Ağustos ayında açlık sınırı 37.388 lira, bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira oldu.
0: Açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı 121.786 liraya yükseldi. Türk İş, Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Temmuz ayında 36.940 liraydı. Bu rakam Ağustos ayında 37.388 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liradan

0: 121.786 liraya çıktı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,21 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,33 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmeli. Dana, kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar artış görüldü.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya 3 ülkenin dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın bölgesel sahiplenmenin bir ürünü olduğunu söyledi. İttifak genişleyebilir mesajı verdi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.
3: Bölgesel istikrara vurgu yaptı. İttifakın genişleyebileceğini söyledi.
2: İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
3: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin tesis edilmesi sürecinin başladığının altını çizdi.
2: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar.
3: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
2: Netanyahu canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
3: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki gemilere yönelik giderek artan tehdit ve saldırılar için de yeni bir anlaşma olabilir dedi.
2: Artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
3: Toplantı sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik işbirliği ve bölgesel barışa katkı vurgusu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.
1: Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım attı. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı.
3: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülke tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak niteledi. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı Anlaşması'na göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir hava savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağ omurgasının bir katmanında Davut Sapan adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok gövdeli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de entegre edilecek. İki ülke ayrıca 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzaladı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. Netanyahu anlaşmayı ülke tarihinin en büyüklerinden biri olarak niteledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 10 yıl önce yaptıkları Doğu Akdeniz İttifakı'nın doğrudan devamı olduğunu söyledi. Bu adım, İsrail'in gücünü, savunma ihracatımıza duyulan güveni ve bölgesel ittifakların güçlendirilmesini yansıtıyor ifadelerini kullandı.
4: Mitsotakis.

0: Aşil Kalkanı projesi Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan'da anlaşmaya tepki gösterenler oldu. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis utanç verici yorumunu yaptı. Yunanlıların büyük çoğunluğu soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik dedi. Radikal Sol İttifak Siriza ve Yunanistan Komünist Partisi de anlaşmayı eleştirdi. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
1: Suriye'de silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. 4 iç güvenlik mensubu yaralandı. Bakalım detaylarına. Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar Suriye hükümet güçlerine saldırdı. Çatışma çıktı. 4 iç güvenlik gücü yaralandı. Saldıran gruptan da yaralananların olduğu öğrenildi. Silahlı gruplar Mansura köyünü de yine İHA'larla hedef aldı. Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda bölgesinin bağımsızlık kazanması gerektiğini iddia etmişti. Bu süreçte İsrail'le yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden açık destek görmüştü. İsrail basını terör örgütü YPG'nin feshedilmesinin Tel Aviv'in bölünmüş Suriye üzerinden yürüttüğü stratejiyi çıkmaza soktuğunu yazdı. Haaretz yazarı Zivi Barel'e göre gelişme İsrail'in Suriye'deki en önemli nüfus kozlarından birini ortadan kaldırdı.
0: YPG'nin Şam yönetimine entegre olması İsrail'in bölünmüş Suriye planına çıkmaza soktu. Bu tespit İsrail'in Haaretz gazetesinde yer aldı. Gazetede Zivi Barel imzalı habere göre YPG ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetimi arasındaki anlaşma, Washington ve Türkiye'nin de desteklediği Birleşik Suriye sürecinin önündeki en büyük engellerden birini kaldırdı. Barel, İsrail'in terör örgütü YPG'yi Şam, Tahran ve Ankara'ya karşı bir istihbarat üssü ve tampon güç olarak kullanmayı hedeflediğini yazdı. Habere göre Tel Aviv, Esad yönetiminin devrilmesinin ardından YPG ve Suriye'nin güneyindeki bazı Dürzi unsurları Şam'a karşı stratejik koz olarak gördü. Ancak bu strateji ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekleyen politikasıyla çatıştı. Habere göre YPG'nin devre dışı kalmasıyla İsrail'in stratejisi yalnızca Süveyda vilayetindeki bazı Dürzilere bel bağlamak durumunda kaldı. Barel, İsrail'in bölünmüş Suriye hedefinin artık hem bölgesel gerçeklikle hem de Washington'ın politikasıyla çatıştığını savundu. İsrailli yazar ayrıca Tel Aviv'in Suriye'deki manevra alanını korumak istiyorsa bölünme stratejisinden vazgeçip Şam'ı potansiyel bir muhatap olarak görme zorunda olduğunu belirtti.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükselirken Trump bir kez daha İran'a vurabileceklerini söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA düşürdüğünü bildirdi.
0: İran'ın başarısız bir ülke olduğunu söyledi. Bir kez daha vurabileceklerinin mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin İran hakkındaki sorularını yanıtladı. Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'a vurabileceklerini söyledi. Ne olacağını göreceğiz dedi. İran'a yönelik olası saldırıların ise sınırlı kalacağını belirtti. İranlıların liderinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndansa gecede ortalama 30 geminin geçtiğini savundu. Amerikan Axios haber platformunun haberine göre Trump, İran'a karşı sınırlı hava saldırıları düzenlemeyi değerlendiriyor. Bir ABD yetkilisi planın ardındaki amacın İran'ın saldırı riskini azaltmak olduğunu kaydetti. İran'ın Fars haber ajansına göre ise devrim muhafızları ordusuna ait hava savunma sistemi ABD İHA'sını düşürdü. İran Genelkurmay Başkanlığı da yazılı açıklamasında saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yok ifadelerini kullandı. İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır diye ekledi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükselmiş, ABD İran'ın Lark Adası'na saldırmıştı.

0: İran'da bir Amerikan İHA'sını düşürmüş, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında varılan petrol anlaşmasının ayrıntıları netleşiyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez anlaşmanın 25 yıl süreli olacağını açıkladı. ABD Başkanı Trump ise anlaşmayla ABD'nin stratejik rezervlerini Venezuela petrolüyle dolduracağını kaydetti.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile imzaladıkları petrol anlaşmasıyla ABD'nin stratejik rezervlerini dolduracağını belirtti. Sosyal medyasından paylaşım yapan Trump, sürecin çok yakında başlayacağını söyledi. Bunu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye olarak nitelendirdi. Trump, daha önce anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak tanımlamış, Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını söylemişti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmanın 25 yıl süreceğini belirtti. Rodriguez, anlaşmayla günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Rodriguez, anlaşmanın varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında Venezuela'ya 209 milyar 335 milyon dolar gelir sağlayabileceğini söyledi. Rodriguez'in açıklamalarına göre proje, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran Orinoco petrol kuşağındaki 8 sahanın geliştirilmesini kapsayacak. ABD, yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan Venezuela petrol sektörüne sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacak. Caracas yönetimi anlaşmayla Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP ile de yeni anlaşmalar hedefliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde alıkonulan eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun aylar sonra ilk fotoğrafları yayımlandı. Oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ailesine ve destekçilerine gönderdiği mesajı da aktardı.
0: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasından sonra çekilen ilk fotoğrafları yayımlandı. Fotoğrafları Maduro'nun Nicolasito lakaplı oğlu Nicolas Maduro Guerra sosyal medyadan paylaştı. Guerra, paylaşımına sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notunu düştü. Nicolas Maduro fotoğrafları çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine gönderdiğini belirtti. Eşi Silvia Flores'le birlikte dimdik ayakta olduklarını söyledi, destekçilerine teşekkür etti. Maduro'nun fotoğraflarda yine üzerinde gri eşofman ve beyaz spor ayakkabı olduğu görüldü. Maduro ve eşi 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği geniş çaplı askeri müdahalenin ardından alıkonularak ülke dışına çıkarılmıştı. Operasyon sırasında başkent Caracas'ta ve ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesisler hedef alınmıştı. ABD yönetimi Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil bir dizi suçlamayla yargılıyor.

Gazeteci Murat Avrel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin reisen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağrılan Murat Avrel, savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Avrel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta bir şirket kurduğunu ve bu şirketin sıfır ciroyla 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip olduğunu öne sürmüştü. İfade sonrası açıklama yapan Avrel, soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü kaydetti. Yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık Bulgaristan'a geçmek isterken Kapıkule sınır kapısında tır dorsesinde yakalandı. Edirne Kapıkule gümrük sahasında Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır şüpheli bulundu. Gümrük muhafaza ekipleri araçta

0: detaylı arama yaptı. Tır dorsesinin alt kısmında iki kişinin saklandığı fark edildi. Saklandıkları yerden çıkarılan şüphelilerin YouTuber Arif Kocabıyık'la bir İran vatandaşı olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kocabıyık ve tır şoförünün işlemleri sürüyor. İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış, evinin önünde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan ve iki şüpheli gözaltına alındı.
1: İyilik yaptığı biri tarafından katledildi.
2: Milli antrenör sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 1,5 yıl yanında çalışan stajyeriydi. Olay İstanbul Sancaktepe'de akşam saatlerinde yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış'la eski çalışanı arasında 3 aydır anlaşmazlık vardı.
3: 21 yaşındaki Zehra G. yaklaşık 1,5 yıl boyunca milli antrenör Funda Bakış'ın spor salonunda stajyer antrenör olarak çalışıyordu. Ancak bir süre sonra işten çıkarıldı. Funda Bakış'ı tehdit ediyordu. Olay günü de sabah saatlerinde tehdit mesajları attı. Akşama doğru da evinin önüne geldi.
1: Olay günü sabah itibariyle BTK kayıtlarında da görülecektir zaten. Eşimi, kendisi ve erkek arkadaşı diye adlandırdığı kişi tarafından yüzlerce kez aranıldı, tehdit edildi. Hemen 155'i arayıp şikayette bulundum.
2: Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu.
3: Evin önünde başlayan kavga sokağın her iki tarafına da taştı. Funda Bakış ve Zehra G. yolun karşısına geçti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında katil zanlısı Zehra G. yere düştü ve cebinden çıkardığı bıçağıyla Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
2: Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Funda Bakış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Zehra G. ve kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış adına 100 bin lira kredi çektiğini, öncesinde de 20 bin lira borç verdiğini söyledi. Tartışma alacak verecek meselesinden kaynaklandı dedi. Bakış'ın eşi ise bu iddiaları reddetti.
1: Alacak verecek maddiyat gibi durumlar tamamen asılsız. Bunları duydukça çok şaşırıyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz ama bu haberler bizi yıkıyor. Tamamen iyilik yaptığı birinden kötülük buldu ve canından oldu.
2: Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki sorunları, kavgaları sık sık ekranlara getiriyoruz. Ne yazık ki ancak bu kez cinayetle bitti. Adres Bursa, bir ev sahibi kiracısını tüfekle öldürdü.
4: Yaşlı adamı dövüyorlar.
5: Ev sahibi kiracı tartışması kavgaya döndü. Tüfeğini alan ev sahibi dehşet saçtı.
4: Şu adamı dövdü.
5: Bursa İnegöl'de yaşayan 70 yaşındaki Enver Ayaz da kiracısı Kılıçhan Şahin arasında bilinmeyen nedenle önce tartışma çıktı, sonra kavga. Ev sahibi Ayaz yere düşüp başından yaralandı. Mahalle sakinleri araya girip tarafları ayırdı. Eve giren Enver Ayaz tüfekle balkona çıkıp kiracısına ateş etti. Göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralanan 28 yaşındaki kiracı hastaneye kaldırıldı ama doktorların çabası onu yaşatmaya yetmedi. Kavga sırasında başından yaralanan ev sahibi de hastaneye kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
0: İstanbul Beykoz'da kontrolden çıkan bir otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişinin yaralandığı kazayı güvenlik kamerası kaydetti.
5: Yoldan çıktı. Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayalar ne olduğunu anlamadan kendini yerde buldu. Kaza İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçip kaldırıma çıktıktan sonra yayaların arasına daldı.

0: 5 kişi çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Batman'da bir spor salonunda çıkan yangın 3 kadının ölümüne neden oldu. Dumandan etkilenen 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
0: Önce duman yayıldı, ardından her yanı alevler sardı. Spor salonundaki yangın 3 cana mal oldu. İddiaya göre Batman'da bir spor salonunun sauna kısmında yangın çıktı. İçerisi kalabalıktı. Yoğun duman nedeniyle müşteriler ve çalışanlardan bazıları mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye içeride kalanlara ulaşıp çıkarttı. Dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı. 44 yaşındaki Şanzimen Sarıoğlu, 42 yaşındaki Emine Yarı ile 27 yaşındaki Gülsüm Öztekin Tunç hayatını kaybetti. Emine Yarı'nın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeğeni olduğu öğrenildi. 9 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
2: Şu anda yangının çıkış sebebiyle ilgili itfaiye kendi araştırmasını yapıyor.
0: Batman Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili soruşturma başlattı. İşletme sahibiyle 2 personeli gözaltına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da müfettiş görevlendirdi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.
1: İstanbul'da Karaburun sahiline giden bir kişi kıyıda otururken dalga vurunca denize sürüklendi. Hastaneye kaldırılan adam kurtarılamadı.
0: Sudan çıkarıldığında yaşıyordu ama hayata tutunamadı. Dev dalgalar can aldı. 58 yaşındaki Nurettin Çırak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilindeydi. Kıyıda sırtı denize dönük şekilde otururken bir anda dalga geldi. Dalganın şiddetiyle Nurettin Çırak denize sürüklendi. İki kişi Nurettin Çırak'ın yardımına koştu. Dalgaların arasından kıyıya çıkarılan Çırak'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı akşam saatlerinde can kurtaranlar mesai saatinde değildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
1: Bursa'da bir sünnet düğününde ikram edilen yemek davetlileri hastanelik etti. 350'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
0: Düğün keyifli başladı, hastanede bitti. Rahatsızlananlar soluğu acil serviste aldı. Bursa Orhaneli'de bir sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde yemek yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 367 kişi hastanelere başvurdu.
3: Yemekten zehirlenme mi?
4: Evet, yemekten.
0: Zehirlenme belirtisi gösterenler tedavi altına alındı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü durumu ağır olan kimsenin olmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Ayrıca ilçe sağlık müdürlüğü sudan numune alıp inceleme başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
1: Dünya genelinde hızla artan sentetik uyuşturucu tehlikesi özellikle gençleri hedef almaya devam ediyor. Onlardan en yaygın olan metamfetamin kullanımı son yıllarda 5'e katlandı. Habertürk muhabiri Alihan Tok kişiyi duygusuz bir canavara dönüştüren o maddeyi araştırdı. Eski metamfetamin bağımlılarıyla konuştu. İzleyelim.
5: Akli dengemi bir dönem çok uzun bir süreli yitirmiştim.
6: Gerçekten ilk zamanda ben bağımlı oldum yani.
7: Uyuma yok, yemek yeme yok. Bunlar zaten bir insandan alındığı zaman insan zombileşiyor bu sefer.
8: Uyumuyorlar. Günlerce yemek yemeden acımasızca savaşıyorlar. Duygusuz bir robot gibi. Çünkü her biri düzenli olarak sentetik uyuşturucu.

0: gücü kullanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri canavara dönüştüren ve savaştıran bu madde şimdi insanları silahsız öldürüyor.
1: Babam metamfetamin kullanıyordu, bir gün vefat etti.
0: 1893'te Japon kimyager Nagai Nagayoshi tarafından merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaç olarak sentezlenmişti. İlaç yıllar içinde zehir

0: Merak ettim.
1: Önce arkadaşlarından, yakınlarından temin edip bağımlılığı artan kullanıcı bu zehri tek başına bulmaya çalışıyor. İnternete yöneliyor ve orada da karşısına zehir tacirlerinin kurduğu Telegram grupları çıkıyor.
2: Telegram grupları üzerinde satılıyordu metamfetamin.
1: Polis ekipleri o grupları yakından takip ediyor. 2026 yılı içinde uyuşturucu ticareti yapılan 130'dan fazla Telegram grubu kapatıldı. 415 kişi gözaltına alındı. Bu gruplarda ucuz ve kolay ulaşılır gibi görünse de uyuşturucunun bedeli koca bir ömür.
3: İki tane çocuğum var. 2,5 yıldır ayrıyız.
4: Annemi de kaybettim ve o gece ben gene madde içtim. O kadar bu benim üstüme bir vicdan azabı oldu ki.
5: Bu tür maddeler dopamin patlamalarına neden oluyor. Aynı sentetik maddeyi birlikte kullanan iki farklı kişi de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
2: Metamfetamini ailem öğrendiğinde beni eve kapattılar. 3. kattan aşağı atladım ve sol bacağımı kırdım. Sol bacağım kırık olmasına rağmen ben hala daha sürünerek bu maddeyi almaya gidiyordum.
1: Uyutmuyor, yemek yedirmiyor ve hatta sık kullananların hayal görmesini, kafasında kurmasını sağlıyor. Toplum vicdanını derinden sarsan ve hatta aile içindeki acı hikayelerin arkasında işte bu kolay ve ucuz üretilen metamfetamin var.
4: Akıl sağlığım, gerçeklik algım tamamen gidiyordu. Kendimi şeytan zannetmeye başladım. Ailem çok korkuyordu. İnsan o kafayla kendini de öldürebilir. Allah korusun, bir başkasına da zarar verebilir.
0: Benim çocuğum yapmaz diyorlardı. Gerçekten ben onların çocuğuydum ve yapmazdım. Ben bile yaptığıma şaşırdım.
2: Jilet attım kendime yani.
1: Neden?
2: Paça attım. Ya psikoz, bunun günlerce bizi uyutmadığı, yemek yedirmediği için psikoz atakları geçiriyoruz.
1: Ve kullanıcı günün sonunda satıcı olmaya da zorlanıyor.
2: Satıyordum mecburen çünkü ertesi güne de para yetiştirmem lazım. Bana en büyük zararı özellikle çok insanı zehirlemiş olmam kendi içimde diye düşünüyorum. Çünkü çok annenin ahını aldığımı düşünüyorum.
4: Bu işin sonu ya hapishane, ya mezarhane, ya da hastane. Başka hiçbir şey yok. Ama yaşamayı seçmeliyiz.
1: Yaşamı seçmek için erken teşhis ve profesyonel yardım şart. Yeşilay ve Bağımsız Yaşam Derneği gibi kuruluşlar bu konuda ailelere yardım ediyor. Ancak hepsinden önce en önemli tedbir uyuşturucuyla hiç karşılaşmamak.
5: Bu tür maddelere erişilebilirliğin kısıtlanması, bununla ilgili tedbirlerin alınması gerçekten çok önemli. En önemli şey sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak.
0: Merak etmesinler, merak etmesinler. İlk dumandan çok şey olur. Bir kereden bir şey olmaz değil, bir kereden çok şey oluyor.
6: Küçük çocuğu olan ve çalışan ailelerin belki de en büyük sorunlarından biri uygun fiyatlı kreş bulabilmek. İstanbul'da yıllık 1 milyon liraya ulaşan kreşler var. Aslı Ömer Aktaş İstanbul'daki kreş fiyatlarını araştırdı.
7: Çok yüksek, aylık 70. Yani en azı 65. En düşük.
6: Kreş fiyatı.
7: Evet. Kreş fiyatı.
8: Çocukların eğitimi için bu fiyatların yüksek olması aileler için tabii işi zorlaştırıyor.
9: Annelere sabır versin, bol para versin diyeceğim.
10: Çocuğu kreş çağına gelen aileler düşünüyor. Göndersek mi, göndermesek mi? Bu soruya yanıt vermek zor. Çünkü kreşlerin yıllık maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor.
11: Allah kerim diyorum, gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Artık 3 yaşına gelince seneye bakacağız.
12: 700-750 bin lira gibi arası para istiyorlar. Şuradaki merdiven altı kreşleri söylüyorsanız onlar belki 30 lira 40 lira alıyordur.
6: Şimdi İstanbul'un farklı ilçelerindeki anaokullarını tek tek arayacağız. Aynı yaşta bir çocuk için aynı soruyu soracağız. Tam gün eğitimin aylık ücreti ne kadar?
10: Kreş fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Örneğin Büyükçekmece'de aradığımız bir kreş yıllık 940 bin lira fiyat istedi. Taksit seçeneğiyle bu fiyat 1 milyon 100 bin liraya kadar çıkıyor. Maltepe'de ortalama kreş fiyatları aylık 30-35 bin lira. Beşiktaş'ta ise 75-85 bin lira civarında.
8: Biz bu sene zaten kayıt yapmak için gittik.
6: Ne kadar?
8: Aylık 15 bin lira. O da tabii özel bir kurum değil yani. Belediyeye bağlı.
13: 3 yaşında kızım var, onu vereceğiz bu sene ama fiyat. Şu an fiyat araştırması yapıyoruz da biraz maalesef cep yakıyor. Bakalım.
6: Ne kadar dediler peki?
13: Konumuna göre değişiyor.
6: Bir çocuğun kreşe başlamasıyla birlikte aylık harcama listesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Üstelik mesele sadece aylık ödenen ücret değil. Etkinlik, kırtasiye derken rakam daha da yukarı çıkabiliyor.
10: Öyle ki kırtasiye ve etkinlikler için istenen ücretler de 40-45 bin lirayı bulabiliyor.
13: Bir asgari ücretli bugün iki çocuk veya üç çocuklu bir aile nasıl kreşe verir?

0: diyeceğim ki ben. Hani veremiyorum.
1: O kadar yüksek ki fiyatlar. Yani bilmiyorum nasıl altından kalkacağız ama eğitim de şart. Biz ne kadar verdik? 280 bin lira verdik.
2: Aileler oturdukları mahallelerde belediyelere ait kreşler varsa onları tercih etmeye çalışıyor.
3: İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologları heyecanlandıran 3 yeni mekan daha bulundu. Ayrıca Antik Kent'te ilk kez duvar resimleri de tespit edildi.
4: Belki ilk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık.
2: Hem duvar resimlerine hem yeni mekanlara ulaşıldı. Simirna Antik Kenti arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Antik Kent'te 2025 yılında mozaikli mekan tespit edilmişti. 2026 yılında da o yapıyı ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdü. Bu çalışma yeni keşiflere ulaşılmasını sağladı.
4: Aynı noktada 3 farklı mekana ulaştık. İkisi mozaik taban döşemine sahip, biri ise mermer döşeli.
2: Mekanlar Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evlerine benzerlik gösteriyor. Arkeologlar yapıların kamusal işleve sahip olabileceğini tahmin ediyor.
4: Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bölünür. Yeni organizasyonlar oluşur. Kentlerde de dönüşüm başlar.
2: 3 yeni mekanda incelemeler devam ederken duvarlarda resimler de göze çarptı. Bu da antik kent için bir ilk.
4: Duvar resimleri hiç bulunmamıştı bugüne kadar. İlk defa bununla karşılaşmamız heyecan verici.
2: Antik kente 2000 yıldır akan suyun kaynağı da araştırılıyor.
4: 2000 yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. Kaynak konusunda çok fikrimiz yok. 150 metrelik bir yolculukla Simirna Agora'sına ulaştığını görüyoruz.
3: Şimdi kısa bir ara.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Yumuşak bir dokunuş üzerimde hissettiğim iğneler gibi olabilir. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Habertürk ekranlarından iyi geceler tekrar. İki bülteniyle beraberiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel, enkaza dalgıç indirebilecek Türkiye'ye ait arama kurtarma gemisinin bugün bölgeye ulaşacağını açıkladı. Kazayla ilgili mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9'u hakkında ise tutuklama kararı verildi.
1: Batıyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarış devam ederken aralarında gemi kaptanı ve mürettebattan 7 kişinin de olduğu 14 kişi soruşturuluyor. Yeni açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 20 kişi için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken gemiden denize savrulan eşyalar da görüntülendi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enkazda robotik dalış yapılacağını belirtti. KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'den iki arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
3: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. İkinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak.
2: Üstel, geminin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını da belirtti. Aralarında gemi kaptanı, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanının da olduğu 14 kişi ise Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

0: 14 zanlıdan 9 hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Kaptan mahkemedeki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve geminin alabora olduğunu söyleyen kaptan, kazanın bu şekilde başladığını belirtti. Polisin mahkeme emriyle iki kişiyi daha aradığı öğrenildi. Girne'deki kriz masasında süreci yöneten Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Hristo Doulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan liderler görüşmesi ise facia nedeniyle 9 Eylül'e ertelendi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Başkent Bişkek'te resmi törenle karşılanan Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasım Aliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geleneksel börek ve bal ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan daha sonra başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve eşi Atgül Japarova ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bişkek Arena Stadyumu'ndaki tören renkli anlara sahne oldu. Ülkeler kortej yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunlara katılan Türk takımını ayakta selamlayarak alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ile de görüşecek. İkili temasların ardından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak. Zirvenin ardından Erdoğan'ın yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileriyle görüştü. Eylül'de çok şey değişebilir dedi. Zelenski, Steve Witkoff ve Jared Kushner'la Ukrayna'daki durumu görüştü. ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktardı. Görüşmelerin savaşı sona erdirmeye teşvik edebileceğini ifade etti. İstihbarat verilerinin ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in savaşı sürdürmek istediğini işaret ettiğini aktardı. Zelenski, Eylül'de çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız ifadesini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son günlerde artmıştı. İsrail'de Ekim ayındaki seçimlerde eski başbakan Naftali Bennett de yarışacak. Bennett katıldığı programda Amerikan kamuoyundaki İsrail algısını değerlendirdi. İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor dedi.
0: ABD'de İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor. Açıklama eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten. Naftali Bennett, İsrailli gazeteci Itay Segal'in programına konuk oldu. İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti. Bir Amerikan öğrenciye İsrail deyince aklınıza ne geliyor diye sorarsanız soykırım diyorlar dedi. İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri derler ifadelerini kullandı. Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini de belirtti. Naftali Bennett, Birlik Partisi'ne liderlik ediyor. Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun rakibi olarak yarışacak. Ancak Maariv gazetesinin hafta sonu anketinde Bennett'in partisi 15, Netanyahu'nun partisi 20 sandalye elde etti. En çok sandalye ise 25 ile Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot oldu.
1: Üniversite öğrencisi Gülistan Dokun'un kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dalgıç polislerden biri tutuklandı. 2 adli kontrolle bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen dalgıç polisler adliyeye sevk edildi. Dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle bırakıldı. Baş

0: savcılık 2 şüphelinin bırakılmasına itiraz etti. Diğer 7 şüpheli ise henüz jandarma ve emniyette. Operasyonda 2017-2019 yıllarının İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı, eşi, dalgıç polisler, güvenlik korucusu ve ailesi gözaltına alınmıştı. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı geçen hafta İstanbul'da yakalanmıştı. Esma Batmaz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalanmıştı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İki şüpheli de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, su ürünleri av sezonu açılış töreninde balıkçılara seslendi. İnan, siz yeter ki av atın, üretin, sizin yolunuzu açmak bizim işimizdir dedi.
1: Rıhtımdan şunu söylemek istiyorum.
2: Su ürünleri ihracatının ilk kez 1 milyar doları aştığını kaydetti. Balıkçıların bundaki payının önemine dikkat çekti.
1: Daha 2026 yılının ilk 6 ayında su ürünleri ihracatımız Cumhuriyet tarihinde ilk kez 1 milyar doları aştı. İzmir su ürünleri hali 50 bin tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi olduysa işte bu sizlerin uykusuz gecelerinizin ağ çeken o nasırlı elinizin büyük eseri.
2: AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan su ürünleri av sezonu açılış töreninde balıkçılara seslendi. İnan üretimi her alanda desteklediklerini kaydetti.
1: Engelleri yıkmak, aşmak, sizin yolunuzu açmak bizim esas görevimiz ve felsefemiz şu. Siz yeter ki ağ atın, siz yeter ki tohum serpin, siz yeter ki üretin. Sanayicimizin büyüme isteği, yeni yatırımlar yapma arzusu elbette her aşamada başımızın tacı. Elbette bacalar tutacak, çarklar dönecek, sanayimiz her alanda gelişecek. Ancak şunun altını da özellikle çizmek istiyoruz. Sanayimize ne kadar önem veriyorsak tarımı ve denizi de asla ihmal etmemek, bu alanlara da en az o kadar eğilmek zorunda olduğumuzu hep birlikte biliyoruz. Tarım ve gıda üretimi bizim için her zaman özellikle şehrimiz için en büyük önceliğimiz.
0: Türkiye'de plastik atıkla mücadele kapsamında Sıfır Atık Vakfı önemli bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda çevreyi korumak için hangi adımların atılabileceği konuşuldu.
3: Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda.
4: Üstelik plastik atık kaynaklı kirlilik daha da artıyor. Peki ciddi bir çevre sorununa dönüşen bu kirliliğin önüne nasıl geçilecek?
3: Plastiğin bütün yaşam döngüsünü kapsayan bir mesele olarak ele almak zorundayız. Plastik attığımız yerde kalmıyor. Akarsularda, denizlerde, denizlerden okyanuslara, bir ülkenin kıyısından başka bir ülkenin kıyısına taşınabiliyor. Çünkü kirliliğin sınırı yok.
4: Sıfır Atık Vakfı İstanbul'da plastik atık çalıştayı düzenledi. COP31'e giden süreçte Türkiye'nin plastik atıklarla mücadelesi konuşuldu. Yeni politikalar ve mücadele yöntemleri ele alındı.
3: Bizim hedefimiz çevre ile ekonomi arasında bir tercih yapmak değil, çevreyi koruyan, ekonomiyi güçlendiren ve insanı merkeze alan bir dönüşümü hep birlikte gerçekleştirebilmektir.
5: Bir kültür oluşacaksa, bir şehirden dünyaya mesaj verilecekse, sıfır atığın başkenti iddiasıyla ortaya çıkan İstanbul'da yapılabilir.
4: Plastik atıkların yönetimi için yapılabileceklere de değinildi.
3: Tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünleri azaltmak, kaynağında ayrı toplama ile geri dönüşümün miktar ve kalitesini yükseltmek, atık yönetiminin sağlıklı işlemesi ve sonuç vermesi için şart.
0: Bültenimizin sonuna geldik. İyi geceler, hoşça kalın.

0: Açık Menet'e hoş geldiniz değerli izleyenler. İyi akşamlar, ben Sena Alkan. 31 Ağustos Pazartesi bugün, günlerden 20'den 23'e beraberiz. Ülkemizin gündemindeki konuları tek tek konuşacağız. Dün akşam öğleden sonra diyeyim daha doğrusu. Dün öğleden sonra gelen haberle Girne'den Taşucu Limanı'na hareket eden geminin alabora olmasıyla beraber bir kurtarma çalışmasına tanıklık ettik. 20 kaybımız var. Sabah saatlerinde 18 denmişti. Ama akşamüstü gelen açıklamayla 20 yolcunun kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. 8 kişi hayatını kaybetti. Maalesef sabah saatlerinden bu yana işte aileler evlatlarını arıyor. Evlatlar annesini babasını arıyor. Hakikaten çok acı bir durum. Konuşacağız. Burada bir ihmal mi vardı? Bu gemi nasıl böyle alabora oldu? Bu tarz gemiler ne kadar güvenli? Çok fazla soru var. Hepsini konuklarımıza soracağız. Cevap aramaya çalışacağız. Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Emre Diner var. Gazeteci bizimle beraber olacak. Orada ne konuşuluyor onu da alacağız. İstanbul stüdyoda Merve Şebnem Oruç, Not1.com yazarı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Doktor Ali Aydar Fırat, iletişim bilimci. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Uzaktan bağlantıyla Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu bizimle. Hoş geldiniz hocam siz de.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar Sena Hanım.
0: Çok teşekkürler. Emre Diner'i de gördüm. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.
2: Hoş bulduk Sena Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Birazdan Doktor İbrahim Uslu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan ve Ferhat Murat da bizimle beraber olacak. Şimdi başlamadan önce kısa bir reklam var. Onu bir aradan çıkaralım, sonra başlayalım.
3: Pirantek'le devam edecek. Pirantek, benimle hep.
4: Ekonomideki parametreler, son dakika haberleri ve kulislerden yansıyanlar.
5: Piyasaların nabzını, siyasetin sıcak gündemini ve günün kritik notlarını sizlerle paylaşıyoruz.
4: Güne yön verecek tüm gelişmeler Para Gündem'de. Serap Belet'le Para Gündem. Hafta içi her gün saat 10'da Habertürk'te.
3: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek, benimle hep.
0: Kısa bir reklam arasının ardından beraberiz. Şimdi başlayacağız konuşmaya. Az önce söyledim, Girne'den Taşucu Limanı'na hareket eden geminin alabora olması, bir gemi faciası. Bugün kaptanın ifadeleri de ortaya çıktı. Şöyle bir hızlıca onlara bir bakalım arkadaşlar, açabilir miyiz? Sonra bir Kıbrıs'ta acaba ne konuşuluyor diye döneceğiz Emre Dinler'e. Gemi kaptanı kendini şöyle savunuyor. Diyor ki geminin ön tarafı şiddetli dalgada kırıldı. Yoğun su geçişi başladı. Bu bir deniz kazasıdır. Tedbir ve izinlerimizi almıştık ifadelerini kullanıyor. Burada da yine çeşitli bu bilgilerde burada denizde gemiye ilişkin bilgileri, ehliyeti, belgesi görünüyor. Ama tabii şöyle bir soru var. Yolcular diyor ki biz defalarca ilk baştan itibaren seyahat etmeyelim dedik. İlk dalga geldi, ikincisi geldi söyledik diyor. Görüntüler var, yerden su fışkırıyor, koltuklar devriliyor. Tam anlamıyla çok acı bir can pazarı yaşanıyor orada. Gemi kaptanının da ifadesi bu bir kazaydı ifadesi. Ama bu geminin de sicili ortaya çıktı. Emre Diner, ne konuşuluyor orada? Gemi kaptanının ifadesinde başka ne söyledi, ne biliyoruz? Bir böyle başlayalım. Konuklarımız soruları varsa lütfen siz de sorun Emre'ye sorularınızı, sonra devam ederiz.
2: Evet Sena Alkan, tekrardan iyi akşamlar dileyelim. İyi akşamlar. Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kez daha başını sağ olsun diyelim. Sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir durum Akdeniz'de.

Tam bir facianın eşindeyiz günden bu yana. Şimdi öncelikle dilerseniz geminin vukuatlarından başlayalım. Çok enteresan bilgiler de araştırdım ben program öncesi. Şuradan başlayalım ilk olarak. Şimdi gemi 12 yıl önce kaza yapmış ve ağır hasarlı olduğu mahkemede de bu tutanak var. Yani mahkeme tutanaklarına da geçtik bugünkü duruşmada. Onun yanı sıra çok enteresan başka bir nokta da var. Aynı gemiyle ilgili gemi inşaat mühendisi Erdal Kılıç'ın bir açıklaması var. Yine söz konusu gemi 2016 yılında tamir için çağrılıyor ve kendisinden de özellikle gemi karaya oturdu. Taş ucunda şu gemiyi nasıl çalıştırabiliriz tarzında şirketin kendisiyle temasa geçtiği ve akabinde gemiyi incelemeye aldı ama incelemeyle şunu söylüyor. Yani klas altında bir uzmanlık gerektiren bir yöntemle bunun tamir edilmesi gerekir. Aksi takdirde bu geminin yürümesi mümkün değil ifadesini kullanıyor. Bu birinci nokta. İkinci nokta, yine yayına girmeden önce Hatay Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Lütfü Savaş'la görüştüm. Çünkü özellikle 2018 yılının 2018 yılının sonu ve 2019'un başında Hatay ile Gazi Mausa yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Mausa kentinden Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir deniz seferi başlatılacaktı. Hatta bayağı bir haberler vesaire de çıktı. Çünkü çok Hatay insanımızın olduğu bir potansiyel yüksek bir yer burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sevgili Sena Hakan. Dolayısıyla biz de bir Hado hattı kurmak istedik dedi. Ama söz konusu araştırma yaptığımızda geminin vukuatının oldukça fazla olduğunu duyduk ve alımdan vazgeçtik dedi. Yani söz konusu geminin bir de ayrıca raporlarda şu da ifade ediyor. Gölet tarzı yerlerde kullanılabileceğini söyleniyor. Yani uzun mesafede şu anda mesela Gazi Mausa ile Arsuz arasında 140 mil olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla biz bu söz konusu gemiyi alacaktık ama hem vukuatı çok fazla yani 5 yıl tersanede beklemiş. Yani Seka Limanı'nda beklemiş. Haciz işlemleri var. Ağır darbeler almış. Dolayısıyla biz bu gemiyi almaktan vazgeçtik. Gittik İstanbul'dan bir gemi kiraladık dedi. Şimdi böylesi bir durumda söz konusu şirket halihazırda bunu yürütmeye çalışıyor. Dolayısıyla burada en çok konuşulan nokta şu. Bu kadar vukuatlı bir geminin halihazırda Taşucu, yani Girne Taşucu seferini nasıl yapabiliyor tarzında konuşuluyor. Yani en çok tartışılan nokta bu. Aile yakınları da özellikle kazazedelerin aileleri de aynı şekilde. Ve dolayısıyla burada hem şirket hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'na karşı bir öfke var açıkçası. Adli koridorlarda da öyle, hastanelerde de öyle. Dolayısıyla burada bir ihmal var deniyor. Şimdi gelelim özellikle neler söyledi, kaptan neler söyledi. Şimdi şunu da ifade edelim, altını çizelim. Buradaki yargı sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nden biraz farklı. Burada polise ifade verilir, polis mahkemede yemin ederek olguları aktarır. Yani direkt olarak yargıç çağırın veya söz hakkı verince konuşur ama burada polisin üzerinden bir ifade döndü. Yani polise ifade verdi, polis de söz konusu ifadeyi mahkemeye aktardı. Şöyle söyleyelim, özellikle bu bir deniz kazasıdır diyor. Yani geminin ön kısmında kırıldı, yani parçalandı ön kısmı. Bir anda su bastı ve kendimizi suyun içerisinde bulduk ifadesi var. Ama çevre yatlarda da şöyle bir iddia var Sena Alkan, o da çok enteresan. Yani bu olayı görüp de zaten yani dua ediyoruz ki çok yakın bir noktada, 2,5 milden bahsediyoruz. Yani iki, pardon, 2,5 kilometreden bahsediyoruz, 4 mil olarak ifade ediliyor, mil olarak hesaplandığında. Olayı gören çevredeki yatlar zaten koşuyor. Hemen diyorlar biz havanın durumuna bakmadan, dalgalı mı değil mi hiç bakmadan ileride gittik. Yardımcı kaptan yolculardan önce bizim teknemize atladı diyor. Hani gemi ilk tersten kaptan misal sözün ifade ediyor.

0: tekne limanda tekne sahipleri bu şekilde ifade ediyor.
1: Hatta bir
0: Dolayısıyla şimdi
1: tekne
0: baktığımda
1: sahibi benim teknemdeydi. Ben kaptanı fark ettim ama o anda söylemedim diyor. Yani mürettebatın bir kısmı ve kaptan benim teknemdeydi diyor. Tekneye çıkmışlar daha bütün yolcular kurtarılmadan, hatta
0: kesinlikle.
1: içeride yolcular varken kaptan ve mürettebat çıkmış. O çok jeneriktir ama bu genel geçer kabul gören gemiye en son kaptan terk eder söyleminin bütünüyle ters yüz olduğu bir ortamı da görüyoruz tabii burada.
0: Aynen öyle. Şimdi bir başka çelişki noktaları çok. Yani sürekli surette kafaların karıştığı bir açıklamalar da geliyor. Hem söz konusu yolculuğu bizzat yaşayan insanların söyledikleri ayrı, ama şirketin ve mürettebatın, özellikle kaptanın söyledikleri bambaşka bir olay. Mesela bunlardan bir tanesi geminin içerisinde birebir tanık olan ve kurtarılan bir yolcu. Yine konuştum kendisine, anlattığı ifade şu: biz baskı yaptık, bu gemi yürümez, bu gemi böyle gitmez. Dolayısıyla söz konusu kaptana artık söyleyin, ya geri dönelim ya da bir şekilde gitmek istemiyoruz tarzında birkaç ses yükseldiğini söylüyorlar arkadan. Dolayısıyla içeride bulunan mürettebattan bir tanesi bunu iletiyor ve döneceği esnada kırıldığı bilgisi de var. Yani tamam, vazgeçelim, madem öyle tamam, bu kadar baskı var, gitmeyelim. Çünkü ben aynı şekilde bunu gemi inşaat mühendisi, buradaki bir bilirkişiye de sordum. Bu çatlak nasıl oldu? Hani neden bu kadar dalgaya, eğer dayanıklı değilse bu gemi değil, o zaman kağıttan gemidir yani, başka bir şeydir veya dedim. O da dedi ki sert bir manevra yapmaya kalktıysa kırılabilir, böyle bir riski var dedi. Dolayısıyla muhtemelen ihtimaller üzerinde duruyoruz belki, ama muhtemelen yolcuların baskısına dayanamadı. Dönmeyi, yani tekrardan geri dönmeyi deneyeceği sırada geminin ön tarafı kırılıyor, parçalanıyor ve hemen akabinde sular altında, zaten görüntülerde de olduğu gibi kalıyor. Yani burada mesela ihmaller zinciri olduğunu tasdik eden, belki de mesela Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Günal Üsler'in bütün liman memurlarını bugün görevden aldı. Bütün üst düzey yetkilileri, liman çalışanların hepsini görevden aldı. Yerine başka personeller geldi. Mesela hani belki amaç burada herkesin hiçbir şekilde bir ihtimas gösterilmeden bu işin sonucuna gitmektir, ama bu bile söz konusu vatandaşların, özellikle kayıp yolcuların akrabaları tarafından başka şekilde lanse ediliyor. Bu da bir tezat, unsur olarak söyleyebiliriz. Mesela yine bir savunmada Sena Alkan, söz konusu mürettebatın avukatının yapmış olduğu savunmada şu da var. Diyor ki gemide her biri 100 kapasiteli 4 can salı bulundu diyor. Bu sayede diyor toplam 400 kişinin de kurtarılabileceğini ifade ediyor. Ama halihazırda kurtarılamayan, birbirinin üzerine basan, o esnada, olayın yaşandığı esnasında birbirinin üzerine çıkan insanlar da var. Dolayısıyla şimdi mahkemede aktarılan ifadelerde de gerçekten çok kafa karıştırıcı bir takım ifadeler var. Şunu da söyleyelim, bu da tarttı, bu da çok tartışıldı. Şöyle dediler: iyi ki Türkiye Cumhuriyeti var. Yani Türkiye Cumhuriyeti olmasa, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz unsurları olmasa, gerçekten işler daha fazla sarpa saracaktı. Şu an kurtarılan 242 kişi Türkiye Cumhuriyeti'nin unsurları tarafından buraya gönderilen hızlı bir şekilde reaksiyon alınmasıyla kurtarıldı. Onu da söylemek lazım, çünkü bu da konuşuluyor burada. Yani iyi ki Türkiye'nin imkanları olmasaydı, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu insanları nasıl kurtaracaktık tarzında çeşitli şekilde hem sosyal medyada hem medyada, burada köşe yazarları da bu konuyu konuşuyor. Bu da bir gerçek yani.
1: Teşekkürler Emre. Birazdan birkaç sorum daha var sana ama bu arada Ferhat Murat, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan ve Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu aramıza katıldı. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Şimdi sizlerin de sorusu varsa, ekleyeceğiniz varsa lütfen katkı sağlayın. Mesela

0: Az önce dedin ki bu hızlı bir manevrayla dönmeye çalıştı. Bugün öğle saatlerinde bir gemi kaptanı konuğumuzdu ve dedi ki burada yapması gereken şey takip edilirmiş ne kadar hızlı gittiği. Bunun bir sistemi
1: Evet.
0: varmış, bir internet portalı varmış ve burada normalde 28 knot bir hızla gitmesi gerekirken 23 ile gidiyor ve yol kesme dediği hızı azaltmayı yapması doğru olandı ama yapmamış. Bu soruşturma kapsamında kendisine neden bu kadar hızlı gittiği böylesi ölü dalga olan bir yerde sorulacaktır dedi. Sorulmalı ifadesini kullandı. Çünkü daha yavaş gitseydi belki facia bu boyuta varmayacaktı gibi bir tespit de var. Neden hızlı gittiği acaba sorulmuş mu? Bir ifadesinde neden bu kadar hızlı gittiğini söylüyor mu?
1: Şu anda Sena Alkan herhangi bir ifadesi yok ama mahkemenin kanaatince 3 gün polise tutukluluk kararı verdi. Bu 3 günlük tutukluluk şunun için verildi mahkemede, onu da altını çizelim. Özellikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yetkililer yarın olayın gerçekleştiği yere gelecek. Ve burada burada incelemelerde bulunacak. Özellikle kara kutunun çıkarılmasıyla ilgili. Eğer kara kutuda ilgili mürettebatın konuşmaları, söz konusu diyaloglar, yolcuların irtibatları veya SOS çağrısı konuşmaları, kaptanın ne olacağını tespit edilmesinin ardından söz konusu sualler yöneltilecektir elbette. Çünkü mahkemede yetkililerin ifadesi şu: teknik anlamda bilirkişi raporu geldiği takdirde mahkemenin daha hızlı netice alacağını söylüyorlar. Dolayısıyla gözler yarınki Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı ekiplerin söz konusu lokasyona gelmesiyle daha çok netleşecek. Şunu da ifade edelim: geminin kara kutusunun bulunması uçağa nazaran biraz daha erken olabiliyormuş. Yani burada yetkililerin, özellikle Sayın Başbakan Üstelik'in açıklaması da işte sabah saatlerinde burada olursa akşam saatlerinde öğrenebiliriz demişti bilgileri. Eğer ertesi sabah saatlerse de sabahtan yine akşama kadar net bir şekilde oradan teknik bilgiler alınır ifadesini kullandı. Dolayısıyla mahkeme burada 3 gün söz konusu mürettebatı bekletmesinin sebebi tutuklu bir şekilde bilirkişi raporunun gelecek olan bilirkişi raporundan gelecek rapora ilişkin kararın verileceği ifade etmek mümkün. Mesela bu da çok enteresan. Yine mahkeme notlarından aldığımız notlara göre. Şimdi yargıç Hazal Hacimullah soruyor mürettebata: geminin sefere elverişli tüm izinleri mevcut muydu diyor, soruyor tahkikat memuruna, polisine. Kendisi de gerekli tüm izinlerin alındığını, hatta Türk Lloyd'u tarafından verilen onayın yanı sıra diyor, liman başkanlığı tarafından da doğrulanmış söz konusu seferin gerçekleşebileceğine ilişkin. Ama şimdi yolcu tanıkların, özellikle yolculuğu yapan ve hayatta kalmayı başaran tanıkların ifadesinde biz defaatle bu seferin yapılmamasına karşı çıktık diyor. Bu da oldukça enteresan bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla mesela yine ifade edelim, geçmişi kazalarla dolu katamara dedik biz, özellikle haberi
0: Burayı
1: burada.
0: bir geçmeyelim Emre. İzninle bir burada bu başlıkta bir yorum alayım istiyorum konuklarımdan. Çünkü sen az önce sıraladın bu geminin hasarlarını ve hatta ağır hasarlı olduğu için alıcıların almadığını ama bu gemi Ferhat Murat yine de böyle bir seyahati yapar halde daha önce iki kere hasar almış, tadil edilmiş, tamir edilmiş ve bugün yine Akdeniz gibi ve uzak
1: Akdeniz.
0: mesafe bir yerde böylesine bir seyahati yapabiliyor. Burada bir denetim eksikliği mi var? Bir ihmal mi var? Ne var burada? Bu nedir?
2: Burada hepsi olabilir. Şimdi
0: Hepsi.
2: netice itibariyle katamaran cinsi dediğimiz gemi, aslına bakarsanız izleyicilerimizin de kolay anlaması açısından söyleyeyim, Marmara'da da faaliyet gösteren deniz otobüslerinden bir benzeri. Yani bir deniz otobüsü bu. Bir feribot değil. Hani araçla yolculuk yapılabilen, daha ağır görece, deniz otobüsüne göre daha ağır, hacmi daha büyük ve dalgalara karşı etkilenme riski daha yüksek olan bir deniz aracı öncelikle. Bahsi geçen deniz aracının kullanımı

0: iç denizlerde daha mümkün. Mesela Marmara Denizi gibi ya da Singapur'daki deniz gibi buralarda daha
1: Ya da
0: mümkün
1: mesela kuzeyde, Norveç'te, İsveç'te
0: evet,
1: gibi
0: yani iç denizlerde,
1: dalganın çok olmadığı
0: açık denizin yerdeymiş. olmadığı yerlerde ki bahsettiğimiz Akdeniz en az 60 kilometre civarında bir açıklık söz konusu. Bir kere hani olaya buradan başlamak lazım. Yani bahsi geçen örneğin gemi yerine işte Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren arabalı feribotlardan bir tanesi benzer bir durumla karşı karşıya kalmış olsaydı aynı problemi yaşar mıydı? Ki İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirketin, belediyenin şirketi vardı hatırlarsanız. Avustralya'dan aldığı bir gemi var. Osman Gazi ismini koydular sonrasında. Avustralya'dan tek başına kendi geldi. Deniz üzerinden geldi. Yani herhangi bir nakliye organizasyonuyla olmadı. Dolayısıyla öncelikle buraya bir dikkat edilmesi lazım. Öteki taraftan baktığınızda kaynaklarımla görüştüğümde ilk değerlendirmeler şu yapılan tespitlerde ağırlıklı olarak tabii ki bu ihmallerin yanı sıra kaptan hatasının da bu kazada çok etkili olduğu düşünülüyor ilk değerlendirmelere göre. Kaptanın bir kere zaten bir seyri sefere çıkarken yetkisi en üst seviyededir. Liman başkanlığının da olduğu gibi ama kaptan ben bu seferi yapmıyorum, rüzgar riski var, dün de seferlerin hepsi ertelendi gibi bir tedbiri uygulamış olsaydı yasal olarak da o gemiyi kaldırmama hakkına sahipti. Öncelikle bunun
1: ben
0: da
1: seyahat etmiyorum,
0: ben
1: burada
0: etmiyorum
1: risk görüyorum
0: diyebilir.
1: diyebilirdi yani
0: Diyebilir.
1: kaptan.
0: Çünkü bu onun hakkıdır. Kaptan gemide en yüksek yetkideki kişidir. Ama burada görüyoruz ki Emre Bey'in anlatımlarından kaptan ilk gemiyi terk ediyor. Yani bu da kaptanlığın meslek açısından değerlendirdiğimizde itibarına yakışmayan da bir hareket. Eğer bu dendiği gibi ise bu iddialar doğrusunu konuşuyorum.
2: Belki de
0: Mürettebatın
2: geminin ne halde olduğunu en iyi o bildiği için
0: işte burada
2: o da
0: aslında
2: olabilir. Yani
0: bazı
2: bu
0: şeyleri de
2: zaten
0: anlayabiliyoruz.
2: tabii
0: Tam
2: yani.
0: oraya geleceğim. Yani şimdi gemiyle ilgili bir ihmal durumu varsa, onarım geçirdiğini biliyorsa ve onarımların yeterince sağlıklı bir düzeyde olmadığını tahmin ediyorsa, benzer bir durum söz konusu olduğunda gemiyi ondan hiç haberi olmayanlar mı ilk terk etmek ister yoksa haberi olanlar mı ilk terk etmek ister? Burada biraz o noktaya
1: Ne
0: gidiyoruz.
1: acıdır ama ilk andan beri yolcular diyor ki gitmek istemiyoruz. Gitmek de yani kendi beyanları
0: Evet.
1: var. Yine de geminin halini bilen kaptan o halde o gemiyi götürmeye karar veriyor. Sonra gemiyi götüremeyeceğini fark ettiğinde bunun bilgisini yolcularla paylaştıklarında çıkan kaosta kendisi mi çıkıyor? Bu mu
3: O
1: oluyor
3: kararı
1: yani?
3: o mu veriyor? Yani sadece limandan da bahsetmiyorum. Sana çok özür dilerim.
0: Şirkete baskı.
3: Şirketin, evet, şirket baskısı
0: Şimdi bu
3: mı?
0: işler şöyledir. Ben
3: Şirketin yöneticisi mi, şirketin sahipleri mi? Şirketin
0: bu deniz
3: sahipleri hala
0: otobüs,
3: dışarıda
0: bu deniz
3: mesela.
0: otobüsleriyle ilgili geçmişten bu yana faaliyet gösteren, yani oralarda çalışmış kaptanlarla da konuşuyorum dünden bu yana. Kaptandadır yetki. Ama şirket sefere çıkman konusunda baskı da yapar. Çünkü neticede bir para kaybetme söz konusu olduğu için kaptanların üzerinde baskı kurma ihtimali de yüksektir. Burada bu durum var mıdır? Çıkacaktır araştırmalar sonucunda ama netice itibariyle birinci sorumlu gemiyi yürütme konusunda kaptan ve liman başkanlığı olduğu için onların üzerine okların yönelmesi, ışıkların yönelmesi biraz daha normal. Tabii ki şirket burada bakımını yaptırmadıysa, bunun gerekli denetimlerini kağıt üzerinde yaptırdıysa, bir şekilde hani hep bildiğimiz hallederiz noktasında bir süreç yürütüldüyse, tabii ki bunun da büyük bir vebali söz konusu olacak. Burada
1: Çok özür
0: önemli.
1: dilerim. Yine mesela bu görüntülerde yolcular diyor ki su geliyor buradan dediklerinde o iki evladını kaybeden annenin ifadesi bu. Hayatınızda ayağınız ilk defa mı suya değdi?
0: Evet.
1: Yerinizi değiştirin dediler bize diyor.
0: Şimdi evet burada bakın az önce bir vurgu yaptığım nokta kaptan gemiyi ilk terk ediyor. Kaptan 20 dakikalık süreç içerisinde eğer riskli bir hava söz konusu olduğunda yolculara sürekli bilgilendirme yapmakla veya yaptırmakla mükelleftir.
1: Tabii.
0: Mürettebatı en azından neticede orada 8-9 tane mürettebat var. 259 yolcunun her biriyle tek tek belki can yeleği bağlaması mümkün olmayabilir. Ancak bunları anlatabilme zamanı da söz konusuyken bunlardan geri durma durumunu da biz görüyoruz. Burada gerçekten bu

0: konuda da büyük bir ihmal durumu söz konusu. Nasıl uçağa bindiğimizde hostesler her türlü tedbiri ilk başta bize gösteriyorsa, deniz otobüslerinde genellikle şöyle oluyor. Bir bilgilendirme kartı oluyor koltuklarınızın cebinde. Onu da okuyan kimse maalesef olmuyor. Yani can yeleği nerededir? Can salları nasıl çalışır? Can sallarında nasıl pozisyon almak gerekir gibi noktalarda bilgilendirmelerin yapılmasının yanında bence burada mürettebatın da, ki açılmayan can sallarının olduğunu da görüyoruz, can sallarının açılması konusunda öncül hareketler içerisinde olmadıkları da ortada. Zaten bugün raporu da çıktı. Kaptanın ehliyeti Türkiye Cumhuriyeti'nden alınan bir ehliyet değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama Kıbrıs bandıralı bir gemi olduğu için orada çalışma yapabiliyor. Bunun yasal bir problem durumu yok. Birkaç kaptanla ben de görüştüm. Evet, bu uygunluk sertifikası. Kaptanın işte doğum tarihi, ismi ve Honduras'tan alınan bir ehliyet. 2029'a kadar.
1: Ne zaman alınmış bir ehliyet bu? Burada yazıyor mu bu arkadaşlar?
0: Yaklaşık 2 yıl önce alınmış. Yani. Bendeki bilgilere göre 2 yıl önce Honduras'tan alınmış.
1: Düzenleme tarihi 26 Eylül 2025 diyor. Geçerlik süresi 26 Eylül 2026'ya kadar.
2: Bu belki de olabilir. Her yıl yenilenen.
1: Her yıl yenileniyor olabilir.
0: Bu tabii uygunluk sertifikası. Bu, hani evet. Bu aynı zamanda ehliyet olarak, yani kaptanlık ehliyeti dediğimiz belgede. Benim elimdeki bilgiye göre belge 2029'a kadar geçerli. Ama hani belki Emre Bey'de daha net bir bilgi vardır. Bu belki geçici süreyle orada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışma iznine tabi olunabilecek bir şey. Ama kaptanlık ehliyeti hani farklı ülkelerde de geçerliliği olan bir belge olduğu için.
3: Şimdi Ferhat Bey, böleceğim ama kusura bakmayın. Ferhat Bey, ben araya girip size ek yapmak
0: tabii, tabii,
3: için.
0: Buyurun.
3: Şimdi düzenleme tarihi, bunu bugün özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı paylaştı. Yani kaptanın ehliyeti var mıydı yok muydu iddialarına ilişkin bugün kendisi devlet televizyonuna çıktı. Bu belgeleri paylaştı. Biz de kendisinden temin ettik. Şimdi belgede şu bilgiler var. Özellikle ad, soyad, doğum tarihinin yanı sıra Sicil Limanı, Honduras. Kapasitesi master, düzenleme tarihi 26.09.2025, geçerlilik süresi de 26.09.2026. Yani önümüzdeki ay söz konusu kişinin bu kullanma ruhsatı, yani ehliyeti bitiyor. Yani bir yıllık olarak çıkarılıyor, yıllık olarak çıkarılıyor, bir yıllık olarak veriliyor ve performansı göre de bu süre uzayabiliyor. Dolayısıyla burada Ferhat Bey'in de Türkiye Cumhuriyeti'nde yok. Ehliyeti de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca verilmiş. Bunu da görüyoruz. Yani belge de fazla ayrıntı olarak görülmeyebilir ama burada en önemli noktalar bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Mesela
1: peki, şöyle detaylı. Özür dilerim Emre. Acaba kaç yıllık bir kaptanmış? Kaç yıldır gemi kaptanlığı yapıyor?
3: 25 yıllık.
1: 25 yıllık gemi kaptanı.
3: Evet.
1: Peki. Bunu da devam edebilirsin. Merak ettim, araya girdim. Kusura bakma.
0: Tam şunu ekleyeyim o arada. Bugün ve dün işte benzer şekilde faaliyetlerini yürüten kaptanlarla da, yani hem bu bahsettiğimiz uluslararası yolcu taşımacılığı veya ulusal yolcu taşımacılığı yapan kaptanlarla da görüştüğümde, şu anda kriz masasında kazayı araştıran heyetin ağırlıklı olarak bu süreci, öncelikli olarak daha doğrusu, kaptan hatası üzerinde değerlendirmesini hatırlatmıştım. Kaptanların da açıkçası kazayı incelediklerinde, elindeki belgelere baktığında gerçekten kaptanın örneğin rüzgarı, dalgaları geminin omuzluk denen, yani otomobili tarif edecek olursak farların olduğu bölgelerden alacak şekilde seyri seferine devam etseydi ya da dalgalardan kaçacak bir rota belirlemiş olsaydı veya süratini durdurup manevrayı daha geniş bir şekilde

0: şekilde almış olsaydı, çünkü manevrayı ani bir şekilde alması borda dediğimiz, yani iskele ve sancak sağ ya da sol yönün yan taraflarını ifade ediyor. Oradan o rüzgarı almadan bu işi kurtarabileceğini de bize gösteriyor maalesef. Yani şimdi tabii burada 8 tane hayatını kaybeden vatandaş var, 20 tane kayıp var. Bunların üzerinde bunları konuşmak çok da bana sağlıklı gelmiyor ama hani bir baktığımızda
1: bu şu sorumluluğunu
0: da doğru düzgün bir şekilde yerine getirilmemesinin sonucu olarak bu karşımıza çıktığı için maalesef konuşmak durumunda kalıyoruz.
1: Yani o anda alınan bir yani çeşitli faktörler gözetilerek alınan bir karar bu faciayı önleyebilirdi. Biraz evet. göz göre göre gelmiş gibi bir görüntü
0: maalesef,
1: ortaya çıkıyor.
0: Maalesef. Yani durumu, çünkü katamaran cinsi deniz araçları batması en güç ihtimal olan araçlar bir taraftan baktığımızda. Yani o iki katamaran, iki geminin aslında iki teknenin birleşimi gibi bir yapısı olduğu için batması en güç olacak deniz araçları olduğu uzmanlar tarafından da ifade ediliyor. Ama işte birbirinden fazla ihmal ard arda zincirleme geldiğinde de maalesef en güç ihtimalleri biz en başta birinci ihtimal olarak da görebiliyoruz. Ben tekrar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kayıplarla ilgili umut taşımak istiyoruz ama uzun bir süre geçti. Denizde hipotermi olmadan yaşamını sürdürmek kolay bir şey değil. Ama tabii Allah'tan ümit kesilmez demek istiyorum. Ama bir taraftan da hani eğer canlı olarak ele geçirilemezse de ailelerinin o kayıpların naaşlarına ulaşmak gibi de bir muradı olduğunu aileler tarafından baktığımızda da ifade etmemiz lazım. Hı
1: hı. İbrahim Uslu da aramıza katıldı. Doktor İbrahim Uslu, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, kolay gelsin.
1: Mustafa Çağatay Hocam, bir mühendis diyor ki bu gemide çok ağır hasar var. Bu gemi iki kere kaza yapıyor ve bir şirket bu gemiyi almaktan bu sebeple vazgeçiyor. Öte yandan mesela az önce Emre Diner de Kıbrıs'tan bahsetti, dedi ki göl tarzı yerlerde, Ferhat Murat'taki bilgi de öyle. Bugün bize katılan kaptan konuğumuz da aynı şeyi söyledi. Yani Norveç'te, İsveç'te ya da işte iç denizlerde uygun ama böyle denizlere bu katamaranlar uygun değil ve çok önceki yıllarda 5-6 saatlik yolculukla daha ağır olmasına rağmen daha güvenli gemilerle ben de kaptanlık yaptım. Sonra buna döndü dedi. İhmal, denetim eksikliği ne görüyorsunuz burada?
3: Yani öncelikle tabii hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza yani mekanları cennet olsun, başsağlığı diliyoruz bütün yakınlarına. Zor bir şey. Dün böyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığımız bir günde Mavi Vatan'da böyle bir olayla karşı karşıya kalmak pek güzel olmadı. Tabii burada yani basını da tebrik ederim şahsen bir vatandaş olarak. Çünkü oldukça bilgilendirici, farklı perspektiflerden uzman konukları da çağırıp bizim gibi, benim gibi bu konuyla ilgili çok fazla bilgi sahibi olmayan, hatta bilgi sahibi olmayan diyeyim açıkçası, ben bu konuda çok uzman o görüş olarak yapabilmem mümkün değil. Bilgilendirme anlamında çok faydalı yayınlar yapıldı. Benim de aldığım izlenim tabii burada yani yolcuların beyanlarından, kaptanın cevabından, uzmanlarımızın görüşlerinden çıkardığım sonuç burada bazı işte yola çıkılmaması gerektiği, hava koşulları itibariyle mesela bugün sabah yine sizin bir yayınınıza, öğleden sonraki bir yayınınıza denk geldim. Bugün bile muhabir arkadaşımız hafif bir dalga olduğunu söylüyordu. Dün nasıldı bunun buradaki durum deyince oradaki kişi bunun 10 katıydı. Şu andaki 10'da biri belki diye ifadede bulundu. Yolcular uyarmış, hani yolcular çıkmayalım demişken kaptanın çıkması çok enteresan yola.
0: Çağatay Hocam çok özür dilerim.
3: Bir problem siz var gibi görünüyor.
0: Söyleyince aklıma geldi. Ya evet. Firma bu kazanın yaşandığı esnada ve sonrasında bilet satışına devam ediyor, biliyor musun Sena?
1: 3 saat
0: ya böyle bir konuyla olmuş. Karşı karşıyasın, böyle bir krizle karşı karşıyasın, bir yandan da ertesi güne
1: bilet
0: satışına devam edebiliyorsun. Bu bana gerçekten çok ilginç, anlamsız geliyor. Çok
1: anlamsız
0: özür
1: değil mi? Bu böyle bir şey var. Bu etik dışı bir şey. Yani
0: maalesef.
1: Bu sistemsel bir şeyse onu bilemem ama bunu kasıtlı olarak siz bilet satışına devam ediyorsanız çok gayri ahlaki bir
4: şey. 3 saat önce bütün seferleri durdurulmuş söz konusu firmanın.
1: Neden satış oluyor?
4: Ya bugün tabii o işte devam etmesi infial oldu haliyle. Tabii onlar da durdurmadılarsa, eğer sistemi kapatmadılarsa KKTC tarafından durdurulmuş.
3: Yani belki o internet üzerinden.

0: alınan biletlerdi
1: Belki.
0: belki, hani belki haberi bile olmuyordu hani satın
1: Belki
0: alan,
1: sistem mi
0: çünkü
1: yapıyordur
0: hani
1: diyorsun.
0: alan kişi de zaten böyle bir haberi duysanız
2: Tabii
0: bilet
2: canım,
0: almazsınız.
2: almazsınız, yani böyle bir
0: Hani
2: firmadan bilet
0: o
2: alır
0: firmadan
2: mısınız?
0: muhtemelen o sistemsel de olabilir belki o
1: Belki sistem
0: durum.
1: üzerinden satış devam etti
0: Muhtemelen
1: ve
0: öyleymiş
1: onu da
0: de belki.
1: kapatamadılar o
0: Belki.
1: esnada
0: Evet.
1: diyorsunuz. İbrahim Bey, şöyle bir baktığınızda dünden bu yana ağırlıklı şimdi bu facianın göz göre göre gelmiş olma ihtimalini konuşmaya başladık. Denetim eksikliklerinin ortaya çıkma ihtimalini konuşmaya başladık.

0: falan değil. O geminin hiç o seferlerde kullanılmaması ve bu seferin hiç yapılmaması gerekiyor. Yani o kadar büyük şeyler var ki, eksiklikler. Bir kere o gemi o seyahate uygun değil. Hasarlı, zaten sorunlu bir gemi. Zaten hava koşulları uygun değil falan. Yani o seyahatin hiç yapılmaması gerekiyordu. O geminin de o seferlerde hiç kullanılmaması gerekiyordu. Ama belli ki üstüne üstlük bugün gemi kaptanının ifadesi medyaya yansıdı. Orada diyor ki bizim bütün evraklarımız, belgelerimiz tamam diyor. Yani eksik bir belgemiz falan yok. Şimdi bu durumu iyice vahim hale getiriyor. Yani o kadar sorunlu, az arızalı, hasarlı vesaire falan bir teknenin Akdeniz'i boydan boya geçecek falan bir yolculuk yapıyor olması, saatler süren bir yolculuk. Üstüne üstlük uygun hava koşulları söz konusu değilken. Şimdi burada gerçek bir şey, yani ihmaller zinciri olduğu aşikar. Umarım sonuna kadar gider ve bundan da bir ders çıkarılır. Çünkü dedim ya, hiç bu seferin yapılmaması gerekiyordu. Bu teknenin hiçbir zaman yola çıkmaması gerekiyordu. Yani ama biraz kelimenin tam anlamıyla göz göre göre bir cinayete maalesef birileri bilerek bilmeyerek yol açmış oldular. İşte yani çok daha vahim sonuçlar olabilirdi. Hala çok vahim tabii. Ama yani ben rakamı duyunca tüylerim diken diken oldu. İşte sonra kurtarma rakamları geldikçe biraz rahatladık ama tabii geriye bakıyorsunuz hala çok sayıda kayıp var. Yani kurtulanlar için de bu travmayı atlatmaları kolay bir şey değil yani. Düşünün, yani güzel bir seyahat yapacaksınız ve böyle bir travma yaşıyorsunuz. Hayat boyu bunun etkisinden birçok yolcu, kurtulan yolcularda...
1: Yani öyle ki belki evladını kaybeden annenin mesela anlattığı, çocuğu yanında anneciğim ne kadar güzel gondol gibi diyor. O da diyor ki hayır, burada bir gariplik var. Ve sonra çocuklarımın can yeleği yoktu diyor mesela. Can yeleği verilmedi diyor.
0: Yani, o yüzden...
1: Ellerinden kayıp gittiğini anlatıyor. Çok acı, çok trajik, çok çok üzücü.
0: Yani hem Kıbrıs tarafında hem Türkiye tarafında yani bu konunun üzerine %100 gidilmeli, gidileceğini ben temenni ediyorum. Sorumlular gerçekten hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmadan gerekli cezalara çarptırılmalı ve hepsinden önemlisi bundan sonrası için de bir daha böyle bir trajik yaşanmasın diye gerekli bütün tedbirlerin alınması lazım. Ölenlere ben de rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Kazayı atlatanlara da büyük geçmiş olsun diliyorum.
1: Şimdi kayıp sayısıyla ilgili de şöyle bir şey oldu. Emre Dinler'e bir dönelim, soralım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel dedi ki biz bugün akşam üstüne kadar kayıp sayısını 18 diye veriyorduk. Evet. Ama 20'ye yükseldiğini söyledi kayıp sayısının.
2: Evet.
1: Ve kurtarılanların sayısı 241'den 239'a düşürüldü. Kimliği henüz tespit edilemeyen 40 kişinin bulunduğunu bildirdi. Bu ne demek onu da bilmiyorum. Lütfen siz bize anlatın. Şöyle diyor başbakan, muhabirler arasında geçen konuşmayı aktarayım burada. Kayıp olan 20 insanımız var, vefat eden 8. Muhabir diyor ki 18 denmişti dün, o 2 derken. Şimdi hepiniz biliyorsunuz bu gemiden kurtarılan vatandaşlarımız hem Girne Akçiçek hem Askeriye Hastane, Lefkoşa Nalbantoğlu, Yakın Doğu Hastanesi'ne yerleştirildi. Ve biz gemi yolcu listesiyle bu isimleri çakıştırdığımız zaman bu rakam şöyle çıktı diyor. O yüzden daha 40 kişi var teyit edilecek. 40 kişi de teyit edildikten sonra, ama şu anda 40 kişi teyit edilmeden aranan ve kayıp olan 20 insanımız var. Muhabir soruyor, şimdi şöyle bir şey var. 18 kayıp vardı, 2 daha arttı deniyor. O zaman bu geminin başından bu yana 267 kişi olduğu söyleniyordu gemi içinde diyor. Evet diyor başbakan. Muhabir, bu sayı da mı yanlış o zaman? 269'a mı yükselmiş oluyor diyor. Yok yok diyor, 267 diyor, sayı aynı diyor, 259 yolcu artı 8 mürettebat. Muhabir diyor ki tamam, 8'i vefat etti, 18'i aranıyor, 241 kurtarıldı dendi, o zaman 239'a mı düştü? Evet, 239 tamam mı? 239. Şimdi bu sayı nasıl 18 değil 20 oldu ve bu 40 kişi var henüz teyit edilemeyen ne demek?
2: Evet, şimdi öncelikle Sena Alkan, ilk olayın başına gideceğimiz zaman son dakika olarak gördüğümüzde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 267 olarak, pardon 269 olarak yansıdı. Daha sonra aradan

0: kulübü bir yarım saatten fazla bir süre geçti. 267 olarak tekrar güncellendi. Şimdi bizim aldığımız bilgilere göre söz konusu rezervasyon yaptırmış ama sefere gitmemiş birkaç tane yolcunun olduğu bilgisini aldım ben. Özellikle o rezervasyon listelerini düzenleyen kişilerden. Mesela 3 kişinin yetişemediğini, yani sefere yetişemediğini öğrendim ben bugün. Dolayısıyla herhalde onları da içine kattıklarını umuyorum yolcu sayılarının içerisine. Yani yolda hareket halindeyken. Bir başka tespit, başka bir noktada şu. 6 yaşında 2 tane çocuğun olduğu ifade ediliyor. Çocukların da kaydının yine rezervasyon o yolcu listesinin içerisine dahil edilmediği iddialar da var. Yani başından beri ifade ettiğimiz mevzu şu aslında. Bir iletişim kopukluğu var. Hem şirket olarak var bu, hem de liman dairesiyle. Söz konusu seferi gerçekleştirecek mürettebat arasında da bir tuhaf bir durum var. Şimdi mesela şunu da öğrendik. İçerisinde bir tane hanımefendinin yolculuk yaptığı sırada bu hengamede düşük yaptığını maalesef. Mesela o bebeğin, söz konusu bebeğin akıbetinin ne olduğuna ilişkin bir açıklama da yok. Yani bu bilgi net. Bizim burada bir arkadaşımın eşi Hatay'a gidecekti. Kendisiyle bugün konuştuğumda maalesef dedi, ben hani eşim tamam kurtuldu ama böyle de bir konu oldu diye bir şöyle bir sohbet geçti aramıza. Fazla da üstüne gitmedim çünkü çok duygusal bir an, yani travmatik bir konu.
1: Yani Emre, sen
0: Dolayısıyla burada
1: arkadaşının eşi olması vesilesiyle bundan haberdarsın. Bu kamuoyuna yansımış bir
0: evet.
1: bilgi değil, öyle değil mi?
0: Yok, evet, doğrudur. Değil.
2: Ya bunu bir
0: Değil yani herhalde.
2: yolcu yanımda bu olay yaşandı diye anlattı. Ben öyle izledim ama tabii hani o anda o sonradan teyit edilmedi. Ama şimdi sen bunun teyitli bir bilgi olduğunu bizzat arkadaşının eşinin
0: Evet, doğru.
2: buradaki yaşanan bu facia nedeniyle orada düşük yaptığını ifade ediyorsun. Çok acı.
0: Şimdi rakamların tutmaması, özellikle zaten bunu burada içeride, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Ana Muhalefet Partisi'nin de bu konuda biraz eleştirileri var. Bayındırlık Bakanlığı'na yönelik özellikle. İşte bu kaç kişi vardı bu gemide, feribotta, işte kaç kişi gidiyordu, kaç yolcu taşıyordu, bununla ilişkili ne zaman bize net bir rakam vereceksiniz? Kayıplar 20 oldu, artar mı tarzında bir takım eleştiriler var. Ama dediğimiz gibi Sayın Başbakan'ın yapmış olduğu açıklama, evet, sizin de aktarmış olduğunuz gibi böyle bir konu oldu. Yani 18'de bizim hatta bütün biz haberleri 18, ya da katıldığımız yayınlarda da, ama bir anda 20 olarak güncellendi. Muhtemelen dediğimiz yani aldığımız iddialar bu yönde. 3 kişinin gemiyi kaçırdığını
2: Tamam, peki diğer
0: biliyoruz.
2: 40 kişinin, yani o
0: Aldığımız
2: 40 teyit
0: ama
2: edilmeyen 40 ne demek?
0: diğer 40 kişinin akıbetiyle ilgili gerçekten ben matematiğime güveniyorum ama bu konuda matematiğim gerçekten el vermiyor, yani hani tutmuyor bir şekilde. Yani
1: Hayır, bir
0: yolcu
1: yolcu listesi
0: sayısıyla
1: yok
0: da bir
1: mu Emre?
3: Acaba biletsiz
1: Yani
3: yolcular
1: çok
3: falan mı
1: basit.
3: alındı?
1: Şöyle, şimdi uçakta bir boarding listesi
4: Aynen
1: vardır.
4: öyle.
2: Tamam,
1: Bileti
2: bu biraz
1: alırsınız.
2: otobüs gibi olmuş
1: Ya
2: işte, değil
1: otobüs
2: mi?
1: gibi de
2: Otobüsü
1: değil,
2: gibi
1: açık
2: olmuş.
1: söyleyeyim. Şehirler arası otobüslerde bile böyle değil. Yani gelmeyen kim varsa bunun bilgisi veriliyor.
2: Tabii.
1: Yani her şey isme, işte kimlik numarasına, doğum tarihi bilgisini, biletleri işlemek zorundasınız. Şimdi burada gelmeyenlerin tespiti, ki bu da çok rahatlıkla yapılabilmesi lazım. Kim geldi, kim gelmedi? Çünkü o bileti artık kare kod mu var, nasıl bir sistem varsa okuttuğunuz zaman sistem otomatik olarak gelmeyenleri bize çıkarması lazım. Bunu da geçtim. 40 kişinin kim olduğu veya olmadığının tespit edilememiş olması şu anda gerçekten çok kabul edilebilir değil. Niye? Ya elinizde bir yolcu listesi var. O yolcu listesinde kimlik numaraları var. Devletsiniz. Bir saniye içerisinde iletişim bilgilerine ulaşabilir ve teyit edebilirsiniz. Bunu bu kadar zaman geçmesine rağmen, basın toplantısı yapıldığı zaman dilimine kadar

0: teyit edip insanların karşısına çıkartamıyorsanız da burada gerçekten ciddi bir eksiklik var demektir. Bunu çok açıkça söylemek lazım.
1: Yani bilmiyorum, bu gemilere binildiğinde, böyle seyahatler edilirken, burada bir hakikaten gemiye binerken ne bileyim kare kod okutur ya da bir gidersiniz oradaki o bürodan bir belge alırsınız. Böylece bineceğiniz de teyit edilir. Mürettebat ya da sizi orada karşılıyorsa herhalde onların da takribi bir sistemi vardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum. Hiçbiri yok mu?
2: Uygulanmamış demek.
1: Ya da uygulanmadı mı?
0: Yani. Ya da kara düzen devam ediyorlardı. Bu olay bunu su üstüne çıkardı.
3: Yani bunun bir de aynı zamanda uluslararası bir seyahat olduğunu da unutmamak lazım.
1: Tabii. Tabii.
3: Yani devlet arasındaki bir seyahatten bahsediyoruz.
4: Sadece firma değil, evet. Limanlar Dairesi'nin evet. O yüzden ciddi bir sorumluluğu evet. Var. Kaç kişi çıktı? Yani aslında ülkeden kaç
1: tabii
4: kişi çıktı?
1: Tabii ülkeden biliyor.
0: Yani geçiyorsunuz yani. Aynen öyle. Pasaport veya işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız nüfus cüzdanınıza beraber sizin yanınıza bir kağıt veriyorlar.
3: Tabii tabii.
0: O kağıdı mühürlettirip çıkıyorsunuz. Ülkeden çıkış yaptığınız dakika, saat, tarih belli aslında.
3: O tekne için kaç kişi çıktığı bilgisinin zaten normalde Sena gümrükte Hanım. Limanda olması gerekiyor.
0: Evet.
1: Buyurun.
5: Sena Hanım, ben şimdi iki tane tarihten bahsedeceğim. Yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasına çıkmış haberler. Yine aynı gemiyle ilgili. Şimdi biz bahsettik ya, liman dairesinin işte denetimsizliği bir noktada bu bir beceriksizliktir tırnak içerisinde aslında. Bakın size tarihi söyleyeyim. 1 Temmuz 2024 Kıbrıs Türk basınında çıkan haberler. Başlık: parayla işkence. Yine Taşucu seferini yapan Filo Denizcilik Şirketi'ne ait geminin yolcuları dün korku dolu anlar yaşadı. Saat 12'de hareket etmesi gereken gemi 4 saat rötar yapması nedeniyle bunalım geçiren yolcular bu durumu protesto edince güvenlik görevlerinin saldırısına uğradı. 1 Temmuz 2024 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Diyalog gazetesinde çıkan haber, manşet. Tarih 11 Ağustos 2024, yani yaklaşık bir ay sonra. Gazetenin başlığı: esir kampı değil, turizm limanı. Başlık: Girne Taşucu seferini gerçekleştirmek üzere saat 24.00'da Girne Turizm Limanı'ndan ayrılan Filo Denizcilik Şirketi'ne ait 5 Parmak isimli gemi limandan yaklaşık 20 mil açıkta arıza yaptı.
0: Aynı şey, hemen hemen.
5: Aynı şirket.
2: Öncesine ilişkinde bir anladığımız kadarıyla, yani geminin bir süreci incelerken yani öncesine bakarsınız, olayın anına bakarsınız ve sonrasına bakarsınız. Her aşamada akıl almaz çelişkiler var. Yani okuduklarımız, dinlediklerimiz her süreçte ciddi bir ihmal. Yani korkunç, daha korkunç, ağır bir felaket de olabilirdi. İzlerken şöyle düşünüyorsunuz, yani hani elinizi uzatsanız kurtarabilecekmiş gibi geliyor. Hani o çaresizliği hissediyorsunuz. Hani evet. Göz göre ölümün tabii, hani en böyle yalın örneği gibi böyle. Hani herkes gerçekten hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyelim. Kayıp olanlara ailelerin dualarını ve umutlarını paylaşalım. Ama yani şimdi bu gemi gerçekten hani söylendiği gibi böyle bir sicile sahipse neden hala böyle olmuş? İnsan aklına şu soru geliyor. Diğer gemiler aynı şekilde o güzergahta bu işleri yapanlar gerçekten hala, ya mesela onların denetimini çok acil bir biçimde yapılması lazım. Eğer halen hiçbir olmamış gibi bilet satışlar ya da o süreç devam ediyorsa yani bu korkunç bir şey. Çünkü
1: yani
2: 1 bu...
1: Eylül itibariyle kısmi seferler başlayacak diye bir haber gördüm. Ama tabii bu şirket mi başka o kısmı yani, bilmiyorum.
2: Muhtemeldir ki yani bu şirket bir...
5: Tam karşı taraf, yani iki tane şirket var Sena Alkan. Hı hı. Hani reklam olmasın, tabii. İsim de vermeyelim. Hı hı. Ama karşı diğer söz konusu aynı işleri yapan seferlere ilişkin, şirkete ilişkin onların seferleri başlayacak. Ama bir güzergah birazcık muhtemelen daha farklı bir yöne biraz kalıyor ama yarın itibariyle, 1 Eylül itibariyle başlıyor.
4: Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Çok özür dilerim. Katamarandan mesela bu açık sular diyelim, gidiş geliş normalde olmaz denmiş uzmanlar. Şimdi ben baktım, hem bu firmanın hem de diğer firmanın katamaranları varmış farklı. Doğru mu değil mi? Emre Bey biliyor mu? Yani benim gördüğüm açık kaynakta katamaran şu anda orada aktif çalışan, bunun kaza yapanın haricinde iki tane var. Zaten eğer katamaran o sulara uygun değilse yine orada çok ciddi. Yani devletin sorumluluğu, bürokrasinin ciddi bir sorumluluğu var. Limanlar Dairesi buna nasıl izin verebilir?
1: Şu anda
4: yani,
1: bu seferlere başlayacak
4: evet ama iki, hayır zaten bununla alakalı da hayır, öyle hayır. Ama iki tane
1: diğer,
4: daha
1: diğer
4: katamaran varmış.
1: Için.
4: Bu sonuçta uzman